0: Maçın o kritik anlarında ortaya çıkmadı ama kazanan taraftaydı. İşte Lamine Yamal takım arkadaşlarıyla birlikte Som altından oluşan Dünya Kupası'nı böyle kaldırdı. İspanyolların maç sonunda sevinci fotoğraf karelerine böyle yansıdı. İspanya Kralı Felipe, bir tarafta Infantino FIFA Başkanı Donald Trump, o da seremoninin önemli bir parçasıydı. Bakın, özel bir bölümün arkasında izledi Donald Trump. Güvenlik gerekçesiyle kuruluşun geçirmez camlarının ardında FIFA Başkanı Infantino ile birlikte bu şekilde karşılaşmayı takip etti. Hemen yanında First Lady Melania Trump ve bakın Infantino ile birlikte kalabalığı böyle selamladı. Dediğimiz gibi güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın olduğu bir alanın içerisinden takip etti ki daha önce suikast girişimine uğramıştı, hatırlayalım. Pensilvanya'da yine aynı şekilde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin gecesinde bu şekilde benzer bir olay yaşanmasın diye, bir suikast girişimi olmasın diye özel bir alandan takip etti Donald Trump. Ve maç sonu futbolculara Infantino ile birlikte Arjantin'e gümüş madalyaları, kazanan şampiyon İspanya'ya altın madalyaları ve sonunda bakın Messi'yi bu şekilde, Donald Trump ve Infantino bir efsaneyi, Messi'yi böyle teselli ettiler. Yüzlerine de yansımış. Donald Trump gümüş madalyasını böyle taktı ve Messi de maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Ve kazanan Lamine Yamal'ı da böyle tebrik ettiler. Takımın kaptanı, İspanya'nın kaptanı Rodri'nin ellerinde Som altından oluşan Dünya Kupası da bu şekilde havaya kaldırıldı. Devam edelim. ABD-İran arasındaki saldırılar 9. gecede de sürüyor. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. İran basını Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas, Bender İmam Hümeyni, Bender Mahşehir kentlerinde patlamalar olduğunu duyurdu. Güneydoğu'daki Konarak kentinde de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti de yine aynı şekilde Amerikan saldırılarına hedef oldu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. Aoun'un Trump'a Hizbullah'ı silahsızlandırılmasına dair yazılı bir öneri sunması bekleniyor. Trump'tan Lübnan'dan çekilmesi için de İsrail'e baskı yapmasını isteyecek.
1: Washington bu hafta tarihi ve kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Trump ve Aoun ilk kez baş başa bir araya gelecek. Ziyaret Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleşecek. Lübnan'ın güneyi İsrail'in işgali altında. Yüz binlerce kişi İsrail saldırıları nedeniyle evini terk etti. Hizbullah silah bırakmayı ve İsrail'de doğrudan görüşmeleri reddediyor. Amsa, Hizbullah'ı İran'ın uğruna Lübnan'ı ateşe atmakla suçluyor. Lübnan'da bir yetkili Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın nasıl silahsızlandırılacağına dair yazılı bir öneri sunulacağını söyledi. Aoun, Trump'tan Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da yapılan anlaşmaya uyması için İsrail'e gerekli baskıyı uygulamasını isteyecek. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın amacı İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak. 26 Haziran'daki anlaşma Hizbullah'ın silah bırakmasını, İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor. Aoun'un Cumhurbaşkanlığı'nın ilk yılında Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci başlamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaş Lübnan'daki çatışmayı da alevlendirdi. Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'a destek için İsrail'e füze atmasıyla İsrail'den Lübnan'a hem kara hem hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda 800'lü kadın, çocuk ve sağlık görevlisi olmak üzere 4300'den fazla insan öldü. Aoun, İsrail'in yoğun saldırıları yeniden başlayınca tarihi bir çıkış yaptı. Alnın çağrısıyla 1978'den bu yana Lübnan'ı defalarca işgal eden İsrail'de doğrudan görüşmelere başlandı. Ancak Alın, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşme çağrılarını bugüne kadar kabul etmedi.
0: Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada Rus güçlerin Gine-Bissau bandıralı Golden Leo adlı sivil kuru yük gemisine 3 seyir füzesiyle saldırdığı belirtildi. Füzelerden birinin geminin sancak tarafına isabet ettiği ve yangın çıktığı kaydedildi. Saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise akıbetinin henüz bilinmediği ifade edildi. Mürettebattan 8 kişinin Odesya'daki hastanelerden birine tahliyesinin sağlandığı açıklandı. Ukrayna Başbakanı Sergey Koretski, gemide Hindistan ve Suriye vatandaşı 17 denizci ile bir Ukraynalı mürettebatın da bulunduğunu söyledi. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
1: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklif de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, Gece ve Caz'da bu hafta buluşmamız tenor saksafoncu Joe Lovano ile başlıyor. 2025 yılına ait Homage albümünden Zbigniew Seyfert'in baladını, piyanoda Marcin Wasilewski, basta Slavomir Kurkiewicz ve davulda Mihal Miskiewicz ile seslendiriyor. Love in the Garden.

Tenor saksafonda Joe Lovano, piyanoda Marcin Wasilewski, basta Slavomir Kurkiewicz, davulda Mihal Miskevic'in yorumuyla Zbigniew Seifert'in Love in the Garden adlı modern baladını dinledik. Lovano'nun 2025 yılına ait Homage albümünde yer alıyordu. Alban piyanist Benjamin Lackner, 2000'lerin parlayan yıldızlarından. 2022'de yayınladığı 3. albümü Last Decade'den aynı adlı bestesini dinliyoruz. Trompette Matthias Aik, basta Jerome Röger, davulda Manu Kaçe ile seslendiriyor. Ardından İsveçli şarkıcı Jessica Pilnes, Norma Dolores Ekström, A Tribute to Peggy Lee albümünde Jerome Kern, Oscar Hammerstein parçasını söylüyor. The Folks Who Live on the Hill. Trompette Carl Ulandersson, vibrafonda Matthias Stahl, basta Fredrik Jonsson eşlik ediyor.

Önce piyanist Benjamin Lackner'ın Last Decade albümünden aynı adlı parçasını, ardından şarkıcı Jessica Pilnes'ten bir standart şarkı dinledik. The Folks Who Live on the Hill. Gece ve Caz, genç piyanist Christian Sands ile devam ediyor. 2024 yılında yayınlanan Embracing Dawn albümünden aynı adlı bestesini, ağız harmonikasında Gregoire Mare, gitarda Marvin Sewell, basta Yasushi Nakamura, davulda Ryan Sands ve yaylı çalgılar dörtlüsü de seslendiriyor.

Embracing Dawn, piyanist Christian Sands'in aynı adlı albümünden dinledik. Karen Carpenter'ı andıran tatlı alto sesli Audrey Silver, bu programda da konuğumuz. 2016 yılında yayınladığı Very Early albümünde dinliyoruz şarkıcıyı. Piyanoda Bruce Barth, akordeonda Gary Versace, vibrafonda Tom Beckham, basta Paul Baudry, gitarda Ron Efef, davulda Lewis Nash de seslendiriyor. When the World Was New.

When the World Was New, Audrey Silver'ın Barry Earl abiminden dinledik. Chicagolu gitarcı Hans Lux, Incongruent Thoughts adlı baladını piyanist Mike King, basçı Simon Wilson, davulcu Adam Aruda ile seslendiriyor. Ve onu Danimarkalı piyanist Jørgen Emborg ve dörtlüsü izliyor. 2017 yılına ait What's Left abiminden Rule Number One adlı ağır valsi dinliyoruz. Yanında ağız harmonikasında Matthias Heise, Basta Peter Michael Hansen, Davulda Karsten Bagge.

Gece ve cazın sonuna yaklaşıyoruz. Trompette Werner Poyola, gitarda Gian Paricelli, violonselde Lars Danielsson ve Etude Bleu.

0: Hürriyatun Çağla Gece ve Caz sona erdi.
1: Hava durumu.
2: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli, 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
1: Hava durumu.
0: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam
4: ediyoruz. Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
1: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Amerika Birleşik Devletleri New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihteki 2. Dünya Kupası'na uzandı. Kupayı ABD Başkanı Trump'la FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi.
1: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Kubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldığını açıkladı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece saatlerinde 16 kişi gözaltına alındı.
2: Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Soruşturma geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Yapılan araştırmalarda 2022 Dünya Kupası'nda 35 milyar dolar hacminde yasa dışı bahis oynandığı belirlendi. 2026 Dünya Kupası'nda ise bu rakamın 50 milyar doları bulacağı değerlendirildi. Bu tespitlerin ardından yasa dışı bahisin en yoğun oynanmasının beklendiği Dünya Kupası final maçı sırasında düğmeye basıldı. İstanbul Siber Polisi'nin yaptığı çalışmalarda 6314 banka hesabının yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlendi. 32 farklı bankadaki hesaplara bloke koyuldu. Yasa dışı bahis siteleriyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 19 dış finans evi tespit edildi. Polis, yasa dışı bahis siteleri ve finans evleriyle bağlantılı 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gece yarısı 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahise ve sanal kumara geçit verilmeyeceğini belirtti.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
3: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Öte yandan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik itirafçı oldu. Çelik, Levent'in talimatlarıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylediği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
4: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar. İadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
3: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
6: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. 39 gün süren maceranın sonuna geliyoruz. 6 kıtadan 48 takımın mücadele verdiği Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 4 zaman dilimini 3 ülkeyi kapsayan birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki stadyumlarda 5 hafta boyunca 102 maç oynandı. Kimi zaman futbol resitaline, kimi zaman tartışmalı kararlara tanıklık ettik. Şimdi ise sırada final maçı var. Pazar gecesi New York'taki stadyumda kupa ya İspanya kaptanı Rodri ya da Arjantin'in efsanesi Messi'nin ellerinde yükselecek. Messi turnuvada neredeyse her maça damgasını vurdu. Bununla birlikte Arjantin'in kimi maçlarda kollandığı tartışmaları yaşandı. Kayıtta ise bu hafta Dünya Kupası'nı bütün yönleriyle ve finali konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Okay Karacan. Okay Karacan gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
7: Ha, merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
6: Evet, yaklaşık bir ay, hatta bir ayı aşkın bir sürenin artık sonuna geldik. Birçok şey yaşandı. Böyle hızlı hızlı başlık başlık isterseniz gidelim. Ne derseniz, bu Dünya Kupası'na sizin açınızdan damgasını vuran noktalar, değişiklikler neydi? Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun.
7: Ben aynı zamanda iktisatçı olduğum için mesleki deformasyon üzerinden konuşacağım. Amerikanizasyon bu kupaya damgası vuran. Amerikanlaştırdılar Dünya Kupası'nı. Bir Avrupa oyunudur biliyorsun Formula 1 ve futbol.
6: Evet.
7: Formula 1'i yavaş yavaş yani parça körfez sermayesiyle, Amerikan mantalitesiyle 6-7 seneden beri kontrol ediyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Daha çok Amerikan eğlence modeline uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Ve o eğlence modelini de dünyanın eğlence modeli olarak sabitlemeye çalışıyorlar küresel olarak. Futbolda da 3 aşağı 5 yukarı geldiğimiz nokta, 2026'nın verdiği mesaj bu bana kalırsa Mete Çubukçu.
6: Örnek mesela?
7: İki tane devre arası boşluğu var. Yani şey var. Ration break dedikleri su molası.
8: Evet.
7: Üçer dakikalık. Bu üçer dakikalık iki tane mola 6 dakika reklam demek. Beraber yıllarca çalıştık ve yayıncıyız, evet. Biliyoruz. 6 kere 6 36 korkunç bir saniye demek bu. Bu tüm dünyanın izlediği bir şeyden bahsediyoruz. Bütün dünyanın.
8: Evet.
7: Yani futbolla ilgili bütün dünyanın. Dolayısıyla reklam şeyi olarak, değeri olarak korkunç bir rakamdır. Verilen rakamlar 3 aşağı 5 yukarı. Fox TV'nin Amerika'da bütün giderlerini, Dünya Kupası yayın haklarını satın alma, Dünya Kupası yayınlarının içindeki yorumcuların ve onunla alakalı bütün harcamaların karşılaması dahil sıfırladığını gösteriyor. Yani o hydration break'lerden elde ettikleri, evet, parayla her şeyi sıfıra getirdiler. Bu kadar. Bununla ilgili de bağ kurdular. Dünya kupalarının karakterini Amerikanizasyonlaştırarak böyle değiştirdiler. Bir, çok geniş bir alana yaydılar Dünya Kupası'nı. Yanlarına iki tane uydu devlet aldılar. Meksika ile Kanada.
8: Evet, oralarda çok da maç izlemedik aslında.
7: Aslında izledik de farkına varmadık. Çünkü Amerikan maçlarında dikkat edersem drone görüntüleri ve saha içi görüntüleriyle 70 bin kişilik statlar, katmanlı statlar, kapalı ve klimatize edilmiş statlar sayesinde tüm dünya Amerika'nın bu konuda ne kadar güçlü olduğunu bilinçaltına gördü. Amerika özellikle bunu verdi. Kanada'ya gittiğinizde benim 94 Amerika'da gördüğüm eski tip statlar, yani Türkiye'de de Anadolu'da bile görmeyeceğiniz, Avrupa'nın bazı kuzey ülkelerinde göreceğiniz kalibrede sağa sola açık statlar vardı. Sadece Azteca'yı, Monterrey'i, Meksika'yı ayrı bir yere tutabiliriz ama orada çok fazla kalmadılar. Dolayısıyla bir, Maradona'nın 2018 yılında Amerika Dünya Kupası düzenleyecek ama göreceksiniz dörde bölerek yayınlayacak gecikleri ve gerçekleşen bir olay var. İki, görsel olarak bize gösterdikleri bir şey var. Amerikan statlarının ne kadar iyi olduğu. Hı-hı. Artı bunu konuşturdular ve 2038'i biz yapalıma getirdiler. Dolayısıyla burada yaklaşık 17 milyar dolar bir para kazanacaklar. 17 milyar doların 2038'deki karşılığı, yani geçmiştekilerle bir projeksiyon yapacak bakacak olursanız 50 milyar dolar. Çünkü dünyada live event dediğimiz canlı yayınlar artık esas ürün onlar.
8: Doğru.
7: Diğerleri ketchup istediğin zaman izleyebiliyorsun, evet, sinema filmini.
8: Yani biraz show business, tam Amerikan tarzı.
7: Artık kesinlikle öyle. Artı şunu gösterdiler. Biz bir Dünya Kupası düzenliyorsak otoparka geldiğiniz zaman 10 dolar değil 100 dolar verirsiniz. Artı biz buraya mesela New York'ta 62 milyon dolarlık bir yatırım yaptılar Mete Çubukçu.
8: Evet.
7: 62 milyon doları oraya giden metrolar, otobüsler ve otoparklarla geri aldılar. Yani hiçbir şekilde bir kamu harcaması yapmadılar. 2010'da Güney Afrika, 2014'te Brezilya battı. Hem stat yaptılar hem insanlara bir takım free işler verdiler ve battılar. Dolayısıyla Amerika dedi ki bu iş kapitalizmin zirvesidir ve ben de bu iş zirveye kadar kazandıracağım.
8: Peki.
7: Benim yani sağ dışıyla ilgili söyleyebileceklerim bunu. Ha, bir şey kazandırdılar belki. Maç öncesi görüntüler, statta çalınan müzikler, şimdi final iki tane hydration break'in dışında bir de devre arasında 30 dakikalık şov var.
8: Öyleymiş, evet.
7: Şovuyla. Yani bir Super Bowl finaline dönecek. Dolayısıyla bu iyi bir şey aslında. Düzenli yapabilirsen gelen izleyicilere başka şeyler de satabilirsin. Eğlendirirsin maça gelen adamı.
8: Hı-hı.
7: Belki onu tamam olabilir bu diye karşılayabilirsin.
8: Peki.
7: İşin bu tarafı böyle, ekonomi tarafı böyle.
8: Ne dersiniz böyle her senenin işte sempatikleri, antipatikleri vardır, takımdır, ne bileyim oyuncudur, böyle bizim de desteklediğimiz bir takım takımlar vardır, böyle herkes bir şey tutar. Siz sempatik, antipatik ne dersiniz? Neler çıktı sizin önünüze?
7: Yeşil Burun Adaları bir kere tüm dünyanın sevgilisi oldu. Ben de Yeşil Burun Adaları'na karşı büyük sempati duydum. Çok tesadüfen Yeşil Burun Adaları'nın Türkiye temsilcisiyle bir tanışma şansı bulmuştum. Futbolu yakından takip ettiğim için Ronaldo'nun Yeşil Burun'a kökenli olduğunu, yine Fenerbahçe'de bir dönem oynayan Manchester United'ın Nani'nin Yeşil Burun kökenli olduğunu bilirdim. Biraz da tarih okumalarımdan o adaların enteresan bir noktada olduğunu biliyordum ama yani verimsiz adalar olarak biliyordum.
8: Evet.
7: Şimdi şunu gördüm. LinkedIn'den bir sene önce çağırdıkları futbolcuyu takımda oynattılar. 40 yaşında kaleci oynattılar.
8: Ya.
7: Topladıkları oyuncularla oynadılar ve bunlar İspanya'ya yenilmediler. Arjantin'e yenilmediler normal sürede. Arjantin'e Hani uzatmalarda yenildiler. Uruguay'la, Suudi Arabistan'la berabere kaldılar. Ezdirmediler kendilerini ve şunu gösterdiler dünyaya. Başarı elde etmek için sporda öyle milyonlarca dolar harcamaya, kasmaya gerek yok. Hı hı. Yüreğin sahaya koymuş, hakikaten top oynamaya çıkan 11 tane aklı başında adamınız varsa onlara villa villa da hediye etmenize gerek yok. Çıkıp takır takır top oynuyorlar. Peki. Bunu gösterdi. O yüzden bence Yeşil Uğur'un adalarını başka bir yere koymak lazım.
8: Peki şimdi kollananlara ya da kollandığı iddia edilenlere geçeceğim ama hayal kırıklıklarından biraz kısaca bahsetseniz.
7: Bütün dünyanın hani gördüğü, bizim de gördüğümüz Türkiye. Çünkü Türkiye'ye çok büyük anlam yüklüyorlardı. Batı'dakiler şöyle bakarlar olaya. Kadroyu ellerine alırlar ve derler ki o Real Madrid'de, o Inter'de, büyük futbol, Juventus'ta, hı hı. Brighton'da, İngiltere Premier Ligi'nde bu çok iyi oyuncular var. Bu takım gider diye bakarlar. Hı hı. Ki Arda Güler'i bütün dünya tanıyor. Yani Real Madrid forması giydiği için zaten büyük ikon adam. Biz büyük hayal kırıklığıyız çünkü Amerika milli takımı çok kötü bir takımdı. Yani hakikaten onlar da büyük hayal kırıklığı. Çünkü Amerika bu tip turnuvalara çok güçlü gelir.
8: Evet.
7: Ben de Amerika bak neler yapacak falan diye kendi kendimi kandırmışımdır. Çok kötü takım olduklarını gördük. Paraguay ve Avustralya'da biz kötü gruptan çıkamadık. İşte Paraguay'ın ilk maçında biraz kafam karıştı. 4-1 kaybettiler Amerika'ya ve dedim ki yani ya Paraguay kötü ya Amerika kötü. Bir şey var burada. Ben Paraguay-Amerika maçında ya kasmayın biraz Amerika yürüsün dediler diye kendi içimden şeytanca düşünceler geçiriyorum. Yani evet. Onun dışında hayal kırıklığı yaratacak bir takım vardır dersek o Brezilya'dır, Almanya'dır. Bunlar Dünya Kupası'nı kazanmış ülkeler daha önce. İstedikleri performansı gösteremediler. Hani az önce söyledin ya yani Türkiye'de biz tutarız veya dünyanın sempatisini kazanan takım nedir diye. Brezilya'yı çok sever insanlar yıllardan beri.
8: İşte Mısır'ı destekledik, Fas'ı destekledik. Yani bu tür böyle bir şey vardır hani. Ne bileyim daha böyle bize yakın hani işte Avrupa'nın uzağında ama hani duygusal olarak yakınlık hissettiğimiz takımlar da vardır.
7: Tabii Fas'ı özellikle son Dünya Kupası'nda elde ettikleri son yarı finale yükselmeleri nedeniyle tüm dünya sempatiyle izliyordu. Onlar da Fransız futbol ekolünü kendilerine adapte ederek o eğitim sisteminden kendilerine bambaşka bir gelenek yarattılar. Türkiye duygusal olarak da işte dini bağlar açısından da bir de mazlum devlet olarak sömürülmüş bir devlet olarak gördüğü için sempatiyle bakıyordu. Onlar da aslında çıkabilirlerdi. Olmadı, yetmedi. Yani karşılarındaki Fransa'ya karşı güçleri yetmedi. Ama büyük hayal kırıklığı Brezilya'dır. Yani Brezilya dünyada hiç savaş görmemiş. Senin çok iyi bildiğin gibi hiç savaş görmemiş bir ülke olduğu için. Hani hiç kimseyle bir derdi yok. Ne Falkland davası var, ne işte Venezuela hikayesi var. Hiçbir yerde bir derdi yok adamların kimseyle. Sataşmaları yok. Sadece Copacabana plajı var onlarda. Ama onlar da iyi takım çıkaramadıkları için hayal kırıklığı yarattılar. Yani bence en büyük hayal kırıklığı Türkiye ve Brezilya'dır.
8: Evet, bence de Brezilya kendi futbolundan kopmuş, Avrupa futbolunu taklit etmiş gibime geldi. Peki şimdi bu kollanma iddiaları çok konuşuldu. Özellikle Brezilya efendim işte kamera teline çarpıp giden top ne bileyim yine benzer şeyler Arjantin'le ilgili. Bir de şu geri çevrilen kırmızı kart. Trump telefon açtı ya faul yapmadı dedi. Ne dersiniz?
7: Şimdi bir kere o skandal. Yani Dünya Kupası'nı kara leke olarak düşecek bir karar bu. O maçta ayağa direkt basma var. Bilinçli veya bilinçsiz rakibi yaralama var. Hı-hı. Hakemi VAR'a çağırdılar. Hakem VAR'da uzun süre bekledi. Normalde çat diye çıkartıp kırmızı kartı göstermesi lazım. Bir bunalım yaşadılar orada. Neyse ki kart çıktı. Ardından birkaç gün geçti ve kaldırdılar cezayı. Hı-hı. Ve çok önemli bir Amerikalı İngiliz gazeteci Martin Ziegler şey yazdı. 18 kişilik disiplin kurulundan sadece Dubai'li başkanın kararıyla bu karar çıktı. Bu bir kere tamamen oldu bitti işi. Yani bir telefon yukarıya, oradan aşağıya, oradan yukarıya 5 dakikada bitmiş bir iş. Zaten UEFA prosedürüne, IFAB prosedürlerine göre, kurallarına göre de aykırı cezanı çekmek zorundasın. Özetle cezayı kaldırdılar. Bu bir kara leke olarak, siyasi bir gölge olarak düştü Dünya Kupası'nın üzerine. Buna kimse hayır diyemez ama oyuncunun da zaten oyunu değiştirebilecek kapasitesinin, kalibresinin olmadığını bütün dünya gördü. Hı-hı. Amerika'yı bir tabiri caizse sürklase ettiler saha içerisinde çok rahat bir şekilde.
8: Arjantin için neler söylersin?
7: Arjantin için şöyle söyleyeyim. Bir kere Messi'ye ilk maçta galiba rakibinin baldırına attığı bir tekme var görmediler. VAR'ın bunu görmesi lazım. Hı-hı. Bir kere Messi'nin üzerine çalınan Leke demeyeyim de Messi ile ilgili spekülasyonlar orada başladı. Direkt baldırına tak diye vuruyor. Atacaksın Messi'yi. Ki Messi Dünya Kupaları tarihinde oyuna girdikten sonra daha topa dokunmadan saniyesinde kırmızı kart görmüş gençliğinde bir adam. Arjantin'i kolladılar mı? Arjantin'i seviyorlar. Yani New York'ta Arjantin kupayı kaldırsın istiyorlar. Ne İngiltere'yi isterler. Düşünebiliyor musunuz? 1766'da Boston Tea Party ile başlamış bir Amerikan bağımsızlık hareketi İngilizlere karşı ve İngilizler 250. yılda kalkıp New York'ta kaldırıyorlar. Pek istemezler bence. Evet. Fransızlar keza tarihsel olarak istemezler. Biz diyoruz ki ya bu futbol, spor falan bunun siyasetle alakası var. Bal gibi siyasetle alakası var. Özetle biraz iteklediler arkalarından. Messi'yi iteklediler arkalarından. Bunu söyleyince insanlar kızıyorlar. Sen Messi düşmanı mısın diyorlar. Ben diyorum ki NTV'de yıllar önce 17 yaşında sahaya ilk kez girdiğinde ben anlatıyordum. Yıllarca da anlattım. Messi yeteneklerini çok iyi biliyorum. Ama biraz da vicdanlı olmak lazım. Evet. İngiltere maçında tekme tokat İngilizleri dövdüler. Ve hakemler hiçbir şekilde müdahale etmedi buna. Ya bir futbolcu arkadan gelip ensesine hani küt diye vurursa evet. Onun karşılığı kırmızı karttır. VAR çağırmadı bunu bütün dünyanın gözünün önünde. Bunun gibi 5-6 olay oldu. Bu o ilk maçta Messi'ye verilmeyen kırmızı karttan dolayı toplana bu algıyı yarattı. Özetle Arjantin'e biraz bizim olan muamelesi yaptıklarına ben de inanıyorum. Ama bunu söylerken de dinleyicilerim benim hakkımda sen Messi düşmanı mısın, Arjantin düşmanı mısın diye düşünmeleri de istemem Mete Çubukçu.
8: Tabii.
7: Çünkü neden istemem?
8: Yetenek, yetenek aslında tabii.
7: Yani Arjantin duygusal bir bağlantısı vardır insanlarla Arjantin'de. Tangosu vardır işte. Onların flamenkosu, şusu, busu filan şeyden aldıkları İspanya'dan. Hoştur ama onların da sıkıntılı bir siyasal geçmişi vardır. Yani bütün dünyada siyasal sıkıntılı geçmişler vardır. Özetle bakacak olursak. Oradan yürüyemeyiz. Finalde ben İspanya'yı...
8: Onu soracaktım. Favori, onunla bitirelim.
7: Favori görüyorum.
8: İspanya'yı.
7: Öpreni öldürmemek için direkt cevabı geçtim ben. direkt İspanya'yı favori görüyorum. Çünkü benim kanaatimce de dünyadaki en güçlü futbol ligi İspanya ligidir. Yani İngiltere havalı bir ligdir. Tüm dünya tarafından izlenir ama İspanya liginde gerçek futbol oynanır. İtalya gücünü kaybettikten sonra özellikle İspanya'dır. Ve İspanya'da oynanan futbola görüyoruz. İspanya'nın orta sıralarındaki takımda oynayan bir oyuncu aslında 10 numara olmasına rağmen 9 numara oynayarak tıkır tıkır gol atıyor. Sonuca gidiyor. Sonradan giren oyuncular aynı şekilde. Hocaları zaten bunları çocukken almış buraya kadar taşımış. Özetle hatlar arasında boşluk bırakmayan, sertliğe prim vermeyen, araya adam kaçırmayan, markaj yapmayı bilen, gol atma konusunda çok mahir olmasa bile rakibinin attığından fazlasını atmaya muktedir bir takım. Eğer Messi'nin ayağına bakarak oynayacaklarsa Messi'ye kolay kolay top oynatmazlar. Çünkü bunların çoğu Barcelona kültüründen geliyorlar. Messi de öyle ve Messi'yi nasıl oynatmamaları gerektiğini de biliyorlar.
8: Bakalım.
7: O yüzden ben İspanyol kazanacağını düşünüyorum.
8: Peki. Okay Karacan çok teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim.
8: Katıldığınız ve yorumlarınız için. Bakalım pazar akşamı sonuç nasıl olacak? Sağ olun, var olun, hoşçakalın.
7: Sevgiler, iyi yayınlar.
8: Kayıttayız'ın konuğu Koray Durkal. Koray Durkal gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
9: Hoş bulduk Mete Çubukçu. Nasılsınız, iyi misiniz?
8: Çok teşekkürler. Nereden başlayalım? Böyle kısa hızlı gidelim diyorum. Şuradan isterseniz bu kupaya belki bir iki başlıkla damgasını ne vurdu, ne dersiniz?
9: İlk başta baktığımızda turnuvanın başından bu yana hem Amerika'nın tutumu hem de FIFA'nın tavrı ilk başta hiçbir ülkeyi memnun etmedi. Bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak da Arjantin ve Messi'nin bir takım ruhuyla finale kadar gelmesini sayabiliriz açıkçası.
8: Peki o zaman sonradan soracağım, şimdi sorayım. İşte sizin de camiada işte futbol seyredenler arasında ya biraz da kollandı gibi bir his var. Ya bir de Messi gibi bir yetenek var. Ne dersiniz bu kollandı iddialarına?
9: Ya açıkçası çok katılmıyorum. Elbette FIFA'nın başından beri hep şu paradoks söylendi. 4 tane FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan takım var. Bunları işte son yarı finalde görmek istiyor. Bunların arasından da finale kim çıkarsa artık FIFA'nın mutlu olacağı yönünde çok fazla spekülasyon yaratıldı. Elbette Arjantin'in hem grubu hem de sonraki final yolculuğundaki o ağaç dediğimiz yolculuğu aslında kimseyi tatmin etmez gibi gösterilse de Aslında Yeşilburun Adaları'ndan tutun İngiltere maçına kadar olan süreçte Arjantin'in aslında işinin hiç kolay olmadığını net bir şekilde gördük. O yüzden bunlar tamamen bir nasıl derler, her Dünya Kupası'nda finale kadar gelen takımlar için çok fazla yaratılan spekülasyonlardan bir tanesi, ama Arjantin adına hani bunu söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
8: Peki sizin en yakın gördüğünüz, kendinizi en sempatik bulduğunuz ya da genel kamuoyunun ne dersiniz? Hangi takım ya da takımlar oldu?
9: Ya şöyle bakmak lazım. Hani turnuva boyunca Arjantin çok iyi başlangıç yaptı. Bunu hani net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha önce 2022'yi kazanırken aslında çok mutlu ederek o noktaya gitmemişti Arjantin, ama bu turnuvaya çok başka bir ruhla, bambaşka bir kafayla aslında şöyle bakıyordu herkes. 2022'yi kazandılar. Artık omuzlarındaki o yük gitti. Bu turnuvaya hani öylesine mi katılıyorlar acaba soru işareti çok fazla vardı. Ama öyle olmadığını daha ilk maçtan itibaren gördük. Arjantin'in aslında bu turnuvayı ilkinden çok daha fazla önemsediğini her maçta çok fazla hissettik. Ve bugüne kadar oynadıkları futbola, geri dönüş hikayelerine baktığımızda da Arjantin'in aslında 2022'den 2026'yı çok daha fazla istediğini çok net bir şekilde gördük. Evet, hani kupada baktığımızda daha önce hep 32 takım vardı. 48'li takımla birlikte başka ülkeleri de tanıma fırsatımız oldu. İşte Demokratik Kongo'dan tutun Yeşilburun Adaları'na kadar çok fazla sempati yaratan takımlarla da karşılaştık. Ama günün sonunda şunları net bir şekilde söyleyebiliriz. Afrika futbolunun çok ilerlediğini net bir şekilde gördük bu Dünya Kupası ile birlikte. Önümüzdeki Dünya Kupası için hani 48'den 64'e çıkarma fikri var infan. Onunla birlikte çok daha fazla ülke de tanıyabiliriz artık bu yöntemle.
8: O zaman elemeler kalkacak herhalde 60 küsur ülkede katılacaksa.
9: Şu anda hani baktığımızda 211 tane üye federasyon var FIFA'da. Evet. Infantino yani biraz da koltuğu sağlamlaştırmak adına bu 211 üye federasyonu daha da fazla arkasına alabilmek adına her yıl takım sayısını, yani her yıl demeyeyim 4 yılda bir takım sayısını artıracak gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla eleştiriliyor. UEFA ile yaşadığı bir çatışma var. Evet. O yüzden koltuğu birazcık sallantıda, bunu biraz daha garanti altına almak, işte o para akışını daha fazla noktaya çekmek için takım sayısını da arttırmayı düşünüyor, ama dediğim gibi bu format çok fazla hikaye yarattı, çok fazla sempatik takım yarattı, ama günün sonunda baktığımızda hani benim açımdan bana sorarsanız Arjantin çok başka bir hikaye yazıyor diyebilirim.
8: Peki şimdi Infantino ile ilgili tabii çok yorum var, ben de okuyorum, sizin camiada da çok tartışılıyor, tartışmalı bir isim, bakalım ne olacak. Peki hayal kırıklıkları dersek ne dersiniz?
9: Ya aslında ilk başta kendimizi sayabiliriz. Türkiye'ye büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bugüne kadar hiç olmadığı kadar bir güçlü bir jenerasyonumuz olduğuna inandık hepimiz. Hı hı. Ve aslında turnuva...
8: Neden olmadı?
9: Ya aslında bence burada sorgulanacak çok fazla şey var aslında. Mesela büyük takımlara baktığımızda turnuvalar öncesinde çok fazla, biraz da biz de abartıyoruz bazı şeyleri. Aslında oralarda olmak çok kıymetli şeyler.
8: Doğru.
9: Biz 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası'na gidebildik. Bunun farkına varamadık bence.
8: Doğrudan çeyrek final falan konuşmaya başladık. Biraz
9: ya hatta finale kadar gideriz diyenler bile oldu da. Ama hani günün sonunda şunu artık net bir şekilde kabullenmeliyiz. Biz bunu kulüp takımlarımız için de hep söylüyoruz. Önemli olan önce bir turnuva takımı olabilmek. Sürekli büyük turnuvalarda yer alabilmek. Evet. Sonrasında adım adım işte o noktalara erişebilmek. Biz 24 yıl sonra 2002'den sonra bir Dünya Kupası'na gittik. Evet, çok genç oyuncularımız da var. Tecrübeli oyuncularımız da var. Ama biz işte diyorum ya, hani bir Türk milleti olarak bir şeyler çok abartma huyumuz var. Maalesef burada da birazcık oyuncular üzerinde fazla baskı kurduğumuzu düşünüyorum. Hani elbette oyuncularımızın hatası var mı? Var. Ama dediğim gibi biz bir şeyleri artık kabullenmeliyiz. Biz her 4 yılda bir Dünya Kupalarında olmalıyız. Olduktan sonra o hedefleri koymalıyız. Ama biz bunları maalesef yapamıyoruz. Gerek Avrupa Şampiyonalarını gerek Dünya Kupalarını hemen gözümüzü zirveye dikiyoruz. Ama öncelikle olan bizim genç bir jenerasyon yakalamışız. Bu jenerasyonu kaybetmememiz gerekiyor. Gerek Arda Güler, gerek Kenan Yıldız gibi dünya çapında artık oyuncularımız var. Bunlarla ilerlemeliyiz, ama bu işin ben kendi adıma söyleyeyim artık Montella'yla olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü baktığımızda bütün elenen takımlar teknik direktörlerle yolları ayırırken biz teknik direktörümüzle yola devam kararı aldık. Bence bu bir yanlışımız.
8: Benim cümleyi soru olarak size gelecekti. Siz doğrudan ben baktım bir 10-12 tane hoca ki bazıları bizden daha sonra elendi. Japonya eğilerek özür diledi. Diğerleri bilmiyorum, belki şimdi İngiltere'nin hocası bile sonuçta değil mi, çeyrek finalde şey yaptılar, eğlendiler, o bile yarı finalde pardon, belki ayrılacak, istifa edecek falan filan. Yani
9: ya şimdi şöyle bakmak lazım, hem Ancelotti mesela çok büyük bir teknik adam Brezilya'da, onun bir kredisi olabilir çünkü bu tarz teknik adam, ki Tuchel için de aynı şeyi söyleyeceğim çünkü onların ilk milli takım deneyimi şu anda. Yani Tuchel hiçbir turnuva oynamadan direkt Dünya Kupası'na geldi. Hani o anlamda Tuchel'e bir şans vermek gerekebilir. Keza bunu Ancelotti için de söyleyebilirim. Evet. Ama diğer teknik adamlara baktığımızda hepsi yıllardır milli takımlarını çalıştıran teknik adamlar. Keza Montella ile bir Avrupa şampiyonu, başarılı bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Ama Dünya Kupası'na geldiğimizde bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyordu. Oyuncu seçimlerinin, ki hani artık dünyada şu çok net. Evet, her teknik adamın kendi için ayrı özel yere koyduğu oyuncular vardır ama bu oyuncular kendi takımlarında süre almıyorsa bunu milli takımda bir noktaya getirmek bence çok doğru değil. Artık biraz daha performans kriterli oyuncu seçimleri gerekiyor. Hı-hı. Maalesef Montella bu anlamda biraz takıntılı bir teknik adam. Bunu Dünya Kupası'na yansıtınca oynadığımız oyunun ilk maçtan itibaren Amerika maçına kadar olan süreci değerlendirdiğimizde hatalarından ders çıkarmadığını net bir şekilde gördük. Keza oyuncuların basın toplantılarındaki söylemleri, kullandıkları dil, yani oyuncuların kamp ortamından çok sosyal medyayla ilgilendiğini, evet, oradaki eleştirileri kafaya taktığını, aslında kamp dediğiniz ortam her şeyden izole edilmiş, oyuncuların artık dünya ile bağını koparıp tamamen Dünya Kupası'na fokuslanması gereken bir ortamken tamamen başka konuların konuşulduğu bir ortam haline geldi.
8: Öyleymiş, evet. Gördük. Maalesef.
9: O yüzden dediğim gibi buradaki liderlik kavramı tartışmalı bir hale geldiği için bence Montella ile yollarını ayrılıp başka bir teknik adamla devam edilmesi gerekiyor açıkçası.
8: Ben de kişisel olarak öyle düşünüyorum. Sonuçta başarısız olmuş. Sen de çok başarısız olmuş bir hoca. Bir de kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Bence kamuoyu onu daha da, yani kamuoyun tepkisi oradan da şey yaptı. Yani bir insan mütevazi olur diye düşünmeden edemiyoruz. Evet, sonuna doğru geliyoruz ama ben sizin sözlerinizden pazar akşamı favorinizin Arjantin olduğunu çıkarıyorum. Doğru mu?
9: Doğru. Şu sebepten turnuva başında yani İspanya ile Arjantin'i iki kefeye koyduğumuzda İspanya'yı bir kültür takımı olarak görüyorum, Arjantin'de bir ruh takımı olarak görüyorum. Ve turnuva boyunca Arjantin'in bu ruhu, kazanma arzusunu, Messi için son kez bir Dünya Kupası daha kazanmanın ne kadar önemli olduğunu tüm maçlarda gösterdiklerini düşünüyorum. İspanya ise çok tam bir turnuva mantığıyla başladı. Eleştirildiler, kötü başladılar ama sonrasında vitesi hep yükselterek devam ettiler ve çok rahat bir şekilde finale geldiler. Dediğim gibi bir tarafta akademi, futbol kültürü olan ve bu kültürü her yıl geliştiren bir İspanya var. Bir tarafta da Messi liderliğinde bir Dünya Kupası kazanmış, ikincisini kazanmak için bambaşka bir ruhla mücadele eden bir takım var. O yüzden ben ikisini bir kefeye koyduğumda ruhun daha ağır bastığını düşünüyorum teknikten ve taktikten. Bazı anlar vardır ya, yani teknik, evet, taktik hiçbir şey ifade etmez, o ruh sizi öne çıkarır. O yüzden ben Arjantin'in o ruhla bu finali kazanacağını düşünüyorum.
8: Peki, son soru, kısa bir cevap. Şimdi bir takım değişiklikler oldu. Maçları seyrediyoruz, artık her şeye faul vermiyorlar, daha fazla inisiyatif kullanıyorlar. İşte yere yatma, taşta vakit geçirme vesaire. Koray Durkal, bunlar bizim ligimizde de uygulanacak mı? Nedir bundan sonraki süreç?
9: Tabii tabii. Yani su molaları haricindeki bütün kurallar bizde de uygulanacak ki Dünya Kupası'nda da net bir şekilde gördük. Oyun çok daha hızlandı. Evet. Topun oyunda kalma süresi çok daha fazla arttı. O yüzden hani kış dönemi de geldiği için su molası mutlaka olmayacaktır ama bu kuralların tamamı bizim ligimizde de, Avrupa'nın büyük liglerinde de hepsinde kullanılacak.
8: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, yorumlar böyle. Bir kupa daha bütün yönleriyle, acısı tatlısıyla sona erdi. Bakalım kupa kimin elinde havaya kalkacak? Koray Durkal Arjantin, Okay Karacan İspanya dedi. Göreceğiz, biz de izleyeceğiz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
5: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz haftaki bölümümüzün konusu kuş gözlemi bilime nasıl katkı sağlardı? Kuş gözlem kayıtlarının nasıl toplandığını, eBird başta olmak üzere açık veri platformlarının nasıl çalıştığını ve dünyanın dört bir yanındaki

0: Afgan yavruları anneleriyle beraber dolaşıp daldan dala değişik taktikleri, teknikleri ve ağaç kabuğunun içinden böcek çıkarma yöntemlerini öğreniyorlar. Keyifliydi. Onları bir miktar seyrettim. Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum Küçük Açıklığı'nı. Sen nerelerdeydin ve neler yaptın?
1: Ya yavrulardan bahsettin, ben de bunu fark ettim Kerem. Her yerde yavru kuş görüyorum bu zamanlarda. Herhalde en iyi zamanı değil mi Temmuz? Belki de Haziran Temmuz demek lazım.
0: Kesinlikle en iyi zamanı. Çoğu kuş üreme dönemine Mart'ta Nisan'da girse de asıl üreme faaliyetleri işte Mayıs ve Haziran ayında yumurtaların çıkması, yavruların büyümesiyle oluyor. Haziran'da yavrular ortalıkta dolaşıyor. Temmuz'da ise iyice artık anne babalarından bağımsız noktalara, yani bir olay noktaya ulaşıyorlar yavaştan. Çok keyifli ama aynı zamanda bazen trajedik sonlar da olabilir. İşte kediler, yırtıcı kuşlar, kargalar da yavruları yiyorlar. Ama doğanın dengesi bu. Bir şekilde onun için çok fazla yavru üretmeye çalışıyor, özellikle küçük kuşlar.
1: Evet, benim de herhalde kuş gözüm giderek daha çok açıldığı için bu radyo programları ve sürekli gözleme çıktığımdan ötürü sürekli karşıma yavru çıktı bu son dönemde. İşte saka olsun, sakarmeke, su tavuğu, hani hiç görmediğim yavruları gördüm, mavi baştan kara gördüm. Ama ben sana bu hafta yine bir soruyla geldim Kerem. Artık sorularımı radyo programımızda soruyorum. Ben de biliyorsun zaten biraz bahsedeceğiz. Bir kuş fuarı, çok önemli bir kuş fuarı için İngiltere'ye gitme şansı elde ettim. Onun için de orada da olduğum süre boyunca tabii her sabah bir parka gittim. Hyde Park'ta elmabaş patka gördüm. Tabii hani biz aslında kuş kolektifinde de elmabaş patkanın müziğini yapmıştık. Onu görünce çok şaşırdım. Çünkü başta aslında elmabaş patka değildir. Bu kadar sık görmüyoruzdur bunu. Biraz daha hani tehlike altındadır dedim. Sonra bir daha gittiğimde onun elmabaş patka olduğunu, hatta yanında da tepeli patka ile beraber olduğunu fark ettim. Onu bir sana sormak istiyordum. Öncesinde kısaca bir anlatayım dinleyicilerimize. Elmabaş patkanın erkeğinin başı ve boynu kızıl kahverengi, göğsü siyah, gövdesi açık gri. Dişisinin başı ve göğsü ise soluk kahverengi, gıdısı ve göz çizgisi daha açık. Biraz daha tabii kahverengiye kaçan bir tür. Başta da onu görünce yine tanımamıştım. Genellikle tepeli patka sürüleriyle birleşiyormuş. eBird'den gördüm bunu da ve dalarak besleniyor tepeli patka gibi. Normal miydi Kerem sence benim onu görmem bu kadar sık bir şekilde?
0: Evet, çok normal. Özellikle Avrupa'da ördekgiller çok fazla şehir parklarında ve kentsel bölgelerde oluşturulmuş gölet ve nehirlerde görülüyorlar. Bizde ördekler kışın geliyor daha fazla ve büyük sayılarda geliyorlar. Yakın zamana kadar, bir 30 yıl öncesine kadar İstanbul'daki göllere de çok büyük sayıda elmabaş patka ve tepeli patka geliyordu. Fakat on binlerce olan bu sayılar son 20 yılda bir nedenden dolayı yok oldular. Onun için zaten elmabaş patka şimdi kırmızı liste kriterine kazandı. Oralarda ördeklerle ilgili çok farklı bir algı ve çok farklı bir ilgi var. Şöyle, evcil ördek ya da yabani bazı türleri kendi göletlerinde görmek istiyor insanlar. Bir de elmabaş, tepeli patka, yeşilbaş, daha sonra macar ördeği gibi çeşit çeşit ördekleri bir arada görmek istiyorlar. Biraz biblo koleksiyonu gibi. Onun için kendi evlerinde ya yarı yabani, yarı evcil olanlarını besleyenleri de var. Bu parklardakiler ise yabaniler fakat zamanla evcilleşmişler. Benim çok ilginç bir gözlemim var. Ankara Kuğulu Park'ta o evcil ördeklerin ve kuğuların olduğu parkta yıllar önce bir arkadaşım görmüştü. Sonra ben de gidip onu gördüm. Bir elmabaş patka vardı. Kışın gelmiş ve o parktaki o göleti bulmuş ve diğer ördeklerin arasında ve insanlara da alışmış artık.
1: Ne
0: Orada
1: güzel.
0: kuğular, muğlar ekmekle beslenirken elmabaş patka da orada takılıyordu. Yani belki de olması gereken bu. Ve belki de yakın zamanda bizim yaşadığımız ve doğaya daha fazla ilgi duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Ve bu dönemin sonunda ördek sayılarımız da artabilir. Ve özellikle şehir göletleri bunun için çok uygun alanlar. Umarım böyle güzel görüntüleri yakında şehir içinde görmeye başlayacağız. Şimdi sen bir ipucu verdin. Çok güzel bir vakit geçirdin galiba. Bu İngiltere'deki kuş gözlem fuarındaydın. Bence biraz ondan bahset dinleyicilerimize. Nasıl bir fuar bu? Böyle bir fuar ne kadar büyük? Kaç kişi geliyor? Neler oluyor orada? Seni bir dinleyelim.
1: Evet, bu hafta dünyanın en büyük kuş gözlem festivali olarak geçen Bird Fair'den konuşalım dedik. Kuş gözlem fuarı olarak geçiyormuş. Ben kuş fuarı diyordum. Kerem beni hemen düzeltti program öncesi. Bu sene dediğin gibi Kerem 10-12 Temmuz'da İngiltere'nin Oakham Rutland kasabasındaydı. Ben de oradaydım. Sen de hatta yıllarca oraya katıldığını söylemiştin bana. Senden de asıl dinleriz. Çünkü oraya gittiğimde her tanıştığım insan

0: biz Kerem'i tanıyorduk diye geldi. Ben de dedim biz Şehir Kuşçuları radyo programı yapıyoruz beraber. Herkesten selam getirdim sana. Her yıl bir teması var anladığım kadarıyla. Bu fuarı BirdLife International organize ediyor diye biliyorum. Değil mi Kerem?
1: Ben hemen araya gireyim. BirdLife International'da Dünya Kuşları Koruma Birliği denen bir birlik. Türkiye'deki üyesi Doğa Derneği, dünyada yaklaşık herhalde 100'den fazla ülkede üyesi veya partnerleri var. Onların aracılığıyla dünya çapında doğa koruma çalışmaları yapıyorlar. Benim de daha önceden 4 yıl çalıştığım bir kuruluş.
0: Evet, anladığım kadarıyla her yıl bir koruma projesi seçiliyor BirdLife International tarafından. Bu yıl da ada türlerinin yok oluşunu önlemek projesi seçilmiş. Projenin odak türü dünya popülasyonunun muhtemelen 2000 bireyin altında olduğu küçük yeşil aynak türüydü Kerem. Bu fuarda yapılacak bağışlar da senin anlattığın gibi BirdLife International'ın São Tomé'de kritik tehlike altında bulunan en az 3 endemik kuş türüne yönelik tehditleri azaltacak çalışmalara destek olacakmış.
1: Evet, yani istiyorsan küçük yeşil aynağın bir sesini dinleyelim ve São Tomé adasına gidelim. Burası Batı Afrika'da Nijerya'nın açıklarında küçücük bir ada. Çok az insan bilir. Eski Portekiz kolonisi galiba. Ve küçük yeşil aynaklı dünyada sadece bu adada yaşıyor. Biraz yağmur ormanı sesini duymuşsundur arkada. Dırdır böcekleri falan. Arada böyle bir fırlayan, gırlayan böyle garip o korkutucu ses. O aynağın sesi. Hemen aynaklardan kısaca hemen bahsedelim. Dünyada çok fazla aynak türü yok. Yaklaşık 30 tür var, 20 tür var galiba. Bunların arasında Türkiye'de kel aynak var. Maalesef yabani ortamda suyu tükenmiş. Hala yere evcil bir popülasyon Biricik'te devam ediyor. Onun dışında da çeltikçi var. Çeltikçi de bütün sulak alanlarda yaygın olarak görülen bir kuş. Bunlar kıvrık kıkırdı. Genellikle kahverengi, siyah tüylü veya bazı tüyleri biraz yeşil veya mor parıltılı oluyor. Böyle türler. Bu adada olan aynak Anakara'daki akrabasından ayrılmış ve kendisini yağmur ormanının içinde bulduğu için yağmur ormanına adapte olmuş. Bizimki kerenak Urfa bozkırlarında yaşıyor ve çeltikçi açık sulak alanlarda yaşıyor. İşte Enezgala Gölü, Meriç Deltası işte o taraflarda yaşıyor. Bu aynak ise bir yağmur ormanı kuşu olmuş. Bir papağan, tukan gibi. Gagası da kısalmış, kendisi de küçülmüş ve ona adapte olmuş. İnanılmaz bir evrim örneği. Ama diğer taraftan soyu kritik tehlike altında ve onun için acilen korunması gerekiyor. Bu fuarın, Kuykuş Gözlem Fuarı'nın bu tür hedeflemesi çok iyi bir haber. Daha önce başka kritik tehlike altındaki türleri hedeflemişlerdi ve gerçekten bu türlerin korunmaları adına çok büyük fark yaratmıştı. Fuardan gelen kaynaklar ve fuarın oluşturduğu ilgi, bu sayede o memleketlere gidip bu kuşu görmek isteyen ve yerinde doğa koruma çalışmalarında destek olan yabancı kuş gözlemcileri sayesinde çok olumlu etkileri olmuştu. Dolayısıyla çok heyecan verici bir haber verdin sen bize şimdi.
0: Evet, São Tomé'deki gözlem alanlarında çalışanların da çok fazla konuşması vardı fuar boyunca. Sen kaç kişi katılıyor diye sormuştun. On binlerce insan katılıyormuş her sene Kerem. Bu sene de çok enteresan. Hani senin zamanında nasıldı bilmiyorum ama genç nüfusun çok fazla olduğunu söyledi bir arkadaşım bana. Gençlere özel konuşmalar, yürüyüşler, çocuklara workshoplar vardı. Farklı farklı etkinlikler organize etmişlerdi ve sanırım bu influencerların da artmasıyla belki hani yurt dışında görüyorsundur. TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun çok fazla artık genç kuş gözlemcisi var ve gördükleri kuşların videolarını çekiyorlar. Nasıl kuş gözlemi yaptıklarını, vloglarını çekiyorlar. O sayede de bu ilgi artmış durumda. Çok sevindirici bir haberdi benim için. Onun dışında önümde Puar'ın programı var Kerem. Hani belki dinleyicilerimiz gözünde canlandırabilsin diye yüzlerce stand vardı ve yüzlerce konuşma vardı. Yani paralel şekilde aslında 6 farklı çadırda sürekli konuşmalar vardı. Bunlardan öne çıkan birkaçı mesela Mike ve Zakari Dilger, baba oğul. Duymadım daha önce böyle Big Birding Year diye bir şey varmış. Zaten hani aralarda belki söylemişizdir ya da duymuşuzdur. Bir yıl içerisinde kaç tür göreceğini söylüyor bu baba oğul. Oğlu da sanırım 14 yaşında ve 200 türü hedeflemiş 2026 için. Onun nasıl heyecan duyduğunu, işte çektikleri videoları paylaştılar. Onun dışında kuş halkalama çalışmaları vardı. Doğayı yeniden medyanın gündemine taşımak gibi paneller vardı. Podcast yapanlar vardı bizim gibi. Oldukça dolu dolu geçti diyebilirim. Çok uzun anlatmayayım.
1: Çok güzel. Ben de hemen bir ekleme yapayım. Yazın çadır dediği çadırlar devasa fuar çadırları. Yani her biri küçük bir, nasıl anlatayım, küçük bir spor salonu, basket salonu boyunda olduğunu söyleyebilirim yani. Yani türbinlerle beraber dev bir basket salonu sahası kadar. Başka neler vardı? Biraz onlardan bahsedebilir misin? Yani konuşmalar var dedin. Bu standta firmalardan, dernekler, vakıflar, onun dışında kitaplar, filmler, tur acentaları, bunlar neler gördün? Onları anlatabilir misin?
0: Evet, ya yani hepsini söyledin aslında. Bu arada çadır derken cidden önümde şimdi mesela her çadıra da bir isim koymuşlar. Tabii kuş isimleri şaşırmıyoruz. İşte kırlangıç, kızılgerdan, yalı çapkını gibi isimler var. Mesela kırlangıç çadırında 112 tane stand varmış. Yani bu standların her biri aslında bir doğa koruma kuruluşunun standı olabilir. Bir kuş gözlem rehberinin standı olabilir. Ya da bakanlığın aslında yolladığı, mesela Peru Bakanlığı 3-4 farklı acentayı yollamış. Yani insanları Peru'ya kuş gözlemine çekmeye çalışıyorlardı. Onun dışında dediğim gibi tam orta alanda, yemek alanında podcast, canlı podcastler çekiliyordu. Meşhur podcastçiler gelmiş. Çünkü yurt dışında aslında çok fazla podcast var kuşlarla ilgili Kerem. Türkiye'de sanırım biz tekiz diyebilirim, değil mi? Başka bildiğimiz çok yok.
1: Yani Alper'in çok güzel yayınları var. Biz tek olabiliriz ama Instagram'da da çok güzel yayınlar oluyor. Onları da dahil edebiliriz.
0: Evet, podcast
1: Podcast
0: olarak
1: olarak
0: diyelim.
1: sadece biz varız diye biliyorum ben de. Umarım sayımız artar.
0: Umarım, evet, umarım artar. Onun dışında mesela sanatçı çadırı vardı Kerem. Orada işte kuşlarla, doğayla ilgili sanat yapan işte illüstratörler olsun. Onun dışında workshoplar olsun. Ben böyle keçeden baykuş yaptım mesela. Bir tane workshop'a katıldım. Yoksa dediğin gibi dürbün, teleskop satan şirketlerin bir kocaman çadırı vardı. Onlar tabii dürbünlerini denetiyorlardı. Dürbünlerin elçileri gelip konuşmalar yapıyor, kuş gözlem yürüyüşlerine çıkartıyorlardı. Çok doluydu diyebilirim. Yani konuşmalar, dediğim gibi enteresan bir konuşmacı vardı aslında. Direkt belki ona geçebiliriz çünkü bize çok benziyor. Aslında belki de kuş gözlemciliğini başlatan kişilerden biri David Lindo. Senin de tanıdığını düşündüğüm, hatta sana atacağım orada topu. Onunla tanışma imkanı buldum ve kuş gözlemine katıldım. Bol bol kitabı var, onlardan aldım. 20 yıldır şehirde kuş gözlemciliği yapan biriymiş. Sen daha iyi tanırsın.
1: Ve bir de geçelim. Sonra geçelim yalnız. Ben burada araya girmek istiyorum. Bu fuar aslında muazzam bir fuar. Herkes belki, umarım herkesin imkanları olan, herkes oraya fırsatı olan, herkes gitmeye çalışır ve gidebilir. Ama gidemeyen insanlar için bu şunu gösteriyor. Kuş gözlemciliğinin geldiği noktayı gösteriyor. Yani sadece kuş gözlemcilerinden oluşan ve yılda 50 bin 60 bin tane ziyaretçinin geldiği dev fuarlardan oluşan bir tarlanın kırın ortasında bir küçük bir şehir yaratılıyor ve bu şehirde 4 gün boyunca herkes sadece kuş gözlemcisi. Yani oraya sandviç satmaya giden çocuk kendisini yabancı hissediyor çünkü kuş gözlemcisi değil. Biz normalde bunun tam tersini hissediyoruz. Yani sokakta yürüdüğümüzde herhalde bir biz dürbünle garip garip binaların üstüne bakıyoruz diye endişeli bir şekilde bakıyoruz. Hani herkese açıklıyoruz ne yaptığımızı. Ama burada tam tersi. Buraya nasıl vardı İngiltere? Bence bu çok ilginç bir hikaye. Yani aslında burada 100 yıllık bir gelişimin en son, yani buzdağının en zirvesini gördün sen. Yani en keyifli ve en ulaşılabilecek gelişmiş noktasına ulaşmış olduk. Nedir bu? Çünkü İngiltere'de de kuş gözlemciliği Türkiye'dekinden çok daha yavaş, çok daha sancılı ve çok daha uzun bir süre boyunca gelişti. Bu gelişim işte 1880'lerde onların Viktoryan devriminde aristokratların deniz kabuğu, kuş yumurtası, doldurulmuş kuşlar toplama sevdasıyla başladı. Zengin insanlar birbirlerine zenginliklerine paralarını vererek tropikal ülkelere yolladıkları kaşiflerden elde ettikleri ilginç kelebekler, yumurtalar, deniz kabuklarının koleksiyonlarını paylaşarak gösteriyorlardı. Bu şekilde birbirlerine hava atıyorlardı. Bugün herkes birbirine işte Lamborghini, Porsche'den oluşan belki garajını gösteriyor bilmiyorum. Ya da evlerini gösteriyor. Sonra 1960'lara kadar da kuş gözlemciliği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dürbünün de gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, dürbünün artık sadece askeri bir obje değil, rekreasyon amaçlı kullanılmasıyla beraber bir grup insanın binlerce yaptığı bir hobiye dönüştü. Fakat bu grup insan her zaman toplum içinde yabancı ve garip olarak algılandılar. Çoğunlukla emeklilik yaşında 50, 40, 50, 60 yaşlarında ve erkeklerden oluşuyordu. Ve bunun ters olduğunu ve bunun yanlış olduğunu, bunun biraz daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini ve kuş gözlemciliğinin aslında ev kadınlarından emeklilere, işte kızlara, çocuklara, üniversite öğrencilerine ve ilkokul çağındaki çocuklara hitap eden çok keyifli bir hobi olduğunu düşünen bir sürü insan 1970 ve 1980'de bunu değiştirmek için popüler kitaplar yayınladılar. Ve televizyon programları yaptılar. BBC'de ilkbaharla ilgili çok güzel bir program yapan Bill Oddie var. Bill Oddie sayesinde kuş gözlemciliği artık çok geniş bir kitleye yayıldı. Bu gelişmeden sonra en sonunda da bu fuar meselesi ortaya çıktı. Fuarın gene fikir babası BirdLife'ın İngiltere'deki partneri olan, ortak kuruluşu olan bir dernek. Orada çalışan iki kişi bu fuarı başlattılar ve geliştirdiler. Ve 20 yıl içinde de senin şu anda gittiğin son haline ulaştı bu fuar. En başında 2-3 çadırdı sadece. Şu anda İngiltere fuarı olmaktan da çıktı. Dünya kuş gözlem fuarı haline dönüştü.
0: Hangi dernek bu arada? İngiltere'nin BirdLife International partneri dedin. RSVP mi?
1: RSPB yani Kraliyet Kuşları Koruma Derneği 1 milyondan fazla üyesi olan bir dernekten bahsediyorum. Yani İngiltere'deki her 60 kişiden biri bu derneğin para veren üyesi. Hani aile
0: Ya.
1: bireyleri değil yani. Bizzat üyesi öyle düşün.
0: Çok iyiymiş. Evet, yani fuar alanında bunun çok iletişimi yapılmıyordu tabii. BirdLife International'ın bir etkinliği gibi görünüyordu. Bunu da senden öğrenmiş oldum. Sen kaç yıl gittin Kerem fuara?
1: Ben o sırada kuş gözlem turları yapıyordum. Soner Bekir ile beraber. Bizim bir firmamız vardı burada. 2008'de 2015 arasında herhalde her yıl gittim o dönemde. Her yıl gittiğim için devamlılık çok önemli böyle yerlerde. Biz artık ezbere biliyorlardı. Ve Soner de ben de güler yüzlü ve herkesle konuşmayı seven insanlar olduğumuz için biz çok olumlu bir izlenim verdik. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ettik orada. Ama daha sonra bazı işte savaş durumları, Suriye'dir, bomba haberlerinin falan gelmesiyle turizm çok etkilendi. Özellikle kuş turizmi çok etkilendi. Ve biz de ona devam etmedik yani ondan sonra kaldı. Ben de zaten o işi maalesef bıraktım.
0: Evet, ben de tüm fuarı gezerken Kerem, ben de yani keşke Türkiye standı olsaymış diye içimden geçirdim. Çünkü işte Bolivya'sından tut işte Peru'suna, tabii yani çok güzel yerler de var ama işte farklı farklı daha az kuş türü olan yerlere de kuş gözlem turları satmaya çalışan da tur rehberleri vardı. Türkiye'mizin güzelliğini keşke önümüzdeki senelerde biz de tanıtabilsek diye içimden geçirdim.
1: Biz elimizden geleni yaptık ama artık Türkiye'de bazı kuşları görmek, özellikle onları görmek istediği kuşları görmek biraz daha zorlaştı. Öyle diyebilirim ama bu tersine dönmeye gene başlayacak. Umarım yakın zamanda orada fuarda varlık gösteririz. Şimdi istiyorsan biraz David Lindo'dan da bahsedeyim. Yani şimdi David çok güzel bir haber verdin zaten. Fuara çok genç insanların geldiğini söyledin. Ben de şunu düşünüyorum acaba bu fuarın Türkiye'de kendi çapında bir şehirde kuş seyreden bir kuş gözlemcisiyle bağı ne? Yani çoğu insanın belki de o fuara gitme şansı olmayacak. Ya da imkanı veya parası olmayacak. Parası olanın da zaten vize kuyruğunda vize alma ihtimali olmayacak belki. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu fuar dünyadaki kuş gözlem camiasını ve kuş gözlem topluluğunu çok güzel temsil ediyor ve vardığı noktayı gösteriyor. Ve burada David Lindo bizim yaptığımız şehirde kuş gözlemi konusunun bayrağını taşıyan kişi dünyada. 1997 yılından beri kitaplar ve filmler çekerek bu işin yaygınlaşmasını sağlıyor. David bir göçmen aileden geliyor. Hatırladığım kadarıyla ailesi Jamaikalı ve bir küçük göçmen kökenli bir öğrenci olarak kuş gözlemeye başlıyor. Ve imkanı olmadığı için de Londra dışındaki güzel alanlara gidemiyor. Ve ben de diyor ki ben de Londra'da çok kuş var. Ben Londra'da da kuş bulurum diyor. Ve cadde cadde, sokak sokak, ağaçları teker teker dal dal kontrol ede ede muazzam sayıda kuşlar buluyor Londra'da.
0: Evet, o hikayeyi biraz anlattı. Hatta öncesinde direkt sadece kitabı almış ve kitabı böyle ezberlemiş. Ardından da hatta hani sonrasında İspanya'ya taşındığında da şey diyordu, yani İspanyolca bir gram öğrenemedim çünkü herhalde hafızam kuş isimleri de dolmuş durumdaydı dedi. Hepimizi güldürdü. Yani önce aslında ezberliyor, sonra pratik etmem lazım diyor ve şehri gezmeye başlıyor.
1: Şehri gezmeye başladı. O ezberlediği kuş kitabı içindeki tüm kuşların aslında şehirde hemen çevresindeki sokağın yanı başındaki o dikilmiş çamın içinde veya o yapay çimin arkasında veya o kanalın derenin yanındaki küçük sazlık topluluğun içinde barınabildiğini keşfediyor. Ve ondan sonra da kendisini tamamen buna veriyor. Yıllarca şehir içinde yapıyor. Sonra kuş turları yapmaya başladığında da şehir turları yapıyor. Mesela çok fazla Sırbistan'a, Belgrad'a gidiyor. Belgrad Tuna Nehri kenarında olduğu için kuş açısından çok zengin, keyifli bir yer ve kışın çok güzel baykuş oluyor Belgrad'da. Kulaklı orman baykuşları toplanıyorlar. İstanbul'da ve Ankara'da da çok güzel toplandıkları yerler var onun gibi. Ve o sırada bu konuyu yayıyor ve neden biz şehirde kuş seyretmiyoruz, şehirde kuş seyretmiyoruz konusu oradan geliyor. Biraz bizim programımızın isim babasının da David olduğunu ben söyleyebilirim.
0: Ben bunu hiç bilmiyordum. Ya ben de şansa onunla gözleme çıkma şansı elde ettim aslında. Ama çok enteresandı. Yani zaten öğlen 1'de gözleme çıktık. Ve Oturduk, kuşların hikayesini anlatmaya başladı Kerem. Yani hani bir kuşu gördüğümüzde böyle hani genelde işte gözleme çıkıyoruz. Ha, bunu gördük, bunu gördük diye yazıyoruz. David hiç öyle bir insan değildi. İşte kırlangıç görüyoruz. O kırlangıcın nereden geldiğini, hangi hayvanın üstünde olduğunu bize böyle hayal ettirerek anlattı. Onunla gözleme çıkmak da keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli ve eğlenceli de bir adam. Türkiye ile ilgili de Türkiye'de gelmişti. Onun kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan gezdirmişti İstanbul'da. Ve onunla ilgili olarak da İngiltere'de ünlü bir kuş gözlem dergisinde bir sayfalık İstanbul'un içinde nasıl kuş seyredildi konusunda bir makalesi de var. Dolayısıyla İstanbul'umuzu da yani bizim illerimizi de tanıyan ve dünyaya tanıtan bir kişi olduğunu da vurgulayalım buradan.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Dünya Kuş Gözlem Fuarı'ndan bahsettik. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: oturumu.
1: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli, 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo.

0: Saatler sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya futbol takımı şampiyon oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihindeki 2. Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Kupayı ABD Başkanı Trump ile FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi.
1: 16 yıllık hasret sona erdi, 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Cubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
0: ...39 günlük Dünya Kupası maratonu Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Maçı tribünlerden takip eden ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Infantino ile birlikte şampiyon İspanya'ya kupa ve madalyalarını takdim etti. Dev final, devre arası konserleri ve görkemli havai fişek gösterileriyle de Dünya Kupası tarihine geçti. ...2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil, ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump, maçın oynandığı New York, New Jersey stadına Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stad çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı, milli marşlar sırasında stad üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel lojada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Stad'da 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finali ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. FIFA Başkanı Infantino ile birlikte futbolculara madalyalarını taktı. Ardından Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldığını açıkladı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı. Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Soruşturma geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor. Yapılan araştırmalarda 2022 Dünya Kupası'nda 35 milyar dolar hacminde yasa dışı bahis oynandığı belirlendi. 2026 Dünya Kupası'nda ise bu rakamın 50 milyar doları bulacağı değerlendirildi. Bu tespitlerin ardından yasa dışı bahisin en yoğun oynanmasının beklendiği Dünya Kupası final maçı sırasında düğmeye basıldı. İstanbul Siber Polisi'nin yaptığı çalışmalarda 6314 banka hesabının yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlendi. 32 farklı bankadaki hesaplara bloke koyuldu. Yasa dışı bahis siteleriyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 19 dış finans evi tespit edildi. Polis yasa dışı bahis siteleri ve finans evleriyle bağlantılı 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gece yarısı 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahise ve sanal kumara geçit verilmeyeceğini belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
2: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Öte yandan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik itirafçı oldu. Çelik, Levent'in talimatlarıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylediği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
3: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar. İadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
2: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
0: ABD-İran arasındaki saldırılar 9. gecede de sürüyor. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar meydana geldi. İran basını Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas, İmam Hümeyni, Mahşer kentlerinde patlamalar olduğunu duyurdu. Güneydoğu'daki Konrad kentinde de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti de ABD saldırılarının hedefi oldu. ABD Başkanı Trump, Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında "İran'ı bu akşam çok sert vurduk" ifadesini kullandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair yazılı bir öneri sunması bekleniyor.
4: Washington bu hafta tarihi ve kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Trump ve Aoun ilk kez baş başa bir araya gelecek. Ziyaret Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleşecek. Lübnan'ın güneyi İsrail'in işgali altında. Yüz binlerce kişi İsrail saldırıları nedeniyle evini terk etti. Hizbullah silah bırakmayı ve İsrail'le doğrudan görüşmeleri reddediyor. Amsa, Hizbullah'ı İran'ın uğruna Lübnan'ı ateşe atmakla suçluyor. Lübnan'da bir yetkili Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın nasıl silahsızlandırılacağına dair yazılı bir öneri sunulacağını söyledi. Aoun, Trump'tan Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da yapılan anlaşmaya uyması için İsrail'e gerekli baskıyı uygulamasını isteyecek. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın amacı İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak. 26 Haziran'daki anlaşma Hizbullah'ın silah bırakmasını, İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor. Aoun'un Cumhurbaşkanlığının ilk yılında Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci başlamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaş Lübnan'daki çatışmayı da alevlendirdi. Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'a destek için İsrail'e füze atmasıyla İsrail'den Lübnan'a hem kara hem hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda 800'lü kadın, çocuk ve sağlık görevlisi olmak üzere 4300'den fazla insan öldü. Aoun, İsrail'in yoğun saldırıları yeniden başlayınca tarihi bir çıkış yaptı. Aoun'un çağrısıyla 1978'den bu yana Lübnan'ı defalarca işgal eden İsrail'de doğrudan görüşmelere başlandı. Ancak Aoun, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla görüşme çağrılarını bugüne kadar kabul etmedi.
0: İsrailli yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria'daki bir Filistin köyüne saldırdı. Bir cami ve iki ev kundaklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
4: Saatler gece yarısını geçerken koşarak geldiler, bir camiyi ve bazı evleri kundakladılar. Caminin duvarlarına kırmızı boyayla yazılar yazdılar. Görüntüler Batı Şeria'daki bir Filistin köyünden. Filistin resmi haber ajansı Vafa, En Hanine bağlı Tevane köyünün yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını duyurdu. Köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar yanıcı maddeler atarak iki evde Tevane Camii'ni ateşe verdi. Yangında cami ile evlerde büyük hasar oluştu. Köy yöneticileri saldırının İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Başkanlığı ise saldırıyı kınadı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli çetelerin Tevane Camii'ni ateşe vermesinin, İşgalci İsrail hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen tüm unsurlarıyla bir terör eylemi olduğu vurgulandı. İsrail hükümeti 2023-2025 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da 185 yeni kaçak yerleşim birimi kurdu. 118 Filistinli Bedevi topluluğunu ise zorla yerlerinden etti. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı konusunda uyarıyor. İsrail'in 8 Ekim 2003'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti. 13 bine yakın kişi yaralandı. Yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
4: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
5: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
4: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malumdur dedi.
5: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna da tepki gösterdi.
6: Adada senelerce devam eden çatışmalar, ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini de kullandı.
6: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.
4: Güler mesajlarını 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda verdi. Bakan Güler'in Rum kesimine bir uyarısı da vardı.
6: Doğu Akdeniz'de ve adanın güneyinde yabancı ülkelerin hareketliliği de artmıştır. Tüm bunlara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde ülkemizin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini korumak için büyük bir güç ve azim ve kararlılığa sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
4: Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi. Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi daha sonra Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne yönelik katliamlarının anlatıldığı Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemeye çevrildi. Bu konuda yeni haftada bazı adımların atılması bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alacak? Ayrıntılara bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlayacak. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan kadın ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Sonrasında ise önemli davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. Ayrıca yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan rüşvet soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada iddianamelerin hazırlanması bekleniyor. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler bugün nasıl kararlar alınacağına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
7: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
4: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in Yeni Partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
8: Ben şu anda helikopterdeyim.
4: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihli düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun öksüzle irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler, dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklama geldi.
5: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
4: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
0: Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
4: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklif de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
0: İstanbul Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede ormana ve evlere doğru ilerlemeye başladı. Alevler güçlükle söndürüldü.
8: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede arazi alev ve dumanla kaplandı. Görüntüler İstanbul Çatalca'dan. İzzet'in mahallesindeki arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Evleri de tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle önlem alındı. Kısa süre sonra çalışmalara havadan da destek verildi. Helikopterler sık sık sortu yaptı. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Tarım arazileri zarar gördü. Bölgede soğutma işlemleri uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Antalya'nın Akşiseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Yangın Menteş Bey ve Sarı Halliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Alevler bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Söndürme çalışmalarına 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı da destek veriyor. İstanbul Başakşehir'deki piknik alanında yangın çıktı. Yangına bölgeye gelen kimliği bilinmeyen birkaç kişinin attığı torpilin neden olduğu iddia edildi. Alevler öğleden sonra Atatürk Olimpiyat Stadı karşısındaki ağaçlık alandan yükseldi. İlk müdahaleyi çevrede piknik yapan vatandaşlar yaptı, alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak yangın sıcak havanın da etkisiyle büyüdü, çalılardan ağaçlara sıçradı. Alevler itfaiye ve yangın helikopterinin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Güvenlik güçleri torpil atarak yangını çıkardığı iddia edilen kişileri arıyor. Yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları riski de arttı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yurdun dört bir yanında olası yangınlara karşı önlemleri arttırdı. Kastamonu ve Adana'da alev savaşçıları riskli noktalarda görev tutmaya başladı.
4: Gözetleme kulelerinde nöbet tutuyorlar. Güvenlik kameralarından ormanlık alanları izliyorlar. Alev savaşçıları olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda.
9: Burada iki varya 7-24 saat ormanlarımızı koruması için bekliyoruz. En ufak bir duman veya da ihbar halinde hemen Kastamonu yakın harekat merkezine bilgi veriyoruz.
4: Kastamonu orman varlığının en fazla olduğu iller arasında. Orman Bölge Müdürlüğü yazın artan yangın riskine karşı önlemleri en üst seviyede tutuyor. Yeşil alanlar, gözetleme kulelerinde görevli ormancılar ve kameralarda anlık olarak takip ediliyor. Olası yangın durumunda bilgiler yangın harekat merkezine iletilerek ekiplerin bölgeye en kısa sürede ulaşması sağlanıyor.
10: En önemli görevimiz yangın yerindeki yangın amirimize tüm bilgileri yangın anında ulaştırabilmek. Bu bizim için çok önemli. Erken ulaşım, erken müdahale.
11: Kadirli gözüküyor.
4: Burası da Adana. Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü nöbet çalışmaları sayesinde olası bir yangın önlendi. Ormanlık alan yakınında yakılan ateş insansız hava aracıyla tespit edildi. Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına neden olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
0: Mardin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğu rastgele ateşlenen merminin hedefi oldu. Ağır yaralanan kız tedavi altında. Mazıdağ ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu kız çocuğu Kırsal Evciler Mahallesi'ndeki evin damındaydı. Uyuduğu sırada karnına yorgun bir mermi isabet etti. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. 12 yaşındaki kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma küçük kızın yaralanmasına neden olan mermiyi kimin ateşlediğinin tespiti için çalışmalarını yürütüyor. İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi genç kız çantasında 25 mermi ve şarjörle alışveriş merkezine girmeye çalıştı ve yakalandı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Genç kız ve 47 yaşındaki erkek arkadaşı tutuklandı.
8: Çantasında şarjör ve mermilerle alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından girerken güvenliğe takıldı. Görüntüler İstanbul Şişli'deki AVM'nin girişinden. Olay Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza A. çantasındaki şarjör ve mermilerle bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Ruhsat sorulması üzerine AVM'ye girmekten vazgeçti. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir eğlence merkezinde yakalanan üniversite öğrencisinin çantasında şarjör ve 25 mermi ele geçirildi. Beyza A. ifadesinde şarjör ve mermileri erkek arkadaşının kiraladığı evde bulduğunu, bunun üzerine 47 yaşındaki sevgilisinin mühimmatı kendisine getirmesini istediğini söyledi. Genç kız AVM'de Erol G ile buluşmak için yola çıktığını, X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını öne sürdü. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli adamı da gözaltına aldı. Erol G ile bağlantısı olduğu belirlenen 7 adreste arama yapıldı. İncelemelerde bulunan 600'den fazla fişeğe el konuldu. Beyza A ve Erol G ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
0: Emniyet güçleri İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik iki operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle aranan yabancı bir uyuşturucu kaçakçısı Kağıthane'de yakalandı. Tuzla'da ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
12: Sanal devriyelerle takip yapıldı, mesaj uygulamaları tek tek incelendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Moğolistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. Emniyet güçleri uluslararası düzeyde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi önce sanal ortamda takibe aldı. Mesajlarında yasaklı madde alım satımına yönelik ibareler görüldü. 58 yaşındaki uyuşturucu tacirinin ülkesi Moğolistan'da uzun süredir arandığı belirlendi. Ekipler şüphelinin yerini belirleyip nokta atışı operasyonla kağıthanede saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Moğolistan uyruklu kaçakçı, işlemlerin ardından ülkesine gönderilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Emniyet güçleri İstanbul Tuzla'da düzenledikleri operasyonda ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi. Drone kamerayla takibe aldıkları şüphelileri adım adım izleyen sivil polisler, uyuşturucu saklandığı belirlenen evin çevresini kuşattı. Şüphelilerin hareketlenmesiyle birlikte düğmeye basıldı. İki şüpheli eve girmek üzereyken yakalandı. İçeride yapılan aramada evin çeşitli noktalarına kutulanıp saklanmış 14.000'den fazla uyuşturucu hapla farklı türde yasaklı madde ele geçirildi. Operasyon sırasında eve gelen bir kişi de uyuşturucu satın almak istediği anlaşılınca gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Bir kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan mahkemeye çıkarılıp tutuklandı.
0: İstanbul Haliç'te bir turistik tur teknesi kaza yaptı. Suya düşen

0: ifadeye çağrıldı. Obezite tedavisi için Türkiye'ye gelen Amerikalı bir hasta beklemediği bir durumla karşılaştı. Vücudunda tam 30 santimetrelik bir kist vardı. Pek çok farklı sağlık sorunu da ortaya çıktı. 59 yaşındaki hasta tam 5 ay ameliyatın aynı anda gerçekleşmesiyle sağlığına kavuştu.
1: Emi Maliye Körkel, Türk cerrahların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Aynı anda 5 ameliyat gerçekleştirildi. Körkel'in sağlık sorunları obeziteyle başladı. Önce ülkesinde midesine kelepçe takıldı. Ancak istediği verimi alamadı. Kontrollerde sadece kilo değil, farklı sağlık sorunları olduğu da ortaya çıktı.
2: Ortaya çıkan bulgular beni son derece şaşırttı. Buraya yalnızca standart bir mide bandı çıkarma ameliyatı ve ardından tüp mide ameliyatı olmak için geldiğimi düşünüyordum. Bu ek komplikasyonlar tespit edilince doğal olarak çok endişelendim.
1: Tansiyon, kolesterol, pek çok diğer riskli boyuta yakındı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle de stent takıldı. Amerika'da tedavi gördü ama değerleri bir türlü normale dönmüyordu. Türkiye'de operasyon geçirmeye karar verdi. Özel bir hastanenin obezite merkezinde ameliyat olmaya hazırlanırken yumurtalıklarında 30 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Safra kesesinde ise 2,5 santimlik bir taş vardı. Her geçen süre daha fazla risk demekti. Hemen operasyon için harekete geçildi.
3: Toplamda hastamıza gastrik bant çıkarılması, tüp mide ameliyatı, dev kist kitle ameliyatı, mide fıtığı ameliyatı ve safra kesesi ameliyatı yapılmış oldu. 4 saatlik bir operasyonla 5 hastalığından kurtulmuş oldu.
1: 4 saatlik operasyon başarıyla tamamlandı. Hastanın sağlık durumu iyi, kontrolleri ise sürecek.
0: Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelen çekirgeler İstanbul'un birçok bölgesinde görüntülendi. Evlerin içine kadar giren çekirgeler telefon kameralarıyla kaydedildi.
4: Dur, bekle. Ay aşkım uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
5: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
6: Camlarda, balkonlarda, hatta evlerin içinde İstanbul'da görülen dev çekirgeler paniğe neden oldu.
4: Ay aşkım tutun ne olur.
5: Köyümüzde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Ben bu binanın 3. katında oturuyorum. Bu kadar yüksekliğe nasıl tırmanabiliyor anlamıyorum.
6: Balkanlar üzerinden göç ederek Türkiye'ye giriş yapan çekirgeler Edirne'nin ardından İstanbul'da da birçok ilçede görüntülendi. Çekirgeleri balkon, pencere, hatta evlerin içerisinde görenler o anları kaydetti.
7: Bak yaklaşmayın
5: ha. Arnavutköy merkezde gene gördüm. Bir sürü mağazaların önünde, dükkanların önünde.
6: Çekirgeleri görenlerin kimi korkup kaçarken kimi ise kavanoza koyup marulla besledi.
0: Düğün sezonunda mobilyacılar kampanyalarına hız verdi. İstanbul Yenibosna'da faaliyet gösteren Mobilyacılar Çarşısı'nın esnafı dünya evine girecek çiftler için indirim kampanyası başlattı.
8: Mobilyalar, beyaz eşyalar, TV üniteleri, masalar, evlenenler için fiyatlar düşürüldü.
9: 110 bin liralık bir paketi biz şu anda 69 bin liraya veriyoruz.
8: Düğün sezonu açıldı, mobilyacılar kampanyalarını hazırladı. İstanbul Yenibosna'da faaliyet gösteren mobilya ve beyaz eşyacılar çarşısı esnafı dünya evine girecek çiftler için indirim kampanyası başlattı.
10: Dün de farklı yerleri gezdik. Karşıda Anadolu yakasına gezdik ama şu an iyi ve uyumlu geldi burası, uygun geldi şu an.
11: Bulunduğumuz mobilyacılar çarşısında kampanyanın tek bir adı var. Düğün paketi hemen her noktada koltuk takımından yatak odası takımına, yatağa, masaya, konsol aynasına kadar pek çok ürün paket halinde oldukça indirimli fiyatlardan satılıyor.
12: Ne bakıyorsunuz?
13: Yatak odası, genel eşya bakıyoruz.
8: En dikkat çeken indirim mobilya ürünlerinde. İşte bir örnek, yatak odası, yatak artı baza, üçlü koltuk takımı ve yemek odası 99 bin lira.
14: Düğün paketimizin içerisinde koltuk takımımız, yemek odamız ve yatak odamız var. Koltuk takımımızın içeriği 2 üçlü bir tekli, masa, 4 sandalye. Bu paket normalde 140 bin liraydı. Biz yeni evlenecek çiftlere özel 99 bin liraya kadar indirdik.
8: Küçük ev aletleri ve mutfak eşyaları, onlar da paket halinde satılıyor ve %37 indirim var.
9: Bir eve ne gerekiyorsa şurada görmüş olduğunuz bütün ürünleri yemek takımından tutun, işte çatal kaşık, ütü, süpürge, su takımı, elektronik ev eşyası olarak bütün paketimizi buradan. Bu düğün paketi normal şartlarda

0: 110 bin lira. Biz 69 bin liraya veriyoruz.
1: Ve beyaz eşyalar.
2: İlgi gösteriyorlar çünkü dışarıya göre fiyatlarımız gayet uygun kaldı. Bugün bir koltuk fiyatına biz ev diziyoruz.
3: Çamaşır makinesi de 9 kilo 1000 devir. Şöyle bulaşık makinesi 5 programlı. Asansör sepet paslanmaz çelik gövde. Televizyonumuzda 43 inç 109 ekran. 110 binde efendim, şu an 75 bin.
1: Yeni evlenecek çiftler için indirim kampanyası bir ay boyunca sürecek.
4: Malatya'da bu yıl 28.si düzenlenen Kayısı Festivali ve Fuarı yoğun ilgi görüyor. Festival Salı gününe kadar devam edecek.
5: Çeşit çeşit kayısılar tezgahlarda yerini aldı. Yarışmalar düzenlendi. Malatya'da bu yıl 28.si düzenlenen Kayısı Festivali ve Fuarı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
6: Malatya'nın böyle bir şeye ihtiyacı vardı açıkçası. Malatya'nın tanıtılması açısından gerçekleniyor oldu.
7: Burada biraz daha sarı beyaz gibi kayısılar. Çeşitleri çokmuş. Ben o kadar olduğunu bilmiyordum.
8: Yaşı, kurusu, çikolatası, lokumu, kayısı ve kayısıyla yapılan birçok ürün standlarda yerini aldı.
9: Malatya'mızın kayısısı biliyorsunuz dünyaca oldukça ünlü. Hatta şöyle söyleyeyim, dünya kayısı ihracatının, kuru kayısı ihracatının %70'ini Malatya temin ediyor. Malatya bir sanayi şehri, aynı zamanda da bir tarım şehri.
5: Etkinlik alanına 100'den fazla stand kuruldu.
8: Bu bir kayısı festivali. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Yöresel lezzetlerden el işine kadar pek çok çeşit ürünün bulunduğu fuar standı da var.
5: 17 Temmuz'da başlayan festival 21 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.
4: NASA İstanbul'la ilgili bir makale yayınladı. Uydudan çekilen fotoğraflarla hazırlanan yazıda şehrin birkaç ay önce Marmara ve Karadeniz kıyılarıyla Boğaz hattında yaşanan renk değişimi anlatıldı.
10: Fotoğraflar uydudan çekildi. İstanbul mavisi bir de uzaydan görüntülendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bahar ayları sonunda Karadeniz, Marmara ve Boğaz'da yaşanan renk değişimini sayfalarına taşıdı. İstanbul'u çevreleyen denizlerde oluşan turkuaz rengin biyolojik nedenleri anlatıldı. Karadeniz'de turkuaz bir ton başlıklı yazıda, normalde bölgede denizin koyu lacivert ya da koyu yeşil tonlarda olduğu bilgisi yer aldı. Denizdeki kalsiyum karbon yüklü fitoplanktonların artmasıyla su yüzeyinde sütlü mavi tonda bir rengin oluştuğu belirtildi. Haberde yer alan görüntülerse 27 Mayıs tarihinde NASA'ya ait okyanuslardaki plankton ve gaz oluşumlarını izleyen PACE adlı uydudan çekildi. O görüntülerde özellikle Karadeniz'de oluşup İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya ulaşan ve suyun rengini değiştiren akıntılar gösterildi. Uzmanlar gözle görülemeyecek kadar küçük bir tür canlı olan fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
4: İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda ise gerginlik devam ediyor. Bölgedeki son gelişmeleri İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası siyaset uzmanı Profesör Doktor Umut Uzer değerlendirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
11: Baştan beri aslında savaşın kısa sürmeyeceği belliydi. Bir bitiyor, tekrar başlıyor. Ateşkes imzalansa bile veya bir takım anlaşmalar olsa bile yeniden savaşın masada olduğunu zaten hep biliyorduk. En azından bazılarımız biliyordu ve bunu vurguluyorduk. Dolayısıyla maalesef öyle kolay kolay bir barışa ulaşılmayacağı gözüküyor. Her iki tarafta birbirine güvenmiyor haklı olarak. İran zaten bunu açıkça söyledi, Amerika'ya güvenmediğini. Haklı da tabii, yani müzakere yapılırken tekrar saldırılar başlıyor. Ama öbür taraftan da İran'a güvenmeyen çok var. Yani Amerika dışında, İsrail dışında. Körfez Arap ülkeleri de güvenmiyor ve İran'ı uzun yıllardır bir tehdit olarak algılıyorlar. Bu da daha da güçlenmiş durumda, bu tehdit algısı. Dolayısıyla savaş, yani sıcak savaş bir süre sonra bitse bile karşılıklı güvensizlikler ve tehdit algıları devam edecek gibi gözüküyor. Aslında ben aylardır yani bölgesel savaş olduğunu söylüyorum. Yani yükseltip tırmandırmasalar bile karşılıklı olarak vurulduğu zaman, özellikle de Körfez Arap ülkeleri, Kuveyt gibi Katar gibi, Bahreyn gibi, Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar İran tarafından haklı veya haksız sebepten vuruluyor. Her nasıl algılıyorsanız onu, nasıl değerlendiriyorsanız kendileri açısından haklı tabii. Zaten bölgesel bir savaşa bence dönüşmüştü aylar öncesinde. Ama tabii bu daha da tırmanabilir. Temel mesele bu. Körfez iyice yaşanamaz bir hale gelebilir. Çünkü gerçekten tuz arındırma tesisleri, elektrik tesisleri de vuruluyor Amerikan tesislerinin dışında. İran'daki sivil tesisler de vuruluyor Amerika tarafından. Dolayısıyla savaşın daha da yükselmesi, daha da tırmanması mümkün. Ve bölgesel bir savaş içinde olduğumuzu bence söyleyebiliriz. Yani bilfiil mesela Kuveyt ordusu veya Birleşik Arap Emirlikleri ordusu savaşa katılmasa bile zaten dolaylı olarak bu savaşın içinde en azından İran tarafından öyle algılanıyor. Geldiğimiz nokta böyle ve oradaki model, ekonomik model, ticari modelin de ciddi manada sarsıldığını söylemek lazım. Uluslararası sistem artık üç kutuplu bir yapıda seyrediyor. Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan ve birbirlerini rakip olarak görüyorlar. Özellikle Rusya ve Çin Amerika'yı rakip olarak görüyor. Amerika da onları rakip olarak görüyor. Dolayısıyla gittikçe zorlanan bir Amerika'dan gayet memnunlar Rusya ve Çin. Yani sonuçta Amerika gücünü kaybediyor, prestijini kaybediyor burada. Tabii İran'da büyük bir zafer kazanmazsa o da zor gözüküyor yani öyle bir başarı elde etmesi. Dolayısıyla Rusya ve Çin İran'a belli bir istihbarat verdiğine dair Amerikan basınında bile haberler çıktı. Bu da şaşırtıcı olmayacaktır çünkü Amerika'nın zayıflamasını isteyecektir. Ama öbür taraftan Hürmüz Boğazı'nda açık olması herkes için önemli ama özellikle de Çin için önemli. Çünkü petrolün çok yüksek oranını oradan alıyor. Dolayısıyla yani bir takım diplomasi çabaları var. Pakistan bu konuda etkiliydi, Türkiye etkiliydi. Ama kolay kolay bir mesele bitmeyecek gibi gözüküyor. Tabii Rusya ve Çin tabii çok doğrudan bu işe girebileceğini sanmıyorum. Çünkü Rusya zaten Ukrayna'da savaş halinde devam ediyor. Çin ise daha dikkatli ve rasyonel davranıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu üç kutuplu dünya sistemindeki rekabet devam edecektir. Ve bu savaş konusunda da tabii karşı taraflarda olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü Rus ve Çin zaten İran ile daha yakın ilişki içinde uzun yıllardır. İsrail çok büyük operasyonel yetenek gösterdi. Ama bu yetenek bir başarıya dönüşmedi. Mesele o zaten. Evet, bir takım suikastlar yapıyor. Hem yani bu savaştan ayrı olarak Gazze'de, Lübnan'da vesaire işte Hizbullah'a karşı veya Hamas'a karşı veya İran'da önemli operasyonel başarı kazanıyor. Ama öbür taraftan bir siyasi sonucu olmuyor bunun. Yani bunun farkında olmak lazım. İsrail'in içinde savaşa karşı destek güçlü gözüküyor ama Amerika'da zayıf, oldukça zayıf baştan beri. Dolayısıyla her iki ülkede de olacak seçimler sonucunda iktidarların güç kaybedeceğini düşünüyorum. Yani iktidardan düşmeyebilir, zaten Amerika'da başkanlık seçimi değil ama cumhuriyetçilerin güç kaybına uğrayacak kesin gibi. Zaten savaştan önce bile bu söylem vardı, böyle bir yorum yapıyorduk zaten. En azından temsilciler meclisi muhalefetin eline geçecek gibi gözüküyor Amerika'da. İsrail ise Netanyahu'nun tabii iktidardan düşmesi gibi mümkün. Mümkün ama çok kolay değil. Çünkü İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı. Onun yerine gelebilecek bir adayın bir rahatlama sağlayacağı kesin. Ama onun gelmesiyle her kim olursa o, işte eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot var veya Naftali Bennett var ki aslında Netanyahu'dan daha sağda olan bir geçmişte bir yıllık bir başbakanlık dönemi de var. Ama en azından bir rahatlama getirebilir. Ama bunlar da barış güvercini falan değil. Yani bunlar da tabii sert bir şekilde devam ettirecektir. Yani İran'da istediklerini elde edemediler. Yani benim görebildiğim kadar hem İsrail hem Amerika'nın hedefi rejim değişikliğiydi. Bunu başaramadılar. Bunu başaramadıktan sonra da yapılan saldırılar böyle bir sonuca varmıyor. Yani askeri olarak da büyük bir zafer olmuyor. Rejim daha da sertleşiyor İran'da. Dolayısıyla çok da başarılı olamadılar ama İsrail için de savaşa destek devam ediyor gözüküyor. Tabii şu anda da İran'da ciddi bir paranoya var herhalde. Çünkü ciddi manada sızma söz konusuydu İran'a geçen yıldan beri. Tabii öncesine de dayanan Amerika ve İsrail tarafından. Bu da bir gerçeklik. Yani suikastlarda bunu da gördük. Ama yani Mahmut Ahmedinejad olur veya başka birisi olur rejimin içinden. Amerika ile daha iyi çalışabilecek veya çalışmaya artık razı olan bir kişi belki bulunabilirdi. Yani topyekun yıkılıp bir cumhuriyet kurulması veya monarşinin başka bir, yani daha demokratik bir cumhuriyet veya monarşinin kurulması çok gerçekçi gözükmüyordu. Ben savaşın başında da rejimin iktidarda kalacağını daha yüksek bir ihtimalle olduğunu düşünüyordum. Çünkü güçlü kurumları var. Ancak bir topyekun bir ayaklanma ve devrim bekliyor zannediyorum Amerika. Yani benim tahminimce, yoksa havadan vurarak çok ciddi bir siyasi kazanım elde edemezsiniz. Bunu görmek lazım. Zaten tek bir nükleer tesis de yok. Yani 1981 yılında Irak'ta İsrail o Osirak nükleer reaktörünü vurmuştu. Böylece İran nükleer şeysi programı bitmişti böylelikle. Ama İran böyle bir durum olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla ilk benim anlayabildiğim kadarıyla ve rasyonel analiz edersek bunu hedefliyorlardı. Bunu başaramadılar. Ya tamamen yıkılmasını ya da beraber çalışabilecekleri birini bekliyorlardı. Bu olmadı. Pehlevi de zaten bir yere kadar sempatisi var. Ve zannediyorum rejime karşı tepkili olan kesimler bile dışarıdan empoze edilecek bir adayın liderliğine pek sempati olarak bakmıyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla siyasi hedefler şimdilik başarılamadı. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor maalesef. Bu daha sert bir İran görüyoruz. Devrim muhafızları zaten yani devrim ideolojisine son derece bağlı. Yani görünürde herkes bağlı olmak zorunda ama onlar çok daha inanmış bir şekilde. Ve onların sistemdeki gücü artmış oldu. Dolayısıyla savaşın istenmeyen sonuçları Batı açısından yani veya Amerika ve İsrail açısından sonucu da bu oldu gerçekten. Kürtlere dayanarak yani bir İran'da rejim değiştirme hedefi zor gözüküyor. Yani tabii bilemediğimiz bazı ilişkiler var ya, o tabii ona hiç şüphe yok ama bu hiç kolay gözükmüyor. İran'ı askeri olarak işgal edip Tahran'ı ele geçirerek falan bu anca gene belki de bekledikleri bir topyekun ayaklanma ile olabilir. Ama o da şu anda çok öyle yakında gözükmüyor. O olsaydı ilk günlerde daha fazla olabilirdi. Yani böyle bir savaş, bir barış durumu sanki devam edecek gibi ama dünya ekonomisinin de bunu kaldırması pek mümkün değil. Yani şu anki durumun Hürmüz Boğazı'nın böyle kapalı olmasını, bir açılıyor bir kapanıyor ama daha ölçüde kapalı sayılır büyük ölçüde. Bu da çok ciddi sorun yaratıyor. Ya Amerika'nın içinde zaten buna destek yok. Yani savaşa ilk günden beri destek yok. Niye savaşıyoruz sorusunu sahipler Amerikan halkı. Dolayısıyla Amerikan iç siyasetini de etkileyebilecek, İsrail iç siyasetini de etkileyebilecek ve bölgesel dış politikayı ve hatta tüm dünya ekonomi politiğini etkileyebilecek bir savaşı yaşıyoruz maalesef. Tabii, uluslararası örgütler malum üye devletlerden oluşuyor. Dolayısıyla çok da ayrı varlıklar olarak görmemek lazım. Birleşmiş Milletler tabii ki önemli ama zaten Amerika Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak 5 üyeden biri zaten. Amerika'nın istemediği bir karar Güvenlik Konseyi'nden çıkmıyor. Rusya'nın da istemediği bir karar çıkmıyor. Mesela Kosova örneğinde de olduğumuz bildiğimiz gibi. Yani Kosova üye bile olamıyor Birleşmiş Milletler'e Rusya'nın engellemesi sebebiyle. Filistin konusunda, İsrail konusunda da tabii Amerika engelliyor İsrail'i eleştiren yasaları. Dolayısıyla yani Birleşmiş Milletler'den hani çok büyük bir beklenti içinde olamayız. Ama bunlar müzakere alanları olarak, uluslararası örgütler olarak, NATO olsun, Birleşmiş Milletler. Yani Amerika'nın istemediği bir kararın geçmesi veya hatta Rusya'nın dediğim gibi BM'de mümkün değil. Böyle bir beklenti içine girmemek lazım ama en azından müzakere alanı olarak bunların da işlevi olarak devam etmesi de önemli tabii ki. Yani Amerika çok güçlü bir taraftan ama o güç istediği siyasi amaca ulaşmasına yetmiyor. Yani bunu Vietnam'da da gördük. Veya Sovyetler Birliği'ni Afganistan'da gördük. Yani Sovyetler Birliği de istediğini elde edemiyor. Yani istediğiniz kadar nükleer silahlarınız olsun, siyasi amaçlarınıza her zaman ulaşamıyorsunuz askeri güçle. Bunu da görmek lazım. O yüzden diplomasi ve müzakere önemli. O yüzden Türkiye'nin veya Pakistan'ın bu işe müdahil olması önemli. Ama çok farklı ulusal çıkarlar var. İran gittikçe sertleşti. İran nükleer meseleyi bir ulusal egemenlik konusu olarak görüyor. Silah değilse bile nükleer enerji elde etme ve geliştirme çabasını. Dolayısıyla yani sıcak savaş bitse bile karşılıklı mücadeleler, güvensizlikler devam edecek. Öyle gözüküyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak.
13: Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
12: Hava durumu.
14: Renkli, şekilli, çeşitli boyutlarda ve tarzlarda güneş gözlükleri çarşıda da pazarda da karşımıza çıkabiliyor. Birçok kişinin imaj için kullandığı bu gözlükler havalı bir görünüm verse de göz sağlığı açısından tehlikeli. Peki neden güneş gözlüğü seçerken şekle değil kaliteye bakmamız gerekiyor? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Erarslan anlatıyor.
15: Unutmamalıyız ki eğer güneş gözlüğünün kalitesi iyi değilse burada aslında sıfır numara olması gereken güneş gözlüğümüz ufacık astigmatik, ufacık miyop veya hipermetrop numaralarla karşımıza çıkabiliyor. Bu da ihtiyacı olmayan bir göze sizin gereksiz yere bir gözlüklü bir güneş gözlüğü, numaralı bir güneş gözlüğü kullanmanız anlamına geliyor ve bu da aslında gözü hem gereğinden fazla yorarak hem de aslında göz numarasını değiştirerek karşımıza aslında istemediğimiz bir tabloyla gelmesine neden olabilir hastaların.
14: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Erarslan NTV Radyo'daydı.
12: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
16: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
12: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
17: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
16: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
17: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
12: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
17: Silah bırakma süreci ne aşamada?
16: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
12: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
17: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
16: Trump vites düşürmüyor.
12: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Kupayı ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi.
18: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilinde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Kubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
4: ...39 günlük Dünya Kupası maratonu Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Maçı tribünlerden takip eden ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Infantino ile birlikte şampiyon İspanya'ya kupa ve madalyalarını takdim etti. Dev final, devre arası konserleri ve görkemli havai fişek gösterileriyle de Dünya Kupası tarihine geçti. ...2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil, ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump, maçın oynandığı New York, New Jersey stadına Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stad çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı, milli marşlar sırasında stad üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel lojada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Statta 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finali ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. FIFA Başkanı Infantino ile birlikte futbolculara madalyalarını taktı. Ardından Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldığını açıkladı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı.
19: Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurddu. Soruşturma geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Yapılan araştırmalarda 2022 Dünya Kupası'nda 35 milyar dolar hacminde yasa dışı bahis oynandığı belirlendi. 2026 Dünya Kupası'nda ise bu rakamın 50 milyar doları bulacağı değerlendirildi. Bu tespitlerin ardından yasa dışı bahisin en yoğun oynanmasının beklendiği Dünya Kupası final maçı sırasında düğmeye basıldı. İstanbul Siber Polisi'nin yaptığı çalışmalarda 6314 banka hesabının yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlendi. 32 farklı bankadaki hesaplara bloke koyuldu. Yasa dışı bahis siteleriyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 19 dış finans evi tespit edildi. Polis, yasa dışı bahis siteleri ve finans evleriyle bağlantılı 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. gece yarısı 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahise ve sanal kumara geçit verilmeyeceğini belirtti.
4: Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle ilgili de yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
20: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Öte yandan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik itirafçı oldu. Çelik, Levent'in talimatlarıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylediği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
21: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar. İadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
20: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
5: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
22: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
5: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malumdur dedi.
22: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
23: Adada senelerce devam eden çatışmalar, ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır.
5: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini de kullandı.
23: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.
5: Güler mesajlarını 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda verdi. Bakan Güler'in Rum kesimine bir uyarısı da vardı.
23: Doğu Akdeniz'de ve adanın güneyinde yabancı ülkelerin hareketliliği de artmıştır. Tüm bunlara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde ülkemizin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerini korumak için büyük bir güç ve azim ve kararlılığa sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
5: Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi. Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi daha sonra Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne yönelik katliamlarının anlatıldığı Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği Türkiye'nin geleceğidir dedi.
0: Avrupa Birliği'nde bir Yunanlı parlamenterin 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda Türk askerini suçlayan iddiaları yok hükmündedir. Bunlar deli saçması iddialardır ve aslında Avrupa Birliği'nin hem Kıbrıs Türk halkına bakışını, hem Türkiye'ye bakışını, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakışını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla buradaki mesele asla kabul edilemez. Kıbrıs Türk halkının geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye bu konularda asla bir oldu bittiye müsaade etmez, etmeyecektir. Dün etmedi, bugün de etmeyecektir. 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların gerçekten tarihe not düşen eşsiz mücadelesi olmasaydı bugün bambaşka bir tablo ortaya çıkabilirdi.
4: Türk jetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Açıklamada her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz ifadesi yer aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alacak? Ayrıntılara bakalım.
20: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyet hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
4: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
2: Ben şu anda helikopterdeyim.
5: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihte düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun Öksüz'de irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklama geldi.
22: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
5: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
4: Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler yer alacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılıyor.
5: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklif de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
4: CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler bugün nasıl kararlar alınacağına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
3: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
5: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in Yeni Partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
4: Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Yapılan açıklamada Rus güçlerin Guinea-Bissau bandıralı Golden Leo adlı sivil kuru yük gemisine 3 seyir füzesiyle saldırıldığı belirtildi. Füzelerden birinin geminin sancak tarafına isabet ettiği ve yangın çıktığı kaydedildi. Saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin akıbetinin ise henüz bilinmediği ifade edildi. Mürettebattan 8 kişinin Odesya'daki hastanelerden birine tahliyesinin sağlandığı açıklandı. Ukrayna Başbakanı Sergey Koretski, gemide Hindistan ve Suriye vatandaşı 17 denizciyle bir Ukraynalı mürettebatın bulunduğunu söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair yazılı bir öneri sunması bekleniyor.
5: Washington bu hafta tarihi ve kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Trump ve Aoun ilk kez baş başa bir araya gelecek. Ziyaret Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleşecek. Lübnan'ın güneyi İsrail'in işgali altında. Yüz binlerce kişi İsrail saldırıları nedeniyle evini terk etti. Hizbullah silah bırakmayı ve İsrail'le doğrudan görüşmeleri reddediyor. Amsa, Hizbullah'ı İran'ın uğruna Lübnan'ı ateşe atmakla suçluyor. Lübnan'da bir yetkili Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın nasıl silahsızlandırılacağına dair yazılı bir öneri sunulacağını söyledi. Aoun, Trump'tan Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da yapılan anlaşmaya uyması için İsrail'e gerekli baskıyı uygulamasını isteyecek. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın amacı İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak. 26 Haziran'daki anlaşma Hizbullah'ın silah bırakmasını, İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor. Aoun'un Cumhurbaşkanlığı'nın ilk yılında Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci başlamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaş Lübnan'daki çatışmayı da alevlendirdi. Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'a destek için İsrail'e füze atmasıyla İsrail'den Lübnan'a hem kara hem hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda 800'ü kadın, çocuk ve sağlık görevlisi olmak üzere 4300'den fazla insan öldü. Aoun, İsrail'in yoğun saldırıları yeniden başlayınca tarihi bir çıkış yaptı. Aoun'un çağrısıyla 1978'den bu yana Lübnan'ı defalarca işgal eden İsrail'de doğrudan görüşmelere başlandı. Ancak Aoun, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla görüşme çağrılarını bugüne kadar kabul etmedi.
4: İsrailli yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria'daki bir Filistin köyüne saldırdı. Bir cami ve iki ev kundaklandı. Saldırı anı da güvenlik kameralarınca kaydedildi.
5: Saatler gece yarısını geçerken koşarak geldiler, bir camiyi ve bazı evleri kundakladılar. Caminin duvarlarına kırmızı boyayla yazılar yazdılar. Görüntüler Batı Şeria'daki bir Filistin köyünden. Filistin resmi haber ajansı Vafa, En Hanine bağlı Tevane köyünün yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını duyurdu. Köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar yanıcı maddeler atarak iki evde Tevane Camii'ni ateşe verdi. Yangında cami ile evlerde büyük hasar oluştu. Köy yöneticileri saldırının İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Başkanlığı ise saldırıyı kınadı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli çetelerin Tevane Camii'ni ateşe vermesinin, işgalci İsrail hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen tüm unsurlarıyla bir terör eylemi olduğu vurgulandı. İsrail hükümeti 2023-2025 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da 185 yeni kaçak yerleşim birimi kurdu. 118 Filistinli Bedevi topluluğunu ise zorla yerlerinden etti. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletle çözüm ihtimalini zayıflattığı konusunda uyarıyor. İsrail'in 8 Ekim 2003'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti. 13 bine yakın kişi yaralandı. Yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.
4: Hindistan'ın kuzeyi aşırı yağışlarla gelen sel, su baskını ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Can kayıplarının büyük kısmı Cammu Keşmir eyaletinde gerçekleşti. Pek çok kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına ve evlerin yıkılmasına neden oldu. Pek çok güzergah ve otoyol ulaşıma kapandı. Hindistan Meteoroloji Dairesi Cammu Keşmir genelinde 23 Temmuz'a kadar yağış görülebileceği, yani yeni sel ve toprak kayması riskinin artacağı konusunda uyardı. Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3. rahim nakli operasyonu yapıldı. Profesör Doktor Ömer Özkan ve Özdenen Özkan öncülüğündeki ekip 14 saatlik zorlu ameliyattan çıktı. Genç kadının sağlık durumu da gayet iyi.
6: 15 yıl önce dünyanın ilk rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. 5 yıl önce de Hava Erdem. Yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez Türkiye'nin 3. kadavradan rahim nakli gerçekleştirildi. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Mekke Bostancı'nın doğuştan rahmi yoktu. 17 yıllık evli olan Bostancı geçen yıl eşiyle birlikte koruyucu aile oldu. Bir programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan'la tanıştı. Bu onun kaderini değiştirdi. Rektör Özdenen Özkan, Bostancı'ya rahim nakli olup bu sayede çocuk sahibi olabileceklerini anlattı. Bunun üzerine nakil için listeye alınan genç kadın anne olma hayaliyle beklemeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıllık bekleyişin ardından müjdeli haber geldi. Tıp literatürüne Özkan tekniği olarak geçen cerrahi yöntemle Türkiye'nin 3. rahim nakli gerçekleştirildi. Profesör Doktor Ömer Özkan ve Özdenen Özkan öncülüğündeki ekip Mekke Bostancı'ya kadavradan nakil yaptı. 14 saatlik operasyonun ardından genç kadının sağlık durumu iyi. Dünyada kadavradan ilk rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Derya Sert, Ömer Özkan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. 2021'de Hava Erdem'e Türkiye'nin 2. rahim nakli yapılmış. Erdem, Özlenen ismini verdiği kız bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Her iki hastada da elde edilen %100'lük doğum başarısı 3. nakil ameliyatı için büyük motivasyon kaynağı oldu.
4: Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz dedi.
5: Kusurlu araçların trafiğe çıkması engelleniyor. Trafik kazalarının önüne geçiliyor. Araç muayene istasyonlarında sadece yılın ilk yarısında 8 milyona yakın araç denetlendi. Türkiye'de araç muayene işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için Türkiye genelinde kamu özel işbirliğiyle kurulan toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardaki denetimlerde araçların 5.804.046'sı hafif kusurlu, 1.621.777'si ağır kusurlu, 71.362'si emniyetsiz bulundu. Araçların 393.335'inde ise hiçbir sorun bulunmadı.
22: Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu denetimlerin kaza oranlarını azalttığını söyledi.
22: Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.
4: Yükseköğretim Kurulu bu yıl tercih listesine girecek yeni bölümleri açıkladı. Hayvancılık işletmeciliğinden balıkçılık teknolojisine kadar geniş alanlarda farklı bölümler var. Uzmanlara göre geleneksel mesleklere duyulan ihtiyaç sebebiyle bu alanlarda yeni döneme uyarlanmaya çalışılıyor. Peki bu sene hangi bölümler açılacak? Uzmanların önerileri ne?
7: Patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, finansal teknoloji, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri. Yüksek Öğretim Kurulu bu yıl ilk kez tercih kılavuzuna yer alacak bölümleri açıkladı. Lisans ve ön lisansta toplam 16 program sunuldu. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon. Listede yapay zeka destekli yeni bölümler öne çıkıyor.
8: Yapay zeka sosuyla bölümleri pazarlamanın diyelim artık yani veya kılavuza koymanın son yıllarda moda haline geldiğini görüyoruz. Altyapı ve akademik kadro yeterliliğini tam sağlayabildik mi? Bu noktada emin değiliz. Ne yazık ki yapay zeka daha hayatımıza yeni giren bir olgu. Dolayısıyla akademinin buna ne kadar hazırlıklı olduğuna dair ne yazık ki elimizde yeterli veri yok. Gerçekten yapay zeka teknolojisini kullanabilecek ve onu derse entegre edebilecek, eğitim programına dönüştürebilecek akademisyen tarafı ne kadar güçlü?
7: Hayvancılık teknolojisi ve işletmeciliği ile balıkçılık teknolojisi de yeni bölümler arasında. Uzmanlara göre iş gücüne ihtiyacın olduğu alanlar yeni döneme uyarlanacak.
9: Burada aslında yok amiyane tabiriyle biraz da buraları cazip hale getirmek için bu isimleri kullanıyor. Çünkü günümüzde gençler de işte içerisinde yapay zeka olan, teknoloji sözlüğü geçen bölümlere karşı bir eğilim içerisindeler. Yani bu bölümü direkt balıkçılık dediğin zaman biraz geri plan ama balıkçılık teknolojisi der demez oradaki teknoloji lafı öğrenciyi çekiyor. Mesela hayvancılık bölümü açılıyorsa hayvancılık tesislerinin olduğu bir şehirde, bir üniversitede öğrencilerin rahat staj yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamda bu tarz bölümlerin açılması, bunların tanıtımının yapılmasıyla buralar cazip hale gelebilir.
7: Uzmanlara göre adaylar bölümlerini tercih edecekleri illerin ekonomik ve sosyolojik yapısına göre düzenlemeli.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, danışman bilgi sistemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Işıkhan, sisteme artık İşkur mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabileceğini söyledi.
10: Daha önce yalnızca İşkur iş ve meslek danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan danışman bilgi sistemi DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık.
5: Kariyer rehberlik platformu danışman bilgi sistemi hizmetine artık İşkur mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek. Toplamda 3,5 milyon genci ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.
10: Danışman bilgi sisteminde tercih edeceğiniz meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüne ilişkin ne kadar sürede iş bulabileceğiniz, mezunlarının ne kadarının akademiye devam ettiği gibi verilerle tasarlanmış bu uygulamayı. Meslek sesi alanı tercih edecekler için 14 gösterge, üniversite bölümü tercih edecekler için 15 gösterge ile kullanımınıza sunuyoruz.
5: Işıkhan, lise ve üniversite tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyenlerin İşkur İl Müdürlükleri ve Hizmet

0: İkinci kattaki inşaat iskelesinden düştü. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Her iki ölüm haberi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayına ilişkin hazırladığı raporun yayınlanmasının ardından geldi. Veriler bir aylık süre içinde 228 işçinin kaza sonucu can verdiğini ortaya koyuyor.
1: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler, ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
0: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin altısı 18 yaşından küçüktü.
1: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak, ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına, meslek öğrenmiyorlar.
0: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor.
2: İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü yangını ve Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını. Alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle birer faciaya dönüşen iki olayda yakınlarını kaybedenler adalet için seslerini yükseltmeye devam ediyor. Gayrettepe'de olayın yaşandığı gece kulübünün önünde bir araya geldiler ve sorumluların yargılanmasını istediler.
0: Henüz 19 yaşındaki Onur Alada, iki çocuk babası Kadir Orhanoğlu ve çalışmak için gittikleri yerde ölen diğer 27 kişi. Yakınları 2 Nisan 2024'te İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü tadilatı sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenleri unutmadı. Adalet arayışı için olayın yaşandığı yerde bir araya geldi. Onlara 8 Kasım 2025'te Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölen 7 işçinin yakınları da destek verdi.
3: Bütün katliamda sevdiklerini kaybeden aileler olarak bir araya geldik, birbirimizin sesi olduk. Bundan sonra başka katliamların yaşanmaması için el ele birlikte yürüyeceğiz.
0: Aileler her iki olayda da iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına, ilgili kurumların denetim yapmadığına dikkat çekiyor. Sanıklara bilinçli taksir değil, olası kasta ölüme neden olma suçlamasının yöneltilmesini istiyor.
4: Bu iş yerinde bir kez bile 10 yıllardır gece kulübü olarak bir bodrum katta faaliyet yürüten bu iş yerinde bir kez bile denetleme görevini yerine getirmemişti.
5: Mahkemeye gelen 4 katili biliyoruz, ama dışarıda da katiller var. Onların da ismini öğrenmek istiyoruz. Artık mahkemede görmek istiyoruz. Çığlığımız bunun için.
0: Gece kulübü yangını sonrası açılan davanın son celsesi 10 Temmuz'da görüldü. 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava 15. kez ertelendi.
2: İstanbul Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede ormana ve evlere doğru ilerlemeye başladı. Alevler güçlükle söndürüldü.
6: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede arazi alev ve dumanla kaplandı. Görüntüler İstanbul Çatalca'dan. İzzetin mahallesindeki arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Evleri de tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle önlem alındı. Kısa süre sonra çalışmalara havadan da destek verildi. Helikopterler sık sık sortu yaptı. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Tarım arazileri zarar gördü. Bölgede soğutma işlemleri uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Şanlıurfa'da bir aile hekimi meslektaşının evinde rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ev sahibi doktor gözaltına alındı. Olay Siverek ilçesine bağlı Ayvanat mahallesinde meydana geldi. Şekerli Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Muhammed Furkan Balkan bir meslektaşının evine misafirliğe gitti. Ancak kısa bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine adrese gidilen ekipler doktoru ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 34 yaşındaki Muhammed Furkan Balkan kurtarılamadı. Balkan'ın arkadaşı olan doktorsa gözaltına alındı. Ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netleşecek. Emniyet güçleri İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik iki operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle aranan yabancı bir uyuşturucu kaçakçısı Kağıthane'de yakalandı. Tuzla'da ise

0: Da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
1: Sanal devriyelerle takip yapıldı, mesaj uygulamaları tek tek incelendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Moğolistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. Emniyet güçleri uluslararası düzeyde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi önce sanal ortamda takibe aldı. Mesajlarında yasaklı madde alım satımına yönelik ibareler görüldü. 58 yaşındaki uyuşturucu tacirinin ülkesi Moğolistan'da uzun süredir arandığı belirlendi. Ekipler şüphelinin yerini belirleyip nokta atışı operasyonla kağıthanede saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Moğolistan uyruklu kaçakçı, işlemlerin ardından ülkesine gönderilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Emniyet güçleri İstanbul Tuzla'da düzenledikleri operasyonda ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi. Drone kamerayla takibe aldıkları şüphelileri adım adım izleyen sivil polisler, uyuşturucu saklandığı belirlenen evin çevresini kuşattı. Şüphelilerin hareketlenmesiyle birlikte düğmeye basıldı. İki şüpheli eve girmek üzereyken yakalandı. İçeride yapılan aramada evin çeşitli noktalarına kutulanıp saklanmış 14 binden fazla uyuşturucu hapla farklı türde yasaklı madde ele geçirildi. Operasyon sırasında eve gelen bir kişi de uyuşturucu satın almak istediği anlaşılınca gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Bir kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan mahkemeye çıkarılıp tutuklandı.
0: İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi genç kız çantasında 25 mermi ve şarjörle alışveriş merkezine girmeye çalıştı ve yakalandı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Genç kız ve 47 yaşındaki erkek arkadaşı tutuklandı.
2: Çantasında şarjör ve mermilerle alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından girerken güvenliğe takıldı. Görüntüler İstanbul Şişli'deki AVM'nin girişinden. Olay Esentepe mahallesinde yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza A. çantasındaki şarjör ve mermilerle bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Ruhsat sorulması üzerine AVM'ye girmekten vazgeçti. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir eğlence merkezinde yakalanan üniversite öğrencisinin çantasında şarjör ve 25 mermi ele geçirildi. Beyza A. ifadesinde şarjör ve mermileri erkek arkadaşının kiraladığı evde bulduğunu, bunun üzerine 47 yaşındaki sevgilisinin mühimmatı kendisine getirmesini istediğini söyledi. Genç kız AVM'de Erol G. ile buluşmak için yola çıktığını, X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını öne sürdü. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli adamı da gözaltına aldı. Erol G. ile bağlantısı olduğu belirlenen 7 adreste arama yapıldı. İncelemelerde bulunan 600'den fazla fişeğe el konuldu. Beyza A. ve Erol G. ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
0: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA İstanbul'la ilgili bir makale yayınladı. Uydudan çekilen fotoğraflarla hazırlanan yazıda şehrin birkaç ay önce Marmara ve Karadeniz kıyılarıyla Boğaz hattında yaşanan renk değişimi anlatıldı. Kıyılarında oluşan turkuaz rengin bilimsel açıklamalarına da yer verildi.
1: Fotoğraflar uydudan çekildi. İstanbul mavisi bir de uzaydan görüntülendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bahar ayları sonunda Karadeniz, Marmara ve Boğaz'da yaşanan renk değişimini sayfalarına taşıdı. İstanbul'u çevreleyen denizlerde oluşan turkuaz rengin biyolojik nedenleri anlatıldı. Karadeniz'de turkuaz bir ton başlıklı yazıda, normalde bölgede denizin koyu lacivert ya da koyu yeşil tonlarda olduğu bilgisi yer aldı. Denizdeki kalsiyum karbon yüklü fitoplanktonların artmasıyla su yüzeyinde sütlü mavi tonda bir rengin oluştuğu belirtildi. Haberde yer alan görüntülerse 27 Mayıs tarihinde NASA'ya ait okyanuslardaki plankton ve gaz oluşumlarını izleyen PACE adlı uydudan çekildi. O görüntülerde özellikle Karadeniz'de oluşup İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya ulaşan ve suyun rengini değiştiren akıntılar gösterildi. Uzmanlar, gözle görülemeyecek kadar küçük bir tür canlı olan fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
0: Tuz Gölü'nde yavru flamingo sayısı arttı. Son 5 yılın en yüksek sayısına ulaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 12.800 flamingo yavrusunun Tuz Gölü'nde yaşam bulduğunu duyurdu.
3: Tuz Gölü'nde son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldı. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor. Koruma altına aldığımız bölgede son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaştık. 12.800 yavru flamingo Tuz Gölü'nde yaşam bulduğu ifadesini kullandı.
4: Susuzluğa bağlı olarak yavru sayımız oldukça düşüktü. Tüm ülkemizde görülen yağışlardaki eksiklik nedeniyle. Ama çok şükür ki bu yıl yağışlar beklenilen olması gereken seviyelerde.
3: Tuz Gölü özel çevre koruma bölgesi statüsü altında korunuyor. Bu bölgede flamingolar da dahil nesli tehdit ve tehlike altındaki kuş, hayvan ve endemik bitki gibi tüm canlıları koruma yönünde çalışmalar yürütülüyor.
4: Yavrular yılın sonuna doğru artık göç etme hazırlıklarına başlıyorlar. O döneme kadar izleme çalışmalarımız biz aralıksız yürütüyoruz. Yavruların da beslenme noktasında hiçbir eksiğimiz yok.
0: Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelen çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Evlerin içine kadar giren çekirgeler telefon kameralarıyla kaydedildi.
5: Beklem dur. Dur bekle. Ay aşkım uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
6: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
7: Camlarda, balkonlarda, hatta evlerin içinde İstanbul'da görülen dev çekirgeler paniğe neden oldu.
5: Ay! Aşkım tutulma ne olur.
6: Köyümüzde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Ben bu binanın 3. katında oturuyorum. Bu kadar yüksekliğe nasıl tırmanabiliyor anlamıyorum.
7: Balkanlar üzerinden göç ederek Türkiye'ye giriş yapan çekirgeler Edirne'nin ardından İstanbul'da da birçok ilçede görüntülendi. Çekirgeleri balkon, pencere, hatta evlerin içerisinde görenler o anları kaydetti.
6: Arnavutköy merkezde gene gördüm. Bir sürü mağazaların önünde, dükkanların önünde.
7: Çekirgeleri görenlerin kimi korkup kaçarken kimi ise kavanoza koyup marulla besledi.
0: Antalya'daki hayvanat bahçesinde yaz sıcağına karşı bazı önlemler alındı. Havuzlar, sulak alanlar ve çamur banyolarının yanı sıra hayvanlara buzlu meyve kokteylleri hazırlandı.
3: Havuzlar, çamur banyoları ve buzlu meyveler. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar sıcak havada böyle serinliyor. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı. Yaz aylarında artan hava sıcaklığına karşı bir dizi tedbir alındı. Hayvanların biyolojik ihtiyaçlarına ve türlerine göre gölgelik alanlar yapıldı. Havuzlar, sulak alanlar, akarsular ve çamur banyoları kuruldu. Ayrıca beslenme programları da değiştirildi. Hayvanlara özel buzlu meyve kokteylleri hazırlandı.
8: Buzlu meyve kokteyllerimiz büyük ilgi görüyor. Probiyotik katkılı ve vitamin katkılı olan buzlu meyve kokteyllerimiz hem hayvanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendirirken hem serinlemelerine yardımcı oluyor hem de çevresel alan zenginleştirmesiyle doğal davranışlarını sergilememize yardımcı oluyorlar.
3: Küçük türlere de yaz tıraşı yapıldı. Veteriner hekimler hayvanların su tüketimini ve sağlık durumlarını düzenli olarak takip ediyor.
0: Bu yıl 11.si düzenlenen Sennur Sezer Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. Öykü dalında yapay zeka gerekçesiyle ödül verilmedi.
9: Sennur Sezer Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nde bir ilk yaşandı. 11. yılına giren etkinlikte metinlerde yapay zeka kullanımı şüphesi gerekçesiyle öykü kategorisinde ödül verilmedi. Jüri, kimi başvuru dosyalarında yapay zeka kullanımı şüphesi belirlediklerini ve yanı sıra ödüle değer görülecek bir metin olmadığı yönünde de kanaate ulaştıklarını açıkladı.
10: Sennur Sezer Emek ve Direniş Öykü Ödülü seçici kurulu olarak bu yıl gerçekleştirdiğimiz değerlendirme sürecinde yapay zeka destekli metin üretiminin yaygınlaştığı yönünde güçlü emarelerle karşılaşılmış. Bu durum metinlerin özgünlüğünün değerlendirilmesini güçleştirmiştir. Ayrıca seçici kurulun ortak kanaatiyle ödüle değer bir eserde belirlenememiştir. Bu gerekçeler doğrultusunda 2026 yılında öykü dalında ödül verilmemesine karar verilmiştir.
9: Jüri, başvuru dosyalarında yapay zeka kullanımı şüphesini belirlemelerinin yanı sıra ödüle değer görülecek, basılabilecek metin olmadığı yönünde bir kanaat geliştiği için öykü dalında bu yıl ödül verilemedi. Günümüzde yapay zeka malzemeleriyle kitap yazma durumu oldukça arttı. Bir araştırmaya göre Amazon Kindle'da yayınlanan aylık e-kitap sayısı 300 bine ulaştı. Yapılan analizler kitap sayısındaki ani artışın arkasındaki ana faktörün yapay zeka olduğunu ortaya koydu. Yapay zeka ile hayatımıza giren bu tip üretim çılgınlığının adı ise yapay zeka çöplüğü olarak geçiyor. Amazon, bir yazarın günde en fazla 3 yeni kitap yayınlamasına müsaade ederken, dünyanın bazı ünlü kitap zincirleri yapay zeka üretimi kitaplara doğru etiketlenmeleri şartıyla izin vermeye başladı. Bu yıl Ballard imzasıyla çıkan Shy Girl isimli romanın %78'inin yapay zeka tarafından yazıldığı iddiaları gündeme gelmiş, ardından kitabın yayıncısı kitabı piyasadan çekmişti.
0: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde yer alan bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu hattına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kutuplardan elde ettiğimiz bilgiyle hem ülkemizin bilimsel birikimine hem de insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz dedi.
3: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi devam ediyor. Türk bilim insanları dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
11: Yaklaşık 3000 deniz mili yol kat eden ekibimiz 80'i aşkın örnekleme noktasında elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendirirken geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor. Kutuplardan elde ettiğimiz bilgiyle hem ülkemizin bilimsel birikimine hem de insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz.
3: Biyoloji, kimya, meteoroloji gibi alanlarda toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Bilim ekibi, Ulusal Kutup Bilim Stratejisi kapsamında küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ve insan kaynaklı etkiler gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip öncelikli bilimsel temalar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında Osman Girgin güne başlarken de karşınızda olacak. Hoşçakalın.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
14: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
15: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
16: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
17: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. İstanbul Yol Durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidişler açık. Anadolu yakasında Beylerbeyi Çengelköy arasında yoğun bir trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Ambarlı parseller yönünde bir araç arızası var. Bölgede yoğun trafik de var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul Yol Durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
3: Arvento. NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Amerika'da New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Kupayı Amerikan Başkanı Trump'la FIFA Başkanı Infantino verdi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı. İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Uğur, yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Telesur Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslan yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni hafta ilk adım atılabilir. Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak mutlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlayacak. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni bir perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında, FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyanın en kritik unsurlarında. Amerika-İran arasındaki saldırılar 9. gecede de sürüyor. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. Amerikan Başkanı Trump Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında İran'ı bu akşam çok sert vurduk ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Rapora bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Kıbrıs Türklüğü'ne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak. Samsun'da denizde alabora olan bir teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Türkiye 52 yıldır barışın teminatı manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığını, tarihi harekatın 52. yıl dönümünde Yavuz Donat'a anlattı. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı dedi. Erhürman'ın ifadeleri de Sabah'ın manşetinde yer buldu. Siber çetelerin kabusu avcı bir diğer başlık. Dijital dünyanın görünmez suç ağlarını çökerten yerli yapay zeka siber çetelere göz açtırmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın suç örgütlerine karşı başlattığı dijital hamle sonuç verdi. Yerli yapay zeka avcı, uyuşturucu ve yasa dışı bahis çetelerinin gizli jargonlarını saniyeler içinde deşifre etti. 6 milyona yakın şifreli mesajı çözen avcı 539 şüpheliyi yakalattı. 65 karanlık ağ çökertti diyor bugün Sabah. Bir diğer başlık, bölgesel asgari ücret geliyor. Farklı sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli için çalışma başlatıldı. Hedef çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması deniliyor bugün Sabah'ta. Milliyete bakalım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı iki telsiz bir Aselsan manşetini görüyoruz Milliyete. Kıbrıs Türklerinin direnişinden Barış Harekatı'na uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görünmez bir bağ kurdu. Diğeri ise savaşın acı dersleriyle Aselsan'ın doğuşuna zemin hazırladı diyor bugün Milliyet. Dünya şampiyonu İspanya bir diğer başlık. İspanya New York'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin'e futbol dersi verdi. Ferran Torres'in nefis golüyle 116'da zafere uzanan İspanya tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olarak futbolun zirvesine yerleşti diyor bugün Milliyet. Çerçeve yasa turlarına başlıyor bir diğer başlık. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak olan çerçeve yasa için siyasi parti ziyaretlerinde bulunacak. İlk ziyaretini yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapacak olan Kurtulmuş'un ardından DEM Parti grubuyla çarşamba günü de AK Parti grubuyla görüşmesi bekleniyor deniliyor bugün Milliyet'te. Hürriyete bakalım. Soykırımı itiraf etti manşetini görüyoruz. İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun 2 numarası Yadai Gazze'de katlettikleri kişi sayısını 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu diyor Hürriyet. Mutlan sonrası en kritik hafta bir diğer başlık. CHP'de bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak. Bir yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacak diyor bugün Hürriyet. Yeni Şafak'a bakalım. Hürmüz Savaşı yayılıyor manşetini görüyoruz. Amerika ile İran'ın ateşkesten sonra Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceği üzerinden yaşadığı gerilim yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Taraflar askeri hedeflerin ötesine geçerek kritik enerji, su ve nükleer tesisleri vurmaya başladı diyor Yeni Şafak bugün manşetten. Cumhuriyet'in manşeti muhaliflerden birlik adımı, aydınlar, emekçiler, emekliler, siyasiler birleşiyor diyor Cumhuriyet manşetten. Bir diğer başlık iklim krizi sınıf seçiyor. İstanbul Tabip Odası küresel iklim krizini bir panelle masaya yatırdı. Bu yıl sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'daki binlerce ölümü anımsatan uzmanlar, yoksullar ve kadınlar bu süreçten çok daha fazla etkileniyor vurgusunu yaptı diyor Cumhuriyet bugün. Akşama bakıyoruz, suikasta 5 FETÖ izi manşetini görüyoruz. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazası ile ilgili soruşturma ucu FETÖ'ye çıkan 5 kritik noktaya odaklandı diyor bugün akşam manşetten. Bir diğer başlık yine Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında piknik keyfi faciayla bitti. Aydın'da birlikte piknikte serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 3 çocuk akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri kurtuldu. Eda Kağan'ın cansız bedeni bulundu. Şahin Öyse kayıp diyor bugün Akşam Gazetesi. Postaya da bakalım. Her fidanda Eren yaşıyor manşetini görüyoruz. Gürsel Arslan geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan oğlu Bayram Eren Arslan anısına oluşturulan hatıra ormanının bakımını üstlendi. Acılı baba aracının arkasında kurduğu 300 litrelik özel sulama sistemiyle 500 fidana can suyu verip bölgedeki çöpleri topluyor diyor bugün Posta. Mesaide kalbi durdu, hayatı kurtuldu. Bir diğer başlık İzmir Buca, Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Mehmet Bedel, geçtiğimiz pazar günü çalışırken mide ağrısı şikayetiyle acil tıp uzmanları Ferdi Akbulut ve Hamza Çıldır'a başvurdu. Kardiyoloji bölümünde kontrolleri yapılırken fenalaşan Bedel'in bilinci kapandı ve kalbi durdu. Yaklaşık 15 dakika kalp masajı ve elektroşok uygulanan Bedel'in kalbi yeniden çalıştırıldı. Tıkalı damar stentle açıldı. Doktorlar Mehmet'in hastane içinde kalbinin durması bir şans. 30 dakika sonra mesaisi bitip eve gidecekti ve belki aramızda olmayabilirdi dedi ve bu haberde Posta'nın ilk sayfasında yer buldu. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi Ana Salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
10: takipte. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
13: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: NTV Radyo.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünya Kupası finalinde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya futbol takımı şampiyon oldu. Amerika'da New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihindeki 2. Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Kupayı Amerikan Başkanı Trump'la FIFA Başkanı Infantino verdi.
3: 16 yıllık hasret sona erdi, 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar, Messi'li Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilinde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Kubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
2: Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürek yaptı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı.
4: Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürek duyurdu. Soruşturma geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Yapılan araştırmalarda 2022 Dünya Kupası'nda 35 milyar dolar hacminde yasa dışı bahis oynandığı belirlendi. 2026 Dünya Kupası'nda ise bu rakamın 50 milyar doları bulacağı değerlendirildi. Bu tespitlerin ardından yasa dışı bahisin en yoğun oynanmasının beklendiği Dünya Kupası final maçı sırasında düğmeye basıldı. İstanbul Siber Polisi'nin yaptığı çalışmalarda 6314 banka hesabının yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlendi. 32 farklı bankadaki hesaplara bloke koyuldu. Yasa dışı bahis siteleriyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 19 dış finans evi tespit edildi. Polis, yasa dışı bahis siteleri ve finans evleriyle bağlantılı 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gece yarısı 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahise ve sanal kumara geçit verilmeyeceğini belirtti.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ifadesi tamamlandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.
5: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Öte yandan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik itirafçı oldu. Çelik, Levent'in talimatlarıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylediği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
6: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar. İadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
5: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alabilir? Ayrıntılara bakalım.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyet hafta içinde AK Parti yönetimi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
2: Bugün CHP için kritik bir gün. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
7: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
8: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
7: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler özel bir ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
2: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlayacak. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Sonrasında ise önemli davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. Ayrıca yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan rüşvet soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada iddianamelerin hazırlanması bekleniyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
9: Ben şu anda helikopterdeyim.
7: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihli düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun Öksüz'de irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler, dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.
10: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
7: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
0: NTV Radyo.
2: Amerika ile İran arasındaki duruma bakalım. Saldırılar 9. gecede de sürdü. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. İran basını Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas, Bender İmam Hümeyni, Bender Mahşer kentlerinde patlamalar olduğunu duyurdu. Güneydoğu'daki Konarak kentinde de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de de Amerika saldırıları vardı. Amerikan Başkanı Trump, Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında İran'ı bu akşam çok sert vurduk ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Ailelere resmi bildirim süreci tamamlanana kadar kayıp ve hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin paylaşılmayacağı bildirildi. Washington bu hafta tarihi ve kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair yazılı bir öneri sunması bekleniyor. Trump'tan Lübnan'dan çekilmesi için İsrail'e baskı yapması da istenecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
11: Adada senelerce devam eden çatışmalar, ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini de kullandı.
11: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.
7: Güler mesajlarını 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda verdi. Bakan Güler'in Rum kesimine bir uyarısı da vardı.
11: Doğu Akdeniz'de ve adanın güneyinde yabancı ülkelerin hareketliliği de artmıştır. Tüm bunlara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde ülkemizin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerini korumak için büyük bir güç ve azim ve kararlılığa sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
7: Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi. Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi daha sonra Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne yönelik katliamlarının anlatıldığı Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
7: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
10: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
7: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malumdur dedi.
10: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
2: Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
7: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklif de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
2: Yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları riski de arttı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yurdun dört bir yanında olası yangınlara karşı önlemleri artırdı. Kastamonu ve Adana'da alev savaşçıları riskli noktalarda nöbet tutmaya başladı.
7: Gözetleme kulelerinde nöbet tutuyorlar. Güvenlik kameralarından ormanlık alanları izliyorlar. Alev savaşçıları olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda.
12: Burada iki var ya 7-24 saat ormanlarımızı korunması için bekliyoruz. En ufak bir duman veya da ihbar halinde hemen Kastamonu Yangın Harekat Merkezi'ne bilgi veriyoruz.
7: Kastamonu orman varlığının en fazla olduğu iller arasında. Orman Bölge Müdürlüğü yazın artan yangın riskine karşı önlemleri en üst seviyede tutuyor. Yeşil alanlar, gözetleme kulelerinde görevli ormancılar ve kameralarda anlık olarak takip ediliyor. Olası yangın durumunda bilgiler yangın harekat merkezine iletilerek ekiplerin bölgeye en kısa sürede ulaşması sağlanıyor.
13: En önemli görevimiz yangın yerindeki yangın amirimize tüm bilgileri yangın anında ulaştırabilmek. Bu bizim için çok önemli. Erken ulaşım, erken müdahale.
7: Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü nöbet çalışmaları sayesinde olası bir yangın önlendi. Ormanlık alan yakınında yakılan ateş insansız hava aracıyla tespit edildi. Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına neden olan kişi hakkında yasa işlem başlatıldı.
2: Bugünlerde İstanbul'un Balkanlar üzerinde gelen misafirleri var. Çekirgeler, özellikle Anadolu yakasında görülen çekirgelerin boyu da oldukça büyük.
14: Bekleyin dur. Dur bekle. Ay aşkım uçuyor. Nerede? Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
15: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
5: Camlarda, balkonlarda, hatta evlerin içinde İstanbul'da görülen dev çekirgeler paniğe neden oldu.
14: Ay aşkım tutulma ne olur.
15: Köyümüzde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Ben bu binanın 3. katında oturuyorum. Bu kadar yüksekliğe nasıl tırmanabiliyor anlamıyorum.
5: Balkanlar üzerinden göç ederek Türkiye'ye giriş yapan çekirgeler Edirne'nin ardından İstanbul'da da birçok ilçede görüntülendi. Çekirgeleri balkon, pencere, hatta evlerin içerisinde görenler o anları kaydetti.
16: Bak yaklaşmayın ha.
15: Arnavutköy merkezde gene gördüm. Bir sürü mağazaların önünde, dükkanların önünde.
5: Çekirgeleri görenlerin kimi korkup kaçarken kimi ise kavanoza koyup marulla besledi.
2: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA İstanbul'la ilgili bir makale yayınladı. Uydudan çekilen fotoğraflarla hazırlanan yazıda şehrin birkaç ay önce Marmara ve Karadeniz kıyılarıyla Boğaz hattında yaşanan renk değişimi anlatıldı. İstanbul kıyılarında oluşan turkuaz rengin bilimsel açıklamalarına yer verildi.
17: Fotoğraflar uydudan çekildi. İstanbul mavisi bir de uzaydan görüntülendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bahar ayları sonunda Karadeniz, Marmara ve Boğaz'da yaşanan renk değişimini sayfalarına taşıdı. İstanbul'u çevreleyen denizlerde oluşan turkuaz rengin biyolojik nedenleri anlatıldı. Karadeniz'de turkuaz bir ton başlıklı yazıda, normalde bölgede denizin koyu lacivert ya da koyu yeşil tonlarda olduğu bilgisi yer aldı. Denizdeki kalsiyum karbon yüklü fitoplanktonların artmasıyla su yüzeyinde

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %42'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidişler açık. Anadolu yakasında Beylerbeyi Çengelköy arasında yoğun bir trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Haremdere Ambarlı yönünde bir araç arızası var. Tek şerit kapalı. Bölgede yoğun trafik var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Mobiliz dijital takograf çözümü TacoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotu görürken, arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan nasıl bir somut dünya var? Yapay zeka, dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
5: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Halihazırda geldi. Bu noktada bütüncül

0: değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor, bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen Matadorlar... ...tarihlerinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Tangocular da stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristian Romero ise 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zaferi uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece bir gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. İspanya'ya kupayı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la FIFA Başkanı Gianni Infantino verdi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı. İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Kriz, olay, 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu. Şarta bağlı bonusların da devreye girmesi halinde bonservis bedeli 30 milyon euroya kadar çıkacak. Trabzonspor 20 yaşındaki fil dişiliği geçtiğimiz sene 5,5 milyon euro bonservisiyle transfer etmişti. Karadeniz ekibiyle 31 maçta süre alan olayı 2 gol 4 asist kaydetti. Fenerbahçe sakatlığı süren oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı. Bilgilendirmede Vedat Muriç'in salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı belirtildi. Fıtık ameliyatı geçiren Dorgalens Nene'nin kuvvet çalışmalarına devam ettiği, oyuncunun kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edileceği aktarıldı. Hazırlık maçında sakatlanan Yiğit Efe Demir'in tedbir amaçlı bireysel çalıştığı aktarıldı. Dünya Kupası'ndan sakat dönen Dominik Livaković ise tedavisine başlandığı ve Hırvat kalecinin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi. Erkek voleybol milli takımı Milletler Ligi sezonunu 3-1'lik İran galibiyetiyle tamamladı. Filenin efeleri organizasyonda 8 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. İlk 7'de yer almayı başaran Ay Yıldızlar tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı kazandı. Finaller 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Şampiyona lideri sezonun 6. galibiyetini aldı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü 3 yarış aradan sonra zirveye döndü. Podyumu Charles Leclerc ve Max Verstappen tamamladı. Pilotlar klasmanında 2. sırada yer alan George Russell, Hamilton'la yaşadığı temas sonrası yarışa ilk turda veda etti ve sıralamada 3.'lüğe geriledi. Formula 1'de sezonun 11. ayağı 26 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Hakan Bulgurlu'nun dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim krizi ve beklenen sonuçları üzerine uyarı niteliğindeki kitabı Buzlar Eriyince kısa süre önce Mundi'den yayımlandı. Hakan Bulgurlu 1972 Norveç Oslo doğumlu. Çocukluğu İstanbul'da geçti. Üniversite lisans eğitimini Texas Üniversitesi Ekonomi ve Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ardından Northwestern Üniversitesi'nde ve Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. İş hayatına Hong Kong'da atıldı. Sonrasında kariyerini başka ülkelerde sürdürdü. Nihayet 2015-2026 yıllar arasında Arçelik'te CEO olarak görev yaptı. Hakan Bulgurlu iş insanlığının yanı sıra iklim ve çevre aktivisti. Bu alanda çok sayıda uluslararası kurumda görev aldı. Bulgurlu'nun daha önce yine Mundi'den yayımlanan bir kitabı daha var. Tehlikeli Tırmanış, İklim Krizi ve Everest'te Meydan Okuma Hikayesi. Hakan Bulgurlu Buzlar Eriyince de başta da dediğim gibi iklim kriziyle ortaya çıkan gezegenimizin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeye dikkat çekiyor. Odağına Antarktika'yı alan Bulgurlu dünyanın dört bir yanından uzmanlarla görüşmüş. Buzulların erimesinin yalnızca deniz seviyesini yükseltmekle kalmayacağına işaret ederken dünyanın yaşanabilir kalması için biz ne yapabiliriz sorusunu tartışıyor. Bulgurlu'nun kitabının 15 sayfalık giriş bölümü küresel felakete ilişkin kurgusal bir projeksiyon. Buzulların çözülmeye başladığı Antarktika'da bir gözlem istasyonundan, Amerika Birleşik Devletleri'nde suların yükselmesiyle deniz altında kalan ve radyasyon sızıntısı yapan nükleer santrali, Pasifik'te sular altında kalan adalardan kaçıp Avustralya'ya sığınmaya çalışan çaresiz insanlardan, Thames Nehri'nin taşmasıyla birlikte sular altında kalan Londra'ya uzanan kurgusal bir hikaye. Kurgusal ama Bulgurlu'nun anlattıkları aslında gerçeğin kapımıza dayanmış hali. Nitekim kitabın ilerleyen bölümlerinde bu acı gerçeğin somut göstergelerini tek tek anlatmış Bulgurlu. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Johan Rockström şöyle diyor Buzlar Eriyince için. İklim krizi etkilerini bugün hissettiğimiz inkar edilemez bir gerçek ve yaşamı tehdit ediyor. Bu krizi rakamlar ve istatistiklere dökerek anlatmak önemli olsa da tutkuyu ve insan hikayesini de işin içine katınca farklı bir içgörü ortaya çıkıyor. Hakan Bulgurlu, giderek daha kırılgan hale gelen gezegenimizde ince buz tabakası üzerinde yürüdüğümüzü anlatırken çarpıcı, gerçeklere yaslanan ve son derece kişisel bir hikaye kurgulamayı başarmış. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
10: Mobile Systems.
11: Reklam.
10: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
11: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
12: Sizi Fuzuli uyar.
11: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
13: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, sigortam Net.
19: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
20: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
21: Reklam.
22: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
23: Yazın ve bahar aylarında yağmurlar neden bardaktan boşalırcasına çok şiddetli yağar. Hava çok sıcak olduğunda yerden atmosfere çıkışı da çok hızlı olur. Bir roket gibi dikey olarak yükselir. Hızla yükselen sıcak ve nemli hava yukarıdaki soğuk katmanlarla karşılaştığında aniden soğur. Bu şok soğumayla oluşan devasa su damlaları ve dolu daha fazla tutunamaz ve bünyesindeki tüm nemi tek bir noktaya yoğun yağış olarak boşaltır. Kışın olan yağışlarsa kararlı atmosferde gerçekleşir. Isınan hava üst katmanlara daha yavaş ilerlediğinden yağmuru da sünger gibi yavaş yavaş bırakır.
22: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
24: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
25: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Haber turuyla başlayalım. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Amerika'da New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihindeki 2. Dünya Kupası'nı da kazanmış oldu. Kupayı Amerikan Başkanı Donald Trump'la FIFA Başkanı Infantino verdi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de de coşkuyla kutlandı. İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Uğur, yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek, ardından da DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni hafta ilk adım atılabilir. Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak mutlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlayacak. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyanın en kritik unsurlarında. Amerika-İran arasındaki saldırılar 9. gecede de sürdü. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. Amerikan Başkanı Trump, Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında İran'ı bu akşam çok sert vurduk ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Rapora bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir, dedi. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak. Samsun'da denizde alabora olan bir teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Zeynep Gül Hanım, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenleriniz adına size hoş geldiniz diyorum. Bu ayın biliyorsunuz ve dahi geçtiğimiz aydan bu yana yaşadığımız son haftaların en önemli maddelerinden birini hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Futbol Dünya Kupası oluşturdu. Esasen bu etkinlikle ilgili olarak etkinliğin başlamasından hemen evvel elbette bu dev etkinliğin ekopolitik yönü ve çerçevesini ön plana çıkaran değerlendirmelerde bulunmuştuk. Üstelik moral bakımından veya psikolojik bakımdan da bu türden herkesin ilgisini çeken, alakasını çeken etkinliklerin önemine işaret etmiştik. Nitekim turnuvanın başlamasından hemen evvel 11 Haziran tarihli bir güncel makalemizin başlığı ekopolitiğin sert ikliminde futbol imbatı idi. İmbat güzel İzmir'imizin ferahlatan bir rüzgarı biliyorsunuz. Tabii dünyada milyonlarca kişi için bu etkinlik acaba nasıl bir etki yarattı? Bir ve beraber olarak belirli bir etkinliğe ortaklaşa konsantre olmak herhalde belirli bir terapi etkisi yaratıyor. Ama turnuva dün sona erdi. Ekopolitiğin sert iklimi maalesef yumuşamadı ve dikkat edilirse artık hani tırnak içinde kısık ateşte süren bir savaş koşulu devam ediyor. Tabii 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının şimdi ön planında ama Allah'tan daha küçük çaplı bir bölgesel nitelikli olmakla beraber petrol üzerinden tüm dünyaya ve aslında ekopolitik ve jeopolitik küresel mimarinin yeniden yapılandırılmasına etkide bulunacak veya bunu amaçlayan bir süreç yaşıyoruz. Onun için piyasalar zaten bu savaşın veya benzer savaşların süreceğine dair satın alma işlemini, içselleştirme işlemini, riskleri primlendirme işlemini çoktan gerçekleştirdi. Nitekim son haftalarda, son günlerde ortaya çıkan bu yeniden saldırıların artışı ve el yükseltme çerçevesinde dahi çok sert reaksiyonlar gelmedi. Örneğin petrol yukarı yönlü artış kaydetmekle birlikte üç hanelere vesaireye gidiş gibi bir sert tepki görülmedi. Anlaşılıyor ki bu şekliyle devam edecek çatışma ortamı içerisinde sene sonunda gene $90 altında bir ortalama petrol fiyatıyla sene kapatılacak. Anlaşılıyor ki yeni normal gibi tanımlara yeniden prim kazandırmaya devam edeceğiz. Yani artık hani böyle barış ve esenlik ikliminden ziyade değişik yerlerde süre gelen, zaman zaman şiddetlenen, zaman zaman farklı formatlara taşınmaya çalışılan ve karşısındakine iradesini zor yoluyla kabul ettirme insanlık tarihinin maalesef vazgeçilmez ve ayrılmaz taktiğinin devam edeceği bir serim bizleri bekliyor. Türkiye açısından geçtiğimiz hafta önemli bir başka beklenti de karşılık buldu. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu için beklenen değerlendirmesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Türkiye'nin kredi notu BB- düzeyinde muhafaza edilirken ekonomik görünüm ve piyasa görünümü de durağan şekliyle olduğu haliyle bırakıldı. Bu tabii yatırım yapılabilir düzeyin çok altında. Dolayısıyla Türkiye'nin beklenilen iyileştirme kulvarına henüz girmediğini veya dahil edilmediğini gösteriyoruz. Makroekonomik tespitler açısından da 2026 yılı için enflasyon beklentisi %29,5, büyüme öngörüsü ise aşağı yönlü bir revizyonla %2,8 manşetlerini işaret ediyor. Bunlar Türkiye'yi tırnak içinde memnun eden, tatmin eden rakamlar olmaktan uzakta. Üçüncü makroekonomik önemli gösterge cari açık bakımından da gayri safi yurt içi hasılanın %3'ü gibi bir tahmin karşımıza çıkıyor. Anlaşılıyor ki Türkiye ekonomisinin Derecelendirme kulvarında veya klasmanında da daha yüksek düzeylere, daha yukarı kademelere tırmanabilmesi için yapılacak çok şey, atılacak çok adım bulunuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Değerli hocamız konuşurken bir son dakika, hatta iki son dakika gelişmesi geldi. Hemen onları aktaralım gazetelere geçmeden önce. Ahbap Derneği'ne yönelik düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir diğer son dakika gelişmesi de bir operasyon İzmit Belediyesi'ne yönelik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli İzmit Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Bu iki gelişmeyi de gazetelerden önce size aktarmış olduk. Şimdi bugünün gazetelerine bakalım. Sabahla başlayalım. Türkiye 52 yıldır barışın teminatı manşetini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığını tarih harekatın 52. yıl dönümünde Yavuz Donat'a anlattı. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı diyor Erhürman'ın ifadeleri de sabahın manşetinde yer buluyor. Siber çetelerin kabusu avcı bir diğer başlık. Dijital dünyanın görünmez suç ağlarını çökerten yerli yapay zeka siber çetelere göz açtırmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın suç örgütlerine karşı başlattığı dijital hamle sonuç verdi. Yerli yapay zeka avcı, uyuşturucu ve yasa dışı bahis çetelerinin gizli jargonlarını saniyeler içinde deşifre etti. 6 milyona yakın şifreli mesajı çözen avcı 539 şüpheliyi yakalattı. 65 karanlık ağda çökertti diyor Sabah gazetesi. Bölgesel asgari ücret geliyor bir diğer başlık. Farklı sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli için çalışma başlatıldı. Hedef çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması deniliyor bugün Sabah gazetesinde. Milliyete bakıyoruz. İki telsiz bir ASELSAN manşetini görüyoruz. Kıbrıs Türklerinin direnişinden barış harekatına uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görünmez bir bağ kurdu. Diğeri ise savaşın acı dersleriyle ASELSAN'ın doğuşuna zemin hazırladı diyor Milliyet manşetten. Dünya şampiyonu İspanya bir diğer başlık. İspanya New York'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin'e futbol dersi verdi. Ferran Torres'in nefis golüyle 116'da zafere uzanan İspanya tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olarak futbolun zirvesine yerleşti diyor bugün Milliyet. Çerçeve yasa turlarına başlıyor bir diğer başlık. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak olan çerçeve yasa için siyasi parti ziyaretlerinde bulunacak. İlk ziyaretini yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapacak olan Kurtulmuş'un ardından DEM Parti grubuyla, çarşamba günü de AK Parti grubuyla görüşmesi bekleniyor deniliyor bugün Milliyet'te. Hürriyet'e bakalım. Soykırımı itiraf etti manşetini görüyoruz. İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun iki numarası yadayı Gazze'de katlettikleri kişi sayısını 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu diyor bugün Hürriyet. Butlan sonrası en kritik hafta bir diğer başlık. CHP'de bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak, bir yandan da yeni kararını etkileyecek toplantılar yapılacak deniliyor. Özel yarın CHP'nin meclis grubunda kürsüye çıkacak. Daha sonra hafta içinde milletvekillerinin yanı sıra kendi döneminin il başkanları, parti meclisi, MYK ve politika kurullarının başkanlarıyla değerlendirmeler yapacak. Bu süreçte belediye başkanlarıyla da görüşülecek. Bunun ardından yeni parti kararı netleşecek. Kılıçdaroğlu cephesi de Özel cephesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor diyor bugün Hürriyet. Bir diğer başlık, Türkler Deniz Buzu hattında TÜBİTAK öncülüğünde gerçekleştirecek. gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji gibi alanlarda 12 farklı projenin hayata geçireceği seferlere 12 bilim insanı katılıyor, diyor bugün Hürriyet. Yeni Şafak'ın manşetinde Hürmüz Savaşı yayılıyor başlığını görüyoruz. Amerika ve İran'ın ateşkesten sonra Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceği üzerinden yaşadığı gerilim yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Taraflar askeri hedeflerin ötesine geçerek kritik enerji, su ve nükleer tesisleri vurmaya başladı, diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet gazetesi muhaliflerden birlik adımı manşetiyle çıkıyor. Aydınlar, emekçiler, emekliler, siyasiler birleşiyor, diyor. Bir diğer başlık iklim krizi sınıf seçiyor. İstanbul Tabip Odası küresel iklim krizini bir panelle masaya yatırdı. Bu yıl sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'daki binlerce ölümü anımsatan uzmanlar, yoksullar ve kadınlar bu süreçten çok daha fazla etkileniyor vurgusunu yaptı, diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Akşamın manşetinde suikasta 5 FETÖ izi başlığını görüyoruz. BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazasıyla ilgili soruşturma ucu FETÖ'ye çıkan 5 kritik noktaya odaklandı, diyor akşam manşetten. Kahraman Türkiye madalya bir diğer başlık. Venezuela'yı yıkan depremde onlarca kişinin hayatını kurtaran İbrahim Meser kahramanlık nişanıyla ödüllendirildi. Geçici devlet başkanı Rodriguez, yaptıklarınız gurur verici, dedi ve bu haber de yine akşam gazetesinde yer buldu. Postaya da bakalım. Her fidanda Eren yaşıyor manşetini görüyoruz. Gürsel Arslan geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan oğlu Bayram Eren Arslan anısına oluşturulan hatıra ormanının bakımını üstlendi. Acılı baba aracının arkasına kurduğu 300 litrelik özel sulama sistemiyle 500 fidana can suyu verip bölgedeki çöpleri topluyor, diyor. Bugün Posta gazetesi de bu haberi manşetten veriyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 13.981 seviyesinde başlayacak. Dolar 47.17, euro 53.96'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.016 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 6.089, çeyrek altın 10.325 liradan satılıyor.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Bugün İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece, Bursa'da güneşli 35 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Ankara 35 derece olacak. Ege'de, Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. İzmir'de de Karayel, Sertes'te bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece sıcaklık. Akdeniz güneşli, yarın hava aşırı sıcak olacak. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Doğu Anadolu geneli de açık.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
6: Mobile Systems.
7: Tercih heyecanını birlikte yaşayalım. 22 Temmuz 10 Ağustos arasında Yaşar Üniversitesi tercih günlerinde seni bekliyoruz.
8: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
14: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
15: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-Edremit yolunun 32-35. Kilometrelerinde ve Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Uluslararası Ay Günü. İnsanoğlunun Ay'a ayak basmasının 57. yıl dönümü. Apollo 11 1969 yılında bugün Ay üstünde sessizlik denizine inmiş, astronotlar burada Ay'a ilk ayak basan insanlar olarak tarihe geçmişlerdi. Ay'ın yüzeyindeki koyu renk alanlara deniz deniyor. Bunalımlar denizi, bolluk denizi, soğuk deniz, kenar denizi, nektar denizi ya da sessizlik denizi gibi isimler verilen bu alanları Ay'ın evrelerine göre farklı açılarda gözlemek mümkün. Bir de buhar denizi var. Hem ilk dördün hem de son dördün evrelerinde gece gündüz sınırında görünür. Durgunluk denizi ise en eski oluşum olduğu düşünülen, tabir yerinde ise el değmemiş bir deniz. Buraya hiç uzay aracı inmedi. Bugün tüm dünyada yapılan Uluslararası Ay Günü kutlamalarının amacı ay keşfindeki başarıları duyurmak ve sürdürülebilirliği için kamuoyunda farkındalık yaratmak. Ve bu yılın sloganı Tek Ay, Tek Vizyon, Tek Gelecek. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Uluslararası Ay Günü kutlu olsun. Bugün aynı zamanda Dünya Satranç Günü. Bu yılın teması sürdürülebilir kalkınma için ucuz ve pratik olan satrancı etkili kılmak. Dünya Satranç Günü kutlu olsun.
3: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
6: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni gelişmenin ayrıntılarıyla başlayalım. Ahbap Derneği soruşturmasında gelişme var demiştik. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'den alalım.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı 3. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı şüpheliler. Oğuzhan Uğur'la birlikte toplamda 10 şüphelinin İstanbul Emniyetlik işlemleri tamamlandı. Şimdi sağlık kontrolüne götürülecekler, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekler. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama, mal varlığı değerlerinin aklanması, suçlaması gibi birden fazla suçlama yöneltiliyordu. Oğuzhan Uğur da ünlü bir sosyal medya fenomeni, bu konuya ilişkin savcılıkta emniyete ifadesine başvurdu. Kısaca ona da değinelim. Oğuzhan Uğur 150 ila 400 bin liralık gelirim var dedi ve hiçbir şekilde Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile işbirliği içerisinde değildim diyerek iddiaları reddetti. Şimdi İstanbul Emniyeti'ndeki 10 şüpheli artık şu dakikalarda Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecekler. Savcı karşısında da savunma yapacaklar. Savcılık ifadeleri ardından belki tüm şüpheliler için bir tutuklama ya da bazı şüpheliler için adli kontrol kararı uygulanması isteyecektir. Ama artık şu sıralarda sağlık kontrolüne götürülüyorlar.
6: Dilek Yaman Demir ayrıntıları aktardı. Bir yeni gelişme daha vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli İzmit Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Sabah erken saatlerde belediye binasına ve belediye başkanının evine giden ekipler arama yaptı. Hala da devam ediyor. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi gözaltına alındı. CHP İzmit İlçe Başkanı için de gözaltı kararı var. Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya futbol takımı şampiyon oldu. Dünya Kupası'na yalnızca futbol değil, Amerikan Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump Amerika'da oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. Kupayı da İspanya'ya kendi elleriyle verdi. Tüm dünyanın takip ettiği bu dev organizasyonun izlenimlerini NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
0: bu kupa törenine de kendi damgasını vurmuş oldu diyelim. Çünkü biliyor bu tarz şovları Trump seviyor, onu da biliyoruz. Dolayısıyla sadece tam da kupa töreni için ve madalya takdimi için sahaya inerken Infantino ile birlikte yuhalama ve ıslık seslerinin dışında en akılda kalan diyelim Dünya Kupası final maçından bu görüntüler oldu. İspanyol takım tam da kupayla birlikte fotoğraf çektirip poz verirken Infantino'nun kendisini kenara çekmeye çalışmasına rağmen Trump fotoğraf karesinde kadrajda kalmaya devam etti. Hatta o meşhur bir ara o meşhur Trump dansını da yaptı. Dolayısıyla Trump Trump'lığını yaptı diyebiliriz Dünya Kupası final karşı karşılaşmasında. Taraftarlar ve spor severlerin gözü elbette sahadaydı ama bir yandan da diplomasi ve uluslararası ilişkileri takip edenler açısından da onların da gözü VIP locasındaydı diyebiliriz. Çünkü başka liderler de vardı maça katılan. Kanada Başbakanı Mark Carney oradaydı. Hatta Trump'la bir ayaküstü görüşmesi de oldu. En çok konuşulan isimlerden bir tanesi tabii ki İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'di. Yani şampiyon İspanya'nın lideri de oradaydı. New Jersey'deydi, stadyumdaydı. Statta tabii 80 binden fazla kişi maçı izledi ama dünya genelinde 1,8 milyar kişi, yani hem televizyon ekranlarından hem de canlı yayın platformlarından çok sayıda kişi bu Dünya Kupası final maçını takip etti, izledi. Organizatörler aslında zaten bu final maçının Dünya Kupası'nın diğer önceki final maçlarına kıyasla farklı olacağının sinyalini vermişti. Yani biraz geleneklerden uzaklaşacağız, farklı bir şey yapacağız demişlerdi organizatörler. Dolayısıyla öyle de oldu. Devre arası sahne şovu Amerikan spor kültürünü yansıtan ya da Super Bowl esintilerini taşıyan bir sahne şovuydu. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Güney Koreli pop grubu BTS'in performansı, Shakira'nın Ugandalı çocuklarla dansı vesaire. Dolayısıyla Coldplay'in solisti Chris Martin'in de küratörlüğünü yaptığı bir sahne şovu gelmiş oldu ekrana. Bu sahne şovundan 100 milyon dolarlık bir gelir elde edileceği belirtilmişti. Bu gelirin de çocukların futbola erişimi gibi bir takım yardım faaliyetlerinde, destek faaliyetlerinde kullanılması bekleniyor. Şimdi en çok tartışılan konulardan bir tanesi de Amerika'da Dünya Kupası ile ilgili şu: en büyük ekonomik projelerden bir tanesi olarak görülmüştü Dünya Kupası. Hatta Amerikan ekonomisine de 30 milyar dolarlık bir ekonomik faaliyet getireceği, ekonomik faaliyet yaratacağı konuşuluyordu. Gayri safi yurt içi hasılasına 17 milyar dolarlık katkıdan bahsediliyordu ama bu ulusal ölçekte bakıldığında aslında çok küçük bir rakama denk geliyor. Yani çok da ekonomik görünümü diyelim değiştirecek boyutta da olmadığı konuşuluyor. Evet, yarar sağladı, sağlayacak Amerika'ya ama ekonomik kazanımın tahmin edilen kadar ya da tırnak içerisinde pazarlandığı kadar olmadığı, olmayacağı da konuşuluyor. Amerika Dünya Kupası'nı geride bıraktı. Dünya Kupası ev sahipliğini geride bıraktı. Ama bir yandan da tabii ki işte FIFA'nın modeli aslında şu, yani FIFA geliri alan, elde eden FIFA, ev sahipliği yapan şehirlerse riskleri ve maliyeti daha çok taşıyor. Bu yönde değerlendirmeler de yapılıyor.
6: Begüm Dönmezer Söz'ün notlarını dinledik. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şampiyon İspanya için bir tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Yapılan araştırmalarda 2022 Dünya Kupası'nda 35 milyar dolar hacminde yasa dışı bahis oynandığı belirlendi. 2026 Dünya Kupası'nda ise bu rakamın 50 milyar doları bulacağı değerlendirildi. Bu tespitlerin ardından yasa dışı bahsin en yoğun oynanmasının beklendiği Dünya Kupası final maçı sırasında düğmeye basıldı. Polis yasa dışı bahis siteleri ve finans evleriyle bağlantılı 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gece 16 kişi gözaltına alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alabilir? Ayrıntılara bakalım.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyet hafta içinde AK Parti yönetimi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
6: CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler bugün nasıl kararlar alınacağına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
9: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
10: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
9: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in Yeni Partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
6: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
11: Ben şu anda helikopterdeyim.
9: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihte düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun öksüzle irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler, dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.
12: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
9: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
13: NTV Radyo.
6: Amerika ile İran arasındaki duruma bakalım. Saldırılar 9. gecede de sürdü. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. İran basını Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas, Bender İmam Hümeyni, Bender Mahşer kentlerinde patlamalar olduğunu duyurdu. Güneydoğu'daki Konarak kentinde de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti de Amerikan saldırılarının hedefi oldu. Amerikan Başkanı Trump, Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında İran'ı bu akşam çok sert vurduk ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Güler, tarih siyasi argümanlarla değil belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği Türkiye'nin geleceğidir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
9: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli,

0: Ben sakat ve yoklukla malumdur dedi.
1: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
2: Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Yapılan açıklamada Rus güçlerin yine Bisua bandıralı Golden Leo adlı sivil kuru yük gemisine 3 seyir füzesiyle saldırdığı belirtildi. Füzelerden birinin geminin sancak tarafına isabet ettiği ve yangın çıktığı kaydedildi. Saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise akıbetinin henüz bilinmediği ifade edildi. Mürettebattan 8 kişinin Odessa'daki hastanelerden birine tahliyesinin sağlandığı açıklandı. Ukrayna Başbakanı gemide Hindistan ve Suriye vatandaşı 17 denizci ile bir Ukraynalı mürettebatın bulunduğunu söyledi. İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi genç kız çantasında 25 mermi ve şarjörle alışveriş merkezine girmeye çalıştı ve yakalandı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Genç kız ve 47 yaşındaki erkek arkadaşı tutuklandı.
3: Çantasında şarjör ve mermilerle alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından girerken güvenliğe takıldı. Olay Esentepe mahallesinde yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza A, çantasındaki şarjör ve mermilerle bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Ruhsat sorulması üzerine AVM'ye girmekten vazgeçti. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir eğlence merkezinde yakalanan üniversite öğrencisinin çantasında şarjör ve 25 mermi ele geçirildi. Beyza A ifadesinde şarjör ve mermileri erkek arkadaşının kiraladığı evde bulduğunu, bunun üzerine 47 yaşındaki sevgilisinin mühimmatı kendisine getirmesini istediğini söyledi. Genç kız AVM'de Erol G ile buluşmak için yola çıktığını, X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını öne sürdü. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli adamı da gözaltına aldı. Erol G ile bağlantısı olduğu belirlenen 7 adreste arama yapıldı. İncelemelerde bulunan 600'den fazla fişeğe el konuldu. Beyza A ve Erol G ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
2: Obezite tedavisi için Türkiye'ye gelen Amerikalı bir hasta beklemediği bir durumla karşılaştı. Vücudunda tam 30 santimlik bir kist vardı. Pek çok farklı sağlık sorunu da ortaya çıktı. 59 yaşındaki hasta tam 5 ameliyatın aynı anda gerçekleşmesiyle sağlığına kavuştu.
3: Emi Maliye Körkel, Türk cerrahların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Aynı anda 5 ameliyat gerçekleştirildi. Körkel'in sağlık sorunları obeziteyle başladı. Önce ülkesinde midesine kelepçe takıldı. Ancak istediği verimi alamadı. Kontrollerde sadece kilo değil, farklı sağlık sorunları olduğu da ortaya çıktı.
4: Ortaya çıkan bulgular beni son derece şaşırttı. Buraya yalnızca standart bir mide bandı çıkarma ameliyatı ve ardından tüp mide ameliyatı olmak için geldiğimi düşünüyordum. Bu ek komplikasyonlar tespit edilince doğal olarak çok endişelendim.
3: Tansiyon, kolesterol, pek çok diğer riskli boyuta yakındı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle de stent takıldı. Amerika'da tedavi gördü ama değerleri bir türlü normale dönmüyordu. Türkiye'de operasyon geçirmeye karar verdi. Özel bir hastanenin obezite merkezinde ameliyat olmaya hazırlanırken yumurtalıklarında 30 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Safra kesesinde ise 2,5 santimlik bir taş vardı. Her geçen süre daha fazla risk demekti. Hemen operasyon için harekete geçildi.
5: Toplamda hastamıza lastik bant çıkarılması, tüp mide ameliyatı, dev kist kitle ameliyatı, mide fıtığı ameliyatı ve safra kesesi ameliyatı yapılmış oldu. 4 saatlik bir operasyonla 5 hastalığından kurtulmuş oldu.
3: 4 saatlik operasyon başarıyla tamamlandı. Hastanın sağlık durumu iyi, kontrolleri ise sürecek.
2: Sağlık Bakanlığı yüzme suyu takip sistemi çalışması kapsamında son verileri yayınladı. Analiz sonuçlarına göre İstanbul'daki 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel olarak sınıflandırıldı.
3: Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde yayımlanan son analiz sonuçlarına göre 67 farklı sahil noktası su temizliği açısından en üst basamak olan

0: mükemmel sınıfında tesirlendi. Şile 21 plajda listenin başında yer alırken bu ilçeyi sırasıyla adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izledi.
1: İstanbul'da deniz suyu kalitesinin en iyi çıktığı noktalardan biri de Caddebostan Plajı. Tıpkı diğer plajlarda olduğu gibi buradan da deniz suyundan numuneler alınıyor, analizlere yollanıyor ve ardından da deniz suyunun kalitesi belirleniyor.
2: Güneş doğduktan itibaren mükemmel, yaprak gibi.
3: Buranın sahil şeritleri de güzel. Sahil şeritleri İstanbul'a göre.
4: Ulaşım da kolay.
3: Ulaşım da kolay.
5: Yani. Hem serin hem de öyle pis değil. Çok yosun falan da yok.
6: Ben Mart ayından beri geliyorum yani. Bayağıdır Mart ayında boş tabii. Bu zaman yazın Temmuz'dan beri dolu. Ama gayet temiz yani.
0: Öte yandan Yunanistan'dan gelen çöl sıcakları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde termometreler 30 dereceyi aşacak. Hissedilen sıcaklığın 50 derece olması bekleniyor.
7: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
8: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidişler açık. Anadolu yakasında Beylerbeyi Çengelköy arasında yoğun bir trafik var. Kuş yolu harem yönü sol şeritte de bir trafik kazası var. Bölgede yoğunluk oluşturuyor. Avrupa yakasında E5'te Haramdere Ambarlı yönünde bir araç arızası var. Tek şerit kapalı. Bölgede yoğun trafik bulunuyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
7: İstanbul yol durumu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
10: Mobile Systems.
7: Reklam.
11: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
12: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
11: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
13: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bauplast,
14: hayat iyi pencereyle rahat.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
17: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
13: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
18: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
10: Mobile Systems.
19: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
20: Yeni haftada gelecek sıcak hava dalgası ülke genelinde sıcaklıkları gölgede 35-40, güneşin altında 50 derecenin üzerine çıkaracağından sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Uzmanlar bu dönemde bol sıvı tüketilmesi, gölge yerlerin tercih edilmesi, terledikçe el ve yüzün yıkanmasını öneriyor.
19: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
22: Merhabalar,
1: Bu hafta konumuz sulu salatalar. Şimdi diyeceksiniz ki salatanın da sulusu olur mu? Bir kere her şeyden önce salatanın suyu harika olur ama sulu salatalar da olur. Çünkü neden? Soğuk çorbaları yaptık ama soğuk çorbalar deyince orada ince bir ayrım var. Yani bu çorba mı salata mı, biraz sulu olmuş salata türü mü, işte oralarda sınır birazcık karışıyor. Şimdi kaşık kaşık yediğimiz salatalar var gerçekten. Hatta bazıları bayağı çorba gibi sulu sulu. Mesela bat vardır, batırık vardır. Bunlar bayağı sulu olabilir. Ama şimdi kaşık salatası da var mesela. Kaşık kaşık yiyoruz gerçekten. Tabii ki suyu da harika oluyor. Ama ona çorba mı diyeceğiz? Hayır, diyemeyiz. O bir salata. İran'a gittiğimiz zaman mesela oranın da şiraz salatası var. Bizim kaşık salatasına çok benziyor. Ama bu salatayla, yani birazcık suluca olan salatalarla, hatta içine buz katılan salatalarla soğuk çorbaların sınırı biraz karışık. Mesela Balkanlara gittiğimiz zaman cacıklar vardır. Fakat orada cacık demezler, tarator derler. Aslında bu da çok enteresan. Tam da taratorun özüne dönersek, hatta taratorun nasıl tarih içinde dönüştüğüne bakarsak, orada da soğuk çorbalara varacağız. Her zaman derim, ajo blanco diye bir çorba var. Aslında beyaz sarımsak demek. Portekiz, İspanya'nın bazı yerleri, yani İber Yarımadası'nda son derece geçerli, son derece sevilen bir çorba ve gazpacho'nun da temeli. Fakat onun temelinde de ortaçağ Arap mutfağı var, Osmanlı mutfağı var. Orada da ne var? Tarator var. Şimdi taratorda da her zaman dövülmüş bademden bahsediyoruz. Bazen de dövülmüş cevizden. Birazcık ağır olacağı için, birazcık da külfetli olacağı için, yani mali açıdan da yüklü olacağı için içine ekmek kırıntıları katılmış. Aslında bayat ekmeği değerlendirmenin de bir yolu olmuş. Elbette ki bu da sadece öyle sos gibi kullanılmıyor. Birazcık sulandırılarak, işte tam ajo blanco örneğinde olduğu gibi de kaşık kaşık yenilebilecek bir lezzet haline pekala gelebiliyor. Balkanlarda aslında cacığı ona benzetip ya da kökenini o zannedip tarator koymuşlar. Yani kelimeler de son derece yanıltıcı olabiliyor. Fakat gerçekten kaşık kaşık yenilebilecek salatalar var. En güzeli de salatanın suyu diyoruz. Çoğumuz salatanın suyuna ekmek banmayı çok sever. Hatta o salata bittiği zaman o dibinde kalan suyu kim kafaya dikecek diye aile içinde tartışma çıkar. Ben her zaman o salatanın suyunu kapma yanlısıyım. Evet, son derece enteresan, içilebilir kıvamda olan soğuk salatalardan bahsediyoruz. Şaşırtıcı örneklerimiz Anadolu'dan, Balkanlardan ve bütün dünyadan. Takipte kalın, hoşça kalın.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
2: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento.

0: NTV Radyo.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: Kripto. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Yazın ve bahar aylarında yağmurlar neden bardaktan boşalırcasına çok şiddetli yağar. Hava çok sıcak olduğunda yerden atmosfere çıkışı da çok hızlı olur. Bir roket gibi dikey olarak yükselir. Hızla yükselen sıcak ve nemli hava yukarıdaki soğuk katmanlarla karşılaştığında aniden soğur. Bu şok soğumayla oluşan devasa su damlaları ve dolu daha fazla tutunamaz ve bünyesindeki tüm nemi tek bir noktaya yoğun yağış olarak boşaltır. Kışın olan yağışlarsa kararlı atmosferde gerçekleşir. Isınan hava üst katmanlara daha yavaş ilerlediğinden yağmuru da sünger gibi yavaş yavaş bırakır. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Son operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları Baran Bila'dan dinliyoruz.
4: Cuma günü gözaltına alınmıştı Oğuzhan Uğur evinde polis ekipleri tarafından, mali şube ekipleri tarafından emniyete götürülmüştü ve buradaki işlemleri hafta sonu devam etti. Dün ifade vermeye başladı ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Bu ifadesinin ardından sabah saatlerinde 9 şüpheliyle birlikte savcılık sorgusu için adliyeye getirilmiş vaziyette ve artık önümüzdeki saat dilimi içerisinde bu sorgunun başlamasını öngörüyoruz. Özetlemek gerekirse hakkındaki suçlamaları yurt dışından gelen yüklü miktardaki bir dövizle ilgili suçlanıyor. MASAK raporlarında bu hesap hareketi şüpheli bulunmuştu. Öte yandan Ahbap'a mali destek vermekte iddialar, suçlamalar arasında. Peki kendisi nasıl yanıt veriyor bu suçlamalara? Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürüyor Oğuzhan Uğur. Sadece deprem sonrasında sosyal medya yayınlarında teyitte Ahbap ve Afat Banka hesap bilgilerini paylaştığını söylüyor. Hesaplarımıza bir kuruş bile yatmamıştır dedi. Oğuzhan Uğur sorgusunda aktardıklarımız para değil bilgi paylaşımıdır şeklinde konuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz diye sordukları zamansa reddetti. Buna hayır, yararlanmak istemiyorum çünkü ortada bir suç yok şeklinde bu soruya da yanıt verdi. Deprem bölgesinde o dönem Hatay'a gittiğini fakat orada yayın yapma imkanı bulamadığını, sonrasında İstanbul'a döndüğünü ve burada yaptığı yayınlarda çeşitli paylaşımlar yaptığını, destek çağrısı yaptığını ancak kendisinin sadece aracı olduğunu ileri sürdü ve şüphelilerden sadece Haluk Levent'i tanıdığını, onunla da yakın bir arkadaşlığının olmadığını iddia etti. Peki yurt dışından gelen banka hesap hareketleriyle ilgili veya o yüklü miktardaki ödemeyle ilgili ne dedi? Bununla da ilgili çeşitli sosyal medya platformlarından gelen ödemeler şeklinde yanıt verdi. Bir kez daha tekrar edelim, artık savcılık sorgusu için hazırlık yapılmakta. Ancak sadece Oğuzhan Uğur yok, toplam 10 şüpheli savcılık sorgusuna çıkartılacak. Dolayısıyla bu işlemlerin önümüzdeki en azından birkaç saat için sürmesi öngörülüyor.
3: Baran Bila'nın notlarını dinledik. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda bazı ihaleler incelemeye alındı. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerde kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu belirtildi. Belediye Başkanı'nın eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu öne sürüldü. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul, Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 31 kişi gözaltına alındı. Amerika ile İran arasındaki saldırılar 9. gün gece de devam etti. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. İran basını Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas, Bender İmam Hümeyni, Bender Mahşer kentlerinde patlamalar olduğunu duyurdu. Güneydoğu'daki Konarak kentinde de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti de Amerikan saldırılarının hedefi oldu. Amerikan Başkanı Trump, Dünya Kupası finali için gittiği New Jersey'den ayrılmadan önce havaalanında İran'ı bu akşam çok sert vurduk ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreciyle devam edelim. Gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alabilir? Ayrıntılara bakalım.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
3: Bugün CHP için kritik bir gün. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
7: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
6: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurulcular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Habere göre yeni parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze yeni parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yeni parti ve yeni parti genel merkezi adlarıyla 2 ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
3: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Sonrasında ise önemli davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. Ayrıca yeni Adli Yıldız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan rüşvet soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada iddianamelerin hazırlanması bekleniyor. Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı.
8: Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Soruşturma geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Yapılan araştırmalarda 2022 Dünya Kupası'nda 35 milyar dolar hacminde yasa dışı bahis oynandığı belirlendi. 2026 Dünya Kupası'nda ise bu rakamın 50 milyar doları bulacağı değerlendirildi. Bu tespitlerin ardından yasa dışı bahisin en yoğun oynanmasının beklendiği Dünya Kupası final maçı sırasında düğmeye basıldı. İstanbul Siber Polisi'nin yaptığı çalışmalarda 6314 banka hesabının yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlendi. 32 farklı bankadaki hesaplara bloke koyuldu. Yasa dışı bahis siteleriyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 19 dış finans evi tespit edildi. Polis, yasa dışı bahis siteleri ve finans evleriyle bağlantılı 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gece yarısı 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahise ve sanal kumara geçit verilmeyeceğini belirtti.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
13: Size Fuzuli uyar.
14: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
15: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
17: Dükçük.
16: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
17: Buzuların Sessizliği.
16: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
17: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
18: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
16: Ve çok eğlendik.
18: İşte bu.
19: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
20: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
21: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
22: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin uzatmalarda 1-0 yenen Matadorlar... ...tarihlerinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
23: 16 yıllık hasret sona erdi... ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar, Messi'li Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristian Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını artırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Kubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
22: 39 günlük Dünya Kupası maratonu Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Final maçı bazı ilklere de sahne oldu.
8: 2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil, ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump maçın oynandığı New York New Jersey stadına Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stad çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı milli marşlar sırasında stat üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel locada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Statta 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finali ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Sahne performanslarının uzaması nedeniyle ikinci yarı ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. Tribünden yuhalama sesleri yükseldi. Trump ve Infantino futbolculara madalyalarını taktı. Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi.
22: Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Chris Olay 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu. Şarta bağlı bonusların da devreye girmesi halinde bonservis bedeli 30 milyon euroya kadar çıkacak. Trabzonspor 20 yaşındaki fil dişiliği geçtiğimiz sene 5,5 milyon euro bonservisiyle transfer etmişti. Karadeniz ekibiyle 31 maçta süre alan Olay 2 gol 4 asist kaydetti. Fenerbahçe sakatlığı süren oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı. Bilgilendirmede Vedat Muriç'in salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı belirtildi. Fıtık ameliyatı geçiren Dorgalens Nene'nin kuvvet çalışmalarına devam ettiği, oyuncunun kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edileceği aktarıldı. Hazırlık maçında sakatlanan Yiğit Efe Demir'in tedbir amaçlı bireysel çalıştığı aktarıldı. Dünya Kupası'ndan sakat dönen Dominik Livaković'in ise tedavisine başlandığı ve Hırvat kalecinin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi. Erkek voleybol milli takımı Milletler Ligi sezonunu 3-1'lik İran galibiyetiyle tamamladı. Filenin efeleri organizasyonda 8 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. İlk 7'de yer almayı başaran Ay Yıldızlar tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı kazandı. Finaller 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Şampiyona lideri sezonun 6. galibiyetini aldı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü 3 yarış aradan sonra zirveye döndü. Podyumu Charles Leclerc ve Max Verstappen tamamladı. Pilotlar klasmanında 2. sırada yer alan George Russell, Hamilton'la yaşadığı temas sonrası yarışa ilk turda veda etti ve sıralamada 3.'lüğe geriledi. Formula 1'de sezonun 11. ayağı 26 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak. Şansa kalmaz
21: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, genellikle Arapça kelimelerin başına gelerek olumsuz, bileşik sıfat ya da zarflar oluşturan bir ön ek var. Bila. Bununla oluşmuş sözcüklerde azımsanamayacak yanlışlar dikkatimizi çekiyor. Şöyle bir gözden geçirelim. Karşılıksız, hiçbir karşılık almadan anlamında bila bedel. O devirde talebe-i ulumu devlet medrese odalarında bila bedel yedirip içirmektedir diyor bir yazısında Peyami Safa. Bila fasıla var. Aralıksız, kesintisiz, hiç ara vermeden, fasılasız anlamında. Fasılanın ilk A sesi de uzun söyleniyor. Bila fasıla nargile içtiler. Ahmet Haşim'den bir alıntı. Hala çok kullanılan bir sözcük daha. Bila istisna. Bu kez istisnanın sonundaki A uzun söyleniyor. Bila istisna. İstisnasız, hiçbir ayırım gözetmeden. Öğrenciler bila istisna aşı oldular. Ve ücretsiz, ücret almadan, parasız anlamında bila ücret. Bunda bila'nın A sesinden başka uzayan ünlü yok. Bila ücret. Bütünlemeye kalan öğrencilere bila ücret ders verdi. Bila vasıta da tahmin edileceği gibi vasıtasız, araçsız, aracısız, dolaysız, doğrudan doğruya. Görüşmemiz bila vasıta olsun istedim. Ve çok tanıdık bir örnek daha. Bila kaydı şart. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Yani hiçbir şarta bağlı olmaksızın. Bila kaydı şart. Kısaca bir hatırlayalım. Bila bedel, karşılıksız, hiçbir karşılık almadan meccanen. Bila fasıla, aralıksız, kesintisiz, hiç ara vermeden fasılasız. Bila istisna, istisnasız, hiçbir ayırım gözetmeden. Bila ücret, ücretsiz, ücret almadan parasız. Bila vasıta, vasıtasız, araçsız, aracısız, dolaysız, doğrudan doğruya. Bila kaydı şart, hiçbir şarta bağlı olmaksızın. İyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
24: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
25: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
26: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. 20 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Yeni bir hafta başlıyor. Hem ekonomi gündemindeki başlıklara bakacağız, hem de piyasalardaki son durumu aktaracağız. Malum Amerika ile İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Bu tüm dengeleri, fiyatlamaları tekrar değiştirdi. Düşüyor ve eski denge noktalarına geliyor derken özellikle petrol fiyatları için şimdi yeniden Brent'te 90 dolarları konuşuyoruz. Peki bu yükseliş sürer mi? Ekonomik dengeleri, denklemleri nasıl değiştirir petroldeki yeni fiyat? Birazdan konuşacağız. Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Bunun dışında cuma günü konut satışları açıklanmıştı. Hem konut satış rakamlarını hem de fiyatların önümüzdeki aylardaki seyrini soracağız. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıtlı da birazdan geri sayımda konuğumuz olacak. Öncelikle haber başlıklarına bir bakalım. Hafta sonundan bu yana devralarak hangi başlıklarla, hangi ekonomideki önemli gelişmelerle güne başlıyoruz? Bir göz atalım. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Salı günü genel kurul gündemine gelecek olan yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Ve bu hafta önemli, kritik bir hafta çünkü yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Faiz kararı 23 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Piyasalarda ağırlıklı beklenti faizin sabit kalacağı yönünde. Metinde verilecek mesajlarsa yakından takip edilecek çünkü özellikle şimdi savaşın yeniden kızışmasıyla ve fiyatların değişmesiyle birlikte acaba Merkez Bankası bunun enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin hangi mesajları verecek? Bunlar da dikkatle takip edilecek. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümünü durağan olarak korudu. Açıklamada Türkiye'de enflasyonun Haziran ayındaki %32 seviyesinden 2026 sonunda yani bu yılın sonunda %29,5'a gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki saldırılar 9. gecede de sürdü. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar yaşandı. İran misilleme olarak Körfez'deki Amerikan askeri noktalarını hedef aldı. Piyasalarda ABD-İran saldırıları fiyatlanıyor. Petrol 90 doları aşarak 1,5 ayın zirvesine yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar ve Rusya'nın ihracat kısıtlamaları Avrupa dizel piyasasını vurdu. Morgan Stanley bölgedeki dizel stoklarının 2015'ten bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyebileceği uyarısında bulundu. Kuruluş dizeldeki fiyatlamanın söz konusu gelişmeleri şu anda fiyatladığını da ifade etti. Ve Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya futbol takımı şampiyon oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Kupayı ABD Başkanı Trump'la FIFA Başkanı Infantino verdi. Evet, haber başlıkları böyle. Şu anda piyasalarda tam bir savaş fiyatlaması yeniden hüküm sürüyor diyebiliriz. O yüzden rakamlara bir bakalım. Acaba haftaya nasıl başlıyoruz? Şimdi geçtiğimiz hafta piyasalarda ABD enflasyonu ve Fed cephesinden gelen haber akışları biraz daha öne çıkmıştı. Tabii bir yandan ABD-İran savaşına dair gelişmeler de takip ediliyordu ama bunun ne kadar süreceğine ilişkin bir öngörü de çok fazla yoktu. Ama az önce haber özetlerinde de aktardık, artık 9. gecede de şiddetlenerek karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bu da özellikle petrol ve altın tarafında fiyatları etkiliyor. Altında 4000 doların altı görüldü ons tarafında ve petrolde de 90 dolara kadar gelindi. Bu hafta da aynı haber akışları etkisini sürdürecek. Buna ek olarak yurt içinde gözler faiz kararında olacak. Bu başlıkları bir kenara koyarak rakamlara bakalım. Borsa İstanbul haftayı %1,90'lık, yani neredeyse %2'ye yakın bir düşüşle kapattı. Endekste 14 bin puanın altı görüldü. BIST endeksinde haftalık kayıp %2,5 civarında, aylık kayıp da %6 civarında şu anki fiyatlara göre. Ve bu hafta içinde yurt içinde gelecek olan faiz kararı da özellikle borsa yatırımcısının radarında olacak. Dolar kuruna bakarsak geçen hafta 47 lirayı aştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Bu haftada 47 liranın biraz üzerinde bir açılış var ama buradaki yükselişin, hareketin kademeli ve kontrollü olduğunu söylemek gerekiyor. Euro kurundaysa pariteyle orantılı şekilde bir fiyatlama görüyoruz. Şu an dolar 47.18 iken euroda da 54 lira sınırında bir açılış var. Ve tabii altın yatırımcısı özellikle Körfez'den gelen haber akışlarına odaklanmış durumda. Savaşın yeniden başlaması ve enflasyon endişelerinin de tabii ki bir türlü dinmemesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Ons altında geçen hafta kritik kabul edilen 4000 dolar eşiği aşağı yönde kırılmıştı. Bugün de 4000 dolar civarında hafif üzerinde bir açılış var ve burada aslında 4000 doları korumaya çalışıyor altın diyebiliriz. Hürmüz'deki belirsizliğin artması ve karşılıklı saldırılarla beraber tabii petroldeki yükseliş de takip ediliyor. Brent petrol 90 doları aşarak sabah başlamıştı güne, şimdi 89.05'te, fiyatlar 1,5 ayın en yüksek seviyesinde. Ve buradan dönüp yurt içi altın fiyatlarına bir bakalım. Tamamen onsa bağlı olarak hareket eden bir piyasa var yurt içinde de. Altının gramı 6075 liradan, çeyrek altında 9960 liradan güne başlıyor. Tabii bunlar bankalar arası kurla hesaplanan rakamlar. Evet, böylelikle güne açılış rakamlarını aktardıktan sonra hemen ilk konumuza dönelim. Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikte. Günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
11: Merhabalar, günaydın. Ben Eralım. İyi haftalar, iyi yayınlar.
26: Teşekkür ediyoruz. Filiz Hanım, çok uzun bir zamandır bu ABD-İran savaşını takip ediyoruz. Zaman zaman işte ateşkes ilan edildi, anlaşma imzalandı, barışa çok yaklaşıldı. Zaman zaman bundan çok uzaklaşıldı. Ama bu uzayan bir sürece dönüştü. ABD-İran arasındaki ateşkes artık bozuldu diyebiliyoruz. Çünkü 9. gün ve açıklamalar hala çok sert karşılıklı olarak. Bu saldırılarla birlikte piyasalarda yeniden bir savaş alarmı var diyebilir miyiz? Bir de petrol tabii çok önemli. 90 dolar eşiği aşıldı. Acaba orada da hani savaşın o başında konuştuğumuz üç haneli senaryolar yeniden gündeme gelir mi?
11: Evet, Benen Hanım, şöyle, artık tamamen yani bu hafta itibariyle masa devrildi, barış masası devrildi. İran'dan bir açıklama geldi. İslamabad'da yapılan mutabakatın artık Amerika tarafından şartlarını ihlal edildiğini, bu nedenle tanımadığını söyledi. Hatta Trump'tan da yakın vadede bir açıklama geldi. Diyor ki bu benim çok umurumda değil. Benim için de artık mutabakat zaptı bitmiştir dedi. Şimdi dolayısıyla biz hep şunu görüyoruz Benel Hanım. Yani savaşa dair olumlu ya da olumsuz fiyatlamaların ilk etapta ana göstergesi petrol tarafı. Petrol fiyatı bu tarafı hakkıyla fiyatlıyor diyebilirim diğer varlıklara göre. Dolayısıyla da bu masanın devrilmiş olması, artık bu eskisi gibi kolay kolay barış zeminine dönülmeyecek olmasını bu sabah itibariyle petrol fiyatları bunu fiyatlarına yansıtıyor. Özellikle burada 90 dolar çok kritik bir aslında direnç noktası. Buranın geçilmesi çok hızlı bir şekilde 95-100 bandına getirecektir. Bakın dikkat ederseniz siz de söylediniz. Bir 91 doları gördü. Çok önemli bir seviye olduğu için 90 üstü. Burada tutulma durumunda çok hızlı 95-100'e doğru ilerleyeceğiz demektir. Fakat sabah saatleri itibariyle baktığımda diğer varlıklarda petrol fiyatı kadar böyle daha böyle savaşın bitti. Yeniden başlayabileceğine dair fiyatlamayı görüyor muyuz? Bence hala görmüyoruz. Bu biraz şununla ilgili, piyasada farklı gündemler var. Bir miktar piyasa şartlarını da zorluyor açıkçası. Yani yeniden özellikle Trump'tan bir geri adım gelir. Masa tamamlamıyla devrilmemiştir. Piyasa birazcık daha direniyor diyebilirim. Örneğin işte borsalara bakıyorum. Avrupa, ABD vadelerinde çok ciddi negatif seyir olmadığını görüyorum. Evet, Asya piyasalarında bir satış var. Başta Güney Kore olmak üzere. Ama orada sadece şu an savaş gündemi ağırlıklı olarak küresel piyasalarda fiyatlanmıyor. Ağırlıklı olarak bu hafta Amerika'dan çok önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları gelecek. Yapay zeka, yarı iletken hisselerindeki satışların daha etkili olduğunu görüyorum. Örneğin Asya piyasaları tarafında. Onun için altın tarafı dediğiniz gibi, yani altında şu an 4000 dolarların altını görüyor olmamız lazım. Hatta daha ilginç fiyatlama gümüş tarafında %1,5 yukarıda olduğunu görüyoruz. Bakırın, alüminyumun, yani küresel büyümeye duyarlı sanayi metallerinin yukarıda olduğunu görüyorum. Yani bu bize şunu gösteriyor. Evet, petrol bunu fiyatlıyor ama tam anlamıyla piyasalara yansımadı diyebilirim. Ama 95 dolar üstü petrol fiyatlamalarında borsalarda sert satışların arttığı, altın gümüşte belli desteklerin altına gittiğimiz, hatta artık 4000 doların altı ve hatta 3950 dolar altında 3800 seviyelerin gündeme geleceği süreç olabilir. Onun için piyasa haber akışlarını takip ediyor ama geçen haftaya göre daha olumsuz bir haftaya girdik diyebilirim savaş fiyatlaması açısından.
26: Evet, şimdi tabii ondan önceki süreci tekrar hatırlayacak olursak, yani bir ateşkes imzalandı, ardından barış görüşmeleri gerçekleşti, taraflar bir araya geldi, anlaşmaya çok yaklaşıldı denildi. Şimdi her şey tekrar bozuldu gözüküyor. O yüzden bundan sonra hani gelecek olan pozitif haberlere de piyasanın tepkisi biraz daha temkinli olabilir mi? Çünkü her şey her an tekrar değişebiliyor.
11: Kesinlikle Benel Hanım, bir miktar daha temkinli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü neden? Barış konusunda ciddi bir ilerleme sağlanmıştı. Dolayısıyla ara ara böyle işte taraflardan olumsuz açıklamalar gelse de en azından masa devrilmedi. Bu da bizim için iyiye işarettir. Diplomasi hala devam ediyor, fiyatlaması vardı. Ki bence hala bakın, yani İran işte mutabakat saptığını tanımıyor, Trump umurumda değil diyor. Yani masanın devrildiği anlamına geliyor. Buna rağmen bence petrol fiyatlarında bile biz görece, hala evet geçen hafta %15 yükseldik. Geldiğimiz noktalı itibar oldukça güçlü ama var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur. Ne zaman 80 dolar altını görürüz? Taraflar gerçek anlamda bir araya gelir ve yeniden bir anlaşma zemini oluşursa artık o Haziran'da gördüğümüz seviyeleri görebiliriz. Artık yeni dengelenme süreci en iyi tahlilde 80-90 dolar arası gibi ve kötü haber geldikçe de bence çok hızlı bu sefer 90 dolar üzeri kalıcılıkta 100 dolara yakın ve hatta 110 dolarlara yakın seviyelerde görmek işten bile değil. Yani yaptığım araştırmada onu gördüm. Tabi burada piyasa biraz şuna da bakıyor Benel Hanım, yani açıklamalardan ziyade Hürmüz tarafına bakıyor. Hürmüz'deki trafiğe bakıyor. Örneğin cumartesi günü buradan 8 gemi geçmiş. Pazar günü sadece 4 gemi geçebilmiş. Büyük tankerler açısından bir büyük tankerin geçebildiği süreç var. Piyasa diyor ki yani sahada acımasız ve duygusuz. Sahada çatışma sürebilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım Hürmüz tarafı. Oradan gemi geçiyor mu geçmiyor mu buraya bakıyorum. Dolayısıyla Hürmüz'deki trafik durdukça, şu ana kadar tam anlamıyla durmamıştı. Durdukça ve hiç geminin geçemediği bir senaryoda çok daha kötümser fiyatlamaları görebiliriz elbette.
26: Evet. Anlaşıldığı kadarıyla ne iyi haberler çok büyük bir iyimserliğe ne de kötü haberler çok büyük bir kötümserliğe yol açacak. Bundan sonra daha itidalli, temkinli, söylediğiniz gibi belki de fiyatlar başka yerlerde dengelenecek iyi ve kötü haberlere göre. Şimdi altın tarafına biraz daha bakalım çünkü altın yatırımcısı gerçekten beklemede. Şimdi onsu takip ediyoruz elbette çünkü içerisi de ona göre hareket ediyor. 4000 dolar bir kritik eşik olarak görülüyordu. Bunun altına bir sarktı geçen hafta ama bu haftaya da tam o sınırda başladı. Altın için ne söyleyebilirsiniz? Yani orada aşağı yönlü riskler sürüyor mu? Daha fazla düşme ihtimali var mı?
11: Bence aşağı yönlü riskler yukarı yönlü risklere göre şu ortamda çok daha güçlü diyebilirim. Geçen hafta altını ipten Fed aldı bence. Özellikle TÜFE rakamları, biraz önce siz de söylediniz, Amerika'dan gelen hem enflasyon yani hem TÜFE hem ÜFE verisi beklentinin çok altında geldi. Çünkü veri Haziran verisiydi. Haziran'da petrol fiyatları 70 dolar hatta Brent petrol 67 dolara kadar geri çekilince enerji fiyatlarındaki güçlü düşüşle birlikte Amerika'da ciddi bir enflasyon

0: önce söylediğim gibi yani tam savaş fiyatlamasını görmüyoruz. Piyasanın kafası karışık. Niye dolar endeksi düşüyor? Diyor ki bir tarafta güvenli liman gereği savaş var. İnsanlar savaş döneminde altına gitti, dolara gitti. Ama öte taraftan da Fed daha görece ılımlı olacak fiyatlaması var. Hala piyasa bence Temmuz'da Amerikan enflasyonu çok güçlü geleceğini fiyatlamıyor. Haliyle 4000 dolar altında bakın bugün yeniden 3985 desteğini test ettik. Burası çok önemli destek. Buranın altında 3950, 3956 kapanışlar geldiğinde çok daha güçlü düşüşler olabilir. Dolayısıyla yakın vadede bence bana göre Fed üyelerinin konuşmaları da bu anlamda tabii artık onlar bildiğimiz gibi önümüzdeki hafta toplantı var. Sessizlik dönemine girecekler ama ağırlıklı olarak bana kalırsa bu savaş nereye evrilecek ve Fed'den gelecek özellikle önümüzdeki hafta 29 Temmuz'daki mesajlar kıymetli olacak. Onun için aşağı yönlü baskı şu an bence çok daha güçlü gibi görünüyor bu ortamda. Yukarı yönlü yükselişler de tepki yükselişi olarak kalır. 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altında sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
1: Evet, 4000 onsta 6000 gramda gerçekten kritik bir sınır gibi gözüküyor. Şimdi Fed dediniz ama ondan önce tabii bu hafta bizim yurt içinde faiz kararı takip edilecek. Oldukça kritik. Sizin beklentinizi sormak istiyorum. Çünkü Ağustos ayında faiz toplantısı yok. Yani bir sonraki toplantı Eylül'de. O yüzden Merkez Bankası bu boşluk öncesinde nasıl bir karar verecek? Nasıl bir sözlü yönlendirme yapacak? Ne bekliyorsunuz?
0: Evet, şöyle ben alalım. Bakın daha bu savaş alevlenmeden önce Haziran ayında 70-75 dolar arası dengelendiğinde Brent petrol biz yine bu hafta yapılacak toplantıda bir faizde değişiklik beklemiyorduk. Politika faizi %37'de. Fakat teknik bir düzenlemesi var bildiğimiz gibi Merkez Bankası'nın. Politika faizi %37 olsa da piyasa faizleri %40'ta. Yani üst banttan fonluyor piyasayı ve daha yukarıda piyasa faizleri. Şimdi biz burada şunu bekliyorduk. Artık ufak ufak fonlama stratejisi normale dönebilir. Ha bu acaba kademeli mi dönecekti? Yani 40'tan 37'ye tek seferde mi geleceğiz? Ya da yavaş yavaş düzenlemelerle mi geleceğiz? Burayı anlamaya çalışıyorduk. Ama bence artık bu senaryoda çok geride kaldı. Şu an ben piyasada %37'de hiçbir değişiklik beklemem ve fonlama stratejisinin değişeceğine dair açık bir sinyalde PPK metninde beklemiyorum. Ha belki en fazla şu olabilir. Yani gecelik fonlamayı bırakıp çok teknik meseleler ama hani bunlara çok girmek istemiyorum ama anlatmam da gerekiyor. Yani gecelik fonlamayı bırakıp haftalığa geçse de hala piyasa faizlerinin %40'a yakın olduğu bir süreyle devam ederiz. Çünkü Merkez Bankası bakın Sayın Fatih Karahan'ın geçen hafta JP Morgan için yaptığı sunuma da baktığımızda, dile de baktığımızda savaşı çok yakından takip ediyoruz diyor. Savaş bizim için çok önemli. Hem rezervler hem dolarizasyon açısından finansal istikrar için kıymetli. Enflasyon şu an bizim için ikinci sırada savaş devam ettiği sürece. O nedenle hiçbir değişiklik beklemem tabii ama metnin dili önemli. Şahin duruş burada bence devam edecektir. Jeopolitik riskler masaya konacaktır. Ve Temmuz ayına dair, enflasyona dair bir sinyal gelir mi acaba? Orada piyasa beklentisi web tüfeğe baktığımda 1.8'e yakın. Yani 2'nin altında. Geçen ay %2 idi. Baz etkisi kaynaklı. Şu an dezenflasyon süreç devam edecekmiş gibi görünüyor ama çok farklı tahminler de var. 2'nin üzerinde tahminler de var. Onun için Merkez Bankası bir yönlendirme yapar mı? O yönlendirme de hani ana eğilimde çok büyük bir artış olmayacak tarzı bir yönlendirme olur. Piyasa bunu güvercin fiyatlar mı? Ondan emin değilim ama şu an Merkez Bankası'ndan indirime yönelik bir sinyal, açık bir sinyal veya bir aksiyon beklememek gerekir. Çünkü Brent petrol 90 dolar, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda 89 dolar. Yani o beklediği tabii bu ortalama üzerinden çalışıyor ama 90 dolar üzeri ciddi anlamda Türkiye için risk aslında önemli bir fiyatlama derecesi diyebilirim. Onun için fonlama stratejisinde de yakın vadede şu an için bir değişiklik beklemiyorum. Hiçbir değişiklik olmayacağı kanaatindeyim. Görece şahin bir Merkez Bankası görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi evet tabii yani fonlar, yatırımcılar, sıcak para, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ki en son Fitch Ratings'in not kararını takip ettik. Yani o da söylüyor sıkılık sürmeli. Sıkı para politikası not artışları ancak sıkılık sürerse gündeme gelebilir diyor. Diğer tüm işte yatırım bankalarının raporlarına her şeye baktığımızda Merkez Bankası'nın bu sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiği ifade ediliyor. Çünkü yüksek faiz faizden kazancı olana yarayan bir durum. Ama bir yandan da reel sektör var ve reel sektörün şikayetleri de gerçekten çok arttı. artık onlar da en azından

0: indirimi olmasa bile biraz daha reel sektöre ayrıcalık tanıyan, avantaj tanıyan farklı bir mekanizmaya geçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir şey gündeme gelebilir mi? Ne dersiniz? Reel sektörü rahatlatmak adına.
1: Benel Hanım, aslında ufak ufak bence gündeme gelmeye başladı. Fakat yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Çünkü sıkı para politikası döneminde hasar alan, yani çok güçlü hasar alan yerler var. Bunların başında sanayi, ki daha alt detayda imalat sanayi. Hatta imalat sanayinin alt detaylarında başta tekstil, giyim gibi, deri gibi önemli sektörler geliyor. Onun için şurası net, bizim dezenflasyon sürecine devam ediyor olmamız lazım. Dolayısıyla enflasyonla mücadele ediyor olmamız lazım. Ama artık programa, hani bu 3 yıldır hasar alan tarafları bir miktar toparlayıcı, birazcık daha kötüleşmeyi durdurucu ya da iyileşmeyi hızlandırıcı adımlar atmamız lazım. Bunlardan biri geçen hafta biliyorsunuz, işte YİTAK tarafında aynı zamanda işte imalat tarafına 250 milyar TL'lik ek bir paket sağlandı. Toplam destekler sanayi tarafına, imalat tarafına 1 trilyon TL'ye çıkarıldı. Bunlar olumlu adımlar ve şunun öncü göstergesi, bundan sonraki sürede gelecek. Çünkü hem sanayiden gelen öncü sinyaller, hem ekonomi yönetiminden gelen öncü sinyallerde bunu görüyorsunuz. Fakat burada bana kalırsa bir miktar o Türkiye'de 2000'li yıllarda uygulanan bu İstanbul yaklaşımı tarzı bir yaklaşımın ben çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu tek bacaklı bir yaklaşım değil aslında. Yani burada sadece işte belli sektörlere düşük kredi vermenin ötesinde işte ne yapıyorsunuz? Özellikle kurtarılabilecek kötü durumda olan şirketleri kurtarmaya yönelik bir bacağı var bu işin. Diğer tarafta ihracatçı, kobici, döviz geliri sağlayan şirketlere yönelik daha uygun krediler veriyorsunuz. Dolayısıyla böyle daha böyle 4-5 bacaklı bir programı kapsayan İstanbul yaklaşım tarzı bir yaklaşımın ben çok çok faydalı olabileceğini düşünüyorum bu noktada. Dolayısıyla buna benzer adımların gelebilme ihtimalini güçlü görüyorum. Gelmesi gerektiğini de düşünüyorum aynı zamanda.
0: Çok teşekkürler. Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, değerli katkınız için yayına. Evet, piyasaları değerlendirdik, duruma baktık. Şimdi konut tarafını konuşacağız. Önce bir rakamları hatırlayalım. Mayıs ayında azalan konut satışı Haziran'da tekrar canlandı ve bir ayda 130 bin konut satıldı. Konut fiyatı ise aylık bazda enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
2: Konutta yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Aylık fiyat artışı enflasyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 129.979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayınladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
0: Evet, rakamlar böyle. Mustafa Hakan Özelmacıklı ile birlikte değerlendireceğiz. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum.
3: İyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi rakamların hatırladık. Yılın ilk 6 ayında konut satışlarında durgun bir görüntü vardı. Konut satışı Temmuz'da yeniden hareketlendi diyebilir miyiz? Önce bunu soracağım. Çünkü bir önceki ay biraz 100 binin altında bir rakam vardı ama o işte tatillere, eksik çalışma gününe bağlanmıştı. O zaman bu gelen veri onu biraz da teyit ediyor diyebilir miyiz?
3: Tabii teyit ediyor. Hatta son 4 yılda Kurban Bayramı'nın Haziran ayındaki etkisi biraz Mayıs ayına döndü ve Haziran ayı biraz daha normalleşti. Zaten Benel Hanım, aslında yıllık satışlarımıza baktığımızda böyle 1 milyon 500, 1 milyon 600 bin adetlik satışlar aylık ortalama 120-130 binlik satışları aslında bekletiyor. Onun için Haziran ayı genel anlamda geçmiş yılların Kurban Bayramı etkisi de azaltıldığında normalleşmiş bir seyre ulaştırdı 130 bin seviyeleri. Ama burada dikkat çekici bir artış Özellikle haberinizde de yer alan ipotekli konut satışlarındaki artış, buradaki geçtiğimiz dönemde %14-15 bandında olan satışların %20'ye kadar çıktığını görüyoruz. Ama bu %20'lik kesimde de özellikle tasarruf finansmanı şirketlerinin gayrimenkul alımına yönelik verdiği finansman modelleri ciddi anlamda etki göstermeye başladı ve yılın son iki çeyreğinde de bu kısmı göreceğiz. Tabii total anlamda baktığımızda çok dikkat çekici başka bir rakam daha var. Bu da toplam gayrimenkul satışları içerisinde konut satışlarının payındaki artış. Geçtiğimiz 2023'lü yıllarda tüm gayrimenkul satışlarında konut satışlarının payı %41 seviyelerindeyken şimdiki seviyeler %55'e kadar çıktı. İlk 6 ayda baktığımızda 1.268.000'e yakın satış var. Aslında total satışlarda da %10 gerideyiz. Ama bu rakamların içerisinde konut satışlarının hacmi hala artıyor. Yani özellikle gerek barınma, gerekse de gelir getirme amacıyla şu an için konut biraz daha ön planda gayrimenkul alımlarında. Bunun bu seneki %55'lik orana tekabül etmesi önümüzdeki döneme ilişkinde ciddi sinyaller veriyor. Bu sinyallerden bir tanesi özellikle artan yapı ruhsat sayıları. %32 seviyesinde konut tarafında ruhsat sayısında bir artış görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemlerde olası talep artışlarının konut tarafında satışları biraz daha hareketlendireceğine ilişkin bir örnek veriyor. Biraz önce altın konuştuğumuz, özellikle altın gayrimenkul alım ve satımlarında çok ciddi anlamda piyasada etkili. Onun için altın fiyatlarının biraz daha normalleşmesi, ki yukarı fiyatlardan altın alan kişilerin gayrimenkule dönmesi için fiyatların biraz daha dereceli anlamda yukarı yönlü hareketi piyasada ciddi anlamda bekleniyor. Bunun mutlaka konuta kayacağına ilişkin ciddi takipler var. Ki konut alırken ciddi anlamda altın bozduruluyor. Altın ülkemiz açısından ve tasarruf açısından oldukça aslında ön planda. Ama bunun gayrimenkule yansıması açısından da altın fiyatları bizler için biraz daha belirleyici olacak gibi gözüküyor.
0: Yani konut almak için altının yükselmesini bekleyen çok kişi de var diyorsunuz anladığım kadarıyla.
3: O zaman evet, ve pay açısında %60'a yakın bir tasarrufun aslında burada biriktirilerek konuta döndüğünü söylemek mümkün.
0: Evet, şimdi şunu merak ediyorum aslında, yani bu kadar yüksek rakamda satış görüyoruz ama bir yandan da işte piyasaya baktığımızda kendi gözlemlerimize, çevremize ya da işte sektör temsilcilerinden gelen değerlendirmelere baktığımızda biraz işte satışların durgun gittiği, konut satış süresinin uzadığı söyleniyor, piyasada pek fazla hareket yok deniyor ama tabii rakamlara bakıyoruz, işte aylık 130 bin satış var. Bu arada işte aylık fiyat artışı %2 ama yıllık fiyat artışı da %24,5. Yani fiyat artışı da enflasyonun epey altında. İşte %32 civarında bir enflasyon var. %40 bandında bir mevduat faizi var. Bunun epey altında seyrediyor. O yüzden bu fiyatların geleceği konusunda bize ne söylüyor acaba bu oranlar? Yani fiyatlar önümüzdeki süreçte, örneğin yaz sonunda, sonbaharla birlikte tekrar artar mı?
3: Özellikle konut fiyat endeksi kısmına baktığımızda dediğinizde haklılık payı var. Reel anlamda gerileme %5,8 seviyelerinde, yıllık bazda nominaldeki %24 artış neredeyse reelle göre %5 seviyesinde geride. Bu aslında şunu ifade ediyor bize, konutta hala enflasyon seviyelerinde bir artış rakamı yakalanamadı. Ama tabii yatırımcı açısından iyimser kısım şurada, özellikle borsa ve dövize göre de gayrimenkul yatırımı yatırımcısını daha memnun ediyor seviyelerde. Tabii burada özellikle satış adetlerine baktığımızda malum satış adetleri bizde biraz geriden geliyor. Özellikle deprem bölgesindeki konutların teslimi başta olmak üzere TOKİ'nin devirlerinde ki rakamlar ve benzerleri de bizleri aslında bu noktada etkiliyor. Proje satışlarındaki rakamlarla ilgili zaten bir örneğimiz yok ama şunu ifade edebiliriz ki satışlar biraz daha düşük fiyatlı gayrimenkullerde yoğunlaşmış vaziyette. Bakın Türkiye'de göç istatistikleri açıklandı. Sadece aslında bu göç istatistiklerinde 60 bin vatandaşımız aslında evi ev alması nedeniyle başka bir şehre göçtüğünü gösteriyor. Çünkü büyük şehirlerde özellikle kira artışları enflasyonun çok daha üzerinde. Mesela İstanbul'da son bir yılda kira artışları %40 seviyesindeyken fiyat artışları nominal anlamda %30 seviyesinin altında kaldı. Ama bu durum özellikle vatandaşlarımızın farklı illerde gayrimenkul yatırımına bir fırsat oluşturuyor. Onun için bazen büyük şehirlerde büyük rakamlarda bunu görürken özellikle tasarruf finansman sisteminde biriken düşük fiyatlı aslında gayrimenkullerdeki fiyat artışının daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu da şu an göreceli bir seviye olarak Türkiye ortalamasında 6-7 milyon seviyelerindeki baremler diyebiliriz. Onun üstündeki satışlarda özellikle bahsettiğiniz gibi faiz oranları oldukça etkileyici. Şu an konut kredilerinde en iyimser rakamlarımız 2.89 ki bu rakamlar hala aslında tüketici açısından hala kabul edilebilir seviyede değil. Ertelenmiş bir talep var, biriken bir talep var. Ancak hızlı bir ivmeden ziyade kademeli ve seçici bir toparlanma göreceğimizi tahmin ediyoruz. Geçen yıla göre beklentim %10 seviyelerinde konut satışlarının geride kalması. Çünkü şu anki gidişat tüm gayrimenkul satışlarında da %10 düşüşte. Ama hala ikinci el gayrimenkullerde çok ciddi yatırım fırsatları var. Üretim maliyetinin çok daha altında hala ikinci elde satılan gayrimenkullerin piyasada önemli bir etkisi oluşacak. Özellikle de müteahhitler kesiminde piyasadaki mevcut ikinci eldeki fırsat gayrimenkuller aslında satışları biraz daha geriletiyor. Hala geri fiyatta kalmalarına neden oluyor. Çünkü özellikle tüm gayrimenkul satışlarına baktığımızda neredeyse %70 satış ikinci el gayrimenkullerde diyebiliriz.
0: Evet. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile konuştuk. Konut satışlarını, rakamları, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri aktardık. Kısa bir ara, ardından borsanın açılışına bakacağız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Reklam. Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
8: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net. Reklam.
11: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
4: Burası NTV Radyo.
12: saat 10.

0: Haber Merkezi kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. 10 bülteninden merhaba hepinize. Öne çıkan başlıklarla başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ateşkes arayışı bir yandan sürüyor ama diğer taraftan da tansiyon yüksek, tam 9. kez üst üste. Burada bir çatışma söz konusu. Dolayısıyla arabuluculu ülkelere Trump'ın da bir açıklama var. Bu hafta ateşkes sağlanmazsa tırmanışa hazırım mesajını gönderdiği öne sürülüyor. Katar'sa Hürmüz Boğazı'nın 10 gün süreyle açılmasını içeren bir yeni teklif sunduğunu iddia ediyor. İşte bu gelişmeyle ilgili konuğumuzla birlikte tabii ki ne olup bittiğini, elbette piyasalara etkisini, tamamını konuşacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya artık Arjantin'i finalde 1-0 mağlup etti. İspanyollar futbolun en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın tek golü ise ikinci yarıda geldi. İspanya turnuvayı yenilgisiz sadece bir gol yiyerek tamamladı. Dünya Kupası'nın öne çıkanlarına daha bakacağız elbette. Herkesin yakından takip ettiği Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada bazı yeni gelişmeler var. Oğuzhan Uğur'un da arasında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi örneğin. Soruşturmayla ilgili son bilgileri de paylaşacağız. Başlıyoruz. Sabaha dair yeni bir operasyon bilgisiyle uyanmıştık. O da Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan operasyon. Hemen Kocaeli'ye döneceğiz. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 kişi onunla birlikte gözaltına alındı. Soruşturmada son detay nedir? NTV Kocaeli muhabiri Cemal Kaplan aktaracak. Cemal, günaydın, neler aktaracaksın?
1: Osman, günaydın. Senin de dediğin gibi sabahın erken saatlerinde Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla ilgili bir operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşiyle birlikte 31 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaydı. Şüpheli ifadelerde gizli tanık beyanların doğrultusunda bazı ihaleler incelemeye alındı bu kapsamda. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerde kazanan firmalar ve teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerin bulunduğu belirtildi. Belediye başkanının eşi ise ihale süreçleri ve personel alımlarıyla ilgili kadro belirlemelerde doğrudan balansı olduğu öne sürüldü. Bu operasyon kapsamında aynı zamanda başka illere de sıçradı Osman. Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 31 kişi gözaltına alırken soruşturmanın seyrine göre sayının artacağı belirtiliyor şu anda. İzmit'in merkezinde bulunan belediye Belsa binasında arama yapılıyor. Şu anda da soruşturma devam ediyor. Osman, benim buradan aktaracaklarım bu kadar. Senin soracağın bir şey varsa.
0: Teşekkür ediyoruz Cemal Kaplan. Arkadaşımız aktardı durumu. Yeni bir gelişme olduğu takdirde bağlantı yapmayı da sürdüreceğiz kendisiyle elbette. Günün öne çıkan diğer başlığı da tabii ki Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma. Az önce özette de aktardık. Bu konuyla ilgili bazı yeni adliyeye sevkler var. Ayrıntısını soruşturmanın öğrenelim hemen. Baran Bila karşımızda. Yayına hazır, bizi bekliyor. Baran, günaydın. Neler aktaracaksın?
2: Oğuzhan Uğur ve diğer 9 şüphelinin adliyeye sevk edilmesinin üzerinden yaklaşık şöyle bir 2 saat geçti. Dolayısıyla artık savcılık sorgusunun başladığını öngörüyoruz. Oğuzhan Uğur Cuma günü İstanbul'da evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. 2 gün boyunca buradaki işlemleri devam etti. Dün ifade vermeye başlamıştı ve bugün adliyeye getirildi. Hakkındaki suçlamalar ağırlıklı olarak Ahbap Derneği'nin usulsüz bir şekilde mali yardımda bulunmak ve yurt dışındaki bazı para transferleri, yurt dışından gelen yüklü bir miktar Masak rapor raporlarında şüpheli bir şekilde yer almıştı. İşte bununla ilgili sorulara yanıt verdi. Tüm işlemlerin şeffaf olduğunu öne sürdü ve yurt dışından gelen bu para transferiyle ilgili sosyal medya kuruluşlarından veya dijital medya platformlarından gelen bazı para transferleri olduğunu ileri sürmekte. Ahbap Derneği ile ilgili şöyle konuştu. Biz faaliyetlere katılmadık. Biz zaten bir dernek değiliz. Herhangi bir şekilde para transferine karışmadık. Sadece destek vermeye çalıştık. Şu şekilde biz deprem döneminde, depremin hemen ardından bazı sosyal medya yayınlarında sadece Ahbap'ın değil bazı devlet kuruluşlarının da onaylı banka hesaplarını paylaşıyorduk. Biz para transferinde bulunmadık, bilgi aktarımında bulunduk şeklinde suçlamalara yanıt verdi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz şeklinde bir soruya ise hayır dedi. Çünkü ortada bir suç olmadığını iddia etti Oğuzhan Uğur. Kendi bir takım şahsi harcamalarıyla da ilgili sorulara yanıt verdi. Babala TV'li ağırlıklı olmak üzere işte o konuyla ilgili o Babala TV ve bir anlamda o kuruluşun yan kuruluşu veya daha küçük çapta bir kuruluşu diyebiliriz. İşte o iki kuruluş arasındaki para transferleri de kendisine soruldu. Bunların doğal olduğunu söyledi ve hepsinin hesabını verebiliriz. Şeffaf bir şekilde bu işlemler gerçekleşiyor dedi. Bazı mal varlıklarıyla ilgili hala kredi ödediğini ileri sürdü. Aylık gelirinin 150 bin lira ile 400 bin lira arasında olduğunu söyledi Oğuzhan Uğur. İşte bu şekilde suçlamalara yanıt verdi ve benzer bir savunmayı şu an savcılık karşısında yaptığını da öngörüyorum. Sadece kendisi yoktu. Dediğimiz üzere 10 şüpheli emniyette çapraz sorgu olduğunu tahmin ediyoruz. Yani benzer sorular aynı anda bu şüphelilere sorulmuş vaziyette. Ayrıca hatırlatalım, geçtiğimiz günlerde de Ahbap soruşturması kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent Tahir toplam 19 kişi tutuklanmıştı Osman Gürt.
0: Baran Bilay'a teşekkür ediyoruz. Yeni gelişme olunca aktarmayı sürdüreceğiz arkadaşımızdan. Şimdi bir bağlantı daha var. O da futbolda bahis soruşturması kapsamındaki o soruşturma. 19 kulüp yöneticisine operasyon yapılmış ve 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi ne durumda bu soruşturma, ayrıntılar için Sena Gürbıyık'a dönelim bir kez daha. Sena, günaydın. Neler aktaracaksın?
3: Osman Girgin, senin de belirttiğin gibi cuma günü 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2 kişi de yurt dışında firari olduğu belirlenmişti. Şu anda 17 şüphelinin adliyeye sevk edildiğini belirtelim. Birazdan da savcılık ifadelerinin başlayacağının altını çizelim. Şimdi neler olmuştu onu hatırlayacak olursak, daha önce futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış bu isimler ve 17 isminde aslında 2020 ve 2026 yılları arasındaki bahis siteleri üzerinden kupon yaptıkları belirlendi ve bazı isimlerinde aslında yüksek miktarda kupon yaptıkları da başsavcılığın tespitleri arasında yer alıyor. Yöneticilik yaptıkları dönemde rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptıkları belirlendi bu isimlerin ve aslında buradan da soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden Tolga Kırgız, Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde başsavcılığın tespitleri arasında 1488 kez kupon yaptığı, Marif Güneş'in de Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemde 48 kupon yaptığı başsavcılığın tespitleri arasında yer aldığını belirtebiliriz. Ve Galatasaray bir Beşiktaş'ta 3 olmak üzere pek çok kulüp yöneticisinin eskiden bu kulüplerde yöneticilik yapmış pek çok kişinin de kulüp yöneticilerinin farklı kuponlar yaptıkları ve farklı oranlarda bu kuponları gerçekleştirildikleri başsavcılık tarafından tespit edildi. Tabii Maslak raporları da dikkate alındı bu soruşturma kapsamında. Aslında başsavcılık geçtiğimiz yıldan beri futbolda bahis ve şike soruşturmasının üzerinde oldukça duruyor ve bu noktada da aslında hakemler ve bahis oynayan futbolcular, bu tip isimler, kulüp yöneticileri de mercek altına alınmıştı. Dediğimiz gibi burada kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerine, rakip takım lehine ya da gol bahsinde kupon yaptıkları belirlendi. Dolayısıyla 17 şüpheli cuma günü gözaltına alındı ve bu 17 şüphelinin bugün adliye sevkinin gerçekleştirildiğini belirtelim. 2 şüphelinin hala yurt dışında olduğu bilgisi var. 17 şüpheli de şu anda adliyede savcılıkta ifade vermek üzere bulunuyor Osman Girgin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sena Gürbıyık aktardı. Yine bir gelişme olduğu takdirde aktarmayı sürdüreceğiz. Arkamdaki fotoğraftan da anlayacağınız üzere Dünya Kupası'na geçiş yaptık. Arjantin mi olacak acaba denilirken şut dahi çekemeden artık elendiler ve kupayı ikinci kez İspanyollar aldı.
4: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Kubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
0: Bu Dünya Kupası ile ilgili ilk andan itibaren, daha başlamadan ortaya çıkan pek çok tartışma var. Trump'ın yaptıklarıyla alakalı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin vize skandalıyla, İran milli takımına yaşattıklarıyla ya da 3. dünya ülkelerinden, tırnak içinde söylüyorum elbette, gelenlere yaşattıklarıyla ilgili. Sonra kırmızı kartlar çıktı, o kırmızı kartlar sayılmadı, Infantino'ya telefon açıldı denildi gibi gibi. Bir kez daha acaba Amerika'da oynanmasa mı bu turnuva diye konuşuldu. Çünkü futbolun kurallarının dışında da pek çok sponsorlar için ya da işin eğlencesi için farklı bir durum da ortaya çıktı. Jürgen Klopp'un ifadesiyle "oyunumuzu bozmayın" diye itirazlar yükseldi. Dün seremonide de Trump vardı.
5: ...2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil, ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump, maçın oynandığı New York, New Jersey stadına Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stad çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı milli marşlar sırasında stad üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel locada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Statta 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finali ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Sahne performanslarının uzaması nedeniyle ikinci yarı ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. Tribünden yuhalama sesleri yükseldi. Trump ve Infantino futbolculara madalyalarını taktı. Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndan çıkacağız ama Amerika'dan çıkmayacağız. Çünkü açılışta bahsettik. 9 gündür üst üste İran'a saldırılar devam ediyor. Daha da büyüyecek mi endişesi var. Piyasalarda bunun endişesi var. Dolayısıyla bütün bunlara bakalım, biraz bir parantez açalım, buna istiyoruz. Trump'tan açıklamalar, işte bölge ülkelerinden, körfez ülkelerinden açıklamalar. Diğer taraftan İran'ın bundan sonraki hali ve tavrı ne olacak? Bazı gazetelere yansıyanlar var. Bakacağız hepsine. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cem Oğultürk bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
6: Merhaba Osman Bey, günaydın. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ateşkese sevinmişken 9 gündür durmuyor adeta bu NATO toplantısından sonra. Neler söyleyeceksiniz? Durumu nasıl görüyorsunuz?
6: Yani aslında tabii bu ateşkese giden süreç oldukça kırılgan bir süreçti ve onun yansımalarını görüyoruz bu süreç içerisinde. Çünkü zar zor bir masaya gelişi vardı her iki tarafın. Aslında Amerikalılar daha istekliydi ama İran'ın burada özellikle Hürmüz konusunda elde etmiş olduğu stratejik avantajı daha fazla kazanca çevirmek istiyordu. Ve sonrasında da işte o kırılgan ateşkes yine Hürmüz konusunda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ortadan kalktı şu an itibariyle. Yani 9 gündür bu devam ediyor ve bir süre daha bunun devam edeceğini öngörebiliriz. Ama şu var tabii, yani bu aslında bu süreç
0: yani bu
6: Kasım'a
0: çatışma
6: kadar,
0: halinde mi devam edecek hocam,
6: yoksa devam edecek.
0: Yoksa riskler var mı? Herkesin endişesi bu yönde.
6: Yani bu risk sürekli olacak yaz ve sonbahar döneminde bence. Zaman zaman işte bu eskalasyon artacak. Yüksek bir seviyeye gelecek. Sonra tekrar masaya oturma girişimleri olacak. Bu böyle devam edecek diye düşünüyorum ben. Çünkü aslında her iki tarafta savaşın bir an önce bitmesini istiyorlar. Ama ne şekilde bitecek, kim hangi tavizleri elde ederek sonuca erişecek, bunda anlaşılamıyor. Ve tabii elbette ki hem Amerikan iç siyasetinde hem de İran'daki yönetim taraflarını göz önünde bulundurduğumuzda farklı yaklaşımlar söz konusu. Bir yanda uzlaşmacılar var, bir yanda şahinler var, daha fazla taviz isteyenler var. Bunların hangisinin daha ağır bastığına bağlı olarak da çatışma belirleniyor. Çatışma ya da ateşkes, barış süreci şekilleniyor. Şu an çatışma tarafı daha ağır basıyor. Çünkü İran, Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni daha fazla sıkıştırabileceğini değerlendiriyor ve bu çerçevede de daha fazla taviz elde edeceğini öngörüyor. Sonuçta tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde elbette ki muazzam bir askeri gücü var. Bu askeri gücüyle İran'ı tekrar masaya çekmek ve kendi isteklerini İran'a kabullendirmek tarafında.
0: Hocam burada söylediğiniz önemli. Mesela Hürmüz'le ilgili sıkıştırmaya çalışıyor elindeki koz dediğiniz Marco Rubio'nun açıklamalarına da yansıdı. Dünyayı tehdit ediyor İran bu konuyla ilgili diyor ama şimdi Trump'ın açıklamalarına ne kadar güveniriz? Savaş boyunca ne kadar güvendik? Bir gün söylediğini ertesi gün tam tersini yaptı ve fakat şunu söylüyor. Eğer ateşkes sağlanmazsa ben tırmanışa geçireceğim diye. Bu soruyu şunun için soruyorum. Kasım'a giden yolda, yani seçime giden yolda en fazla sıkıntıyı yaşayanlardan birisi iç siyasette Trump. Ne kadar doğru bu söz?
6: Ben şöyle değerlendiriyorum açıkçası Osman Bey. Yani Trump özelinde Amerikan toplumu şu anki pozisyonu bence kabullenmiş vaziyette. Yani Kasım'a kadar çok fazla, çünkü yani bir kara harekatı gibi bir seçenek düşünülmediği sürece mevcut işte hava kuvvetleri vasıtasıyla ya da füzeler vasıtasıyla İran'ın altyapılarının vurulması, olabildiğince canının acıtılması Amerikan toplumunu, evet belki petrol fiyatları biraz daha tırmanışa geçti, yükseldi ama bu fiyatlar zaten görüldü şu ana kadarki olan süreç içerisinde. Tabii burada o petrol fiyatlarının daha yükseğe, 150 dolar seviyesi, hatta Trump'ın abarttığı gibi 300 dolar seviyelerine gelmesi elbette bu durumu değiştirebilir. Ama ben öyle bir sonuç olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla Trump hava kuvvetleriyle, füzeleriyle veya işte diğer bir takım vasıtalarıyla Hürmüz'ü olabildiğince açık tutmaya çalışacak. İran ise bunu zorlaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla buradaki temel konu bu. Önceden tabii malumunuz, yani savaşın başlangıcında Hürmüz falan söz konusu değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefleri bambaşkaydı. Rejim değiştirmek başta olmak üzere. Bunlar artık tamamen çöpe atılmış vaziyette Amerikan yönetimi tarafından. Sadece Hürmüz'deki petrol akışının sürmesi, ticaretin devam etmesi ve İran'ın buradan olabildiğince zayıflatılması düşünülüyor. Tabii İran da bunu kendi mevcut kuvvetleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ne olabildiğince zorlaştırmaya ve dünya çapında da, küresel çapta da bir bedel ödetmeye doğru ilerlemek istiyor. Tabii önümüzdeki günler bunu bize daha net gösterecek. Ama yine de çok kısa bir süre içerisinde, hani daha önce de öyle olmuştu. Trump'ın da söylediklerini hatırlıyorum. Yani bugün savaş varken yarın hemen tekrar ateşkes masasına dönülüp her şey çok güzel ilerliyor şeklinde bir açıklama duymamız da çok olası. Yani bunu yaklaşık 6-7 aylık süreç içerisinde olabildiğince yaşadık. Tekrar yaşamamamız için de bir neden yok diye düşünüyorum.
0: Bazı riskler de var. O risklerden birisi mesela, şimdi yine bir diğer Körfez'deki durumdan bahsedelim, yani boğazlardan birinden. Şimdi bu Hürmüz'ü konuşurken bir yandan Hürmüz'le birlikte elbette bu anlaşma müzakere şartlarında vekil güçler de konuşuluyor. Doğu vekil güçlerden birisi olan Husiler eliyle Babül Mendeb'in de kapatılabileceğine dair, İran tarafından böyle bir hamle yapılabileceğine dair konuşmalar, söylentiler de var. Bir, bunu ne kadar mümkün görüyorsunuz? İki, mümkün olduğu takdirde Amerika'nın tepkisi ne olur? Savaşı nereye evirir bu?
6: Bu bence İran'ın canının ne kadar yanacağına bağlı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın altyapısına, özellikle köprüler ve diğer suyla ilgili, suya erişimle ilgili tesislerin vurulmasına bağlı diye değerlendiriyorum. Eğer burada İran oldukça zor duruma düşerse Babül Mendeb kartını da, Rusi kartını da oynamayı düşünür. Ama savaşın geçen süre içerisinde Husiler çok cüzi bir şekilde dahil oldular savaşa. Çok fazla girmediler. Özellikle Amerikalılara karşı bir aksiyonları olmadı. Ama tabii Amerikalılar daha fazla İran altyapısına, elektrik, su, yani petrol tesislerini zaten vuruyor ama elektrik ve su tesislerini vurması durumu değiştirebilecek bir nitelik taşır. Dolayısıyla orada Babül Mendeb Boğazı kartı devreye girebilir. Tabii bu oldukça önemli. Çünkü zaten Hürmüz Boğazı kapanmış, petrol akışı azalmışken bir de Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılması, buradaki ticaretin engellenmesi elbette ki daha fazla etki yaratacaktır. Dünya ticareti, global ticaretin yürütülmesi çerçevesinde. Dolayısıyla Amerikalılara karşı diğer ülkelerden tepkiler artabilecektir. Bu istemeyeceği bir sonuçtur Amerikalıların ve şu ana kadar daha kontrollü bir vuruş gerçekleştirdiğini görüyorum ben Amerikalıların. Evet, hı hı. Bazı köprülere vuruyorlar. Bu da tabii daha çok İran'ın özellikle kıyı savunmasına yönelik mühimmatın taşınması veya bir takım lojistik faaliyetlerin yürütülmesinin engellenmesine yönelik bu saldırılar. Dolayısıyla bu çerçevede İran hareket edemez noktasına gelirse bu sefer Babül Mendeb kartını oynama ihtimalini düşünebiliriz.
0: Burada bu, hani birlikte o müzakere tarafı, az önce sözünü ettiğiniz, yani yarın Trump'tan başka da bir açıklama gelebilir ve yeniden müzakereyi ya da anlaşmayı konuşabiliriz. Herkesin merakla beklediği ve aslında temenni ettiği durum bu, ama bu güven duygusu ne olacak? Şimdi bir tarafta sözünü ettiğiniz konu, yani Amerikan yönetiminin başta Trump olmak üzere çelişkili, her dakika çelişen açıklamaları var. Diğer taraftan da bir geleneksel dış politika olarak bir işi sündürmekle devam ettiren İran var. Bu güven nasıl çıkacak ortaya? Nerede buluşulacak? Hangi güven zemininde?
6: Elbette ki yani iki tarafın birbirine güven duymasını şu aşamada çok beklememek gerekiyor herhalde. Ama şu var tabii, iki tarafta da uzlaşmacı kesimler var. Yani İran tarafında da işte Pezeşkian dışişleri kadroları, biraz daha teknik kadrolar uzlaşma yanlısı, devrim muhafızlarının aksine. Amerikan tarafında da yine elbette ki J.D. Vance, başkan yardımcısı J.D. Vance olmak üzere, onlar da savaşın bir an önce durması, bitmesi yönündeler. Yani tekrar bu aşamaya gelinebilir mi? Gelinebilir bence. Gelinmemesi için gelinmemesi için bir neden yok. Yeter ki taraflar bu yani özellikle burada biraz şeyi İran'ın daha fazla taviz elde edebileceğini düşünmesinin ben bu sonucu yarattığını düşünüyorum şu anda. Yani tabii elbette ki farklı tartışmalar, farklı görüşler olabilir. Bunları saygıyla karşılayabilirim. Ama şu var tabii yani Hürmüz konusu gerçekten Amerikalıların, Trump yönetiminin böyle bir nasıl söyleyeyim, yani çok ciddi sıkıştıran bir şey yarattı. Dolayısıyla İran buradaki sıkışıklığı daha fazla kullanma ihtiyacı duyuyor. Ya da işte Hürmüz'deki egemenliğini kabul ettirme siyaseti gidiyor. Tabii bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, Körfez ülkelerinin ve küresel çapta çok kabul edilebilir bir nitelik taşımadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu İran'ın bu hedefi devam ettiği sürece barışın biraz daha uzak olduğunu söyleyebiliriz ama her anda tabii yeniden ateşkese bir barış anlaşması demiyorum ama bir yeniden ateşkese ulaşma ihtimali elbette ki var.
0: Hocam şimdi son soru olsun ama biraz daha genel bir soruyla bitirmek istiyorum yayını. Kısa vadede Hürmüz ortada olmayan bir kriz savaş sonrası ortaya çıktı. Böyle bir tartışma statüsü ne olacak gibi pek çok soru ve tartışma da ortaya çıkıyor ama belki de Amerika açısından şöyle de bir durum var. Yani Körfez ülkelerinin, Amerika'nın müttefiklerinin ya da Amerika'nın koruması altında olduğunu düşünen ülkelerin aslında korumasız oldukları da ortaya çıktı bu savaşla birlikte. İşte bugün her müzakere denildiğinde pek çok başkentte ya da pek çok Körfez ülkesinin şehrinde patlama sesleri ya da işte saldırılar ya da sirenler duyuluyor. Buradan baktığınızda uzun vadede bu savaşın kaybedeni kim olacak?
6: Yani bu savaşın kaybedeni aslında elbette ki savaşın iki tarafının çok kazanacağı bir şey yok. İran açısından da Amerika Birleşik Devletleri açısından da. Ama diğer taraftan baktığımızda elbette ki Körfez ülkeleri bu savaştan çok ağır yaralı bir şekilde çıkacaklar. Hele ki son dönemde İran'ın sadece işte bu ülkelerdeki Amerikan askeri tesislerinden ziyade onların altyapısına yönelik saldırılarıyla birlikte eğer ki bu savaşta Amerikan tarafına destek veriyorsanız maliyeti ödeyeceksiniz mesajını artırarak vermesi bu ülkelerin artan savunma ihtiyaçlarını sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılayamayacaklarını herhalde öğrenmelerine neden oldu. Ve bu çerçevede farklı yerlerden, farklı ülkelerden bir takım destekler ya da tedariklerini, temin stratejilerini değiştirme yoluna gideceklerdir. Burada tabii elbette ki kenarda duran Çin ve Rusya'nın oldukça önemli bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Kazananlar tarafında özellikle Çin'den ziyade Rusya'yı görmek mümkün. Elbette ki Rusya'nın kendine ait başka problemleri var ama İran'la Amerika Savaşı çerçevesinde Rusya'yı ön plana çıkarabiliriz. Ama kaybedenler kim derseniz evet Körfez ülkeleri en başta olmak üzere savaş uzarsa devam ederse bundan Hindistan ve Çin'i ve Kore, Japonya gibi uzak doğu ülkelerini elbette ki Türkiye'ye ekonomik yansımaları olacaktır. Problemler devam edebilecektir. Ama Amerika ve İran'da bu savaştan hem fiziksel olarak hem de nasıl söyleyeyim yani daha şey açıdan mental bir yarayla çıkacağını söylemek mümkün.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oğultürk bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi bir İsrailli yerleşimcilere de bir bakalım o noktada. Özellikle bu konuyla ilgili yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria'daki bir Filistin köyüne de artık saldırdılar. Bir cami ile iki ev kundaklandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
7: Saatler gece yarısını geçerken koşarak geldiler. Bir camiyi ve bazı evleri kundakladılar. Caminin duvarlarına kırmızı boyayla yazılar yazdılar. Görüntüler Batı Şeria'daki bir Filistin köyünden. Filistin resmi haber ajansı Vafa, En Hanine bağlı Tevane köyünün yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını duyurdu. Köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar yanıcı maddeler atarak iki evde Tevane Camii'ni ateşe verdi. Yangında cami ile evlerde büyük hasar oluştu. Köy yöneticileri saldırının İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Başkanlığı ise saldırıyı kınadı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli çetelerin Tevane Camii'ni ateşe vermesinin, işgalci İsrail hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen tüm unsurlarıyla bir terör eylemi olduğu vurgulandı. İsrail hükümeti 2023-2025 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da 185 yeni kaçak yerleşim birimi kurdu. 118 Filistinli Bedevi topluluğunu ise zorla yerlerinden etti. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devlette çözüm ihtimalini zayıflattığı konusunda uyarıyor. İsrail'in 8 Ekim 2003'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti. 13 bine yakın kişi yaralandı. Yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.
0: Döndük içeriye. Üzücü bir tabloyla döneceğiz. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 6'sı çocuk.
8: Emirhan Sarısu 14 yaşındaydı. Kocaeli Gölcük'te çalıştığı inşaatın 4. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Babasıyla birlikte çalışmak için Sakarya'dan gelmişlerdi. İstanbul Beylikdüzü'nde ise bir işçi 12. kattaki inşaat iskelesinden düştü. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Her iki ölüm haberi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayına ilişkin hazırladığı raporun yayınlanmasının ardından geldi. Veriler bir aylık süre içinde 228 işçinin kaza sonucu can verdiğini ortaya koyuyor.
9: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler, ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
8: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin 6'sı 18 yaşından küçüktü.
9: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak, ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına, meslek öğrenmiyorlar.
8: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor.
0: İşte buna benzer o ihmaller sebebiyle İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü yangınını ve Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangınını hatırlarsınız. Aileler eylemdeler.
8: Henüz 19 yaşındaki Onur Alada, iki çocuk babası Kadir Orhanoğlu ve çalışmak için gittikleri yerde ölen diğer 27 kişi. Yakınları 2 Nisan 2024'te İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü tadilatı sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenleri unutmadı. Adalet arayışı için olayın yaşandığı yerde bir araya geldi. Onlara 8 Kasım 2025'te Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölen 7 işçinin yakınları da destek verdi.
10: Bütün katliamda sevdiklerini kaybeden aileler olarak bir araya geldik, birbirimizin sesi olduk. Bundan sonra başka katliamların yaşanmaması için el ele birlikte yürüyeceğiz.
8: Aileler her iki olayda da iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına, ilgili kurumların denetim yapmadığına dikkat çekiyor. Sanıklara bilinçli taksir değil, olası kasta ölüme neden olma suçlamasının yöneltilmesini istiyor.
11: Bu iş yerinde bir kez bile 10 yıllardır gece kulübü olarak bir bodrum katta faaliyet yürüten bu iş yerinde bir kez bile denetleme görevini yerine getirmemişti.
12: Mahkemeye gelen 4 katili biliyoruz ama dışarıda da katiller var. Onların da ismini öğrenmek istiyoruz. Artık mahkemede görmek istiyoruz. Çığlığımız bunun için.
8: Gece kulübü yangını sonrası açılan davanın son celsesi 10 Temmuz'da görüldü. 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava 15. kez ertelendi.
0: İstanbul'da Başakşehir'deki bir piknik alanında da yangın çıktı. Yangın bölgeye gelen kimliği bilinmeyen birkaç kişinin attığı torpilin neden olduğu bu yangına iddia ediliyor. Alevler öğleden sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki ağaçlık alanda yükseliyor. İlk müdahaleyi çevrede piknik yapan vatandaşlar yaptı. Alevleri söndürmeye çalıştılar ancak tabii ki başarısız oldular. Sıcak havanın ve rüzgarın da biraz etkisiyle büyüdü yangın. Çalılardan ağaçlara sıçradı. Hemen ekipler geldi. Bir saatlik bir çalışmanın sonucunda söndürüldü. Güvenlik güçleri torpil atarak yangını çıkardığı iddia edilen kişileri arıyor şimdi. Çatalca'da da bir yangın var. Otluk alanda çıktı o da. Kısa sürede ormana ve alevlere doğru ilerledi. Alevler güçlükle söndürüldü.
13: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede arazi alev ve dumanla kaplandı. Görüntüler İstanbul Çatalca'dan. İzzet'in mahallesindeki arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Evleri de tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle önlem alındı. Kısa süre sonra çalışmalara havadan da destek verildi. Helikopterler sık sık sortu yaptı. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Tarım arazileri zarar gördü. Bölgede soğutma işlemleri uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelen çekirgelerde İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Onlara bir bakalım.
14: Bekle dur. Dur bekle. Ay aşkım uçuyor uçuyor. Nerede? Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
15: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
7: Camlarda, balkonlarda hatta evlerin içinde. İstanbul'da görülen dev çekirgeler paniğe neden oldu.
14: Ay aşkım tutulma ne olur.
15: Köyümüzde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Ben bu binanın 3. katında oturuyorum. Bu kadar yüksekliğe nasıl tırmanabiliyor anlamıyorum.
7: Balkanlar üzerinden göç ederek Türkiye'ye giriş yapan çekirgeler Edirne'nin ardından İstanbul'da da birçok ilçede görüntülendi. Çekirgeleri balkon, pencere hatta evlerin içerisinde görenler o anları kaydetti.
16: Bak yaklaşmayın
15: ha. Arnavutköy merkezde gene gördüm. Bir sürü mağazaların önünde, dükkanların önünde.
7: Çekirgeleri görenlerin kimi korkup kaçarken kimi ise kavanoza koyup marulla besledi.
0: Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi. Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarına bakalım.
7: Kusurlu araçların trafiğe çıkması engelleniyor. Trafik kazalarının önüne geçiliyor. Araç muayene istasyonlarında sadece yılın ilk yarısında 8 milyona yakın araç denetlendi. Türkiye'de araç muayene işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için Türkiye genelinde kamu özel işbirliğiyle kurulan toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardaki denetimlerde araçların 5.804.046'sı hafif kusurlu, 1.621.777'si ağır kusurlu, 71.362'si emniyetsiz bulundu. Araçların 393.335'inde ise hiçbir sorun bulunmadı.
17: Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu denetimlerin kaza oranlarını azalttığını söyledi.
17: Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.
0: Obezite tedavisi için Türkiye'ye gelen Amerikalı bir hasta beklenmediği bir durumla karşılaştı. Vücudunda tam 30 santimetrelik bir kist vardı. Pek çok farklı sağlık sorunu da ortaya çıkınca 59 yaşındaki hasta tam 5 ameliyatın aynı anda yapılmasıyla sağlığına kavuştu.

0: Tansiyon, kolesterol, pek çok değer riskli boyuta yakındı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle de stent takıldı. Amerika'da tedavi gördü ama değerleri bir türlü normale dönmüyordu. Türkiye'de operasyon geçirmeye karar verdi. Özel bir hastanenin obezite merkezinde ameliyat olmaya hazırlanırken yumurtalıklarında 30 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Safra kesesinde ise 2,5 santimlik bir taş vardı. Her geçen süre daha fazla risk demekti. Hemen operasyon için harekete geçildi.
1: Toplamda hastamıza gastrik bant çıkarılması, tübbi de ameliyatı, dev kist kitle ameliyatı, mide fıtığı ameliyatı ve safra kesesi ameliyatı yapılmış oldu. 4 saatlik bir operasyonla 5 hastalığından kurtulmuş oldu.
0: 4 saatlik operasyon başarıyla tamamlandı. Hastanın sağlık durumu iyi, kontrolleri ise sürecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Yeni haftada gelecek sıcak hava dalgası ülke genelinde sıcaklıkları gölgede 35-40, güneşin altında 50 derecenin üzerine çıkaracağından sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Uzmanlar bu dönemde bol sıvı tüketilmesi, gölge yerlerin tercih edilmesi, terledikçe el ve yüzün yıkanmasını öneriyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz.

0: fonları, güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Hakan Bulgurlu'nun dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim krizi ve beklenen sonuçları üzerine uyarı niteliğindeki kitabı Buzlar Eriyince kısa süre önce Mundi'den yayımlandı. Hakan Bulgurlu 1972 Norveç Oslo doğumlu. Çocukluğu İstanbul'da geçti. Üniversite lisans eğitimini Texas Üniversitesi Ekonomi ve Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ardından Northwestern Üniversitesi'nde ve Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. İş hayatına Hong Kong'da atıldı. Sonrasında kariyerini başka ülkelerde sürdürdü. Nihayet 2015-2026 yılları arasında Arçelik'te CEO olarak görev yaptı. Hakan Bulgurlu iş insanlığının yanı sıra iklim ve çevre aktivisti. Bu alanda çok sayıda uluslararası kurumda görev aldı. Bulgurlu'nun daha önce yine Mundi'den yayımlanan bir kitabı daha var. Tehlikeli Tırmanış, İklim Krizi ve Everest'te Meydan Okuma Hikayesi. Hakan Bulgurlu Buzlar Eriyince de başta da dediğim gibi iklim kriziyle ortaya çıkan gezegenimizin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeye dikkat çekiyor. Odağına Antarktika'ya alan Bulgurlu, dünyanın dört bir yanından uzmanlarla görüşmüş. Buzulların erimesinin yalnızca deniz seviyesini yükseltmekle kalmayacağına işaret ederken, dünyanın yaşanabilir kalması için biz ne yapabiliriz sorusunu tartışıyor. Bulgurlu'nun kitabının 15 sayfalık giriş bölümü küresel felakete ilişkin kurgusal bir projeksiyon. Buzulların çözülmeye başladığı Antarktika'da bir gözlem istasyonundan, Amerika Birleşik Devletleri'nde suların yükselmesiyle deniz altında kalan ve radyasyon sızıntısı yapan nükleer santrali, Pasifik'te sular altında kalan adalardan kaçıp Avustralya'ya sığınmaya çalışan çaresiz insanlardan, Thames Nehri'nin taşmasıyla birlikte sular altında kalan Londra'ya uzanan kurgusal bir hikaye. Kurgusal ama Bulgurlu'nun anlattıkları aslında gerçeğin kapımıza dayanmış hali. Nitekim kitabın ilerleyen bölümlerinde bu acı gerçeğin somut göstergelerini tek tek anlatmış Bulgurlu. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Johan Rockström şöyle diyor Buzlar Eriyince için. İklim krizi etkilerini bugün hissettiğimiz inkar edilemez bir gerçek ve yaşamı tehdit ediyor. Bu krizi rakamlar ve istatistiklere dökerek anlatmak önemli olsa da tutkuyu ve insan hikayesini de işin içine katınca farklı bir içgörü ortaya çıkıyor. Hakan Bulgurlu, giderek daha kırılgan hale gelen gezegenimizde ince buz tabakası üzerinde yürüdüğümüzü anlatırken çarpıcı, gerçeklere yaslanan ve son derece kişisel bir hikaye kurgulamayı başarmış. Modern sosyolojinin kurucularından Alman düşünür Max Weber'in Şehir isimli kitabı Say Yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Ahmet Aydoğan çevirmiş. Bir de alt başlığı var kitabın. Garp dünyasında şehrin ve idaresinin tarihi serüveni. Max Weber 1864 ile 1920 yılları arasında yaşamış bir düşünür. Görüldüğü üzere dünya tarihinin çalkantılı bir dönemine tanık olmuş Weber. Bilimsel gelişmelerin muazzam bir hız kazandığı, özellikle sosyal bilimlerde önemli tartışmaların yaşandığı, modern dünyayı şekillendirecek siyasal olayların birbiri ardı sıra patlak verdiği bir dönem. Max Weber bu dönemde sosyolojiyi metodik bir düşünme sistemi haline getirmeye çalışmış, bir yandan da disiplinler arası çalışmalar yürütmüş. Max Weber'in ölümünden sonra yayımlanan Şehir isimli çalışması, antik çağlardan bu yana Avrupa'nın gelişimini kentleşme temelinde incelerken bu süreci sadece coğrafi veya nüfus odaklı bir büyüme olarak değil, tarihsel, hukuki ve sosyolojik bir dönüşüm olarak ele alıyor. Weber'in temel sorusu şu: bir yerleşimi gerçekten modern anlamda şehir yapan şey nedir? Ona göre şehir düzenli ticaretin yapıldığı, şehir sakinlerinin güvenliğinin sağlandığı yerleşimdir. Yanı sıra mahkemenin ve o kente özgü bir hukuk sisteminin olması gerekir. Ayrıca kent sakinleri kendi yöneticilerini seçebilmelidir. Bu kıstaslardan hareket eden Weber, doğu şehirlerinin bu vasıflara sahip olmadığını, dolayısıyla batıdaki kentleşmenin hem kapitalizmin hem de demokrasinin yolunu açan bileşenlerden biri olduğunu tespit eder. Max Weber'in antik çağlardan orta çağa kadar uzanan geniş bir tarihsel perspektifle şehirlerin evrimini incelediği kitabı, kent sosyolojisi alanının kurucu metinlerinden biri olarak kabul edilmekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
17: NTV Radyo.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Haber Merkezi'nin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla başlayacağız. Bu soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uğur, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartoğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eken'in de emniyetteki işleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Günün diğer operasyonuna bakacağız. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet ve onun da arasında olduğu 31 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda bazı ihaleler incelemeye alındı. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerde kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu belirtiliyor. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu öne sürüldü. İran aylar sonra savaşın bilinmeyenlerini anlattı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, dini lider Ali Hamane'ye yönelik olası bir suikast için hazırlanan gizli kod 110 planını ilk kez açıkladı. Arakçı, savaşın ilk günlerinde devlet yönetiminin günlerce iletişim kuramadığını da söylüyor. ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı dünyaya karşı bir pazarlık kozu olarak kullandığını söylüyor.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın perde arkasını ilk kez anlattı. İranlı Bakan, dini lider Ali Hamane'ye yönelik bir suikast ihtimaline karşı önceden hazırlanmış gizli bir acil durum planı bulunduğunu açıkladı.
2: Mesela kodu falan get ofta başka bak. Tüccarası yani. Aynen ki tüccarası.
1: Sosyal medya kanalına röportaj veren İranlı bakan, savaşın ilk günlerinde devlet yönetiminin neredeyse tamamen iletişimsiz kaldığını söyledi. Arakçı, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la ancak savaş başladıktan 3 gün sonra görüşebildiğini belirtti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir sosyal medya paylaşımı var. Ekranda da son dakika bilgisi olarak duruyor. Ahmet Örsoğlu'na dönelim hemen. Ahmet.
3: Osman, sabah saatlerinde İstanbul merkezli bir operasyon başlatılmıştı. Suç örgütlerine yönelik olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu operasyona ilişkin bir sosyal medya mesajı paylaştı. Şu ifadeleri kullandı Akın Gürlek: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon başlatmıştır dedi Gürlek. Ve yine örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı, sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapıldığını hatırlattı. Bu kapsamda ikisi denetimli serbestlik memuru ve bir zavit katibi, biri gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15'i gümrük muhafaza memuru, 10'u polis memuru, ikisi avukat olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini hatırlattı Akın Gürlek. Ve yine İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde bu operasyonun eş zamanlı gerçekleştirildiğini de söyledi Akın Gürlek. Bir mesajı da var: devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek diyor Adalet Bakanı. Ve yine son olarak, kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs edenler hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Osman.
0: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Örsoğlu aktardı. Bu bağlantıyla 11 bültenini, haber merkezinin ikinci kuşağını kapattık. Üçüncü dilimde karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: NTV Radyo.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: eksik, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotu görürken arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan nasıl bir somut dünya var? Yapay zeka dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
6: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Halihazırda geldi. Bu noktada bütüncül değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı, dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Bu hafta konumuz sulu salatalar. Şimdi diyeceksiniz ki salatanın da sulusu olur mu? Bir kere her şeyden önce salatanın suyu harika olur ama sulu salatalar da olur. Çünkü neden? Soğuk çorbaları yaptık ama soğuk çorbalar deyince orada ince bir ayrım var. Yani bu çorba mı salata mı, biraz sulu olmuş salata türü mü, işte oralarda sınır birazcık karışıyor. Şimdi kaşık kaşık yediğimiz salatalar var gerçekten. Hatta bazıları bayağı çorba gibi sulu sulu. Mesela bat vardır, batırık vardır. Bunlar bayağı sulu olabilir. Ama şimdi kaşık salatası da var mesela. Kaşık kaşık yiyoruz gerçekten. Tabii ki suyu da harika oluyor. Ama ona çorba mı diyeceğiz? Hayır, diyemeyiz. O bir salata. İran'a gittiğimiz zaman mesela oranın da şiraz salatası var. Bizim kaşık salatasına çok benziyor. Ama bu salatayla, yani birazcık suluca olan salatalarla, hatta içine buz katılan salatalarla soğuk çorbaların sınırı biraz karışık. Mesela Balkanlara gittiğimiz zaman cacıklar vardır. Fakat orada cacık demezler, tarator derler. Aslında bu da çok enteresan. Tam da taratorun özüne dönersek, hatta taratorun nasıl tarih içinde dönüştüğüne bakarsak, orada da soğuk çorbalara varacağız. Her zaman derim, ajo blanco diye bir çorba var. Aslında beyaz sarımsak demek. Portekiz, İspanya'nın bazı yerleri, yani İber Yarımadası'nda son derece geçerli, son derece sevilen bir çorba ve gazpacho'nun da temeli. Fakat onun temelinde de ortaçağ Arap mutfağı var, Osmanlı mutfağı var. Orada da ne var? Tarator var. Şimdi taratorda da her zaman dövülmüş bademden bahsediyoruz. Bazen de dövülmüş cevizden. Birazcık ağır olacağı için, birazcık da külfetli olacağı için, yani mali açıdan da yüklü olacağı için içine ekmek kırıntıları katılmış. Aslında bayat ekmeği değerlendirmenin de bir yolu olmuş. Elbette ki bu da sadece öyle sos gibi kullanılmıyor. Birazcık sulandırılarak, işte tam ajo blanco örneğinde olduğu gibi de kaşık kaşık yenilebilecek bir lezzet haline pekala gelebiliyor. Balkanlarda aslında cacığı ona benzetip ya da kökenini o zannedip tarator koymuşlar. Yani kelimeler de son derece yanıltıcı olabiliyor. Fakat gerçekten kaşık kaşık yenilebilecek salatalar var. En güzeli de salatanın suyu diyoruz. Çoğumuz salatanın suyuna ekmek banmayı çok sever. Hatta o salata bittiği zaman o dibinde kalan suyu kim kafaya dikecek diye aile içinde tartışma çıkar. Ben her zaman o salatanın suyunu kapma yanlısıyım. Evet, son derece enteresan, içilebilir kıvamda olan soğuk salatalardan bahsediyoruz. Şaşırtıcı örneklerimiz Anadolu'dan, Balkanlardan ve bütün dünyadan. Takipte kalın, hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
9: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
10: Yaz ayları geldi, ferahlamak için soğuk sulara, buzlu kahvelere, limonatalara ve dondurmalara sarılıyoruz. Peki bu masum serinleme alışkanlıklarının diş minemizde nasıl bir etkisi var? Diş sağlığının beden sağlığıyla nasıl bir bağlantısı var? Ağız sağlığı başka hastalıkların habercisi olabilir mi? Merak ettiklerimizi bugün diş hekimi Kıvanç Cebeso ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
11: Merhaba, nasılsınız?
10: Teşekkür ederiz. Umarız siz de iyisinizdir.
11: Tabii ki biz çok iyiyiz.
10: Şimdi sıcak havalar geldi aniden ve o buz gibi su içtiğimizde ya da dondurmayı ısırdığımızda dişlerimizde bir sızı hissediyoruz. Bunun nedeni ne? Ağız sağlığına dair en sık hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Bununla başlayalım mı?
11: Tabii ki. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Ağzımızdaki mikrop sayısı, bakteri sayısı dünyada yaşayan insanlardan fazla. Dolayısıyla hijyenik bir ortam olmadığını biliyoruz ama bunun bir dengeli bir şekilde ağzımızda kalması bizim sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Denge ne zaman bozulur? İltihaplarda bozulur, hastalıklarda bozulur, çürümede bozulur. Tabii biz her ağrıyı patolojik çürük ağrısı ya da hastalık ağrısı olarak değerlendiremiyoruz. Aşınmış mineler, yaşlanmış dişlerin özellikle bu soğuk ve sıcak termal hassasiyetleri diş çürüğüyle çok karıştırılabiliyor. Bunu lütfen altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü bedenimiz gibi dişlerimiz de yaşlanıyor. Benim çok sevdiğim bir cümlem var, katılır mısın bilmiyorum. İşte 40 yaş gençliğin yaşlılığı, 40'tan sonra da yaşlılığın gençliği diyorum ben. Yani saçlarımız beyazlıyor, cildimiz rengini kaybediyor, o canlılığını, tazeliğini kaybediyor, dişlerimiz de kaybediyor. Şimdi dişlerimizi çok iyi fırçaladığımızı düşündüğümüzde çürüklerle, bakterilerle, hastalıklarla, diş eti iltihaplarıyla savaşıyoruz. Diş fırçalama bizim kendi evimizde yapabileceğimiz optimum ağız sağlığını başarmanın birinci yolu. Ama dişlerimiz nasıl yaşlanıyor biliyor musun? Asitli içecekler, tatlılar, tatlıların bakteriler tarafından şekerin metabolize edilip asite dönüşmesi diş minesinde erozyona neden oluyor. Diş sıkmak, diş gıcırdatmak, geceleri dişlerimizi özellikle gündüzden 5 kat daha sert sıkabiliyoruz. Buna artrizyon diyoruz. Dişlerin birbirine sürtünmesine bağlı ciddi mine kaybı. Sert diş fırçalamak, çok diş fırçalamak, sert diş fırçaları kullanmak, dişlerimizi günde 2 defa, 3 defa, 4 defa bu hastalık derecesinde temiz olmasını sağlamak aslında dişlerimize çok zarar veriyor. Biz dişlerimizi çok iyi fırçaladığımızı düşünüyoruz ama dişlerimizi... Buna da abrazyon diyoruz. Yani dişlerimiz erozyon, abrazyon ve artrizyonla aşınıyor.
10: Hı hı.
11: Cansız tabaka dişin minesidir. Yani en dış tabakadır. Zamanla yaşlanmayı bu mine kaybına bağlıyoruz.
10: Hı hı.
11: Mine de inceldikçe sevgili Zeynep, bu termal uyaranlara karşı soğuk, sıcak, şimdi erik mevsimi mesela buzdolabından soğuk bir erik çıkarttınız, ısırdığınızda sanki çürük ağrısı gibi çok sert ağrılarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun da en önemli ayırt edici noktası klinik muayenelerdir. Yani yılda bir mutlaka hepimiz bir diş doktoruna gidip dişlerimizdeki patolojik ya da patolojik olmayan problemleri çok iyi anlamamız lazım. Çünkü 100 yaşında, bakın 100 yaşında bu dişlere ihtiyacımız var. 100 yaşında iyi yemek yemeye ihtiyacımız var. 100 yaşında özgüvenli gülüşe ihtiyacımız var. Dişler sadece gençlikte değil. Optimum seviyede dişlerimizi fırçalayalım, ağız çalkalamasını kullanalım.
10: Evet.
11: Yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Yıllık kontrolümüzü ihmal etmeyelim.
10: Evet, bir de sağlığın başladığı yerde aslında ağız değil mi?
11: Başladığı ve aslında şöyle. Bunu biz çok iyi biliyoruz tıpla. Elimizde şimdi size çok enteresan bilgiler vereceğim. Sağlık bir bütün aslında. Yani bugün bir şişmanlık ya da obezite dediğinizde sadece bir kozmetik bir problem değil. İnternal hastalıkların bu kapıları açılıyor. Diş de öyle. Şimdi yıllardır bizim katıldığımız bütün programlarda ağız hastalıklarının kalp rahatsızlığı olduğunu biliyoruz değil mi?
10: Hı hı.
11: Bunu çok net biliyoruz yani kalp krizi geçirip ani şok kalp hastalıklarında %80 patojen diş bakterilerinin neden olduğu kalp kapakçığı dejenerasyonatif hastalıkların neden olduğunu biliyoruz. Peki şunu biliyor musunuz? Bağırsak kanserinin de primer nedenlerinden biri ağızdaki iltihaplar. Düşünebiliyor musunuz? Diş, bağırsak. Şunu çok iyi biliyoruz. Göz köşelerinden ağız köşesine çizilen gözümüzün, burnumuzun bu dip noktasından, göz köşelerimizden ağız üçgen, ölüm üçgenidir mesela bu. Oradaki diş enfeksiyonları, diş eti enfeksiyonları beynimizde sinüs kavernozuma gidip menenjit yapabilir bize.
10: Hı hı.
11: Bunu da biliyoruz değil mi? Çünkü dişler beynimize en yakın organ. Peki şunu biliyor muyuz? Sporcu sağlığı üzerine nasıl bir etkisi var ağız sağlığına? Şimdi mesela Dünya Kupası 2026 oynanıyor. Bakıyorum bütün futbolcular çok diri ve çok ciddi bir beden gücüne ihtiyaçları var. Evet yetenek var ama ciddi bir beden gücüne ihtiyacı var. Burada Tugay Kerimoğlu eski milli futbolcumuzun bir röportajını alıntılamak istiyorum. Ben diyor yurt dışına transfer olduğumda sağlık kontrolüne girdiğimde soyunmaya başladım. Doktor bana dedi ki hayır soyunma ağzını aç. İlk önce ağız muayenesiyle başladılar ve ağzımdaki apseli dişlerin benim adali sakatlığıma, benim halsizliğime, antrenman performansına düştüğüne şahit oldum dedi.
10: Söylediğiniz şey çok önemli. Aslında yani normal sporcu olmayan birinin de kendinde bu belirtileri hissetmesinin sebebi bu olabilir.
11: Mesela 2024 yılında Hansi Flick Barcelona'nın başına geçtiğinde bütün futbolculara ilk yaptırdığı şey ne biliyor musunuz? Ağız taraması. Mesela bir futbolcuda 20 yaş dişinin sık absesine bağlı, yani sık apse yapıyor 20 yaş dişi ama antibiyotik kullanıyor, antienflamatuar kullanıp baskılıyor hastalığı. Sürekli adeli rahatsızlığına, hastalığına yakalanıyor. 20 yaş dişinden kurtulduktan sonra bir daha adeli rahatsızlığına yakalanmadığını söylüyor. Şimdi bu enfeksiyonlar ya da enflamasyonlar nedir? Ağzımızda fokal odak dediğimiz bakterilerin kümelendiği gizli bölgeler var. Bu bölgelerden aslında bütün vücudumuzu zehirliyor. Buna biz septisemi diyoruz. Vücudumuzun hiçbir bölgesinde sadece ağzımızda değil enfeksiyon odağını görmezden gelemeyiz. Aman canımız yanmıyor. Hiçbir ağrı da yok. Evet dişim kırıldı ama aman giderim bir gün dediğimiz anda...
10: Hı hı.
11: Kırık dişler, iltihaplı diş etleri, bizim kalbimizi, bağırsağımızı, adalelerimizi, kaslarımızı etkileyen ciddi problemlere yol açıyor. Bunu sağlık noktasında bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman ne olur bu bilinci kazanalım, bu bilinci kazanalım. Çünkü ağzımızın içindeki floro çok masum değil. Hmm. Binlerce mikroorganizma var. Bunlar ciddi hastalık yapıcı mikroorganizmalar.
10: Evet.
11: Virüsler, bakteriler, mantarlar.
10: Siz az önce dediniz ki özellikle işte yani normal dışı diş fırçalama alışkanlıkları da mineye zarar veriyor. Peki bunun normali ne? Yani günde kaç kez fırçalanmalı, nasıl fırçalanmalı? Bir kez daha tekrar etmekte fayda var bence.
11: Tabii ki. Şimdi optimum seviyede ağız bakımını anlatıyorum size. Yani bu yapabileceğiniz en iyi ve literatür destekli ağız bakımıdır. Yemeklerden sonra 30 dakika içinde bakteriler şekeri asite çevirir ve dişlerinizi çürütmeye başlar. Biz yemeğimizi yedikten sonra imkanımız varsa dişlerimizi 30 dakika içinde fırçalayacağız. 2 dakika. Ve dişlerin her yüzeyini fırçalayacağız. Burada seçtiğimiz diş fırçası çok önemli. Bakın çok yumuşak diş fırçası seçerseniz bakteri plaklarını kaldıramayacağı için ne kadar fırçalarsanız fırçalayın bakteri plaklarının asit erozyonuna engel olamazsınız. Çok sert diş fırçası kullanır ve bastırarak fırçalarsanız o naylon fırçalar dişlerinizin üzerinde sürtünmeye bağlı abrazyona neden olur ve minenin incelmesine neden olur. Burada dişinizin kalitesine göre, protein oranına göre, yapısına göre hekiminizle vereceğiniz kararla ben %80-85 medium orta sert bir diş fırçasıyla 2 dakika dişlerinizi fırçalamayı öneriyorum. Ama asitli gıdaları çok tükettiyseniz, ağzınız asitli bir ortamdaysa direkt fırçayla fırçalama yerine bir ağız çalkalama suyuyla ağzın asitesini kırıp ya da tükürüğün tamponlayıcı etkisiyle biraz bekleyerek asitli ortamı ağzımızdan uzaklaştırıp sonra fırçalamada çok fayda var. Ağız çalkalama suları, diş fırçaları, diş ipleri, eğer dişleriniz arasında ayrıklıklar varsa ara yüz fırçalarıyla biraz mesai harcamalıyız. 2 dakika çok kısa gibi gözüküyor. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Diş fırçalama alışkanlığımız maalesef 15-20 saniye geçmiyor. Fırçalayabiliyorum diyen insanlarda. Ne olur diş fırçalamak dişimize zarar vermez. Yanlış diş fırçalamak dişimize zarar verir. Mükemmel dişimi fırçaladığımı düşünüyorum düşüncesindeyseniz ve çok sert diş fırçası 3-4-5 defa fırçalıyorsanız, 3-5 dakika sürüyorsa bunlar gerçekten mine için çok tehlikelidir. Bunları ben söylemiyorum, literatürler söylüyor. Mesela terzi tırığı vardır. Terziler iğneyi iplikten geçirirken ne yaparlar? İğneyi dişini tutarlar değil mi?
10: Evet.
11: Bu ne yapar? İğnenin temas ettiği bölgede çentik açar. Bu mesela terzi abrazyonudur. Mesela fırıncı çürüğü diye bir şey vardır. Fırıncı fırında çalışır o unla, karbonhidrat, hamur tozlarıyla haşır neşir içindedir. Bunlar dişin minesine yerleşir. Özellikle minenin en ince olduğu diş etine yakın bölgelerde fırıncı çürükleri vardır.
10: Evet, çok enteresan bir
11: bilgiymiş. Yani literatüre girmiş şeylerdir. Dolayısıyla iyi bir profesyonelden yılda bir mutlaka destek olmazsa olmaz ve evde optimum seviyede ağız bakımı. Eğer 100 yaşında dişlerinizin ağzınızda olmasını istiyorsanız.
10: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bununla sık sık karşılaşıyoruz. Bu Hindistan cevizi yağıyla gargara yapmak. Gerçekten faydalı mı yoksa doğru bilinen bir yanlış mı?
11: Hindistan cevizi yağı, kekik suyu, karanfil çiğneme, karbonatla fırçalama, limon sıkma. Bunların bilimsel hiçbir etkisi yok. Yani siz havuç yiyerek oradan alacağınız A vitaminiyle çok keskin kartal gözlere sahip olamazsınız. Buradan bütün Türkiye'yi çok iyi dinlesin ve altını çizerek söylüyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Dişlerinin minesini aşındırıcı temizliklerden uzak durun. Dünyada artık bu kabul edilmiş bir bilgidir. Florürlü diş macunları yeni başlamış diş çürüklerini dolgu yapmaya gerek kalmadan tedavi edebiliyor. Flor apatit kristalleri diş mine yüzey enerjisini olumlu yönde inanılmaz etkiliyor ve bakteri plakların tutunumunu azaltıyor. Florun diş tamirinde, diş çürüklerinin başlangıçlarında dişlerin çürümemesi için ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ama şunu da görüyorum, flor çok zararlı, vücudumuzda flor elementi yok. Bunu eğer sistemik olarak yutarsanız işte insanlar robotlaşıyor. Böyle bir şey yok. Florürü yutmayacaksınız. Florürü topikal olarak, bölgesel olarak dişin üzerine uygulayıp ağzınızı iyice yıkayacaksınız. Bundan vazgeçmeyin. Peki bunun için bitkisel arayışlara gitmemize gerek yok. Öyle bir mucize yok. Bizi kurtaracak her şey bilimdir. Bilimin ışığından ayrılmamalıyız.
10: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi yazın bazen vücudumuz susuz da kalıyor. Vücut susuz kaldığında diş çürümeleri hızlanır mı? Ne kadar sürede bir su içmeyi tavsiye edersiniz?
11: Mükemmel bir soru. Aslında vücudumuzun feedback mekanizması vardır. Feedback ne demek? Yani kendini dengeleyen, kendini koruma mekanizması. Mesela bugün ağzımızda tükürük olmasa dişlerimiz bir ay içinde tamamen çürür. Çünkü tükürük asit ortamını, bakterili ortamı sürekli tamponlar ve yıkar pH'sını ayarlar. Tükürüğün çok olması için su içmemiz lazım. Özellikle terle de yazın sıcaklarla beraber su kaybı yaşadığımız için ağız kuruluğunu daha sık görüyor. Ben ortodonti uzmanı olarak özellikle ortopedik çene yüz vakalarıyla çok karşılaştığım için ağız açık uyuyan vakalarda, uyurken ağzı açık uyuduğunda bile ciddi bir ağız kurumasıyla karşılaşıyor ve diş eti hastalıkları 5-10 kat daha fazla oluyor. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında bulabildiğiniz sıvı tüketimini arttıralım. Hani suyumuzu içelim, meyvemizi güzel güzel sulu sulu yiyelim. Mesela bir elma yemek dişlerimizin üzerinde mekanik bir temizlik sağlar.
10: Evet, doğal çözüm yolu arıyorsak bu da doğal bir çözüm yolu.
11: Evet, bitki şeyler yiyelim. Evet, ısırası yiyelim bunları. Dolayısıyla suyun altını çiziyorum. Benim için çok önemli. Vücudun kendini tamir edebilmesi için ve koruyabilmesi için tükürük salgımızın çok iyi çalışıyor olması lazım. Şöyle bir bilgi vereyim. Hastalıktan korkmayın. Çünkü biz uzay teknolojisiyle dişinizi ağzınızda tutmayı beceriyoruz. Siz yeter ki geç kalmayın ve vesveseyle işi bu diş hekimliğinden korkmayın.
10: Evet, evet, doğru.
11: Korkmayın diyeyim ben.
10: Doğru, o da var.
11: Lütfen ziyaretlerinizi aksatmayın.
10: Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için, sorularınızı yanıtladığınız için.
11: Sevgiler sunuyorum.
10: Çok görüşmek teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyledi. Yaz aylarında ağız sağlığını konuştuk. Konuğumuz ortodontist diş hekimi Kıvanç Cebesoy'du. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: LÖSEV hayat verir.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada gelecek sıcak hava dalgası ülke genelinde sıcaklıkları gölgede 35-40, güneşin altında 50 derecenin üzerine çıkaracağından sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Uzmanlar bu dönemde bol sıvı tüketilmesi, gölge yerlerin tercih edilmesi, terledikçe el ve yüzün yıkanmasını öneriyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Mutlu Günler Kupa Günlüğü ile karşınızdayız. 3 ülke 16 stat, 23. Dünya Kupası, 104 maç, atılan 306 gol, eşsiz bir final. Arjantin-İspanya finali ve tek bir şampiyon, kusursuz bir şampiyon İspanya tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Arjantin'i 1-0 yenerek. 34 gün boyunca olduğu gibi Bülent Timurlenk'le beraberiz Kupa Günlüğü'nde. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İspanya hak ettiği bir maçı.
2: Evet.
1: Sonuna kadar hak ettiği bir maçı 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle 1-0 kazandı. İspanya şampiyon, Messi ve arkadaşlarının gözyaşları.
2: Evet. Yani İspanya özellikle Fransa'yı Dünya Kupası'nın kadro olarak en büyük favorisini yarı finalde kimseye tek aksi kelime söyletmeyecek şekilde sürklase edip yenerken bu maçın da aslında kağıt üzerinde favorisiydi. Ama karşı takımda Messi olunca bir yerde durman gerekiyor. Sanıyorum kimse 90 dakika içinde bu kadar tek taraflı bir maç olacağını düşünmemiştir. Yani 90 dakika boyunca bırak rakip kaleye isabetli şut atmayı, şut atamayan bir Arjantin izledik. Ve genelde pas yapan takımların, rakip sahada oynayan takımların biliyorsun hep hücum gücünden bahsedilir. Ama savunmanın en ön taraftan başladığı, orta sahada Rodri gibi bir takım liderinin, kaptanının olduğu bir oyunda hakikaten Arjantin milli takımını belki tabelada değil, evet uzatmada ama oyun olarak çaresiz bıraktılar. Biraz Paraguaylaştırdılar galiba Arjantin.
1: Güney Amerika sirayet etmiş.
2: Evet, Arjantin biraz kendini Paraguay gibi hissetmiştir yani.
1: Hemen gazetelerle İspanya'nın şampiyonluğunu, Arjantin'in o vedasını konuşalım. Önce AS. Dünya bizim diyor AS kapakta attığı başlıkla. Ferran'ın 106. dakikada attığı gol İspanya'ya sonuna kadar hak ettiği ikinci yıldızı kazandırdı. Martinez İspanya'nın zaferini bir süre geciktirdi. Fernandez kırmızı kart gördü. De La Fuente bu nesil bir gurur kaynağı dedi ve son olarak da hem erkeklerde hem kadınlarda dünya şampiyonu olan ilk ülke İspanya.
2: Evet, bravo. 2010'da harika bir kadro vardı. Çokça Barcelona temelli bir kadroydu. 2008'de Avrupa şampiyonu olduklarında 44 yıldır hiçbir şey kazanamamışlardı. İspanya aradaki o jenerasyonlarda Dünya Kupası'na 82'de ev sahipliği yaparken de her zaman iyi futbolculara sahipti. Ama 2008 milat oldu. Hatta o dönemde şu detayı da vereyim. İspanya'da bu otonom yapı içinde işte Katalonya, Merkez, Bask bölgesi hep milli takımın üzerinde bir tartışmalar vardı, destekleyip desteklememek. O dönemde bir La Roja kırmızı sloganıyla bir kampanya başlatmışlardı medyada. Hakikaten tek yürek oldular. Yani Aragones'te kupayı kazanırken. O günkü tartışma Real Madrid'in efsane golcüsü Raul Gonzalez'i kadroya almamaktı. Şimdi üzerinden 18 sene geçti. Real Madrid'den bir tane futbolcu almadan Dünya Kupası'na gittiğinde Madrid medyası hiç hoşuna gitmedi De La Fuente'nin bu kararından. Ama orada bir üçleme yaptılar. Bu üçlemeyi kaçıran takım yakın geçmişte 98 Dünya Kupası, 2000 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Fransa. 2002'den eli boş dönen Fransa'ydı. İspanyollar en iyi jenerasyonlarıyla hoca değişikliği, Vicente Del Bosque, Beşiktaş'ı çalıştırmış bir hoca. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika, arkasına 2012 Avrupa Şampiyonası sürklase bir oyunla İtalyan'da.
1: Finalde İtalya 4-0.
2: 4-0. Şimdi buraya geliyorsun. 2024 Avrupa Şampiyonası.
1: İngiltere'yi
2: mağlup ediyorsun. Ve Dünya Kupası'nın grup aşamasında potansiyel yarı final adayısın. Ama en iyi oynayan takımlar arasında değilsin. Özellikle Lamine Yamal'ın turnuvayı iyi başlamadığı bir yerde. Ve her şeyden ötesi, yani bu ülke 10 Dünya Kupası'nı kazandığından beri, 2010'dan beri 14'te gruptan çıkamadı. Totalde 3 Dünya Kupası'nda sadece 3 galibiyet alabilmişti. Ama buraya öyle bir geldiler ki bu finale bir gol görmüşler kalelerinde. Dün şunu konuşmuştuk. Arjantin yani eğer kalesinde gol görürse, ki İngiltere maçı, ki Mısır maçı, ki
1: İsviçre, Yeşilburun.
2: Buralarda problem var. Sen o zaman yapılmamışı yapman lazım. İspanya'ya iki gol atman lazım. Sadece bence İspanya'nın golü gecikti. Ama futbol öyle bir oyun ki bu kadar üstün bir oyunda 1-0'dan sonra sadece iki tane şutu olan Arjantin'in 120 dakikada Simone'nin o son dakikada vurduğu top çerçeveyi bulsa, hatta önünde zıplayan Nico Williams'ın kolu açık o pozisyonda. Yani gayri ihtiyarı şöyle zıplarken eli havada ve o ele çarpan top penaltı kararı olur biliyorsun. Yani ele çarpsın top kornere gitsin gibi düşün, penaltı olur. Oradan bambaşka bir hikaye bile çıkabilirdi. Tabii ki buna engel olan adam, yani o oyunun 1-0'da kalmasını sağlayan adam Arjantin kalecisi Martinez.
1: Az iç sayfada haberde diyor ki İspanya kazandı, futbol kazandı. İspanya, evet, nefes kesen uzatmalarda Arjantin'i mağlup ederek tarihindeki 2. Dünya Kupası'nı kazandı. 106'da Ferran'ın attığı gol, 10 kişi kalan ve Messi'nin neredeyse hiç etkili olamadığı son şampiyonu tahtından indirdi diyor. Bir gol yiyerek Dünya Kupaları tarihinde bunu başaran şampiyon olan ilk ülke. De La Fuente'nin kurduğu bir futbol ekosistemi var. Altyapılara girmeyeceğim. Bu A takım üzerinden bahsediyorum. Baskıyı, savunmayı rakip kaleciye yaparak başlatıyorlar. Topu çok iyi savunuyorlar. Dün gördük, Kubarsi'nin 19 yaşında bu meziyetlere sahip olduğunu düşündüğümüzde bu adamın 24'ünde, 27'sinde acaba nasıl bir oyuncu olacağını çok merak ediyoruz.
2: Üstelik de handikaplı bir fizikle.
1: Kesinlikle yani öyle. İlk yarıda korkuttu bir de, geri pasları acaba mı dedirtti, ama sonrasında bütün takım arkadaşları gibi o da harika oynadı.
2: Real Madrid futbolcu yok demiştim. Kukurella var diyenlere
1: yeni transfer.
2: Yeni transfer olduğu için yani onu Chelsea'nin oyuncusu kabul ettik turnuvada.
1: Kesinlikle.
2: Yani De La Fuente'nin tabii bütün alt yaş takımlardan bu çocukların bütün gelişimlerini gözlemleyip, aslında çok popüler bir teknik adam değil. Kulüp düzeyinde yok De La Fuente. Yani burada şeyi hatırlatayım. 18 Dünya Kupası'na gittiklerinde biliyorsun aynı De La Fuente gibi İspanyolları alt yaş milli takımlarını çalıştırarak oraya gelen bir hoca vardı.
1: Lopetegui.
2: Ama bir yanlış yapıldı orada.
1: Real Madrid.
2: Turnuva başlamadan Real Madrid turnuva bittiğinde göreve getireceğiz diye açıklama yaptı. Tabiri caizse teknik direktörü yaktı. Şimdi İspanyol Futbol Federasyonu da acayip zor bir karara imza attı orada. Maça 48 saat kala adamı Madrid uçağına koydular ve gönderdiler.
1: Hierro geldi.
2: Yani Hierro geldi, Celades geldi. Bunlar geçici teknik adamlar. Kendi kendilerini 2010'daki Fransa gibi imha ettiler, doğrusunu söyleyeyim.
1: Doğru.
2: Ve o Lopetegui Real Madrid'e gittikten sonra sadece 10 maç kalabildi. Yani Real Madrid'in başında. La Fuente bu yönüyle baktığın zaman şeylerde yok. Hani kulüp düzeyinde.
1: 26 futbolcunun 18'i ile genç takımlardan çalışıyor.
2: Bravo.
1: Oradaki şampiyonluklar, üst yapıya getirmesi, işte bahsettiğim ekosistem buydu. Sahada bu yapı, saha dışında da hani Montella demişti ya, babayım ben. Asıl baba De La Fuente, onu da söylemek gerekiyor.
2: Evet, yani tabii herkesin, objektiflerin, kameraların Yamal'a yöneldiği bütün turnuva boyunca. Bu turnuvada özellikle başta kaptan Rodri'nin inanılmaz iyi futbol oynadığını, Kukurella'nın inanılmaz iyi futbol oynadığını, belki kaleciye çok fazla iş düşmedi. Ama diğer tarafta Ferran Torres'in, Oyarzabal'ın,
1: Merino'nun
2: yaptıkları, net bir santroforu yokmuş gibi görünen bir takımın aslında, evet, çok hak ederek kazanılmış bir Dünya Kupası, onu söyleyeyim.
1: Kesinlikle. Yani. Sportla devam edelim. Sport'un kapağında şampiyonlar yazıyor. İspanya, Ferran Torres'in uzatmalarda attığı büyüleyici golle Arjantin'i mağlup ederek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Yine devam edelim. Mundo Deportivo'yla, Mundo'yla onlar, evet, da bir kampeones diyorlar. Onu

0: devamında futbol, basketbol, tenis, birçok spor dalında stopuna kadar inanılmaz sporcular yetiştirdiler.
1: Basketbolda bu ülke dünya şampiyonu oldu.
0: Evet, yani her şey 92 olimpiyatlarını tamam ev sahipliği yapacağız. Hatta Barcelona şehrinin de tarihinin bir değişimidir lojistik olarak. Ama yani hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Dünyada bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın maliyeti vardır ve genelde zarar edersin biliyor musun? Böyle olimpiyatlar, dünya kupalarında. Ama jenerasyon yetiştirmek için çok büyük bir yasa yürürlüğe sokmuşlardı. Biz 40 yıldır bu İspanya'nın bu spor devriminin çocuklarını izliyoruz sahalarda.
1: O zaman şimdi söyleyecektim ama onu sonuna saklayalım. Gazetenin akışını bölmeyelim. Devam edelim. Yıldız İspanya'dır diyor Abola'nın kapağında. İspanya milli takımından mutlak bir zafer ve futbol dersi. Karşısında üzgün bir Arjantin, etkisiz kalan Messi vardı. Ferran, Iniesta'nın Güney Afrika'daki golü gibi Dünya Kupası'nı kazandıran golü attı. Evet. Barça'nın yıldızı yine başroldeydi ifadesini kullanıyor. Abola yaşa İspanya diyor. Portekiz'in kabusu ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Torres'in golü Messi'nin son dansını bozdu. 90+3'ten itibaren 10 kişi oynayan Arjantin yalnızca 2 şut çekebildi. İkisi de İspanya'nın golünden sonra geldi. 120 ama evet. O 120'yi şöyle söylemek gerekiyor. 118 ile 120 arasında.
0: Evet. Komşu ülkeden de bu arada güzel bir jest olmuş Portekiz gazetesinden. Viva España diye 30 Dünya Kupası'nı Fas'la beraber 3 ülke birlikte düzenleyecek biliyorsun.
1: Aynen öyle işte orada şimdi Arjantin tarafı Uruguay, Paraguay acaba Messi oraya dair hangi hayalleri kuruyordu ama dün geceden sonra ne oldu onu da çok konuşacağız.
0: Evet.
1: La Gazzetta ile devam edelim. Kırmızı Dünya, Ferran'ın gol sevinci, İspanya şampiyon, finalde üstün olan Arjantin'de. Ancak Torres'in golüyle Messi uzatmalarda teslim oldu. İkinci kez şampiyonluk yok, üst üste ikinci kez demek istiyorlar. İspanya 16 yıl sonra Amerika'da tarihinin ikinci Dünya Kupası'nı kazandı. Torres'in golü Messi'yi hayal kırıklığına uğrattı. Şaşırtan ifadeler var mı? Ben daha böyle övgü dolu muazzamlık bekliyordum İspanyol basından ama Messi olunca onlar biraz durmuşlar galiba.
0: Katalan medyasında, Barcelona medyasında o freni belki görebilirsin ama bir şey var, detay var. Yani İspanya saatiyle gece 11'de bitiyor ya, bence coşkuyu yarınki gazeteler detayları daha fazla verecekler. Herkesin de biraz o maç seyretmenin heyecanıyla sayfaları yetiştirme telaşı var, onu söyleyeyim sana. Yarın, ertesi gün kupaya dair daha fazla röportaj, daha fazla detay çıkacaktır. Yani şimdi mesela bunların arasında İspanya Kralı Kraliçesi işte maça gittiler biliyorsun. Amerika İspanya arasında siyasi bir gerilim de oluşmuştu. Pedro Sanchez de oradaydı. Her yönüyle yani mesela bütün turnuvayı takip eden sanıyorum hepimizin çok sevdiği aktör Javier Bardem'in varlığı. Yani Amerika tabii bu finali biraz Super Bowl finaline çevirdi. Bu Avrupa'da futbol severlerin çok hoşuna giden bir şey değil. Yani devre arasında müzik dinlemek, yani konser dinlemek ya da sürekli olan naklen yayının içinde ünlüleri ekrana getirmek. Çünkü o dakika şeyden kopuyorsun bir noktada.
1: İzledim
0: oyundan sana. Kopuyorsun. Ama bu oyuna show business olarak bakan Amerika'nın spor endüstrisinin bakış açısı bu. Yani reklam sektörünün de beraberinde o geniş alanları istediği için hani reklam sektörü zaten bu yüzden bu su ihtiyacı araları çıktı. Dünkü maçın özelliği de bugüne kadar mesela birçok maç klimalı kapatılabilen statlarda oynanmıştı. New Jersey'de MetLife'da 30 derecenin üzerinde sıcaklık var. Biraz Avrupa saatine de uygun olması için.
1: Yerel saatle 15'te başlıyor.
0: Yerel saatle ve MetLife stadı Messi'nin 10 yıl önce Şili'ye Dünya Copa Amerika'yı kaybettiği ve ben bırakıyorum milli takımı dediği. Çünkü büyük travma. 2 sene önce Brezilya'da Almanya'ya kaybetmişsin Dünya Kupası'nı. Yani bütün Arjantin sen Maradona değilsin. Sen Maradona

0: Barcelona olamazsın dedi. Büyük baskı altındaydı. Aslında en iyi zamanları biliyorsun. 15'te Şampiyonlar Ligi kazanmışlardı Luis Enrique ile Barcelona'da. Arkasına yani iki Copa Amerika, bir Dünya Kupası. Ama biraz sonra bir sayfa var. Maradona ile kaderlerinin yine birleştiği bir yer var, öyle değil mi?
1: Gelelim oraya yavaş yavaş. O zaman devam edelim. Corriere'deyiz. Son tango. İspanya dans ediyor. Kızıl öfke oyuna hükmetti ancak fırsatları değerlendiremedi. Zafer uzatmalarda geldi. Leo Yamal'ın önünde eğildi. Ferran Torres 106. dakikada Arjantin'i devirdi diyor. Ole ile devam edelim hemen. Evet. Gazetelerle hızımızı almışken Arjantin basının ne diyeceğini çok merak ediyorduk. İkinciler sonsuza dek hatırlanacak diyor. Hayır. Hatırlanmayacak.
0: İkinciler kelimesini biraz ufak yazmışlar.
1: Film oyunu var orada.
0: Sonsuza kadar hatırlanacaklar mı? Evet, aslında orada bir şey var. Ufak bir trik var yani. Unutulmayacaklar. Messi unutulmaz Arjantin'de ama...
1: İşte o zaman bahsettiğiniz göndermeye gelelim.
0: Sayfa, evet.
1: Kahramanlar aynı, tıpkı İtalya 90 gibi. Messi'nin acısı destansı bir Dünya Kupası geçirdi. Neden İtalya 90 diyorlar? Geçen hafta dün konuşmuştuk. Son dakikalarda gelen o penaltı golü, Arjantinlerin Almanya penaltı golü, Arjantinlerin
0: Brehme, dakika 88.
1: Maradona'nın gözyaşları ve şimdi oraya gönderme yapıyor.
0: 86'yı kazanan Maradona 90'da kaybetti.
1: Kaybetti.
0: 82'de Brezilya'ya mağlup olmuşlardı. Filmin sonu aslında Messi için de aynı oldu. Yani 22'yi kazandıktan sonra burada bu gazetedeki arkadaş, meslektaşımız kelime oyunlarını seviyor. Leo Messi'nin o Leo'sunu İtalya ile birleştirip 90'a gönderme yapmış. Bence sayfadaki tek eksik 90 Maradona. Dünya Kupası'ndan bir üzüntülü Maradona.
1: Belki yani illüstrasyonla evet, o Messi'nin yüzü evet, ya da kolu evet, bir Maradona olabilir.
0: Ama tekrar söylüyorum sana, herkes aceleye getirdi. Yani gazete mutfağı tecrübemden söyleyeyim sana. Böyle durumlarda baskıya gidebilmek için çok seri olman lazım. İki kere düşünemezsin yani.
1: Doğru. Bu hafta çok daha kaliteli işler evet, göreceğiz. Ve son olarak Daily Mail'i paylaşalım. Messi sıradanlığın içinde kayboldu. Kötü geçen final bıçak sırtında sonuçlandı. FIFA'nın beceriksiz gösterisi en önemli organizasyonun değerini düşürüyor.
0: Son köşede maçın sonucuna bakar mısın be?
1: 0-0.
0: Bak işte söylediğim bu.
1: Doğru.
0: Gazeteciliğin zor işlerinden birisi. Büyük İngiliz gazetesi hata yapmış orada.
1: Onlar
0: baştaki 0-0'ı değiştirmeyi unutmuşlar, evet.
1: Devre arası ya da onları etkileyen bir şey oldu.
0: Evet.
1: Şimdi Messi diyelim, süremizde yavaş yavaş eritirken herkes dün saygısını Messi'ye gösterdi.
0: Evet.
1: Barcelona İspanya onunla büyüdü, onunla farklı bir noktaya geldi. Sahadaki oyuncular onu alkışladı, onunla beraber oldu. Dün bir isim, kaleci Unai Simon, tüm Arjantin oyuncularına gitti. Önce Messi'ye gidiyor. Yani herkes Messi'nin hakkını veriyor. Bu sonu hak etti mi diye bir şey söylemeyeceğim. Messi bundan daha iyi bir sonu herhalde hak edemezdi. Şampiyonluk gelse tabii ki başka bir şey konuşurduk ama hani Messi'nin futbola kattıkları ayrı bir dünyadır.
0: Kıl payıyla karşılıklı pozisyonlarla geçen bir finali kaybetsen belki daha fazla üzülebilirsin. Ama bu knockout bir oyun. Bu sürklase bir oyun. İspanya'nın ulaştığı hücum sayısının karşısında 90 dakikada, 118 dakikada kaleye bir tek şut atamamış olmak bir çaresizlik. Arjantin 90 dakikada ceza sahasının içinde topla iki kez buluşabildi. Şimdi Messi'de olsan, çarpı 3 Messi yeteneğinde de olsan, futbolda bir şeyler yapabilmek için topa ihtiyacım var. Yani o topa ihtiyacım var. Top yok ortalıkta. Çokça %65-%70'e varan şekilde İspanyollarda ya da sana geçtiğinde hemen karşı preste senin dördüncü pası, üçüncü pası yapamayacağın bir noktada top senden geri alıyorlar. Bu Arjantin milli takımının biraz bu düzlüğüyle alakalı. Tabii bir iki tane negatif şey var. Onları da söylemek lazım. Maçın sonunda Paredes'in Gavi'ye o şiddeti ve kırmızı kart görmesi.
1: Orada şimdi birçok görüntü var. Önce galiba Medina Rodri'ye yumruk atıyor. Yani göğsüne vuruyor. Evet. Sonra Rodri geliyor, cevap veriyor ve ardından ortalık karışıyor. Sabah baktım.
0: Olmuyor da Ayala'nın bir yardımcı antrenörün bayağı şiddetli bir darbesi var.
1: Paredes'e soruluyor neden diye. Messi ile ilgili konuştuğu için kimse Messi'ye böyle konuşamaz deyip olayları anlatıyor.
0: Tabii şimdi konuşmaları bilmiyoruz. Bir de mesela Messi'nin o hareketi sanıyorum kimsenin hoşuna gitmemiştir.
1: Hangisi?
0: Kukrayla'nın elini kapatıp konuştuğu pozisyonda hani hemen atılmasını istemek ki o pozisyonda biliyorsun Enzo Fernandez oyundan atılmıştı. Bu kadar muhteşem bir kariyere hani biz 10 kişi kaldık. Bu adam da bak aslında orada Kukrayla'nın şeyi yok. Bu arada çok büyük bir farkındalığa da imza attı onu söyleyeyim.
1: Mert Müldür.
0: Mert Müldür'ün pozisyonundan sonra bunlar gelişti ama Kukrayla için söyleyeceğim. Çünkü sosyal sorumluluk adına da bütün dünyaya böyle önemli mesaj verdi biliyorsun.
1: Otistik Madrid'in bir oğlu var.
0: Otistik bir oğlu var. Ben genelde böyle turnuvalarda hani bir takım seçerim ama dün biraz böyle oyunla beraber Kukrayla'cı oldum. Aynı işte rahatsızlık yüzünden hayatını kaybeden Luis Enrique'nin kızından sonra Paris Saint Germain Luis Enrique'li kazanmasını istediğim gibi çok büyük bir farkındalık yarattığını da söyleyeyim. Tabii dışarıdan böyle şaşalı görünen ama arka tarafta zor, şeyli, meşakkatli hayat hikayeleri de var. Birçok hayat hikayesi burada gördük. Ama yani tekrar söylemek gerekiyor mu bilmiyorum ama 18 yıl önce 6 aylık kendi yıkadığım bir bebeği karşında Dünya Kupası'nda görmek ve aynı stadyumda 10 yıl sonra bir daha kaybetmek. Bir de Vinicius'la ikinci kez kaybetmiş Arjantin. Hakemi de çok iyi bulduğumu söyleyemem. Yani bir iki pozisyonda. Mesela Paredes'i 90 dakikanın içinde de atabilirdi bir ikinci sarı kartla. Her şeye rağmen güzel bir Dünya Kupası mı oldu? Futbolu çok sevenler için ama bak futbolu çok sevenler için iyi bir Dünya Kupası oldu diyebilirim. Ama futbolu sevmeye çalışanlar için ya da futbolu diğer spor dallarıyla eşit sevenler için çok da tatlı.
1: Futboldan uzaklaştıklarını söyleyebiliriz. Yani o eşit seviyorlarsa.
0: Evet yani işte yani, turnuvanın FIFA'nın kararları yani Infantino'nun durumu biraz böyle Trump'ın turnuvanın içine girmiş olması vesaire her şeyle beraber ama oyun güzel oyun ve sonuçta hak eden taraf kazandı.
1: Oyun güzel oyun deyince bir de gol krallığı grafiğimiz var. Mbappe hem 2022'de hem 2026'da üst üste iki Dünya Kupası'nda gol kralı olan ilk oyuncu oldu. 10 golle Messi 8 golde, Bellingham 7 golde Haaland'la beraber Dembele ve Harry Kane'in de 6'şar golü var. Rodri'nin altın ayakkabı kazandığını, Kubarsi'nin en genç oyuncu, en iyi genç oyuncu olduğunu, Unai Simon'un altın eldiven kazandığını belirtelim. Bu İspanya turnuvanın 11'ine büyük ihtimalle hükmedecektir. Kukureya sol bekte, Pedro Porro sağ bekte. Rodri zaten orayı garantiledi.
0: Yanına Bellingham olacak galiba.
1: Bellingham olacaktır. Unai Simon kalede.
0: Yani ön tarafı yine Messi, Mbappe bu isimler sağlayacak. Bugün bir istatistik şirketinde Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard'ı sol kanatta mesela göstermişler istatistikleriyle.
1: Üretkenlik ve efektiflik evet. Açısından evet doğru olabilir.
0: Yani bir takdir, oyun gözü takdiriyle yapılan 11'ler var. Bir de çıkan datalar eşliğinde yapılanlar var. O izleyenlerin takdiri hangisine bakacakları.
1: Bülent Ümürlük çok teşekkür ederiz. Şimdi 9 Haziran'da biz yola çıktık Kanada'ya. 11 Haziran'da ilk programımız başladı. 27 gün aralıksız yaptık.
0: Evet.
1: Bunu öncelikle bunun için bir teşekkürler. Ekran önünde Şansın Tokyer, Gürkan Ak, en son ben vardım. Biz ekran önündeyiz ama spor servisindeki bütün arkadaşlarımıza özel teşekkürler. Bu gazeteleri, görüntüleri hazırladıkları için biz elimizden geldiği kadar en iyisini aktarmaya çalıştık. Sizin de katkınız çok fazlaydı.
0: Teşekkür ederim. Bir izleyici olarak NTV hayatımda önemli bir yere sahip. Ama bu kurumun içinde, bu ekranda, bu logonun altında iş yapmanın bir sorumluluğu var. Sanıyorum elimizden geleni yapmaya çalıştık. Dünya medyasından haberleri, her şeyi vererek çok fazla ince taktik detaylara girmemiz gerektirmeyecek şekilde sana, tüm spor servisindeki arkadaşlara ve NTV'de emek veren herkese çok teşekkür ederim. Benim için Dünya Kupası'nın en güzel anısı sizle beraber burada çalışmaktı.
1: Çok teşekkürler. Sizin gibi bir ustadan, duayenden bunları duymak bizim için harika. Kupa günlüğünü noktalıyoruz. İspanya dünya şampiyonu, Arjantin ikinci, Messi'nin vedası, gözyaşları daha konuşulacak, çokça çıkacak bu hafta boyunca. Dünya Kupası bitti ama yankıları da devam edecek. Biz de bunları haberlerimizle, bültenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa günlüğü özel programını sundu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Yazın ve bahar aylarında yağmurlar neden bardaktan boşalırcasına çok şiddetli yağar. Hava çok sıcak olduğunda yerden atmosfere çıkışı da çok hızlı olur. Bir roket gibi dikey olarak yükselir. Hızla yükselen sıcak ve nemli hava yukarıdaki soğuk katmanlarla karşılaştığında aniden soğur. Bu şok soğumayla oluşan devasa su damlaları ve dolu daha fazla tutunamaz ve bünyesindeki tüm nemi tek bir noktaya yoğun yağış olarak boşaltır. Kışın olan yağışlarsa kararlı atmosferde gerçekleşir. Isınan hava üst katmanlara daha yavaş ilerlediğinden yağmuru da sünger gibi yavaş yavaş bırakır. Her mevsimde,
2: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sen daha yemek yemedin mi? Daha sözcüğü nasıl söylendi fark ettiniz mi? Daha. Konuşma sırasında bazı harfler yutulmaya çok uygundurlar ve yutulurlar da. Bunların başında H harfi gelir. Daha giyineceksin. H'leri yuttuğumuz öyle çok sözcük var ki. Örneğin isimler. Mehmet, Gökhan, Fahri. Selamlaşırken merhaba yerine çoğunlukla merhaba demez miyiz? Yemekten sonra doğru kıraathaneye gitti. Bu yıl baharı doğru dürüst yaşamadık. Hemen yaz geldi. Güzelim bahar, bahar oluverdi. Kahvaltıda çay mı istersin, kahve mi? Kahve altıdan gelen kahvaltı bundan daha fazla kısalamaz herhalde. Kısaca müteahhit demek varken müteahhit niye densin ki? Göçmen yerine muhacir değil de macir deyiveririz. Ama en çok da dahanın h'si kıyıma uğruyor. Neyse, biz sözü daha fazla uzatmadan söylediğimiz sözcükleri h'leri yutmadan tekrar edelim. Mehmet, Gökhan, Fahri, kahve, kıraathane, merhaba, bahar, kahvaltı, muhacir, müteahhit. Şimdi de tümceleri. Sen daha yemek yemedin mi? Daha giyineceksin. Bir kahve içer misin? Yemekten sonra doğru kıraathaneye gitti. Bu yıl baharı doğru dürüst yaşayamadık. Hemen yaz geldi. Kahvaltıda çay mı içersin, kahve mi? İlle de böyle olacak diye bir şey yok tabii. Ama bu ve benzeri minik kurallara biraz dikkat edersek, hem birbirimizle anlaşmamız sorunsuz olur, hem de her ortamda göğsümüzü gere gere konuşuruz. Hepinize bugünden daha iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil çok sayıda gözaltı var. Ayrıntıları İzmit'ten NTV muhabiri Dilek Yaman Demir aktarıyor.
2: Belediyesine yönelik operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında suç örgütü kuruldu, ihaleye yolsuzluk karıştırıldı ve rüşvet iddiaları var. Şimdi biz Cüneyt Ali Horozal kameraman arkadaşımla birlikte İzmit Belediyesi'ndeyiz. Buradaki atmosferi sizlere göstersin, ben de operasyonun detaylarını sizlerle paylaşayım. İddialar arasında 31 şüphelinin gözaltına alınması kararı vardı. 28 şüpheli şu sıralarda gözaltında. Belediye personelleriyle girilen ihale süreçlerinin tek tek incelendiği belirtildi. Yapılan incelemede ihaleye katılan şirket firmalarıyla birlikte yine ihalede önemli olan rol alan bazı kişilerin belediye personelleriyle aralarında akrabalık ilişkileri olduğu ileri sürüldü. Yine bir başka iddia ise ihale komisyonundaki o görevlilerle birlikte komisyon adı altında belediye personelleri tarafından para alındığı iddiası vardı. Yine bir başka iddia ise belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi hakkındaydı. Eşi Murat Hürriyet için belediye personellerinin alım sürecinde yine belediyedeki kadrolaşma süreçlerinde görev aldığı iddia edildi. Hiçbir görevi olmamasına rağmen bu şekilde belediyenin ihale süreçlerine de dahil olduğu ileri sürülen bir başka iddiaydı. Şu sıralarda belediyeye girişler normale dönmüş durumda ama yaklaşık bir saat önce burada İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vardı. Belediye binasında arama, el koyma çalışmaları yapıldı. Birden fazla ihale dosyası incelendi. Yine bir başka iddia ise belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makam odasında ve evinde de aramalar yapıldığıydı. Sabah saatlerinde belediye personellerinin de içeri girilmesi kısıtlanmıştı ama aramaların tamamlanmasıyla birlikte ki yaklaşık yarım saat önce tamamlanan o süreçle birlikte şu sıralarda artık belediyeye girişlerde normale dönmüş durumda. Burada çevik kuvvet ekipleri vardı, yine emniyet güçleri vardı. Belediye personelleriyle ilgili yapılan incelemede binada aramalar yapıldı. Bir başka iddia dedi ki yine bu ihale komisyonu ile ilgili yapılan gözaltı sıralarında CHP İzmit ilçe başkanının da gözaltına alındığı, yine bir takım ihale firmalarının, ihaleye katılan firma yetkililerin, mali işler müdürünün, yine belediyede personel olarak görev yapan çok sayıda isim için de gözaltı kararı verilmişti. Şimdi 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi dedik. 28 şüpheli şu sıralarda gözaltında. Ne olacak peki, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü için gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecekler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürelerinin ve iddialara ilişkin savunmalarının tamamlanmasıyla birlikte savcılığa sevk edilecekler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu haklarındaki iddialara ilişkin bir de savcı karşısına çıkacaklar. Şüpheliler için savcı ifadelerinin tamamlanmasıyla birlikte belki bir tutuklama, belki adli kontrol, belki de serbest bırakılma işlemleri uygulanacak. Ama şu sıralarda 28 şüpheli İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
1: Dilek Yaman Demir İzmit'ten bildirdi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uğur, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında polislerin, gümrük muhafaza memurlarının ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar NTV muhabiri Sinan Kunter'de.
3: İlgiyle başlayalım. 50 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan 37'si gözaltına alındı, yakalandı polis tarafından. Operasyon sıra dışı bir operasyon diyebiliriz. Çünkü çok sayıda kamu görevlisi bulunuyor yakalanan. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Bakın çok ilginç iddialar var ortada. Zira Polnet, polislerin girebildiği bir bilgi sistemi, kapalı devre bir internet sistemi. Burada yer alan aranma kaydı gibi çeşitli bilgiler, gümrük geçişleri gibi çeşitli bilgiler para karşılığında çete üyelerine satıldığı tespit ediliyor. Savcılık öncelikle iki kişiyi gözaltına alıyor bu operasyonla, bu soruşturmayla ilgili. Onların telefonlarında yapılan aramada, incelemede çok daha fazla bilgiye ulaşılıyor ve gerisi çorap söküğü gibi geliyor diyebiliriz. Bu kapsamda gözaltına alınan 10 polis, biri müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Dediğimiz gibi özellikle incelenen dijital materyallerde polisle bu çete üyeleri arasında sıra dışı yazışmalar, mesajlaşmalar tespit ediliyor.
4: Peki şunu sormak lazım burada. Şimdi bu şüphelilerin mesajlaşmalarından bahsettin. Oradaki bilgilerde neler yer alıyor?
3: Şimdi polisten çete üyesine giden mesajda şöyle bir soru var. Diyor ki neymiş, söyle, konusu ne? Ona göre bakalım diyor ve çete üyesinden de şu bilgiler geliyor: aile bireyleri, kendi ve adresi lazım, yazılma işi, hırgür yok. Yani hırgür yok derken burada anlıyoruz ki bu bilgiler ışığında bazı kişilerin adreslerine gidip şiddet olaylarına da başvurulabiliyor. Belki de hırgür yok derken aslında onun altını bu şekilde doldurabiliyoruz ve resimleri, adresler. Polnet ekranı diye doğrudan söylüyor. Polnet'in ne olduğunu az evvel açıklamıştım. Sadece emniyet güçlerinin, emniyet mensuplarının kullanabildiği ve kişiler hakkında aranma, tutuklama gibi, savcılık emri gibi bilgilerin yer aldığı bir sistem bu. İşte o ekranda kesinlikle çete üyelerinin girememesi, ulaşamaması gereken o ekranın bilgilerini ekran görüntüsü almak suretiyle çete üyelerine sevk ettiklerini görüyoruz. Ve bir başka mesajlaşmada da aralarında yine şöyle bir konuşma var. Polis memuruna diyor ki, Emre bir aranmasına bakar mısın, sana ödeme çıktım az önce de diye çete üyesinden mesaj gidiyor. Ve arkasından hemen gelen yanıtta yine o Polnet ekranından görüntü eşliğinde temiz abi diye yanıt geliyor ve ödeme için de teşekkür ediyor bahsi geçen. Aslında polis memuru demek bunlara yanlış olur. Köstebek gibi, çeteye köstebek gibi hizmet eden kişiler ve bunlara yönelik operasyonda dediğimiz gibi toplamda 50 gözaltı kararı vardı. Bunlardan 37'si yakalandı. Savcılık ifadeleri ve emniyette alınan ifadelerle operasyonun genişlemesi de söz konusu.
1: Sinan Kunter, NTV ile ortak yayında aktardı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu doğrultuda 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen isimlerin savcılık sorgusu sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu hafta yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasada hangi başlıkların yer alabileceğine bakalım.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyet hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
1: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
6: Ben şu anda helikopterdeyim.
7: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza Kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihte düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun öksüzle irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler, dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.
8: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
7: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
1: Üniversite sınavı sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzu yayımlanacak. Böylelikle programların kontenjanları ve tercih takvimi belli olacak. Kılavuzda programların geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği bilgisi yer alacak. Devlet üniversiteleri geçtiğimiz yıl hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve psikoloji alanlarında kontenjanları azaltmıştı. Bu yıl aynı bölümlerin özel üniversite kontenjanlarında da azalmaya gidilecek.
0: NTV Radyo.
1: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor. İran basını Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas, İmam Hümeyni ve Bender Mahşer kentlerinde patlamalar olduğunu duyurdu. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti de ABD saldırılarının hedefi oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin anısına İran'ı bu akşam çok sert vurduk ifadesini kullandı. İran devrim muhafızları da Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nda konuştu, Amerikan uçaklarını vurduklarını açıkladı. Kuveyt'teki ABD üslerini hedefine alan ordu ayrıca Suriye'deki düşman komuta merkezine saldırdıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuştu. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı.
7: Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden masaya oturması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün dedi.
8: Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım.
7: Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuşan Bakan Fidan, savaşın bölge ekonomisini etkilediğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğine vurgu yaptı. Fidan, Katar tarafından yürütülen diplomatik girişimlere Ankara'nın desteğinin altını çizdi.
8: Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde.
7: Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirten Fidan, savaşın sona erdirilmesi için hem Körfez bölgesiyle hem de İslam ülkeleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn Amerika'ya gidecek. Yarın Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. Avn'ın Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair yazılı bir öneri sunması bekleniyor.
7: Washington bu hafta tarihi ve kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Trump ve Avn ilk kez baş başa bir araya gelecek. Ziyaret Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleşecek. Lübnan'ın güneyi İsrail'in işgali altında. Yüz binlerce kişi İsrail saldırıları nedeniyle evini terk etti. Hizbullah silah bırakmayı ve İsrail'de doğrudan görüşmeleri reddediyor. Amsa, Hizbullah'ı İran'ın uğruna Lübnan'ı ateşe atmakla suçluyor. Lübnan'da bir yetkili Avn'ın Trump'a Hizbullah'ın nasıl silahsızlandırılacağına dair yazılı bir öneri sunulacağını söyledi. Avn, Trump'tan Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da yapılan anlaşmaya uyması için İsrail'e gerekli baskıyı uygulamasını isteyecek. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın amacı, İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak. 26 Haziran'daki anlaşma, Hizbullah'ın silah bırakmasını, İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor. Avn'ın Cumhurbaşkanlığı'nın ilk yılında Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci başlamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaş, Lübnan'daki çatışmayı da alevlendirdi. Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'a destek için İsrail'e füze atmasıyla İsrail'den Lübnan'a hem kara hem hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda 800'lü kadın, çocuk ve sağlık görevlisi olmak üzere 4300'den fazla insan öldü. Avn, İsrail'in yoğun saldırıları yeniden başlayınca tarihi bir çıkış yaptı. Avn'ın çağrısıyla 1978'den bu yana Lübnan'ı defalarca işgal eden İsrail'de doğrudan görüşmelere başlandı. Ancak Avn, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla görüşme çağrılarını bugüne kadar kabul etmedi.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
9: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
9: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
13: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
0: Reklam.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
15: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin uzatmalarda 1-0 yenen Matadorlar tarihlerinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
16: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını artırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Cubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
15: 39 günlük Dünya Kupası maratonu Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Final maçı bazı ilklere de sahne oldu.
17: 2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil, ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump maçın oynandığı New York New Jersey stadına Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stat çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı milli marşlar sırasında stat üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel locada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Statta 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finali ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Sahne performanslarının uzaması nedeniyle ikinci yarı ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. Tribünden yuhalama sesleri yükseldi. Trump ve Infantino futbolculara madalyalarını taktı. Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi.
15: Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Chris Olay 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu. şarta bağlı bonusların da devreye girmesi halinde bonservis bedeli 30 milyon euroya kadar çıkacak. Trabzonspor 20 yaşındaki fil dişiliği geçtiğimiz sene 5,5 milyon euro bonservisiyle transfer etmişti. Karadeniz ekibiyle 31 maçta süre alan olayı 2 gol 4 asist kaydetti. Fenerbahçe sakatlığı süren oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı. Bilgilendirmede Vedat Muriç'in salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı belirtildi. Fıtık ameliyatı geçiren Dorgalens Nene'nin kuvvet çalışmalarına devam ettiği, oyuncunun kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edileceği aktarıldı. Hazırlık maçında sakatlanan Yiğit Efe Demir'in tedbir amaçlı bireysel çalıştığı aktarıldı. Dünya Kupası'ndan sakat dönen Dominik Livaković ise tedavisine başlandığı ve Hırvat kalecinin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi. Erkek voleybol milli takımı Milletler Ligi sezonunu 3-1'lik İran galibiyetiyle tamamladı. Filenin efeleri organizasyonda 8 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. İlk 7'de yer almayı başaran Ay Yıldızlar tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı kazandı. Finaller 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Şampiyona lideri sezonun 6. galibiyetini aldı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü 3 yarış aradan sonra zirveye döndü. Podyumu Charles Leclerc ve Max Verstappen tamamladı. Pilotlar klasmanında 2. sırada yer alan George Russell, Hamilton'la yaşadığı temas sonrası yarışa ilk turda veda etti ve sıralamada 3.'lüğe geriledi. Formula 1'de sezonun 11. ayağı 26 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
18: Doğa takvimi. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
19: Bugün Uluslararası Ay Günü. İnsanoğlunun Ay'a ayak basmasının 57. yıl dönümü. Apollo 11 1969 yılında bugün Ay üstünde sessizlik denizine inmiş, astronotlar burada Ay'a ilk ayak basan insanlar olarak tarihe geçmişlerdi. Ay'ın yüzeyindeki koyu renk alanlara deniz deniyor. Bunalımlar denizi, bolluk denizi, soğuk deniz, kenar denizi, nektar denizi ya da sessizlik denizi gibi isimler verilen bu alanları ayın evrelerine göre farklı açılarda gözlemek mümkün. Bir de buhar denizi var. Hem ilk dördün hem de son dördün evrelerinde gece gündüz sınırında görünür. Durgunluk denizi ise en eski oluşum olduğu düşünülen, tabir yerinde ise el değmemiş bir deniz. Buraya hiç uzay aracı inmedi. Bugün tüm dünyada yapılan Uluslararası Ay Günü kutlamalarının amacı ay keşfindeki başarıları duyurmak ve sürdürülebilirliği için kamuoyunda farkındalık yaratmak. Ve bu yılın sloganı tek ay, tek vizyon, tek gelecek. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Uluslararası Ay Günü kutlu olsun. Bugün aynı zamanda Dünya Satranç Günü. Bu yılın teması sürdürülebilir kalkınma için ucuz ve pratik olan satrancı etkili kılmak. Dünya Satranç Günü kutlu olsun.
18: Doğa takvimi.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
14: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
20: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
21: Geçtiğimiz aydan bu yana yaşadığımız son haftaların en önemli maddelerinden birini hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Futbol Dünya Kupası oluşturdu. Bu etkinlikle ilgili olarak etkinliğin başlamasından hemen evvel elbette bu dev etkinliğin ekopolitik yönü ve çerçevesini ön plana çıkaran değerlendirmelerde bulunmuştuk. Üstelik moral bakımından veya psikolojik bakımdan da bu türden herkesin ilgisini çeken, alakasını çeken etkinliklerin önemine işaret etmiştik. Nitekim turnuvanın başlamasından hemen evvel 11 Haziran tarihli bir güncel makalemizin başlığı "Ekopolitiğin sert ikliminde futbol imbatı idi." İmbat güzel İzmir'imizin ferahlatan bir rüzgarı biliyorsunuz. Tabii dünyada milyonlarca kişi için bu etkinlik acaba nasıl bir etki yarattı? Bir ve beraber olarak belirli bir etkinliğe ortaklaşa konsantre olmak herhalde belirli bir terapi etkisi yaratıyor. Ama turnuva dün sona erdi. Ekopolitiğin sert iklimi maalesef yumuşamadı ve dikkat edilirse artık hani tırnak içinde kısık ateşte süren bir savaş koşulu devam ediyor. Tabii 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının şimdi ön planında ama Allah'tan daha küçük çaplı bir bölgesel nitelikli olmakla beraber petrol üzerinden tüm dünyaya ve aslında ekopolitik ve jeopolitik küresel mimarinin yeniden yapılandırılmasına etkide bulunacak veya bunu amaçlayan bir süreç yaşıyoruz. Onun için piyasalar zaten bu savaşın veya benzer savaşların süreceğine dair satın alma işlemini, içselleştirme işlemini, riskleri primlendirme işlemini çoktan gerçekleştirdi. Nitekim son haftalarda, son günlerde ortaya çıkan bu yeniden saldırıların artışı ve el yükseltme çerçevesinde dahi çok sert reaksiyonlar gelmedi. Örneğin petrol yukarı yönlü artış kaydetmekle birlikte üç hanelere vesaireye gidiş gibi bir sert tepki görülmedi. Anlaşılıyor ki bu şekliyle devam edecek çatışma ortamı içerisinde sene sonunda gene 90 dolarların altında bir ortalama petrol fiyatıyla sene kapatılacak. Anlaşılıyor ki yeni normal gibi tanımlara yeniden prim kazandırmaya devam edeceğiz. Yani artık hani böyle barış ve esenlik ikliminden ziyade değişik yerlerde süre gelen, zaman zaman şiddetlenen, zaman zaman farklı formatlara taşınmaya çalışılan ve karşısındakine iradesini zor yoluyla kabul ettirme, insanlık tarihinin maalesef vazgeçilmez ve ayrılmaz taktiğinin devam edeceği bir serim bizleri bekliyor. Türkiye açısından geçtiğimiz hafta önemli bir başka beklenti de karşılık buldu. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu için beklenen değerlendirmesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Türkiye'nin kredi notu BB- düzeyinde muhafaza edilirken ekonomik görünüm ve piyasa görünümü de durağan şekliyle olduğu haliyle bırakıldı. Bu tabii yatırım yapılabilir düzeyin çok altında. Dolayısıyla Türkiye'nin beklenilen iyileştirme kulvarına henüz girmediğini veya dahil edilmediğini gösteriyoruz. Makroekonomik tespitler açısından da 2026 yılı için enflasyon beklentisi %29,5, büyüme öngörüsü ise aşağı yönlü bir revizyonla %2,8 manşetlerini işaret ediyor. Bunlar Türkiye'yi tırnak içinde memnun eden, tatmin eden rakamlar olmaktan uzakta. Üçüncü makroekonomik önemli gösterge cari açık bakımından da gayri safi yurt içi hasılanın %3'ü gibi bir tahmin karşımıza çıkıyor. Anlaşılıyor ki Türkiye ekonomisinin derecelendirme kulvarında veya klasmanında da daha yüksek düzeylere, daha yukarı kademelere tırmanabilmesi için yapılacak çok şey, atılacak çok adım bulunuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
20: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
22: Peugeot.
23: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
24: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
25: NTV Radyo.

0: reklam. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Yeniden merhaba, piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. Bütçe 3 ayın ardından Haziran ayında fazla vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mali disiplini korumaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını dile getirdi. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti dedi. Bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl %2,9 olduğunu hatırlattı. Bu yıl bu oranın %2,5'a gerilediğini tahmin ettiklerini belirtti. Şimşek, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor ifadelerini kullandı. Piyasanın enflasyon beklentisinde ılımlı bir yükseliş var. Piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %23,95'e yükseldi. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %29,14'tü. Bu anket döneminde %29,21 oldu. 12 ay sonrası için TÜFE beklentilerine bakıldığında bir önceki anket döneminde %23,81'den bu anket döneminde %23,95'e yükseldiği görülüyor. Katılımcıların yıl sonu dolar tahminlerine bakıldığında ise bir önceki anket döneminde yani Haziran ayında 51,47 liraymış dolar kuru beklentisi. Bu ay bu 51,55 liraya çıktı. Yurt içinde gözler bu hafta faiz kararında olacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz değişikliği beklenmiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
2: Yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası sabah sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
1: Evet, sıkı para politikasının sürmesi bu ayki toplantıda bir değişiklik olması beklenmiyor. Ama tabii ki gelecek olan mesajlar önemli. Ama güncel olarak piyasalardaki fiyatlamalara baktığımız zaman bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaşın fiyatlandığını görüyoruz. Petrol fiyatları kritik 90 dolar eşiğini aştı. Altınsa yerini korumaya çalışıyor.
2: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
3: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar

0: olmaz dedi. Gerçekten de onsta 4000 dolar, gramda 6000 lira bir direnç seviyesi olmuş durumda. Gelecek olan haber akışına göre bu seviyelerin altına doğru düşüş devam edecek. Yoksa buradan bir yukarı hareket mi olacak? Göreceğiz. Son rakamlara bir bakalım. Haftanın başlangıcında piyasalar sakin gözüküyor. Borsa İstanbul'da açılışta hafif bir satış vardı ama şimdi %0,59 artıya döndü. BIST endeksi tekrar 14.000 puanın üzerinde. Dolar ve Euro'da durum sakin. Dolar kuru bankalar arası piyasada 47 lira 18 kuruştan, Euro 53 lira 96 kuruştan fiyatlanıyor. Ve altının onsu 4020 dolarda, 4000'i şu an için destek yaptı, 4020'de gözüküyor son işlemler. Petrolde bir gevşeme var, aslında 90 doların üzerini gördü ama şimdi 86 dolara kadar geri çekiliyor. Brent petrolde son rakam 86 dolar 21 sent, bir düşüş söz konusu. Hemen içeride gram ve çeyreğe de bakarsak, gram altın 6100 liraya yaklaştı. Çeyrek altında da 10.000 liranın tekrar yakalandığını görüyoruz bankalar arası fiyatlamalara göre. FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci ile konuşacağız piyasalardaki son durumu ve gelişmeleri. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
0: Teşekkürler, biz de öyle. Şimdi haftaya nasıl bir başlangıç yaptık onu bir soralım. Aslında temkinli bir seyir var diyoruz ama tabii ki savaş yeniden kızıştı, karşılıklı iki tarafta birbirini sert bir şekilde vuruyor ve 9. gününe geldi artık bu karşılıklı çatışmalar. Evet. Daha kötümser bir tablo görmeyi bekler miydiniz? Biraz daha itidalli mi gidiyor piyasalar, ne dersiniz?
1: Bu noktada Trump belirsizliği olduğundan dolayı piyasa çok fazla satışa geçmiyor veyahut da çok fazla alış yönünde tercihini kullanmıyor. Çünkü Trump her an İran Savaşı'na ilişkin görüşünü değiştirebilir. Dün Dünya Kupası'yla final maçını izlediği ve orada kupa törenine katıldığından dolayı hani öncelik biraz o tarafta bulundu. Şimdi artık Trump da normal gündemine dönüyor. Ama buradaki piyasalardaki asıl sıkıntı yüksek petrol fiyatı, enerji maliyetlerindeki artış ileriye dönük enflasyon beklentilerini bozduğundan dolayı şu soru soruluyor. FED faiz artışına gitmeden veya hiçbir şey yapmadan enflasyonu nasıl %2 hedefine ulaştıracak? Ve bu sorunun cevabı net faiz artışına gitmeden enflasyon düşmeyeceğini piyasa benimsediğinden dolayı ileriye dönük beklentilerinde FED faiz artışına gidebilir diyor. Bu doları güçlü tutuyor, rezerv parayı. Dolar güçlü olduğunda da dolara karşı diğer varlıklarda başta altın, gümüş, kıymetli metaller, ABD borsa endeksleri, euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareket olmuyor. Ve bir dip oluşumu aranıyor. Ama bu dip oluşumu da evet her şey normalleşti, bütün kötü haber akışı geldi, Trump söyleyeceğini söyledi veyahut da ABD, İran askeri anlamda yapacakları tüm hamleleri yaptı, iş tamamlandı. Bununla söylenemediğinden dolayı altın, gümüş, euro, dolar içinde bir dip hareketi oluştu. Dip devreye girdi demek için de çok erken. Piyasa aslında şu anda tamamen Trump'ın söyleyeceklerine ilişkin bekle gör politikasında bulunuyor. Ama yüksek petrol fiyatı enflasyon beklentilerini yukarıya çektiğinden dolayı şu anda piyasanın ilk sırasında negatif faktör olarak yer alıyor.
0: Evet, aslında 28 Şubat'tan bu yana o kadar hani iyimser açıklamaların ardından çok daha kötümser farklı açıklamalar geldi ki çok kısa süreler içerisinde adeta şaşkına döndü yatırımcılarda, ne yapacaklarını bilemediler. Belki o yüzden de biraz söylediğiniz gibi bugün böyle deniyor ama yarın başka bir şey olabilir şeklinde bir beklenti var. Ama yine de bir tam anlamıyla rahatlama olmuş diyemeyiz çünkü hem bunu petrolde görüyoruz söylediğiniz gibi, hem de altın tarafında görüyoruz. Altın fiyatı bir türlü toparlanamıyor. Ne gerekiyor artık buraları dip yapması için?
1: Altın fiyatının toparlanması için önce ABD-İran savaşının normalleşmesi gerekiyor. Barış anlaşması sürecine geçilmesi gerekiyor. Çünkü piyasa şunu fiyatlıyor. Petrol yukarı, altın, gümüş aşağı. Neden? Çünkü FED faiz artışına gider. Bu fiyatlama tahvil dinamiklerinde ön planda. Altının veyahut da gümüşün dip oluşumunu sağlaması için ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 4,5 altına indi.

0: gerekiyor ve bunun paralelinde üçüncü olarak zayıf dolar temasına geçmemiz gerekiyor. Ama Trump faktörü devirde olduğundan dolayı hani kısa periyotta yıl sonuna kadar Trump'la beraber zayıf bir dolar beklememek gerekiyor. Dolar maliyeti yüksek olduğundan dolayı bu altın gümüş tarafında da bir negatif faktör oluyor. Aslında ABD-İran savaşı tamamlanacak. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4.5'un altına inecek. Dolar endeksi de 99.5-100 bandında bir normalleşme sağlayacak. Ancak bu şartlarda altın ve gümüşe evet bir dip oluşumu oldu. Buradan yukarı yönlü bir hareket denilebilir. Ama Brent petrol fiyatı da şu anda teknik analiz bağlamında bir faktörden gelmediğinden dolayı olay riski var. Trump iyi bir şey söyleyecek, petrol fiyatı aşağı gelecek, algı değişecek, altın gümüş yukarı hareket edecek. Veya Trump savaşı sonbaharda daha şiddetli bir noktaya taşıyacak. Brent petrol 90'ın üzerinde kalıcı olmaya devam edecek. Altın gümüş de yeni düşük seviyeler devreye girecek şeklinde bir fiyatlama olacak. Dolayısıyla yatırımcının şu yaklaşımında 5000 dolarlar görüldüğü, gümüşte 120 dolar seviyeleri görüldüğü, gördüğü seviyeler unutulmaz. İlla kısa zamanda veya da orta vadede bu seviyelere kısa dönemde ulaşabilir şeklinde herkesin gördüğünden, herkesin beklediğindeki yatırım stratejilerine karşı dikkatli olmaları, önceliğinin şu anda güçlü bir dolar teması olduğundan dolayı dolar temasında kalıp altın ve gümüş için fırsat kovalama veyahut da maliyetleri yüksekse 4000'in altında 55 dolar seviyesi altında gümüşler maliyetlerini düşürme tarzındaki aksiyonlara gitmeleri daha optimal olabilir diye değerlendiriyorum.
1: Peki, son derece net söylediniz. Aslında takip edilmesi gereken birkaç parametre var altının dip yaptığını söyleyebilmek için. Son olarak borsayı sorayım. Orada da nasıl ki hani onsta 4000 dolar, işte gramda 6000 lira diyorsak, evet, borsada da endekste 14000 puan sanki bir sınır oluşturdu. Bunun altına mı geldi, üstünde destek buldu mu, buna bakıyoruz. Ama altta, yani 14000'in altında daha sert düşüş riski var mı, ya da 14000'in üzerinde yükselişin hızlanması hangi şartlara bağlı?
0: Tamamen petrol fiyatına bağlı. Çünkü petrol yukarı yönlü hareket ettiği zaman da Merkez Bankası sıkılaştırmaya devam eder. Sıkı para politikası. Faiz yüksek kalır. 23 Temmuz'daki faiz kararında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Piyasada beklemiyoruz. Ama petrol fiyatı düşükken piyasa şunu bekliyordu: ara verilen bir haftalık repo ihalelerine geri dönüp piyasada göreceli teknik bir faiz indirimi bekleniyordu. Fakat yüksek petrol fiyatı enflasyon dinamiklerini bozduğundan dolayı bu da Merkez Bankası'nın bir haftalık repo imkanına dönme süresini uzatıyor. Faiz indirim süresini uzatıyor. Kuvvetle muhtemel bu toplantı pas Eylül toplantısında bir faiz indirimi olabilir, ama bu da Brent petrole bağlı. 13.850-14.000 bölgesinin güçlü bir destek bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Endeks her bu bölgeye çekildiğinde güçlü bir tepki alımı gelebileceğini bekliyoruz. Ama bu da 14.000'in üzerine yukarı yönlü bir hareketi tetikleyecek bir unsur değil. Ne zaman Brent petrol 80 dolar ve aşağısına gelir, bu Borsa İstanbul'da bir 500-600 puanlık bir harekete neden olabilir. Veya Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine başladığı zaman da, o zaman trend halinde kalıcı yukarı yönlü bir hareketle Borsa İstanbul'u konuşuyor olabiliriz. Nasıl şu anda yurt dışı piyasalar Brent petrolü takip edip bekle gör politikasındaysa, Borsa İstanbul'da bekle gör politikasında petrolün 90 dolar üzerine çıkıp çıkmayacağı kötümser senaryo veya 80 dolara doğru geri çekileceği iyimser senaryo için beklemede bulunuyor.
1: Çok teşekkürler FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci, verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet, şimdi altın fiyatlarını takip ediyoruz. Türkiye'de en fazla yatırım yapılan tasarruf aracı da altın, malum. Ama sadece altın yatırımcısı takip etmiyor. İkinci sırada da, çünkü Türkiye'de yatırım denince gayrimenkul akla geliyor. Bir süredir konut almak isteyenler altın yükselsin diye bekliyor.
2: Altın fiyatındaki düşüş konut piyasasını olumsuz etkiledi. Türkiye'de vatandaşların yatırım tercihinde ilk sıra altının. Merkez Bankası anketine göre fiyat düşüşüne rağmen tasarruf edenlerin ilk tercihi halen altın. İkinci sırada ise %37 ile gayrimenkul geliyor.
3: Özellikle altın gayrimenkul alım ve satımlarında çok ciddi anlamda piyasada etkili. Onun için altın fiyatlarının biraz daha normalleşmesi ki yukarı fiyatlardan altın alan kişilerin gayrimenkule dönmesi için fiyatların biraz daha dereceli anlamda yukarı yönlü hareketi piyasada ciddi anlamda bekleniyor. Bunun mutlaka konuta kayacağına ilişkin ciddi takipler var.
2: Konut fiyatları son bir yılda %24,5 oranında arttı. Bu sürede enflasyon ise %32 yükseldi. Yani fiyat artışı enflasyonun altında. Uzmanlar faizlerin yüksek olması nedeniyle gelecek dönemde de çok hızlı artışlar beklemiyor. Altın fiyatının yükselmesi durumundaysa satışların canlanabileceği ifade ediliyor.
3: Şu an konut kredilerinde en iyimser rakamlarımız 2.89 ki bu rakamlar hala aslında tüketici açısından hala kabul edilebilir seviyede değil. Ertelenmiş bir talep var, biriken bir talep var ancak hızlı bir ivmeden ziyade kademeli ve seçici bir toparlanma göreceğimizi tahmin ediyoruz.
1: Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu. İstanbul Sanayi Odası'nın araştırması finansman giderlerinin faaliyet karına oranının %87'ye ulaştığını ortaya koydu. İSO 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre listenin zirvesinde Teksan Jeneratör yer aldı. Norm Salihli Vida 2. Biska Tekstil ise 3. sırada geldi. Sıralama kriteri olan üretimden satışlar 2025'te %25,7 arttı, 1 trilyon 750 milyar liraya yükseldi. Bu artış 2020 sonrasındaki en düşük oran olarak dikkat çekti. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin en büyük sorununun finansman maliyetleri olduğuna dikkat çekti. Finansman giderlerinin faaliyet karına oranının %87'ye yükseldiğini, sanayicinin elde ettiği kazancın önemli bir bölümünü finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu haberle veda ediyoruz. Öğleden sonra Finans Kafe'de görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Yazın ve bahar aylarında yağmurlar neden bardaktan boşalırcasına çok şiddetli yağar. Hava çok sıcak olduğunda yerden atmosfere çıkışı da çok hızlı olur. Bir roket gibi dikey olarak yükselir. Hızla yükselen sıcak ve nemli hava yukarıdaki soğuk katmanlarla karşılaştığında aniden soğur. Bu şok soğumayla oluşan devasa su damlaları ve dolu daha fazla tutunamaz ve bünyesindeki tüm nemi tek bir noktaya yoğun yağış olarak boşaltır. Kışın olan yağışlarsa kararlı atmosferde gerçekleşir. Isınan hava üst katmanlara daha yavaş ilerlediğinden yağmuru da sünger gibi yavaş yavaş bırakır. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Yunus Emre, bir kez gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil diye başlayan şiirinin devamında şöyle diyor. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Hak sözcüğünü anmak için başladık bu güzelim deyişle. Aynı sözcüğün hak diye ince söyleneni de var. Tabii ikisi de ayrı anlamlarda. Önce kalın K ile söylenene bir bakalım. En çok kullanılanlardan biri hukuka uygunluk, adalet demek. Yargıcın haktan ayrılmayacağından eminim. Sonra Cenab-ı Hak, yani Allah. Hak, şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın deyişi. Hak dini, İslamiyet. Geçmiş ve harcanmış emek. Ana hakkı ödenmez. O kadar çok ki en bilinen ve kullanılanları seçiyorum. Hak etmek. Sen artık dayağı hak ettin. Hak getire. Zavallının halini bir görsen üst baş hak getire. Hak kazanmak. 2 yıl sonra emekliliğe hak kazanacak. Hak yemek. O da elinden geldiğince çalışıyor, hakkını yeme. Hak yerini bulur. Hakkı ödenmemek. Hakkından gelmek. Hakkını aramak. Hakkın rahmetine kavuşmak. Hakkı huzur. K incelip hak olunca ilk anlamı toprak. Hak ile yeksan olmak. Yerle bir olmak. Hakipay. Ayağın bastığı toprak. Hakipayine yüz sürmek. Bir büyüğün huzuruna kabul edilmek. Haki. Yeşile çalan toprak rengi. Haki üniforması içinde pek yakışıklıydı. Taş, maden veya tahta üstüne yazı veya bir şekil oymaya da hak etmek denir. Aşık garibin dizeleriyle bitirelim. Aşık garip yanık yanık söylesin, inip aşkın deryasını boylasın. Hak seni devletinde daim eylesin. Ağlarım, sızlarım, kimsem yok benim. Umarız kimse kimsesiz kalmasın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
5: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
6: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
7: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
6: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
8: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, bugün 20 Temmuz Pazartesi NTV'de öğle bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını kısaca özetleyelim, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Bugünün gündeminde iki operasyon var. Kocaeli'de Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltında, son durumu paylaşacağız. Ahbap soruşturmasında da gelişme var. Son operasyonda gözaltına alınan Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi. Canlı bağlantıyla ayrıntıları alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan parti içi tartışma ayrılığa doğru gidiyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti için yaptığı hazırlık artık son aşamaya geldi. Bu konuda Ankara'dan bir bağlantımız olacak. Defalarca bitmenin eşiğine gelen savaş bir türlü son bulmuyor. Yoğunluğu azalsa da çatışma devam etmekte. ABD İran'ı, İran bölge ülkelerini vurmaya devam ediyor. Trump'tan yine bir tehdit var. Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın diyor Trump. Son duruma bakacağız. Ve Dünya Kupası'nın sahibi belli oldu. Final karşılaşmasında uzatma dakikalarında Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Hem finali hem Dünya Kupası'nı bir konukla değerlendireceğiz. Başlıyoruz. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Dilek Yaman Demir de İzmit'te gelişmeleri takip ediyor ve son bilgiler için şimdi karşımızda Dilek.
1: İzmit Belediyesi'ne yönelik bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Birden fazla iddia var. İddialardan en önemlisi suç örgütü kuruldu, ihaleye fesat karıştırıldı ve rüşvet iddiaları. Kameraman arkadaşım Cüneyt Ali Horozal'la birlikte İzmit Belediyesi'nin önündeyiz. Cüneyt, sizlere burayı gösterirken ben de operasyonun detaylarını aktarmaya çalışayım. Savcılık, İzmit Belediyesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde ihaleyi kazanan firmalarla ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle aralarında akrabalık ilişkilerinde ilişkileri bulunduğunu ileri sürüyor. Yine bu akrabalık ilişkileriyle firmalardan komisyon adı altında paralar toplandığı iddiası var. Bir başka iddia ise belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'le ilgili. Bu iddialar ise Murat Hürriyet'in ihale süreçlerine doğrudan dahil olduğu, yine personel alımları ve kadro belirlenmelerinde bağlantısının bulunduğu iddia edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le birlikte, yine belediye başkanının eşiyle birlikte şu sıralarda 28 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlardan bir tanesi de İzmit CHP ilçe başkanı Gökhan Ercan, yine benzer iddialarla gözaltına alınan bir isim. Yine eski Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Engin Ertaç da var. Belediye Fen İşleri Müdürü, Belediye Ruhsat Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Mali İşler Müdürü gibi birden fazla belediye personelinin bulunduğu şüpheliler şu sıralarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeler. Çünkü bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu süreç nasıl işleyecek? Şimdi gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu iddiaları kapsamında önce emniyette ifade verecekler. İfadelerinin tamamlanmasıyla birlikte de savcılığa sevk edilecekler. Hemen şundan da bahsedelim. Sabah saatlerinde belediyede bir arama, el koyma çalışmaları yapıldı. Sabah saatlerinde burada çevik kuvvet ekipleri vardı. Yine mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri amirliği belediye başkanının odasında arama yaptı. Yine belediye binasında yapılan aramalar sebebiyle de belediyeye girişler kısıtlanmıştı ama yaklaşık 1,5 saat önce buradaki arama ve el koyma çalışmaları tamamlandı. Bu yüzden belediyeye girişler normale döndü. Şimdi gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyetindeler. Gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte savcılığa sevk edilecekler. Savcı karşısında söz konusu iddialara ilişkin savunma yapacaklar. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla birlikte belki bir takım şüpheliler için tutuklama, belki adli kontrol, belki de serbest bırakma işlemi yapılacak ama şu sıralarda 28 şüpheli gözaltında ve gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte de adliyeye sevk edilecekler.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Şimdi kamuoyunun gündemindeki bir diğer önemli soruşturmada Ahbap Derneği'ne yönelik. Geçtiğimiz hafta derneğin kurucusu, hepimizin yakından tanıdığı Haluk Levent tutuklanmıştı. Daha sonra Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu, yine bazı isimlerin gözaltına alındığını gördük. Adliyeye sevk edildi 10 şüpheli. Ayrıntıları alacağız şimdi. Baran Bilal'a.
2: Oğuzhan Uğur ve 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri yaklaşık 3,5-4 saattir devam ediyor. Şu sıralarda savcıya ifade vermekteler. Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınmıştı Oğuzhan Uğur evinde. Mali Şube ekipleri tarafından emniyete götürüldü ve dün polise bir ifade verdi ve bugün adliyeye getirildi. Bu arada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda şöyle bir tespiti yer verildi. Ahbap Derneği ile Uğur ailesi veya bağlı şirketler arasında doğrudan bir para transferi bulunmamaktadır deniliyor. Fakat dolaylı yoldan bir mali ilişki olduğu yönünde bir tespit var bilirkişi raporuna göre. Örnek vermek gerekirse Oğuzhan Uğur'un 800 bin lira değerinde bir para transferinde bulunduğu belirtiliyor. 3 kişiye ve bu 3 kişi sonra ikinci halka olarak bilirkişi raporuna göre başka bir kişiyle mali bir ilişki içerisine giriyorlar. Bu ikinci kişi de sonrasında Yeliz Kaya'ya 500 bin lira değerinde bir para aktarıyor. Yeliz Kaya kimdi? Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen şüpheliler arasında yer almaktaydı. Bir başka örnek var. Yine 3 halka halinde bu şekilde dolaylı bir para transferi veya bir mali ilişki olduğu yönünde bir tespite yer verilmiş bu raporda. Ayrıca Oğuzhan Uğur'un hesaplarında, hareketlerinde olan dışı bir artış olduğu ifade ediliyor 2023 yılından itibaren. Suçlamalar bu yönde. Öte yandan daha genel çerçevede Ahbap Derneği'ne usulsüz bir şekilde yardımlarda bulunmakla suçlanıyor Oğuzhan Uğur. Ayrıca yurt dışından gelen yüklü miktarda bir dövize işaret ediliyor. Bu döviz miktarının MASAK raporlarında şüpheli bir şekilde yer aldığı da kaydedilmekte. Oğuzhan Uğur ise bu suçlamaları reddetti. Ben bu kişilerden, şüphelilerden sadece Haluk Levent'i tanırım. Onu da sadece birkaç defa gördüm. Aramızda yakın bir arkadaşlık ilişkisi bulunmamaktadır dedi emniyet sorgusunda. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. Çünkü suçsuzum şeklinde konuştu. Ahbap faaliyetlerinde bulunmadığını, bir dernek faaliyeti yürütmediğini öne sürdü. Ahbap ve diğer resmi kurumların banka hesaplarında resmi bilgilerinin ben depremin hemen ardından yardım kampanyalarında kendi yayınlarımda paylaşıyordum. Ben sadece aracıydım. Herhangi bir para transferinde bulunmadım. Benim hesabıma bir para yatmadı. Ben sadece bu bilgileri, banka bilgilerini paylaştım şeklinde kendini savundu. Yurt dışından gelen paranın ise çeşitli online platformlardan gelen ödemeler olduğunu ileri sürdü Oğuzhan Uğur. Özetle emniyetteki sorgusu bu yöndeydi ve şimdi benzer bir sorguyu da savcılıkta adliyede vermekte Burak Özcan.
0: Baran Bila karşımızdaydı. Dünyada sporun gündemi elbette Dünya Kupası. Bizde ise maalesef sporla, futbolla ilişkili bir soruşturma var. Bahis soruşturması. Geçtiğimiz hafta 17 kulüp yöneticisi, aralarında Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan yöneticilerin de olduğu 17 isim kendi takımlarının maçında rakip takıma bahis oynamak gibi bir suçlamayla gözaltına alınmışlardı. Adliyeye sevk edildiler. Bu soruşturma ne durumda? Onu da Sena Gürbıyık bizimle paylaşacak. Sena.
3: Burak Özcan, belirttiğin gibi aslında cuma günü futbolda bahis ve şike operasyonu düzenlendi ve 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli de şu anda yurt dışında. Bugün 17 şüphelinin adliyeye sevk edildiğini belirtelim. Bu isimlerin daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Altayspor, Altınoldu, Balıkesir Spor gibi takımlarda aslında yöneticilik yaptığı tespit edildi ve bu noktada da aslında başsavcılık 2020 ve 2026 yılları arasını kapsayan bir araştırma yaptı ve bu araştırma doğrultusunda da yasal bahis siteleri üzerinden bu isimlerin kupon yaptıkları belirlendi ve yöneticilik yaptıkları dönemlerde de kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahsine kupon yaptıkları başsavcılığın tespitleri arasında yer alıyor. Bu tespitler doğrultusunda da aslında 19 şüpheli hakkında cuma günü gözaltı kararı verilmişti. 17 şüpheli gözaltına alındı ve 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrollerinin ardından şu sıralarda da savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığını belirtebiliriz. Şüphelilerden Tolga Kırgız'ın Beşiktaş kulübünde yöneticilik yaptığı dönemde 1488 adet kupon yaptığı, Maruf Güneş'in Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemde de 48 kupon oynadığı başsavcılığın tespitleri arasında yer aldı. Bir Galatasaraylı, 3 Beşiktaşlı eski kulüp yöneticisi olmak üzere pek çok kulüpte aslında başta da belirttiğimiz gibi Adana Demirspor, Altayspor, Altınordu, Balıkesir, Bandırma Spor gibi kulüplerin birçok yöneticisi farklı kuponları farklı oranlarda oynadığı, farklı oranlarda oynadıkları tespit edilerek dosyaya girdi ve böylelikle de aslında başsavcılık yöneticilik yaptıkları dönemlerde bu şüphe kişilerin kendi kulübüne rakip takım lehine ya da gol bahsi yaptıklarını tespit etmesi üzerine de bu operasyonu başlatmış oldu. Aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz yıldan itibaren futbolda bahis ve şike operasyonlarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda da bugün 17 şüpheli adliyeye sevk edildi ve şu sıralarda savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtelim Burak Özcan.
0: Sena Gürbıyık karşımızdaydı. Şimdi suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında polislerin, gümrük muhafaza memurlarının ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Sinan Kunter'le bu operasyonu konuşacağız. Hoş geldin Sinan. Şimdi ben kısaca bahsettim ama daha fazla ayrıntısı var tabii. Nedir eldeki bilgiler bu operasyona dair?
4: Burak, aslında operasyonun çatısını şöyle çizebiliriz. Emniyet içinde bir köstebek operasyonu bu. Resmen polis polisi yakaladı, polis gümrük muhafızlarını yakaladı, çok sayıda kamu görevlisini yakaladı. Bu kişiler neyle suçlanıyor? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa gerçekleştirdiler bu operasyonu. Kapsamlı bir operasyon, 50 kişi hakkında gözaltı kararı veriliyor ve suçlandıkları konu şu: özellikle bazı çetelere yardım etmek. Nasıl yardım ediyorlar? Özellikle içeriden bilgi aktarmak suretiyle ve gümrük memurları konusunda, yurt dışına çıkışlar konusunda, bazı araçların, bazı kişilerin yurt dışına çıkışları konusunda hep aslında devletin içinde kalması gereken bilgileri çete üyelerine bu kişilerin servis ettiği, aktardığı iddia ediliyor. Önemli ayrıntılar var. Özellikle aralarındaki WhatsApp yazışmaları üzerinden polis harekete geçiyor ve sonrasında da soruşturma genişliyor. Burada
0: şimdi onları getirdik, o bazı.
4: Evet, yani çok fazla konuşma var aralarında, özellikle savcılıktan gelen konuşmalar bunlar. Şimdi operasyon iki kişinin yakalanmasıyla başlıyor. Bu kişilerin telefonlarında, dijital dokümanlarında yapılan incelemelerde çete üyeleriyle yoğun bir mesajlaşma trafiği keşfediliyor, görülüyor ve ardından bu kişiler sorgulandıktan sonra, ifadeleri alındıktan sonra farklı farklı kişilere ulaşılıyor. Yani emniyet içinde tamamıyla bir köstebek yapılanma gibi hareket etmişler diyebiliriz. Yazışmalar ilginç. Örneğin bir tanesinde çete üyesinden gelen bir mesaj var. Şu kişi hakkında bir sorgulama yapabilir misin? Direkt soruyor. Polnet ekranı diyor. Polnet ekranının görüntüsünü istiyor. Polnet nedir? Aslında sadece emniyet mensuplarının kullanabildiği, kesinlikle vatandaşa kapalı olan bir kapalı devre sistem bu.
0: Büyük ihtimalle hepimizin verilerinin olduğu.
4: Bravo, aynen öyle. Bu içinde gümrük çıkış verileri var. Hatta suç kaydı, aranma kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama, gümrük geçiş bilgileri gibi tüm bilgiler o Polnet'in üzerinde yer alıyor. Aslında polis oradan insan olası suçlu kişileri takip ediyor. Bakın, çete üyesinden evet, gelen mesajda diyor ki, Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce diyor. Ve Polnet ekranının görüntüsünü gönderiyor. Bu şekilde emniyet içinde bu köstebek gibi hareket eden kişi temiz abi diyor ve ödeme için de teşekkür ediyor. Aslında olayı bir parça özetleyen bir konuşma bu. Bir başka konuşmada da çete üyesinden gelen yine bir bilgi talebi mesajı var. Konu ne diye soruluyor ve sonrasında da şöyle bir ibare var: hırgür yok diyor. Yani aslında bir kişinin ailesinin adresi, o kişinin resmi, bakın işte burada aile bireyleri ve kendi adresi lazım, yazılma işi hırgür yok. Bu hırgür nedir? Hırgür yok, burada aslında altını doldurmaya çalışırsak bu kişilerin köstebek olarak hizmet eden kişilerden aldığı bilgilerle aslında şiddet uygulama konusunda da hareket yani ettiklerine bize ipucu veriyor.
0: Kendi jargonları var belli ki, mesela kesinlikle bizim anlamadığımız yazılma işi demiş.
4: Kesinlikle
0: belli
4: öyle.
0: Belki o bir şeyi ifade ediyor ama.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek kapsamlı bir sosyal medya mesajıyla paylaştı.
0: Şey de enteresan, sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
4: Evet, yani karakola giriş çıkış var.
0: Karakoldan giriş çıkış var, o bilgileri de alıyor orada.
4: Kesinlikle öyle. Polnet ekranı işte diyor, az evvel konuştuğumuz konu. Evet. Yani orada Polnet'te ekrana gelen tüm bilgileri bu kişilere aktarmışlar. Kimler var gözaltında? Aslında o konu da ilginç. Adalet Bakanı Akın Gürlek kapsamlı bir sosyal medya mesajıyla yayınladı operasyonun ayrıntılarını. 10 polis var, biri müdür yardımcısı düzeyinde, 16 gümrük muhafaza memuru var, 2 denetimli serbestlik memuru var, 1 zabıt katibi, 2 avukat var. Şimdi bu kişileri niye böyle açıklamak istedim? Çünkü bu operasyonun devamı gelebilir, yani evet, genişleyebilir. Şimdi bir zabıt katibinin olması olayın adliyeye sıçrayabileceği manasına gelir. Denetimli serbestlik memurlarının olması yine bu şekilde adliyeye, yargı mensupları arasında operasyonu genişleyebileceğini gösterir. Ve tabii ki gümrük muhafaza memuru çok fazla yine gözaltına alınan, bu konuda da ilerleyen günlerde operasyonun genişleyebileceğini görebiliriz. Başta da belirtmiştik, 50 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan 37'si yakalandı. Emniyet ifadeleriyle dediğimiz gibi soruşturmanın ben genişlemesini bekliyorum.
0: Evet. Peki Sinan Kunter aktardı, bu kişiler tabii hem halkın güvenliğine hem de emniyet teşkilatına aslında büyük zarar veriyorlar. Umarız soruşturma genişler ve kim suçluysa cezasını alır diyelim. Devam ediyoruz. Mutlak butlan kararı ile görevden alınan Özgür Özel'in gözü Yargıtay'da. Butlan kararına itiraz eden Özel, Yargıtay'dan beklediği sonucu alamazsa yeni parti için harekete geçecek. Şimdi Özel'in mutlak butlana itirazı yaklaşık 2 ay sonra Yargıtay'a ulaştı. Onu da geçtiğimiz hafta Cuma günü o bilgiyi paylaşmıştık. Uğraş Bingöl Ankara'dan karşımızda. Uğraş, şimdi bugün adli tatil de başladı. Bu süre içinde bir karar çıkabilir mi? Özgür Özel cephesi o kararı bekleyecek mi, beklemeyecek mi? Nedir bilgiler?
5: Yeni haftada da gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Hem Kemal Kılıçdaroğlu kanadı hem de Özgür Özel kanadı. Ama senin de söylediğin gibi bugün itibariyle yeni bir gelişme var. Yargıtay'da butlan kararı gitti. Aslında 17 Temmuz Cuma günü gitmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı karar, hem parti yönetimine ilişkin mutlak butlan kararı hem de partinin yönetimine ilişkin bu kararını tam 56 gün sonra Yargıtay'a gelmişti. Ama Yargıtay süreci de farklı işliyor. Ulaşması, alınması, numara bağlanması, karara bağlanması gibi farklı farklı süreçlerden bahsediyoruz. Zaten Özgür Özel de daha önce buna tepki göstermişti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu kararı çok geç gönderdiğini söylemişti. 17'si o. Bugün itibariyle de Yargıtay'a hasta ulaştı. Ama şunu söyleyelim, senin de bahsettiğin gibi bugün itibariyle adli yıl tatili başlıyor. Tam 40 gün sürecek, 1 Eylül'e kadar bu tatil devam edecek. Bu Yargıtay'ın çalışmadığı anlamına gelmiyor ama önemli kararlarda nöbetçi daireler var. Orada bu kararlar alınabilir ama Özgür Özel kanadına baktığımızda Yargıtay iş tarafı tamamen artık kapanmış durumda. Buradan bugün itibariyle bir karar çıkmasını ya da önümüzdeki günler itibariyle bir karar çıkmasını beklemiyorlar. 1 Eylül'den sonra da böyle bir karar çıkabilir ama şunu söyleyelim, zaten Özgür Özel defalarca her konuşmasında sürecin bilerek uzatıldığını söylüyordu ve buna yönelik de hamlelerin olacağını anlatıyordu daha önceki konuşmalarında. Ama bu 40 gün sürecek adli yıl tatili beklenmeyecek. Bugün de buna yönelik bir karar çıkmasını açıkçası beklemiyoruz.
0: Beklemeyecek dedin Uğraş. O zaman yeni parti konusunda da harekete geçecekleri anlaşılıyor. Bir dilekçenin de artık hazırlandığı söyleniyordu. Nedir son durum yeni partiyle ilgili?
5: Evet, Özgür Özel zaten Yargıtay sürecini bekliyordu dedik az önce. Buna yönelik de artık yeni yol haritasını belirlediğini söylemek mümkün. Bu karar çıkmış olsaydı geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda farklı bir süreçle karşı karşıya olacaktık ama bugün itibariyle artık Özgür Özel de yol haritasını resmen duyurmaya hazırlanıyor. Ne zaman duyuracak? Yarın itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak son grup toplantısını yapmasını bekliyoruz. Yani ki grup toplantısında hem bu süreçte neler oldu, hem mutlak butlan kararı sürecinde neler oldu, kendilerinin neler yaptığına yönelik de bir değerlendirmelerle birlikte artık startı vermesini bekliyoruz. Yeni partiyi de artık bu toplantıda ilan etmesi bekleniyor. Zaten az önce de bahsettiğim gibi uzun zamandır konuşuyorduk. Özgür Özel zaten daha önceki konuşmalarında da şu ifadeyi kullanmıştı. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. İşte yarın itibariyle o hangi yol açacaklarını somut olarak ilan etmiş olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın önemli bir gün olacak. Grup toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel olacak ve az önce de bahsettiğim gibi bu sürece ilişkin partinin kuruluş dilekçesini ne zaman vereceklerine ilişkin süreci nasıl işleteceklerine yönelik bir kesin bir karar açıklamasını bekliyoruz. Sadece bununla da çerçevelenmek yanlış olur. Bundan sonraki sürece ilişkin de yol haritası var. Hemen görevden alınan il başkanlarıyla bir araya gelecek. Milletvekilleriyle bir toplantı yapacak ve ardından da süreci biraz daha hızlatacağız İçişleri Bakanlığı'na. Çünkü dilekçe verilmesi gerekiyor. Bu konuda da 24 Temmuz tarihi göze çarpıyor. Çünkü Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bugün 24 Temmuz'da ilan edilebileceğine yönelik bir bilgi var. Şunu da söyleyelim. Milletvekilleri, belediye başkanları geçecek mi? Kademeli bir geçiş mi olacak? Buna yönelik de henüz net bir bilgi yok ama şu ana kadar 70'i aşkın milletvekili, 80'e yakın milletvekilinin geçmesini bekliyoruz. Bu kademeli geçişi bir an önce yapalım. Yoksa milletvekili olarak bazı milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp hukuki süreci devam mı ettirsin? Bu yönde de henüz netlik yok. Ama yarın itibariyle grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıkacak ve bu soruların hepsine yanıt vermesini bekliyoruz.
0: Uğraş Bingöl aktardı. İşte Ankara'da iç siyaset iki açıdan hareketli. Bir tarafta az önce Uğraş Bingöl'ün anlattıkları Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan süreç, yeni parti hazırlığı önemli. Bir diğer tarafta da Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli gelişmeler var. Kritik bir haftadayız, onu söyleyebiliriz. Süreçle ilgili yasa taslağının siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. DEM Parti'nin Ankara'da siyasi partilerle bir ziyaret trafiği vardı. Bugün İmralı heyeti adaya gitti, Öcalan'la görüşecekler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa için Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ve AK Parti'yi ziyaret edecek. Ahmet Örsoğlu da notlarıyla karşımızda. Ahmet, hayli kritik bir hafta dedik, yoğun da geçecek gibi gözüküyor. Ayrıntılar sende.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların kısa süre içinde atılması beklentisi Ankara'da hiç olmadığı kadar yüksek. Süreç yasası önümüzdeki süreçte meclisin gündemine gelecek ama meclis gündemine gelmeden önce yasanın tüm partiler tarafından desteklenmesi ilk önemli hedef. İşte bu hedefin tutturulabilmesi için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu hafta önemli ziyaretler gerçekleştirecek. Sen de hatırlattın, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyeti AK Parti grubuyla ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile mecliste iki önemli görüşme gerçekleştirmişti. Bugün de İmralı Adası'na gidildi ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşme yapılacak. Peki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kimlerle ne zaman görüşecek? İlk görüşmenin yarın yapılmasını bekliyoruz. Yarın 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapması beklentisi var. Yine aynı gün saat 14'te DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek Meclis Başkanı. Çarşamba günü ise AK Parti grup yönetimi ile AK Parti grubu ile bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Yayının başında ifade ettiğim gibi tüm bu görüşmelerin amacı süreç yasasının tam mutabakatla mecliste kabul edilmesi.
0: Ahmet, şimdi bu süreç başladığından beri aslında hep üzerine konuştuğumuz bir konuydu. Bu yasal düzenleme nasıl olacağı merak ediliyor. Ne biliyoruz içeriğine dair?
6: Kulislerde konuşulan önemli bazı dipnotlar var. Onları aktaralım. Hepsinin bir iddia boyutunda olduğunu bir kere daha söylemekte fayda var. Süreç yasasının bir şarta bağlanması bekleniyor. Belki de altı çizilmesi gereken en önemli nokta bu. O şartta uygulamanın silah bırakmayla başlamasına yönelik olacak. Bu yönde bir şart olacak. Yine düzenlemede düzenlemenin, sürecin, yasanın terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'nın üst düzey yönetim kadrosunu kapsaması beklenmiyor. Bu yönde özel bir şart olmayacak ama bununla beraber yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların da kapsam dışında tutulması beklentisi söz konusu süreç yasasında. Peki Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, onlara ilişkin nasıl bir düzenleme yapılacak? Özellikle bu yasanın içinde suça karışmamış olmak önemli bir ayrıntı olarak yer alıyor. Örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa örgüt üyesi Türk Ceza Kanunu'nun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecek bu yönde bir düzenleme olması beklentisi var. Suça karışanların dosyaları da tek tek mahkemeler tarafından incelenecek. Yine Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyelerine ilişkin olarak 3 ya da 5 yıllık bir adli kontrol şartı aranması, tabi tutulması beklentisi söz konusu. Son nokta nasıl koyulacak? Kısaca ondan da bahsedelim. Meclisten geçtikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun bir karar alması, durum tespitine ilişkin karar alması beklentisi var. Sahada MİT'in ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahların bırakıldığını onaylaması gerekiyor. Bununla beraber MGK, PKK feshedilmiştir ve silahlar bırakılmıştır kararı alması yönünde bir beklenti var. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararının yayınlanması beklentisi söz konusu Burak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı 9. gecede sürdü. Taslim birçok kentte patlamalar meydana geldiğini duyurdu. İran'sa Kuveyt'ten Ürdün'e kadar misillemelerine devam etti. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, nasıl bir gece geçirdi İran?
7: Yine yoğun saldırıların olduğu bir geceydi Burak ve gece vurulan, hedef alınan bölgeler Sistan Belucistan eyaletinde patlamalar meydana geldi. Mahşer ve Bender İmam bölgesi yine İran'ın güneyinde ve Bender İmam özellikle petrokimya tesislerinin yoğun olduğu bir nokta. Hürmüzgan eyaletinin Cask ve Sirik bölgeleri. Yine Tebriz bu 9 günlük süre içerisinde hedef alınmamıştı ilk defa. Dün gece hedef alındı ve Tebriz'in batısına yönelik gerçekleşen hava saldırısında bir İranlı hayatını kaybetti. Urumiye'de yine hedef alınan noktalar arasındaydı ve bu şehir her zamanki gibi yine ABD hava saldırısında hedef oldu. Yani 7 noktaya yönelik, 7 bölgeye yönelik hava saldırıları dün gece de sürdü ve İran'ın misillemeleri de hemen beraberinde başladı. Yine Bahreyn, Kuveyt tabii hedef alınan noktalar. Özellikle Kuveyt'e yönelik yoğun şekilde misillemelerin devam ettiğini görüyoruz. Ürdün dikkat çekiyor. ABD'li askerlerin de hayatını kaybettiği üs Ürdün'de bulunuyordu Burak. Ürdün'ün hedef alınmasına dair yapılan yorumlarda savaşa İsrail'in de dahil olması halinde Ürdün'de bulunan ABD üsleri bir anlamda İsrail'in hava savunmasına katkı sunan stratejik üsleri barındırıyor. Bu anlamda Ürdün'ün yoğun şekilde ileride savaşın genişlemesi halinde bir ön hazırlık olarak da değerlendiriliyor. Tabii gözler bir taraftan da Hürmüz Boğazı'nda. Çünkü bu son gerilimi, 9. gününde olduğumuz bu gerilimin düğümü Hürmüz Boğazı'nda aslında başlamıştı bu gerilim. Gemiler hedef alınmaya devam ediliyor. Körfez basınına göre Umman'a 8 mil açıklıkta bir gemiye saldırı düzenlendi. Bir petrol tankerine yönelik bir saldırı geldi. Devrim muhafızlarından açıklama var. ABD'nin yönlendirmesi ve desteğiyle Hürmüz'ün güneyinden İran'ın tabiriyle tehlikeli güzergahtan geçmeye çalışan iki petrol tankeri infilak etti açıklamasını yaptı devrim muhafızları. Saldırdık demiyor devrim muhafızları, ancak tehlikeli rotayı kullandılar. ABD'nin yönlendirmesiyle navigasyon sistemlerini kapattılar ve bu gemiler bir kaza geçirdi ve infilak etti şeklinde bir açıklama geldi devrim muhafızlarından. İki petrol tankerinden bahsediyoruz. Dün yine 4 petrol tankeri benzer şekilde sorun yaşamıştı Hürmüz Boğazı'ndan geçerken ve devrim muhafızları açıklamasının devamında burası bizim toprağımızdır, binlerce kilometre öteden ABD yönetimi Hürmüz Boğazı'na müdahil olamaz, kontrol edemez, buna izin vermeyeceği şekilde tamamlıyor devrim muhafızları bu açıklamasını. Yani Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri noktasında kriz devam ediyor, gemiler hedef alınmaya devam ediliyor. Diplomasi sahasında da önemli bir hareketlilik göze çarpıyor Burak, onu da aktaralım. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin bugün Pakistan'a gitmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ulusal çıkarlarımızı gözetmek şartıyla yeniden müzakereye başlayabiliriz sinyalini verdi ve İran İçişleri Bakanı'nın da Pakistan ziyaretinin müzakerelerle ilgili olabileceği beklentisi evet. Var. Çünkü Pakistan arabulucu ülke konumunuza ve arabulucu ülkelerden de son günlerde Tahran'a mesaj trafiği yeniden başlamış durumda Burak.
0: Ali Çavuk Tahran'dan aktardı. Ukrayna'da savaş 5. yılına girdi ve 2022 yılından bu yana ülkenin hava sahası sivil uçuşlara kapalı. Kiev'e ulaşmak isteyenler uzun bir yolculuğu göze almak durumunda. NTV ekibi de son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte o trende yolculuk etti. Şimdi gelin demir diplomasi olarak bilinen o meşhur trene yakından bakalım.
8: ...24 Şubat 2022'de savaş başladıktan sonra bu tablo değişmedi. Rus saldırıları sonrası Ukrayna sivil uçuşlara hava sahasını kapattı ve Kiev'e uzanan yol zorlu ve meşakkatli oldu. Savaş başından bu yana 4 milyon Ukraynalıyı komşu ülkelere taşıyan tren bir demir diplomasiye dönüştü. 2023'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden da 2025'te Avrupa'nın 3 büyük ekonomisinin lokomotifi İngiltere, Almanya ve Fransa'nın liderleri de aynı güzergahı kullandı. Savaş 5. yılına girmişken bugün hala Kiev'e karayoluyla ulaşmak mümkün değil. Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya'dan karayoluyla Ukrayna'ya gidilebilir. Ama en yoğun kullanılan ve güvenli olduğu düşünülen hat Polonya üzerinden demiryolu. Varşova üzerinden Polonya'nın sınıra yakın kenti Rzeszów'a isterseniz 1 saat uçakla, isterseniz de 3,5 saat karayoluyla ulaşıyorsunuz. Sonrası ise Kiev'e 10 saatlik bir tren yolculuğu.
9: Polonya'nın sınır şehrinden Ukrayna'nın Kiev kentine yaklaşık 10 saatlik bir yolculuktayız. Aslında bu tren sadece bir ulaşım aracı değil. Diplomatların ifadesiyle 2022 yılından bu yana diplomasinin en uzun bekleme odası ya da koridoru diyebiliriz. Liderler, bakanlar en son planlamalarını hep burada yapıyorlar. Konuşmalarını burada revize ediyorlar. Briefinglerini burada alıyorlar. Bu trende alıyorlar ve sonrasında da başkente ulaşıyorlar. Bu hat pek çok kez pek çok isim tarafından kullanıldı. Ama her zaman aynı hatta aynı numarayla tren hareket etmiyor. Zaman zaman duraksamalar yaşanıyor. Bunun da sebebi güvenlik. Hem hat kontrolü hem olası bir hava saldırısı ihtimaline karşı bu hattın güvenliğini sağlayarak ilerliyor. Bu yüzden de 10 saat gibi uzun bir süre alıyor yolculuk.
8: Kiev'in en son ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı.
0: Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlanıyor. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'dan alacağız. Selim Sayarı, başladı mı törenler? Türkiye'yi kim temsil ediyor? Neler aktaracaksın?
10: Evet, törenler dün itibariyle Cumhurbaşkanı'nın Devlet Radyo Televizyon Kurumu'ndan yaptığı konuşmayla başladı. Bu sabah da çıkarma plajının yani çıkarmanın gerçekleştiği plajda bir tören vardı. Ve akşam da Lefkoşa'da büyük bir tören icra edilecek. Tabii Türkiye en üst düzeyde temsil ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsil ediyor. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili MHP'li Celal Adan parlamentoyu temsil ediyor. Parlamento dostluk grupları burada. Azerbaycan parlamentosundan gruplar burada. Türkiye'deki siyasi parti başkanları ve temsilcileri de burada. En üst düzeyde bir temsiliyet gerçekleşiyor. Ancak bunlardan daha önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri orduyu yönetim kademesi temsil ediyor. Konu Barış Harekatı 52. yılı olunca tabii ordunun temsiliyeti, Milli Savunma Bakanlığı'nın temsiliyeti çok daha önem taşıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler burada, Genelkurmay Başkanı ve tüm kuvvet komutanları, adadaki komutanlar da dahil olmak üzere çok güçlü bir askeri temsiliyet söz konusu. İki gündür havada jetler sınır boyunca ve ada genelinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri Güney Kıbrıs'ın hava bölgesinde, semalarında bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi 20 Temmuz öncesinde ve 3 gemimiz 3 savaş gemimiz Girne Limanı'na demirledi ve halkın ziyaretine açıldı. Bir fırkateyn, bir hücum bot ve bir de denizaltı. Dolayısıyla çok güçlü bir askeri temsiliyet, gövde gösterisini çağrıştıran bir temsiliyetten söz etmek mümkün. Tabii törenler yapılacak Lefkoşa'da akşam üzeri. Burada Cevdet Yılmaz'ın konuşması son derece önemli. Çünkü son dönemde hareketlenen Kıbrıs sorununa yönelik çözüm çabaları çerçevesinde ay sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs'ta olacak, geniş bir heyetle, üst düzey yardımcılarıyla birlikte. Dolayısıyla bu kritik ziyaret öncesinde Yaşar Cevdet Yılmaz'ın vereceği mesajlar son derece kritik. Bunun öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman 20 Temmuz kutlamalarını başlatırken yaptığı konuşmada önemli noktalara dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkının hiçbir koşulda eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erhürman. Erhürman, Kıbrıs Türk'ünün hiçbir koşulda azınlık olmayı da kabul etmeyeceğini, ambargolarda dünyadan izole edilmiş bu duruma da hiçbir şekilde razı olmayacağını kaydetti. Erhürman'ın konuşmasındaki en kritik söz şuydu: bu halk bu adada hep vardı, var olmaya da devam edecek. Görmezden gelinmeyi, yok sayılmayı da asla kabul etmeyecektir diye 20 Temmuz törenlerini başlatan konuşmasını yaptı. Erhürman, çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözüm istiyoruz. Türkiye ile istişare ve tam koordinasyonla çözüm için samimiyetle uğraşıyoruz ifadelerini de kullandı. Bu sözleriyle doğrudan Rumları kastetti. Son dönemde hız kazanan çözüm çabalarına yön veren uluslararası topluma da kimin çözüm isteyip kimin istemediğinin mesajını iletti. Akşam törenler var, önemli konuşmalar bekliyoruz. Kritik bir dönemde Kıbrıs meselesi. Ay sonunda 27'sinde Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri burada olacak. Onun öncesinde verilecek mesajlar her zaman olduğundan daha fazla önem taşıyor. Bunun yanı sıra bir notla da bitireyim. Rum kesiminde de 20 Temmuz'u protesto etkinlikleri var. Sınırda toplanan aşırı milliyetçi Rum gruplar Türk aleyhtarı ve Türk ordusuna karşı bir takım sloganlar atıyorlar. Ama şunu unutmamak gerekiyor: 15 Temmuz 1974'te Yunan albaylar cuntası Makaryos'a karşı darbe yapıp Rum kesiminde oluk oluk kan akıtıyordu. Yani 52 yıl evvel gerçekleşen Kıbrıs Türk Barış Harekatı sadece Kıbrıslı Türklere değil, Rumlara da barış getirdi, Burak Özcan.
0: Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya dünya şampiyonu oldu. ABD'de New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Kupayı ABD Başkanı Trump'la FIFA Başkanı Infantino verdi.
11: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilinde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Kubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
0: Dört yılda bir gerçekleşen bu müthiş spor organizasyonu artık sona erdi. Bir dört yıl sonra tekrar Dünya Kupası maçları izliyor olacağız. Tabii biraz konuşmak lazım. Şampiyon da artık belli oldu. Bu dilimde konuğumuz spor yazarı İlhan Özgen. Hoş geldiniz yayınımıza.
12: Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi şuradan başlayalım istiyorum. Böyle izleyen birçok insan için belki biraz sıkıcı da geçen bir 90 dakikaydı. Ama işte İspanya'nın taktiğini düşünürsek, sahaya istediklerini yansıtmasını düşünürsek ben kendi adıma keyif aldığımı da söyleyebilirim. Şimdi bugün baktığımızda Arjantin'i çaresiz bıraktı. İspanya yorumları yapıldığını da görüyoruz. Siz katılıyor musunuz bu yorumlara?
12: Evet, Arjantin için biraz 1990 Dünya Kupası'na, İspanya için de biraz 2010 Dünya Kupası'na benzeyen bir final oldu. İspanya'nın oyun stilinin zaten karşı konulması zor bir oyun stratejisi olduğunu biliyorduk. Arjantin'in de bunu kapanarak karşılayacağını birçok insan tahmin ediyordu. Bu senaryoyu izledik. Evet, bütün finaller geçtiğimiz

0: yapmadılar sizce bunu?
1: İspanya bunu sadece bu turnuvada başarmadı aslında. İspanya futbolu 2000'lerle birlikte kendi kültürünün üzerine farklı fikirler koyarak ve bunda ısrar ederek, yani alt yaş kategorilerinden tutun da Barcelona'nın oynadığı oyuna ya da milli takımın 2008, 2010, 2012 üçlemesi yaparken oynadığı oyuna bakarsak, İspanya savunmayı topa sahip olarak yapan ülke modelini getirdi. Daha doğrusu geliştirdi. Bunu savunan, bunu sahada gösteren takımlar vardı dünya futbol tarihinde ama bu denli kutursuz oynamaya yakın çok az futbol kültürü vardı. Belki de yoktu. İspanya bunu yıllar içinde mükemmelleştirerek bu noktaya getirdi. Fransa belki de turnuvanın en şatafatlı takımıydı ama şunu biliyordu milyonlarca izleyici. O golü attıklarında penaltıda İspanya'ya daha sonra beraberliği yakalamak, hatta öne geçmek çok zor bir şey futbolda. Bunu da topa sahip olarak, rakibin bütün planlarını topa hakim olarak ortadan kaldırıyorlar. Bu açıdan dünya futbolunda da büyük bir miras bırakacaklar zaten yıllar sonra dahi.
0: Şimdi turnuvanın en iyi oyuncusu İspanya'dan kaptan Rodri seçildi. Futbol takip edenler tabii yakından tanıyor ama hani işte Ronaldo gibi, Messi gibi veya Mbappe gibi böyle ikonik bir isim değil. Nasıl buldunuz bu tercihi, Rodri'nin turnuvanın oyuncusu seçilmesini?
1: Daha önce de büyük Avrupa arenasında büyük ödüller kazanan bir oyuncu. Benim tarafımdan işin ilginci şuydu. İspanya Avrupa Şampiyonası'nda yine orta sahasıyla büyük beğeni kazanmış. Nico Williams ve Yamal'ın etkisiyle, o kendi futbollarına çok ait olmayan iki klasik kanat oyuncusunun oyunu genişletmesi ve agresifliğiyle aslında damga vurmuşlardı. Bu kupada Yamal'ı beklediğimiz gibi bulmadık. Neredeyse hiçbir maç, belki biraz Fransa maçı. Nico Williams ise sakat ve formsuzdu. Ve fakat orta saha tarafında da Rodri'nin bütün sezon sakatlıklarla boğuştuğunu, Fabian Ruiz'in aynı şekilde, Pedri'nin dalgalı bir istatistik tablosu olduğunu söyleyebiliriz tüm sezon. Ama bu oyuncular bütünleştiğinde, bu oyuncular bir araya geldiğinde o kadar az önce bahsettiğim kültüre sahip, o kadar ezbere sahip bir oyuncu grubu, orta saha grubu ki o muazzam pas oyununu her takıma karşı dikte edebiliyorlar. Bunun başında da, bunun lideri de Rodri. Rodri tabiri caizse sazı eline aldığı bütün maçlarda orta saha kontrolünü, hatta Barcelona'da bu oyunu oynamaya çalışıyor ama izleyiciler biliyor ki ani hücumlarda çok zor durumda kalabiliyorlar. Rodri İspanya için bunu da ortadan kaldırıyor. Çünkü bir nevi eski tarz bir libero gibi defans hattını da kontrol edebiliyor defansın önünde oynamasına rağmen. Bu açıdan stratejik olarak evet, İspanya'nın en önemli oyuncusu. Belki Messi, Ronaldo gibi ya da işte diğer yıldızlar gibi, Salah gibi acayip bir skor katkısı görmüyoruz ama bu takımı stratejisi ve oyun felsefesi olarak övüyorsak, evet, bunun başında, bunun lideri hem savunma hem hücum olarak Rodri'ye bu payeyi vermek çok da mantıksız görünmüyor.
0: Dün belki de İspanya'nın en iyi başardığı şeylerden bir tanesi Messi'yi oynatmamaktı. Messi'yi topla buluşturmamak veya buluştuğunda da çok hızlı ondan topu geri almaktı. Neler söylemek istersiniz? Tabii en çok merak edilen şeylerden biri onun göstereceği performanstı. Siz neler düşündünüz?
1: Evet, kesinlikle. Ben bu turnuvadan önce Messi'nin zaten geçen turnuva kazandığını ve aslında kariyeri boyunca beklenen kupaya ulaştığını, bu nedenle de bu kupayı kazanma ihtimalinin yani normal işte 5 favoriyi bölersek mantık olarak %20 diyelim, hadi Arjantin'de o favorileri sokalım. Bu durumda kaldığını düşünürsek, ya bu riske girmese mi acaba diyordum. Çünkü zirvede bırakması daha güzel kariyeri için. Ama öyle bir turnuva oynadı ki kazanmasa da iz bıraktı. Bu açıdan büyük bir iş. Bu açıdan takdiri, bu yaşında taşın altına elini koyduğu o İngiltere maçıyla bile hak ediyor diyebiliriz. Öte yandan İspanya'nın zaten bu pas oyunu dediğimiz mefhum yıllardır, yani belki de 60 yıldır, 50 yıldır çıkardığı orta sahalarla, meziyetli orta sahalarla, pas yapan orta sahalarla bu özellikleri vardı ama bir sıkıntısı vardı. Topu erken kazanamıyordu İspanya daha önceleri. Dünya futbolunda da hep futbolu değiştiren o hücum futboluyla övdüğümüz takımlara baktığımızda aslında bütün mesele topu kapma süresini en aza indirmeleridir. İspanyol futbolda bence en büyük başarıyı sizin de bahsettiğiniz gibi topu gerek

0: rakibin yıldızından, gerek rakibin oyun kurucusundan, hatta savunmasından çok çabuk kaparak, çok çabuk kazanarak ve o atakları devamlı tazeleyerek gerçekleştiriyor. Burada da Messi'ye de çok farklı bir tarifi uygulamadılar aslında. Kendi futbollarını uyguladılar. Sadece rakip olarak dünya tarihinin en büyük oyuncularından biri Messi vardı.
1: Şu konuda ne düşünüyorsunuz? Arjantin biraz antipati de topladı bu turnuvada. İşte FIFA'nın Messi'ye bir kupa daha vermek istediği yönünde iddialar, hakemlerin biraz daha inisiyatifi Arjantin'den yana kullandığı maçlar olduğu hep konuşuldu turnuva boyunca. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Düşüncenizi merak ediyorum.
0: Ya estağfurullah, böyle bir hani şey sunacak çok insan vardır. Her kupada da yapılır bu. Ama şuraya ben takılıyorum. Yani Arjantin'in ya da bu Paraguay için de konuşuldu biliyorsunuz. Güney Amerika'nın futbol felsefesi budur. Yani 1990 Dünya Kupası'nda da Brezilya-Arjantin maçında Branco'nun bir su hadisesi vardır ki acayiptir. Ya da o maç, o final, 90 finali Almanya ile oynadıkları Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı orada ortaya çıkar. İkinciyi de Arjantinli oyuncular görür. Yani bu sertlik, bu kimilerine göre çirkeflik, tırnak içinde söyleyeyim, Güney Amerika futbolunun bir kültürüdür, bir benliğidir. Her takımda böyle oyuncuları, bu tarzı görebiliriz. Arjantinli oyuncular, evet, birçok izleyicinin bu açıdan biraz soğuk baktığı, hatta ne bileyim çok hoşlanmadığı bir takım ortaya çıkarmış olabilir, ama hoşumuza gitmese de, sevmesek de, futbolu daha ofansif, daha güzel görmek istesek de, bunlar dünya futbolunda olması beni çok da böyle irite etmiyor. O, herkesin farklı stili, farklı şekli, kötü de olsa, iyi de olsa devam ettirebilir. Sadece orada aslında bütün görev hakemlerde oluyor. Hatırlayın, Paraguay-Fransa maçı, birçok insan, evet, birçok izleyici Paraguay'a karşı acayip bir hiddetle maç izledi, ama burada mesele hakemin onları cezalandırmasıydı. Burada karar verici merciğin aslında üzerine düşen bir şey. Orada da kararlardaki hatalar elbette izleyiciyi ya da hatalı olduğunu düşündükleri kararlar izleyiciyi biraz fazla, ne diyeyim, rahatsız etmiş diyebilirim. Ama her kupada, her finale giden takımın hakemler tarafından ya da belli kararlarda lehine düdükler çalındığı sohbetleri hep olmuştur. Burada da bunun başrolünde Arjantin oldu diyelim.
1: İlhan Özgen, bir dakikam
0: kaldı. Ama İngiltere'yi eledikleri maçta böyle bir şey söyleyemeyiz herhalde.
1: Evet, bir dakikam kaldı. Son olarak şunu soracağım. 48 takımda nasıl olacak diye merak ediyorduk. Şimdi 64 takıma çıkarılabileceğine dair söylentiler var. Nasıl olur sizce?
0: Yani bu 48 takım da biraz zor olacak diyorduk. Evet, fixture açısından normal izleyici, hani bizim gibi iş spor olanlar mecbur izleyecek de, normal vatandaşın takip etmesi, kupaya girmesi zor olacak diyorduk. Aslında kısmen bunlar gerçekleşti de, birçok insana sorsak kupanın birçok maçını belki de mesaisi gereği ya da farklı durumlardan, uyku saati, metabolizması gereği izleyemediğini ortaya çıkarırız. Ama genele baktığımızda bence hiç keyifsiz bir kupa olmadı. 64 takım bana mantıksız geliyor. 48 de öyle geliyordu. Ama dünya futbolu zaten bunun üzerine gider. Yani bütün çok maç oynamalar, bütün bu Dünya Kupası'ndaki takım sayısını arttırmalar FIFA'nın, UEFA'nın yıllardır politikasıdır. Evet. Bu kupa 16 takımla oynanırken 24'e, sonra 32'ye yükselmişti. Onun için yani gelecek kontenjan artışı da beni şaşırtmayacaktır. Evet. Arkasında mıyım? Değilim. Ama engelleyemeyeceğimiz bir durum herhalde.
1: Peki, çok teşekkürler katkınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Spor yazarı İlhan Özgen'le konuştuk efendim Dünya Kupası'nı ve böylece bültenin sonuna geldik. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Artan enerji maliyetleri sizi düşündürüyor mu? Megawatt güneş panelleriyle çatınız kendi enerjisini üretir. Üstelik estetikten ödün vermeden. Megaron çatı teknolojileri.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Şansa kalmaz.
6: ucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Sevgili dinleyiciler, Arapça olmasına karşın sıklıkla olmasa da fırsat çıktıkça kullanılan bir söz var. Aklı selim. Nedir aklı selim? Hükümlerinde yanılmadan doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yeteneği. Yani sağduyu. Fırsat çıktıkça kullanılıyor dememin nedeni, kimi zaman ne kadar kültürlü ve bilgili olduklarını ilan etmek isteyen kişilerce de kullanılması. Ancak kullanma biçimlerinden gerçekten bilgili olup olmadıkları ortaya çıkıyor. Bakın ne diyorlar? Bu sorunu çözmek için aklı selim bir kişi gerekir. E oldu mu şimdi? Olmadı. Neden? Yine aklı selimin tanımına dönelim. Ne dedik? Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yeteneği. Sağduyu. İyiyi kötüden ayıran kişi değil, ayırma yeteneği. Sağduyu sahibi değil, sağduyu. Az önceki tümceyi tekrarlarsak, bu sorunu çözmek için aklı selim bir kişi gerekir. Bu sorunu çözmek için bir sağduyu kişi gerekir. Sağduyu kişi ne demek? Bir anlamı var mı? Oysa söylenmek istenen sağduyu kişi değil, sağduyulu kişi ya da sağduyu sahibi kişi. O zaman o kültürlü arkadaşlarımızın tümceyi şu haliyle kullanmalarını öneririz. Bu sorunu çözmek için aklı selim sahibi bir kişi gerekir. Bakın ne demiş Ahmet Haşim. Derler ki ahmaktan ziyade aklı selim sahibi insan vardır. Umarız öyledir. Farklı bir kullanışını da Atatürk'ten duyarız. Milletimizin yüksek aklı selimi başlıca mürşidimiz olmuştur. Mürşit, doğru yolu gösteren, kılavuz anlamında. Milletimizin yüksek aklı selimi başlıca mürşidimiz olmuştur. Bunları anımsadıktan sonra şu özdeyişini atlamak olmaz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Çevrenizde hep aklı selim sahibi kişiler görmek umuduyla iyi günler.
2: Dil Yaresi.
9: Kaçıranlar için ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-Edremit yolunun 32-35. Kilometrelerinde ve Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
15: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
16: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: NTV Radyo.

0: Merhaba, NTV'de 14 bülteni ile karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uğur, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu doğrultuda 2020-26 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen isimlerin savcılık sorgusu sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye bir demeç verdi. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı. Fidan, iki tarafa anlaşmaya dönülmesi çağrısı yaptı.
1: Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden masaya oturması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün dedi.
2: Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım.
1: Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuşan Bakan Fidan, savaşın bölge ekonomisini etkilediğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğine vurgu yaptı. Fidan, Katar tarafından yürütülen diplomatik girişimlere Ankara'nın desteğinin altını çizdi.
2: Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde.
1: Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirten Fidan, savaşın sona erdirilmesi için hem Körfez bölgesiyle hem de İslam ülkeleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Usta, sürecin olumlu gittiğini, yakın zamanda yasa teklifinin netleşeceğini söyledi.
3: Numan Bey'in de tekrar bu ziyaretlere başlıyor olması ve terörsüz Türkiye ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir an önce biz bu yasanın artık geçirilmesi ve önümüzdeki bir mesele halinden çıkartılması konusundaki açıklaması da ben sahadan doğru ve iyi bilgilerin, olumlu bilgilerin geldiği noktasında bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum.
4: Güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum. Henüz görüşmeler devam ediyor. Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
3: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Büyük bir iddia gibi gelebilir ama İsrail'in Filistin'i işgal etmesi meselesinde bile çözümünde bile katkı verebilecek bir mekanizma haline gelecek diye düşünüyorum.
0: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Finalin ardından İspanya'da büyük kutlamalar yapılıyor. Avrupa basını da şampiyonluğa geniş yer ayırdı. Peki İspanya'nın zaferi Avrupa'da nasıl karşılandı? Manşetlerde hangi değerlendirmeler öne çıktı? NTV muhabiri Kayhan Karaca aktaracak.
5: Evet Burak, tahmin edilebileceği gibi tüm manşetlerde İspanya'nın zaferi. Hemen tabii İspanyol basınıyla başlayalım. İspanya'da ülkenin önemli gazetelerinden El País Şampiyonlar manşetiyle çıktı bu sabah. De La Fuente yönetimindeki İspanya oyunun tamamını kontrolü altında tuttu. Arjantin karşılaşmanın sonuna kadar etkili bir tehdit oluşturmadı diyor gazete. Ülkenin spor gazetesi Marca süper yıldızlar manşetiyle çıktı. İspanya Arjantin'e futbol dersi verdi ve kendisini bir kez daha dünya şampiyonu ilan etti diyor bu gazete. ABS gazetesi yenilmez İspanya manşetiyle çıkarken AS gazetesi dünya bizimdir manşetini atmış. La Vanguardia gazetesi ise ikinci kez dünya şampiyonu diyor İspanya için. Fransa'ya geçecek olursak Fransa'da spor gazetesi L'Equipe oyunun kralları manşetini atmış. İspanya etkisiz ve oyun bozan Arjantinliler karşısında 2010'daki zaferinin ardından ikinci bir dünya şampiyonluğu elde etti diyor. İspanyol ekibi kolektif yapısı ve mücadeleci ruhu sayesinde 2022 şampiyonunu devirdi diyor Fransız gazetesi. Bir diğer Fransız gazetesi Le Parisien futbol gezegeninin hükümranı İspanya manşetiyle çıktı. Dünyanın kralı onlar, rakiplerinin başını döndürürcesine top çeviren İspanyollar Dünya Kupası'nı rahat kazandılar diyor. Bir de Messi detayı var. Messi ortalıkta yoktu diyor gazete. Le Figaro gazetesi İspanya'nın ikinci küresel tacından bahsediyor. Le Monde gazetesi ise İspanya'nın ikinci dünya zaferi diyor. Ve o da Messi'nin 39 yaşındaki Messi'nin son Dünya Kupası olduğunun altını çizmekte. 2026 kupasının İtalya'da La Gazzetta dello Sport kırmızı dünya manşetiyle çıkmış. Arjantin finalde varlık gösteremedi diyor İtalyan gazetesi. La Roja 16 yıl sonra Amerika'da ikinci kez dünya şampiyonu oldu diyor. Bir diğer İtalyan gazetesi Corriere della Sera Dünya Kupası İspanya'nın manşetiyle çıktı ve o da Messi'nin vedasından bahsediyor bu kupada. Ve son olarak da İngiltere'den Guardian gazetesi Burak, İspanya'nın hakimiyeti manşetiyle çıktı. İspanya, Arjantin'in oyun bozan taktiklerine rağmen uzatmalarda Dünya Kupası'nı müzesine götürdü ifadelerini kullanmış bugün yaptığı haberde kupa ile ilgili. Burak.
0: Kayhan Karaca aktardı. İngiltere'de başbakan değişiyor. Başbakan Keir Starmer, krala istifasını sunmak üzere başbakanlık konutundan ayrıldı. Kısa bir veda konuşması da yaptı Starmer ve alkışlarla uğurlandı. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, nedir bugüne dair ayrıntılar?
6: Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 yıl süren Keir Starmer dönemi artık resmen sona erdi bugün. Arkamda görüyorsun yoğun bir medya ilgisi de var. Starmer Downing Caddesi'nde bir konuşma yaptı. Veda konuşması aslında. Ardından da eşi Victoria Starmer'la birlikte buradan ayrıldı ve doğrudan Buckingham Sarayı'na gitti. Resmi olarak istifasını sunmak üzere. Tabii konuşmasında benim görevim tamamlandı dedi. Hayli duygusal bir konuşma yaptı aslında. İşçi Partisi'nin 2019'daki tarihi seçim yenilgisinden çıkarttığını ve 2024'te ezici bir seçim zaferine taşıdığını söyledi. Ve başbakan olarak ülkeye hizmet etmenin hayatının en büyük ayrıcalığı olduğuna vurgu yaptı. Tabii Birleşik Krallığı devraldığından daha güçlü ve daha adil bir ülke olarak bıraktığına da dikkat çekti burada yapmış olduğu konuşmasında. Konuşmasının sonunda ise görevi devredeceği Andy Burnham'a başarı dilekleri vardı Starmer'ın. Kendisine tam desteğimi veriyorum dedi ve parti içerisinde bir açıdan birlik mesajı vermiş oldu ayrılmadan hemen önce. Şimdi süreç anayasal prosedür doğrultusunda ilerleyecek tabii, hiç şüphe yok ki. Starmer Kral 3. Charles'a istifasını resmi olarak sunduktan sonra Buckingham Sarayı'na Andy Burnham çıkacak ve ilk defa kralla karşı karşıya gelmiş olacak ve resmi olarak hükümeti kurma görevini kraldan devralacak ve arkasından da Birleşik Krallığın 59. ve son 10 yılın da 7. başbakanı olarak şu anda bizim de bulunduğumuz Downing Caddesi'ne gelecek ve burada ilk mesajlarını verecek halka sesleniş konuşmasında. Burnham daha Downing Caddesi'nde yapacağı konuşmada tabii konuşmayı tamamladık sonra daha doğrusu ilk kabinesini oluşturmaya da çalışacak. Bunu söylememiz lazım. Buradaki konuşmasının hemen ardından kendisine nükleer silahların şifreleri verilecek. Kısa bir briefing alacak ve sonrasında da kabinesini şekillendirmeye çalışacak. Tabii konuşmasında özellikle ekonomi yönetimini kime teslim edeceği konusuna ilişkin mesajlar olacak mı? Buna dikkat ediyor olacağız. Bu hayli önemli. Piyasalar tarafından da bekleniyor istikrar bakımından. Yeni hükümetin ilk günlerinde yaşam maliyeti krizi, sosyal bakım sistemi ve yerel yönetim reformlarına ilişkin ilk adımlarını da açıklamasını öngörüyoruz. Tabii evet. Önünde hayli kritik başlıklar da olacak. Özellikle uluslararası konulara ilişkin olarak Ukrayna Savaşı bir yerde, İran Savaşı diğer yerde ve NATO ve savunma harcamaları konuları en sıcak başlıklar olacak gibi.
0: Gökhan, peki şimdi yeni başbakana dair neler söyleyebilirsin? Nasıl biri, çok çünkü hani Türkiye'de fazla tanınan bir isim değil. Hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Neler konuşuluyor onun hakkında İngiltere'de?
6: Şimdi Andy Burnham İşçi Partisi'nin son yıllardaki en tanınan siyasetçilerinden birisiydi aslında. Çünkü onu farklı kılan sadece eski bakanlık yapmış olması değil, uzun yıllardır İngiltere'nin kuzeyinin de sesi olarak öne çıkmış olmasıydı. Özellikle de Covid döneminde o zamanki muhafazakar hükümetle yaşadığı sert anlaşmazlıklar sonrasında bilhassa Britanya basını tarafından kendisine bir isim dahi verilmişti. King of the North diyorlardı. Yani kuzeyin kralı bu lakapla anılıyordu. 56 yaşında kendisi ve Liverpool yakınlarında doğdu. Cambridge'de İngiliz edebiyatı okudu. Ardından gazetecilik yaptı ve Westminster'da da gençlik yıllarında özellikle danışman olarak çalışmıştı. 2001'de milletvekili seçildi aslında ve Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde de Hazine, Kültür ve Sağlık Bakanlıklarında görev aldı. İşçi Partisi liderliği için de daha önce yarışmış bir isimdi aslında. İki kez yarıştı. Önce Ed Miliband'a karşı, sonrasında da Jeremy Corbyn'e karşı bu yarışları kaybetmişti. Ama şimdi partisinin milletvekillerinin neredeyse büyük çoğunluğunun oyunu alarak tek aday olarak İşçi Partisi'nin lideri ve başbakan oldu. Ancak siyasetten çekinmeden Manchester Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde de özellikle toplu ulaşımın yeniden kamu kontrolüne alınması, sosyal konut meseleleri ve yerel yönetim reformlarıyla dikkat çekmişti. Şimdi Başbakanlığı Manchester'a taşıma gibi bir planı var. Çok tartışılıyor. Çünkü yetkiyi merkezden yerel yönetimlere daha fazla kaydırma gibi bir planı var. Bu da yine çok tartışılacağı benziyor. Tabii siyasi çizgisi klasik bir kalıba sığmıyor aslında. Çünkü Blair döneminin merkez siyasetiyle Corbyn döneminin daha sol politikalar arasında köprü kurabilen bir isim. Bunu belirtmemiz lazım. Kendisi tabii bunu geçmişte özellikle sosyalizm açısından ele almıştı ve sosyal adalet ve ekonomi yükselme arzusunda birleştiren bir anlayış olarak tanımlamıştı. Şimdi başbakan olarak verdiği ilk mesajlarda da bu yaklaşımını yansıttığını görüyoruz. Parti içi çekişmelere son vermek istediğini görebiliyoruz ve yaşam maliyeti krizine odaklandığını da yine görüyoruz. Westminster'daki yetkilerin önemli bölümünü yerel yönetimlere devretme politikası ise çok tartışılacak gibi. Sosyal bakım sistemini yeniden yapılandırmayı umuyor ve kamu hizmetlerinde devletin rolünü yine artırma gibi bir sözü var. Tabii önünde kolay bir dönem de yok. Ekonomik büyüme, bütçe dengesi, piyasaların güveni gibi koruması gereken pek çok başlıklar var. Bunları nasıl hayata geçireceği de merakla izleniyor olacak. Hükümetin en önemli sınavlarından birisi de hiç şüphe yok ki dış politika başlıklarında olacak. Az önce saydığım başlıklar üzerinden bakalım nasıl bir döneme imza atacak, bunu hep beraber izliyor olacağız. Artık çok az bir zaman kaldı. Bir saatten az bir zaman kaldı. Burnham'ın da her an artık buraya gelmesini bekliyoruz.
0: NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı. Geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Akut gönüllüsü Bayram Esen Arslan'ın adı Ankara'da bir hatıra ormanına verildi. Gencin babası ise oğlunun anısını yaşatmak için o hatıra ormanına gözü gibi bakıyor. Fidanlara su taşıyor, alandaki çöpleri tek tek temizliyor.
1: Orman yangınlarıyla savaşırken şehit oldu. Akut gönüllüsü gencin babası, oğlunun anısını yaşatmak için hatıra ormanının bakımını üstlendi.
7: Yeşilleri korumak için, hayvanları korumak için şehit oldu. Daha önce de Marmaris yangınına gitmişti. Adıyaman depremine gitmişti. Vatanı ve milleti için, doğa için ciddi anlamda çalışmalarda bulundu.
1: Bayram Eren Aslan, 24 yaşında bir akut gönüllüsüydü. Geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınında görev yapıyordu. Aslan, alevlerle mücadele ederken şehit oldu. Orman Genel Müdürlüğü, şehidin anısını yaşatmak için Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlandırma sahasına Şehit Bayram Eren Aslan Hatıra Ormanı ismini verdi. Gencin babası Gürsel Aslan, Hatıra Ormanı'nın tüm bakımını üstlendi. Aslan, aracının arkasına 300 litrelik özel sulama sistemi kurdu. Belli aralıklarla alandaki 500 fidana can suyu taşıyor. aynı zamanda çöpleri tek tek toplayıp temizlik çalışması yapıyor.
7: Ben oğlumun anısını yaşatacağım. Ben çünkü Orman Bakanlığı'ndan böyle bir şey istedim. Onlar da bizi kırmadılar, verdiler. Ben sulayacağım, büyüteceğim, altında da oturacağım.
1: Gürsel Arslan ayrıca vakit buldukça memleketi Yozgat'a gidiyor. Orada oluşturulan Eren Arslan Hatıra Ormanı ile de yakından ilgileniyor.
0: Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. 20-21 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor. Böylelikle programların kontenjanları ve tercih takvimi belli olacak. Kılavuzda programların geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği bilgisi de yer alacak. Geçtiğimiz yıl hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve psikolojinin de bulunduğu alanların devlet üniversitesi kontenjanlarında azalmaya gidilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar bu yıl aynı bölümlerin özel üniversite kontenjanlarında da azalmaya gidileceğini duyurmuştu. Aselsan'ın ambargoların ardından başlayan ve yarım asrı aşan teknolojide bağımsızlık yolculuğu belgesel oldu. 4 bölümden oluşan Güvenden Gurura belgeseli yayınlandı.
8: İşte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
1: Hikayesi yarım asrı aştı. Aselsan teknolojide bağımsızlık yolculuğunu Güvenden Gurura belgeselinde anlattı. 4 bölümden oluşan belgesel Aselsan'ın YouTube kanalında yayınlandı.
9: Biz aslında savaş için değil, barış için.
1: Belgeselde Kıbrıs'ta EUKA'cı Rumların başlattığı kanlı Noel baskınının ardından katledilen Kıbrıs Türklerinin görüntülerine yer verildi. Adaya çıkan Türk askerlerinin görüntüleri yansıtıldı.
10: Öğleden sonra biz çıkartma gemilerine bindik ve Kıbrıs'a intikale başladık.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın trajik anlarından biri olan Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselde yer aldı.
11: Kalkışta itibaren bir 15-20 dakika birbirimizle karıştırma olduğu için çok net telsiz teması sağlayamadık.
1: Belgeselde Aselsan'ın 1975 yılında Ankara Necati Bey'deki bir apartman dairesinde başlayan teknoloji yolculuğu hiç yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
12: İlk teknik kadrosuyla
1: 4 bölümlük belgeselde Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmalarından ilk teslimata, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın ziyaretine, tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının anılarıyla izleyiciye aktarıldı.
13: Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir kararla herkese duyuruyor. İcra Kurulu'nda bundan sonra yerli milli olmayan ürünleri önümüze getirmeyin. İhtiyacımız olanı biz yerli milli üreteceğiz.
0: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin hazırlanan kısa filmi paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmde Kıbrıs sakinlerinin ifadeleriyle Barış Harekatı'na ait görüntüler yer alıyor.
14: Ve o beklenen an. Yıllardır Kıbrıs Türk'üne kan kusturan, ızdırap veren Rumlara dur demenin zamanı gelmişti. Türk ordusu, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin müştereken katıldığı Mutlu Barış Harekatı olarak da adlandırılan Kıbrıs Barış Harekatı'na tam bir baskın şeklinde başladı. Aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya giden Türk askerinin harekatını bütün dünya izlerken, Kıbrıs Türk'ünü katleden ve yapılanlara sessiz kalanlar şaşkınlık içerisindeydi. Kıbrıs semalarındaki keder yerini artık bayram havası almıştı. Yıllarca esaret altında olan, zulüm gören Kıbrıs Türk'ü Mehmetçi büyük bir coşkuyla ve sevinç gösterileriyle karşıladı. 16 Ağustos 1974 tarihinde tamamlanan Mutlu Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve Mücahitler büyük bir destan yazarak adada yıllardır özlemle beklenen barışı ve huzuru tesis etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün olduğu gibi bundan sonra da bir ve beraber olarak barış ve huzur dolu yarınların teminatı olacaktır.
0: Geçen yıl hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından siyasetin duayen ismi gazeteci Altan Öymen İstanbul'da mezarı başında törenle anıldı. Törene CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda gazeteci de katıldı.
1: Siyasetin duayen ismi eski CHP genel başkanlarından gazeteci Altan Öymen ölüm yıldönümünde İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen törende anıldı.
15: Cumhuriyet ve demokrasi sevgisini de, insan sevgisini, saygısını, dürüst, adil olmayı da o öğretti.
1: Törene Öymen ailesi, gazeteciler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, CHP'den milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
16: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında onunla birlikte Kıbrıs'ta olmak ve o günleri ondan dinlemek, tarihe, ülkeye, mesleğine olan bağlılığın ona pompaladığı bir enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Artık ayağa kalkamaz dediğiniz anda, o kadar yorulduğu bir anda bile evet ne yapıyoruz diye ilk o diriliyordu. Ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir.
1: 93 yaşında hayatını kaybeden Altan Öymen, tecrübesi, sakin ve uzlaşmacı kişiliği de siyasette iz bırakan isimler arasındaydı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmasının ardından uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı yaptı. Üniversite yıllarında CHP'ye üye olan Öymen, partide birçok görevde bulundu. Kurucu meclis üyeliğinden milletvekilliğine, genel sekreterlikten bakanlığa ve genel başkanlığa kadar 75 yıl boyunca CHP'de siyaset yaptı. Öymen yakın tarihi kimi zamanda kendi tanıklığıyla kitaplarına taşıdı. Bir dönem bir çocuk, değişim yılları ve öfkeli yıllar gibi birçok kitap kaleme aldı.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
17: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
18: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
17: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
18: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Yeni haftada gelecek sıcak hava dalgası ülke genelinde sıcaklıkları gölgede 35-40, güneşin altında 50 derecenin üzerine çıkaracağından sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Uzmanlar bu dönemde bol sıvı tüketilmesi, gölge yerlerin tercih edilmesi, terledikçe el ve yüzün yıkanmasını öneriyor.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Deniz spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen Matadorlar... ...tarihlerinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
2: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup ederek... ...tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Cubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
1: İspanyollar kupayla dünya manşetlerini süsledi. İspanya'da sevinç cümleleri hakimken Arjantin'de hüzün var.
2: İspanya yeni dünya kupasıyla tüm dünyada manşetlerde. Finalde son şampiyon Arjantin'i deviren Matadorlar tarihinde ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. Coşkunun yaşandığı İspanya'da Mundo Deportivo üst üste hem Avrupa hem dünya şampiyonluğuna vurgu yaptı, çifte şampiyon başlığını attı. Haberde mutlak bir zafer ve futbol dersi, üzgün bir Arjantin ve etkisiz bir Messi ifadeleri kullanıldı. Marka, süper yıldızlar, sport şampiyonlar, as, dünya bizim ve İspanya kazandı, futbol kazandı başlıklarını kullandı. İspanya komşusu ve 2030'daki ev sahibi ortağı Portekiz'de de onurlandırıldı. Abola gazetesi Yaşa İspanya başlığını ve Portekiz'in kabusu 2. Dünya Şampiyonluğunu kazandı ifadelerini kullandı. İtalya'da La Gazzetta dello Sport, Kırmızı Dünya, İspanya şampiyon, Corriere dello Sport, Son Tango, İspanya dans ediyor manşetlerini attı. İngiltere'de Daily Mail gazetesinde ise finalde etkisiz kalan Arjantin'e büyük bir gönderme yapıldı. Messi sıradanlığın içinde kayboldu ifadeleri kullanıldı. Arjantin basınında ise hüsran var. Kinayeli bir manşet kullanan, ikinciler sonsuza dek hatırlanacak ifadesinde ikinciler sözcüğü küçük puntolarla verildi. İç sayfalarda da 36 yıl önce Almanya'da kaybedilen İtalya 90 finaline gönderme yapıldı.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz Harz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 2. eleme turu ilk maçında Gornik'i yarın saat 21'de konuk edecek. Rövanş maçına 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da çıkacak. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Christ Ulay 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu. Şarta bağlı bonuslarında devreye girmesi halinde bonservis bedeli 30 milyon euroya kadar çıkacak. Bordo Mavililer oyuncunun sonraki satışından da %10 pay alacak. Trabzonspor 20 yaşındaki fil dişiliği geçtiğimiz sene 5,5 milyon euro bonservisle transfer etmişti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. İlk 7'de yer almayı başaran Ay Yıldızlılar tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı kazandı. Finaller 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü sezonun 6. galibiyetini aldı. Formula 1'de sezonun 11. ayağı 26 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
3: NTV Radyo.
4: Çatınızın altı yazın fazla mı ısınıyor? Sorun sıcak değil, yanlış çatı. Kiremit ve doğru sistemle serin ve konforlu bir yaşam mümkün.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
9: Dükçük.
8: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
9: Zula'nın Sessizliği.
8: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
9: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
10: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
8: Ve çok eğlendik.
10: İşte bu.
11: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
12: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Saatlerimiz 14.35'i gösteriyor ve Finans Kafe ile bir kez daha karşınızdayız. Enflasyon beklentilerini bir göz atarak başlayalım. Piyasanın enflasyon beklentisinde sınırlı da olsa bir artış var. Piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %23,95'e yükseldi. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların bu yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %29,14 iken bu anket döneminde %29,21 oldu. 12 ay sonrası için beklentilere bakıldığında ise bir önceki anket döneminde %23,81 olan oranın bu anket döneminde 23,95'e çıktığı görülüyor. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 51 lira 47 kuruşken bu anket döneminde 51 lira 55 kuruş oldu. Enflasyon beklentileri önemli çünkü faiz politikasını belirliyor. Yurt içinde gözler bu hafta faiz kararında olacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantıda faiz değişikliği beklenmiyor. Ama bankanın karar metninde vereceği mesajlar çok önemli ve yakından takip edilecek.
3: Yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimde politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
2: Evet, bu hafta faiz kararı beklenecek ama diğer yandan piyasalarda bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş fiyatlaması takip ediliyor. Petrol fiyatları kritik 90 dolar eşiğini aştı. Bir miktar geri geldi ancak hala kritik seviyelerde. Altınsa yerini korumaya çalışıyor.
3: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
4: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
3: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
4: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altına sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
2: Evet, son rakamlara bir bakalım. Bu arada petrolle başlarsak sabah 90 doların üzerini gördü ama şimdi 85'e doğru bir geri çekilme yaşanıyor. 85 dolar 8 sente kadar geldi. 85-90 aralığında bir dalgalanma var. Borsada BIST 100 endeksi güne satışla başlasa da yeşile döndü tekrar. 14.159 puana ulaştı BIST 100 endeksi. %1,25'lik değer artışı var. Dolar ve Euro'da seviyeler korunuyor. Neredeyse sabah açılış seviyesiyle aynı. Dolar 47 lira 18 kuruş, euro 53 lira 99 kuruştan işlem görüyor. Altının onsunun 4000 dolar civarında tutunmaya çalıştığını söylemiştik. 4000-4100 aralığında hafif önceki kapanışının üzerinde primli seyrediyor. Ve içeride de gram altın ons denklemiyle birlikte hesaplandığında 6100 liranın biraz üzerinde fiyatlanıyor bu dakikalar itibariyle. Bir başka haberle devam edelim. Dünya Kupası sona erdi. Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin elde ettiği gelirler de netleşti. Finalde Arjantin'i yenerek kupaya uzanan İspanya 51 milyon dolar almaya hak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takım oyuncuları her biri 12 bin dolar değerindeki hatıra yüzüklerinin de sahibi oldu.
3: Dünya Kupası'nı kaldıran İspanya 51 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 takım için dağıtılacak bütçeyi rekor seviyeye çıkararak 871 milyon dolar olarak belirledi. Şampiyon İspanya'nın ardından ikinci olan Arjantin 34 milyon dolar gelir elde etti. Fransa'yı 6-4 yenip üçüncü olan İngiltere 30 milyon dolar almaya hak kazandı. Turnuvayı dördüncü bitiren Fransa ise 28 milyon dolarlık ödülü aldı. Şampiyon İspanya 51 milyon dolarla aynı zamanda Dünya Kupası rekoru kırdı. Bir önceki rekor 2022'de 42 milyon dolarla

0: devam edelim. Ticaret Bakanlığı indirimli satış reklamlarında artan tüketici şikayetleri nedeniyle denetimlerini artırdı. Yanıltıcı kampanyalara daha ağır cezalar uygulanabilecek. Bununla ilgili detayları konuşacağız. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kolay
0: teşekkür
1: gelsin.
0: Ediyoruz biz de katıldığınız için. Şimdi Ergün Bey, hangi indirim kampanyaları mercek altına alındı? Öncelikle bunu soralım. Birkaç örnek vardı bugün medyaya yansıyan ama hangi ifadeler daha çok yanıltıcı olarak görüldü? Bunu sizden dinleyelim ve tabii cezalar artacak mı? Bunu da sormak gerekiyor.
1: Öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması olumlu buluyoruz. Bunun çok daha etkin bir şekilde yürütülmesinde tarafız. Çünkü tüketicilerin özellikle ticari işletmelerin dürüstlük kuralına uygun olarak açıkça reklamlarında neyin ne kadar satıldığını belirtmesi, aynı zamanda doğruluk bilgisinin olması, doğrulanabilir olması gibi bir takım kriterlerle ilgili tüketicilerin her zaman şikayet konusu olmakta. Özellikle mağazalarda, internet sitelerinde birçok yanıltıcı reklamlarla karşılaşıyoruz. İşte %50+20 ne anlama geldiğini anlamakta güçlük çeken bir tüketici profiline baktığımız zaman ciddi anlamda dengenin de bozuk olduğunu görüyoruz. Yani özellikle ticari şeffaflık açısından bakıldığında da bir problem var burada. Bunu bir noktada tabii tüketici bilinciyle yok etmek asıl olandır. Ancak Türkiye'deki tüketici bilincinin istediğimiz düzeyde olması konusunda bir tereddüdümüz var. Aynı zamanda yine tüketiciden her şeyi beklemenin de doğru olmadığını da ifade etmek gerekiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetim ve denetim birimlerinin özellikle reklamlarla ilgili olan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalarıyla ilgili böyle bir uygulamanın içinde olması sevindirici bir durum. Yine bununla ilgili aslında tüketici hakları konusunda Avrupa Birliği'nin yasalarının iç hukuka aktarılması konusunda ciddi bir yol aldığımızı biliyorum. Bununla ilgili fiyat etiket yönetmeliğinde indirimli satışlarla ilgili olan kısımlarda bir şeyler var. Yani tüketiciyi rahatlatabilecek durum var ama fiiliyatta bunun birazcık daha gerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle satışı sadece ekonomik odaklı olarak görüyorlar ve tüketicinin cebinden nasıl bir para alırıza yöneliyor. Bunun hem ticari açısından da sıkıntısı var. Dürüst olan işletmeleri de sıkıntıya sokan ve rekabet etme gücünü ortadan kaldıran bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bununla ilgili yine indirimler, satışlarla ilgili reklamlar hakkında bir kılavuz var. Bu kılavuz da aslında nasıl reklam yapılabileceğini Türkiye'de hukuki metinler olarak bunları söyleyebiliriz. 6502 sayılı yasada da var. Ancak fiiliyatta bunların uygulanması takip etmekle ilgili bir durum. Buradaki yapılacak denetimlerin caydırıcı nitelikte olması, sadece bir ceza ile olmaması gerekiyor. Özellikle Fransa'ya örnek vermek gerekirse reklamın boyutuna göre 2 yıllık bir ceza bile, yani hapis cezasına varan bir düzenleme ile de karşı karşıya kalınıyor. Çünkü tüketiciler zaten ekonomik olarak gücü tartışılır durumda. Bununla birlikte yapılan kampanyalarla ilgili ciddi bir problem olduğunu da biliyoruz. Bir kampanya indirim yapacaksanız bunun başlangıç tarihi nedir? Bitim tarihi nedir? Bu belli değil. Yani sınırsız bir indirim midir bir kampanya? Bunu göremiyoruz. İşte tüketiciler olarak bu kampanya koşullarıyla ilgili de ciddi bir sıkıntımız var. İşte %50+20 dediğinde hangi ürünleri kapsıyor? Bu ürünlerin kapsarken işte +20 ne anlama geliyor? İşte fiyatların daha önce ne kadardı da indirime uğradı da %20, %+50 gibi ya da tersi %50'ye %20+ gibi bir etiket koyuyorsunuz. Bunlarla ilgili dürüstlük kuralına uyulmadığını düşünüyoruz ki Ticaret Bakanlığı'nın tespitleri de bize gelen şikayetlerde bu konunun gerçekten bir zaptırak

0: altına alınması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz noktaya doğru gittiğimizi gösteriyor.
1: Her gün anlıyoruz. Aslında bir takım önlemler alınmıştı ama şimdi %50 artı %20 örneğini verdiniz. Yani tüketicinin çok da o anda kolaylıkla hesaplayamayacağı, belki içinden çıkamayacağı bir hesaplamayla karşı karşıya kalacağı muğlak ifadelerin mi artık kaldırılması hedefleniyor?
0: Bir tanesi bu. Ek olarak mesela den başlayan diye bir kavram kullanıyorlar. Diyor ki 10 liradan başlayan, 100 liradan başlayan, 1000 liradan başlayan gibi. Ama bunun başlayanın kısmı aynı sepet içerisine konuyor. Ama etiketleri ayrı ayrı tutuluyor. Siz o reyona gittiğinizde 1000 lira gibi bir rakamı gördüğünüzde, bu benim işte bütçeme uygun dediğinizde, kasaya gittiğinizde onun aslında 1000 lira olmadığını görüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki 1000 lira diye yazıyor. Den başlayan fiyatlar diyorlar mesela.
1: Evet.
0: Bu ciddi bir problem. Çünkü tüketici artık kasaya geldiğinde belki çocuğuna, belki eşine, belki birine bir hediye alacak. Ve oradan dönmenin psikolojik baskısıyla belki ya önemli değil bunu alalım diye de bir kendini zorlayıcı bir psikoloji altında da kalabiliyor. Peki, onun için den başlayanlar da bu kapsamda olması gerekiyor.
1: Evet. Zaten. Fiyat takibi nasıl yapabilir tüketici? Yani bir ürün görüyoruz, bir indirimli fiyat görüyoruz ama o fiyat gerçekten indirimli mi? Daha önce kaça satılıyordu bu ürün? İddia edildiği rakamlardan gerçekten satıldı mı? Onu da bilmiyoruz. Bu fiyat takibini nasıl yapabilir tüketiciler? Nelere dikkat etmeli? Bir indirimin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?
0: Öncelikle tüketiciler şunu kendilerine bir rehber edinmeli. İstek mi, amaç mı? Yani buradaki istekle ihtiyacı ayrıştırması lazım. Özellikle ihtiyaç üzerinden kendini biçimlendirirse tüketici, otomatik kendisini o ürünün hangi mağazada kaça satıldığını, onun işte satış sonrası hizmetlerde ne gibi kolaylıklar olduğunu, ya da bir parça aldığında bozulduğunda o parçanın temin edilme koşullarını bu amaç edindiğinde onu analiz edebilir. Ama burada şu, sizde istek yaratılarak, yani sizin ihtiyacınız olmayan ürünlere yönlendiğiniz andan itibaren piyasada neler olduğunu bilemiyorsunuz. Buradaki önemli olan, ihtiyaca odaklanırsa tüketici, o zaman amaca yönelik olarak da onun araştırmasını yapar ve fiyatın önceki ve sonrakisinde kıyaslama durumu olur. Buradaki fiyatların bizim tüketicilerden en çok bize şikayetlerde şu söyleniyor. Gerçekten indirim yapıldı mı? Bu bir takım işte açık olmayan, önünü göremediğimiz, normalde 30 günlük bir süre içerisindeki sattığın fiyatın altında bir fiyat satman gerekiyor. Yani yasadaki durumu bu. Ancak 30 gün önce ya da 30 günlük süre içerisinde kaça satılıyor, bizim bunu bilme şansımız yok. Ancak biz bunu kendimize bir ihtiyaç üzerinden olmuş olsaydı piyasa analizi yapmış olacaktık. O zaman 30 gün önce gerçekten bu satılan ürün fiyatı bu mudur? Şu andaki fiyatta gerçekten indirim midir? Bu konuda tereddüte düşmemiş olacaktık. Ve burada da haksız rekabete uğrayan firmalara, yani dürüst olan firmalara da haksızlık yapmamış olacaktık. Çünkü bizim orada aldığımız ürün nedeniyle bir ihtiyacımız giderilmiş olacak. Dürüst olan işletme burada zarar görecek. Yani bunu sadece bir tüketici açısından değil, işletmece açısından, kamu yönetimi açısından düşündüğümde üçlü sac ayağı gibi düşünmek gerekiyor. Onun için el birliğiyle yapılması gerekiyor. Burada ticaret odalarımızın, sanayi odalarımızın, Ticaret Bakanlığımızın ve tüketici örgütlerimizin ortak çalışmalarıyla aydınlatıcı, bilgilendirici, eğitici hazırlıkları çerçevesinde tüketicilerimize yön vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili kendi iç hukukunu işletmeli. Yani sadece kamu otoritesinin ceza yazması değil, ticaret odalarımızın da bu konuda ya da esnaf örgütlerimizin de bu konuda bu tip reklamları kendi kurullarıyla denetleyecek mekanizmalar kurarsa, o zaman hem tüketicileri korurken de hem kendi üyelerini de aynı şekilde korumuş olur diye düşünüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkürler. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç'la konuştuk. Ticaret Bakanlığı indirimli satış reklamlarında artan tüketici şikayetleri nedeniyle denetimlerini artırdı. Hangi ifadeler bu denetimin içine girdi? Bizlere anlattı Ergün Kılıç. Tarımsal girdi maliyetlerine bir göz atalım son olarak. Tarımsal girdi maliyetlerinde artış devam ediyor. Mayıs'ta yıllık %36'lık artış var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarımsal girdi maliyetleri Mayıs'ta aylık %0,44 artarken yıllık bazda %36,65 yükseldi. 28 Şubat'ta başlayan İran-İsrail-ABD savaşı ve ardından Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimle birlikte Mart ve Nisan aylarında sert yükselişler izlenmişti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %63,56'lık artışla gübre ve toprak geliştiricilerde oldu. Aylık değişim en yüksek %4,39 azalışla enerji grubunda izlendi. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Yazın ve bahar aylarında yağmurlar neden bardaktan boşalırcasına çok şiddetli yağar. Hava çok sıcak olduğunda yerden atmosfere çıkışı da çok hızlı olur. Bir roket gibi dikey olarak yükselir. Hızla yükselen sıcak ve nemli hava yukarıdaki soğuk katmanlarla karşılaştığında aniden soğur. Bu şok soğumayla oluşan devasa su damlaları ve dolu daha fazla tutunamaz ve bünyesindeki tüm nemi tek bir noktaya yoğun yağış olarak boşaltır. Kışın olan yağışlarsa kararlı atmosferde gerçekleşir. Isınan hava üst katmanlara daha yavaş ilerlediğinden yağmuru da sünger gibi yavaş yavaş bırakır.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Bugün yine çoğunlukla yanlış kullanılan ya da bilinen benzer sözcükleri ele alacağız. İlk sözcüğümüz vaha. Hani çöllerde çoğu kez yüze çıkan yeraltı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi. Türlü biçimlerde yanlış söylendiğini duyduğumuz bu sözcükte yalnızca A sesi uzun olacak. İlk A sesi. Vaha. Kalbi. İngiliz seyyahının Vaha kuyusu başında unutup bıraktığı ıslak sabun kalıbı gibi diye yazmış Refik Halit Karay. Ne benzetme ama. Gelelim ikinci sözcüğümüze. Asa. Arapçadan girmiş dilimize. Uzun sopa, değnek, baston. Daha açarsak kimi ülkelerde hükümdarların, yüksek din adamlarının, komutanların törenlerde güç simgesi olarak ellerinde tuttukları ağaç ya da metalden yapılmış sopa. Eskiden yaşlı kimselerin baston gibi kullandıkları değnek diye de bilinir. Yalnızca ikinci A sesi uzun söyleniyor. Asa. İki A'sı da uzatılarak söyleme yanlışlığına düşenlere hatırlatalım. Asa gibi anlamına gelen bambaşka bir sözcük. O da Farsçadan. Cennet asa denirmiş. Cennet gibi anlamında. Neyse ki fazla kullanılmıyor artık. Biz yine asıl sözcüğümüze dönelim. Mehmet Zeki Pakal'ın Tarih Deyimleri ve Terimleri isimli eserinde şöyle yazıyor. Hazreti Peygamber alelekser asa taşır. Hatta kırda namaz kılacak olsa ucu demirli olan asayı mihrap makamında yere saplayarak ona müteveccihen namaz kılardı. Burada alelekser çoğu zaman müteveccihen de yönelerek anlamında. Son olarak da saha sözcüğüne göz atalım. Saha derken birinci a'yı uzatıyoruz. Saha. Genelde yanlışlıkla iki a'da kısa söyleniyor. Saha Arapçadan. Alan demek. Ayrıca sporda takımlar arasında karşılaşmaların yapıldığı belirli ölçülere göre düzenlenmiş yer anlamında da kullanılır. Sonra hava sahası var. Bir devletin egemenliği altında olan, yalnız kendisinin kullanma hakkı bulunan, başka devletlerin ancak kendisinin izin vermesiyle kullanabildiği gökyüzü parçası. Bir de eskiden yüz ölçümü anlamında kullanılan mesaha var. Yine ilk A uzun. Hadi toparlayalım. Vaha değil vaha, asa değil asa ve saha değil saha. Hepinize mutlu günler dileğimizle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 15.
4: Merhaba, NTV'de 15 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacağız dedi. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Dilek Yaman İzmit'te karşımızda. Dilek, nedir son durum?
5: Buradaki arama ve el koyma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte artık belediye giriş çıkışları normale dönmüş durumda. Çünkü sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında Çevik Kuvvet ekipleri buradaydı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasında arama ve el koyma çalışmaları yapmıştı. Ama şu sıralarda artık normale döndü. Cüneyt Ali Horozal, kameraman arkadaşım, size buradaki durumu gösterirken ben de operasyonun detaylarını anlatmaya çalışayım. Bu operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. İddialar arasında suç örgütü kurma, ihale, fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları yer aldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yine söz konusu ihalelerle ilgili yapılan araştırmalarda usulsüzlük yaptığı ileri sürüldü. Bu usulsüzlükte belediye başkanı ve belediye personellerinin akrabaları aracılığıyla ihaleler verdiği, ihaleler organize edildiği iddia edildi. Yine bir başka iddia ise bu ihaleler ve ihale komisyonuyla aralarında belediye personelleri aracılığıyla para istendiği, komisyon adı altında para istendiğinde bir başka iddiaydı. Yine bu soruşturma kapsamındaki bir diğer önemli iddia ise İzmit Belediye Başkanı'nın eşiyle ilgiliydi. Eşi Murat Hürriyet'in belediyeyle hiçbir irtibatı, bir görevi olmamasına rağmen belediye personellerinin işe alım sırasında yine kadrolaşma ve ihale süreçlerini organize ettiği iddia ediliyordu. Yine bu iddialar arasında da bir başka iddia da CHP İzmit İlçe Başkanı ile ilgiliydi. O da gözaltına alınan 28 şüpheli arasındaydı. Şimdi İstanbul'da sabah saatlerinde İstanbul merkezi Beşil'de yapıldı bu operasyon. 28 kişinin şu sıralarda gözaltına alındığını söyleyelim. Tabii belediye başkanı ile birlikte gözaltına alınan önemli isimler vardı. İlçe Başkanı Gökhan Ercan dedik, özel kalem müdürü var, eski ruhsat müdürü var, özel kalem müdürlüğü görevlileriyle birlikte personeller var. Personellerle ilgili şu sıralarda İstanbul Emniyeti'ne artık götürülmüş olacaklar. Çünkü gözaltı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecekler, savcı karşısına çıkacaklar. Haklarındaki iddialara ilişkin savunma yapacaklar. Savunmalarından sonra savcı artık bir karar verecek. Ya adli kontrol, tutuklama ya da serbest bırakma hükümleri uygulanacak. Ama artık şu sıralarda sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde.
4: Dilek Yaman Demir aktardı. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yakalanan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri öne sürülen polisler de var. Soruşturma dosyasına çete ve o polisler arasındaki yazışmalar da girdi.
6: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar, para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
7: Neymiş söyle, konusu ne? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, Polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
6: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği Polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
7: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
8: Temiz abi.
6: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, 1'i müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
9: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
6: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
4: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uğur, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldığını açıkladı. Maç öncesi dünya genelinde yaklaşık 50 milyar dolar değerinde bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı.
10: Tüm dünyanın odaklandığı maç sırasında İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Soruşturma geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Yapılan araştırmalarda 2022 Dünya Kupası'nda 35 milyar dolar hacminde yasa dışı bahis oynandığı belirlendi. 2026 Dünya Kupası'nda ise bu rakamın 50 milyar doları bulacağı değerlendirildi. Bu tespitlerin ardından yasa dışı bahisin en yoğun oynanmasının beklendiği Dünya Kupası final maçı sırasında düğmeye basıldı. İstanbul Siber Polisi'nin yaptığı çalışmalarda 6314 banka hesabının yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlendi. 32 farklı bankadaki hesaplara bloke koyuldu. Yasa dışı bahis siteleriyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 19 dış finans evi tespit edildi. Polis yasa dışı bahis siteleri ve finans evleriyle bağlantılı 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gece yarısı 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahise ve sanal kumara geçit verilmeyeceğini belirtti.
4: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor. İran'ın çeşitli kentlerinde ard arda patlamalar oldu. İran ise Ürdün, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'yi hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısında 3 askerin ölmesine değindi. Onların anısına İran'ı çok sert vurduk dedi. İran basını Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas, Bender İmam Hümeyni, Bender Mahşer kentlerinde patlamalar olduğunu duyurdu. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti de ABD saldırılarının hedefiydi. ABD Başkanı Trump, İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin anısına İran'ı bu akşam çok sert vurduk ifadelerini kullandı. İran devrim muhafızları da Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nda konuşlu Amerikan uçaklarını vurduklarını açıkladı. Kuveyt'teki ABD üslerini hedefine alan ordu ayrıca Suriye'deki düşman komuta merkezine saldırdıklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Ürdün'de iki ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Irak'ta ise bir ABD askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklama CENTCOM'un sosyal medya hesabından paylaşıldı. 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin ise kaybolduğunun daha önce duyurulduğu hatırlatıldı. Ayrı bir olayda ise Kuzey Irak'ta görevli bir ABD askerinin 18 Temmuz'da düşürülen bir İran kamikaze dronuna ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Olayda yaralanan bir başka ABD askeri ise hafif yaralandı. Ailelere resmi bildirim süreci tamamlanana kadar kayıp ve hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin paylaşılmayacağı bildirildi. İran aylar sonra savaşın bilinmeyenlerini anlattı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, dini lider Ali Hamane'ye yönelik olası bir suikast için hazırlanan gizli Kod 110 planını ilk kez açıkladı. Arakçı, savaşın ilk günlerinde devlet yönetiminin günlerce iletişim kuramadığını da söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'ın yeniden müzakere sinyali verdiğini iddia etti.
7: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın perde arkasını ilk kez anlattı. İranlı Bakan, dini lider Ali Hamane'ye yönelik bir suikast ihtimaline karşı önceden hazırlanmış gizli bir acil durum planı bulunduğunu açıkladı.
11: Mesela kodu falan getirdi, ofta başka bak. Cerası, yani... Ancak ki tu cerası...
7: Sosyal medya kanalına röportaj veren İranlı bakan, savaşın ilk günlerinde devlet yönetimine neredeyse tamamen iletişimsiz kaldığını söyledi. Arakçı, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la ancak savaş başladıktan 3 gün sonra görüşebildiğini belirtti. Üst düzey yöneticilerin ilk güvenlik toplantısı ise ancak 6. günde yapılabildi. İran Dışişleri Bakanı, o toplantıya katılan isimlerden 3'ünün daha sonra İsrail saldırılarında öldüğünü açıkladı. İranlı bakan ayrıca Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin en büyük stratejik gücü olduğunu savundu. Arakçı'nın Hürmüz açıklamasının ardından Washington'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz'ü dünyaya karşı bir pazarlık kozu olarak kullanmaya çalıştığını öne sürdü. Uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin yalnızca ABD'nin sorumluluğunda olmadığını söyleyen Rubio, diğer ülkelere de İran'a karşı askeri ve mali katkı yapma çağrısında bulundu.
4: Ukrayna'da savaş 5. yılına girdi ve 2022 yılından bu yana ülkenin hava sahası sivil uçuşlara kapalı. Kiev'e ulaşmak isteyenler uzun bir yolculuğu göze almak durumunda. NTV ekibi de son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte o trende yolculuk etti. Gelin demir diplomasi olarak bilinen o meşhur trene yakından bakalım.
12: ...24 Şubat 2022'de savaş başladıktan sonra bu tablo değişmedi. Rus saldırıları sonrası Ukrayna sivil uçuşlara hava sahasını kapattı ve Kiev'e uzanan yol zorlu ve meşakkatli oldu. Savaş başından bu yana 4 milyon Ukraynalıyı komşu ülkelere taşıyan tren bir demir diplomasiye dönüştü. 2023'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden da 2025'te Avrupa'nın 3 büyük ekonomisinin lokomotifi İngiltere, Almanya ve Fransa'nın liderleri de aynı güzergahı kullandı. Savaş 5. yılına girmişken bugün hala Kiev'e karayoluyla ulaşmak mümkün değil. Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya'dan karayoluyla Ukrayna'ya gidilebilir. Ama en yoğun kullanılan ve güvenli olduğu düşünülen hat Polonya üzerinden demir yolu. Varşova üzerinden Polonya'nın sınıra yakın kenti Rzeszów'a isterseniz 1 saat uçakla, isterseniz de 3,5 saat karayoluyla ulaşıyorsunuz. Sonrası ise Kiev'e 10 saatlik bir tren yolculuğu.
13: Polonya'nın sınır şehrinden Ukrayna'nın Kiev kentine yaklaşık 10 saatlik bir yolculuktayız. Aslında bu tren sadece bir ulaşım aracı değil. Diplomatların ifadesiyle 2022 yılından bu yana diplomasinin en uzun bekleme odası ya da koridoru diyebiliriz. Liderler, bakanlar en son planlamalarını hep burada yapıyorlar. Konuşmalarını burada revize ediyorlar. Briefinglerini burada alıyorlar. Bu trende alıyorlar ve sonrasında da başkente ulaşıyorlar. Bu hat pek çok kez pek çok isim tarafından kullanıldı. Ama her zaman aynı hatta aynı numarayla tren hareket etmiyor. Zaman zaman duraksamalar yaşanıyor. Bunun da sebebi güvenlik, hem hat kontrolü hem olası bir hava saldırısı ihtimaline karşı bu hattın güvenliğini sağlayarak ilerliyor. Bu yüzden de 10 saat gibi uzun bir süre alıyor yolculuk.
12: Kiev'in en son ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Cho Son-hui'yi kabul etti. Putin, Ukrayna Savaşı'na verdiği destek için Kuzey Kore'ye teşekkür etti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in Choi ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da katıldı. Görüşmede Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilere büyük değer verdiğini belirten Putin, özel askeri operasyonun yürütülmesinde sağladığı yardım dolayısıyla Kuzey Kore yönetimine ve halkına bir kez daha teşekkür etti. Putin, Rus askerlerine yardım eden Kuzey Koreli askerlerin gösterdiği kahramanlıkların Rusya'da hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi. ...39 günlük Dünya Kupası maratonu Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Maçı tribünlerden takip eden ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Infantino ile birlikte şampiyon İspanya'ya kupa ve madalyalarını takdim etti. O sırada tribünlerden yuhalama sesleri de yükseldi. Dev final, devre arası konserleri ve görkemli havai fişek gösterileriyle de Dünya Kupası tarihine geçti.
10: ...2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil, ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump, maçın oynandığı New York, New Jersey stadına Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stad çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı milli marşlar sırasında stad üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel lojada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Stad'da 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finali ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Sahne performanslarının uzaması nedeniyle ikinci yarı ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. Tribünden yuhalama sesleri yükseldi. Trump ve Infantino futbolculara madalyalarını taktı. Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi.
4: Arjantin'de kupa yenilgisinin ardından başkent Buenos Aires sokakları karıştı. Taraftar polise taş ve şişe fırlattı. Polis basınçlı suyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
6: Hayal kırıklığı öfkeye dönüştü, sokaklar karıştı. Final maçında yenilerek kupayı İspanya'ya kaptıran Arjantin'de taraftar öfkesini polisten çıkardı. Görüntüler Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Maçı izlemek için meydanda toplanan taraftarlar, İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarlar ilerleyen saatlerde polise taş ve şişe fırlattı. Polis basınçlı su kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arjantin polisi çatışmaların ardından ana yolları kapattı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, takımın elde ettiği ikincilik başarısını onurlandırmak amacıyla hükümetin ulusal bir tatil ilan edeceğini duyurdu. Tatil tarihi oyuncular ve teknik ekibin kutlamaların ne zaman yapılacağına karar vermesinin ardından belirlenecek.
4: Dünya Kupası finali Gazze'ye de taşındı. İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, Arjantin ve İspanya takımlarının formalarını giyerek halı sahada maç yaptı.
6: İspanya ve Arjantin takımlarının formalarını giydiler, sahaya çıktılar. Yeşil saha yıkıntıların arasındaydı. Savaşın izleri oyuncuların bedenlerinde de görülebiliyor. Görüntüler Gazze'de. Gazze kentinde İsrail'in saldırılarında yaralanan ve uzuvlarını kaybeden Filistinliler yeşil sahada moral bulmaya çalışıyor. İki ayrı gruba ayrılan oyuncular Dünya Kupası finalini canlandırdı. Arjantin ve İspanya takımlarının formalarını giyen Filistinli oyuncular dünyaya mesaj yollamak istediklerini söyledi.
9: İlkeli ve spora gönül vermiş insanlar olduğumuzu göstermek istiyoruz. Uluslararası spor etkinliklerine katılmanın hakkımız olduğu mesajını iletmek üzere buraya geldik. Şu anda uluslararası platformlara katılmamız engelleniyor.
7: Gazze halkının barış, güvenlik ve huzuru hak ettiği mesajını dünyaya vermek amacıyla bugün çadırların ve enkaz yığınlarının arasında İspanya ve Arjantin takımları arasında sembolik bir Dünya Kupası maçı düzenlemek için bir araya geldik.
6: Gazze'deki sembolik maçta da kazanan taraf İspanya oldu.
4: Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelen çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Evlerin içine kadar giren çekirgeler telefon kameralarıyla kaydedildi.
14: Dur bekle. Ay aşkım uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
15: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
16: Camlarda, balkonlarda, hatta evlerin içinde İstanbul'da görülen dev çekirgeler paniğe neden oldu.
14: Ay, aşkım tutun ne olur.
15: Köyümüzde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Ben bu binanın 3. katında oturuyorum. Bu kadar yüksekliğe nasıl tırmanabiliyor anlamıyorum.
16: Balkanlar üzerinden göç ederek Türkiye'ye giriş yapan çekirgeler Edirne'nin ardından İstanbul'da da birçok ilçede görüntülendi. Çekirgeleri balkon, pencere, hatta evlerin içerisinde görenler o anları kaydetti.
17: Bak yaklaşmayın
15: ha. Arnavutköy merkezde gene gördüm. Bir sürü mağazaların önünde, dükkanların önünde.
16: Çekirgeleri görenlerin kimi korkup kaçarken kimi ise kavanoza koyup marulla besledi.
4: Şimdi İstanbul'da çekirge sayısında bir artış var. Evet, sebeplerini konuşacağız. Nedenler ne olabilir? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'la beraberiz. Dilek hoş geldin.
18: Hoş buldum.
4: Nedir bunun sebepleri? Niye İstanbul'da bu kadar çok çekirge görülmeye başlandı?
18: Şimdi Burak, biz biraz çekirgelerin geçmişinden de bahsedeceğiz. İşte bundan yıllar önce neler yapmış ülkemizde. Bir de şundan bahsedeceğiz. Çekirgelerin çoğalmaları tamamıyla hava koşullarına bağlı. Şöyle ki bu çekirgeler yumurtlamadan önce kuru, sıcak, güneşli hava koşullarını seviyorlar. Ama yumurtalarını toprağa bıraktıktan sonra da bol yağışlı hava koşulları gerekiyor ki o yumurtalar topraktan rahatlıkla çıksınlar. Bir de etrafın yeşillenmesi gerekiyor ki yiyeceklerini rahatlıkla bulabilsinler diye. Sonra ergin oldukları zaman tekrar kuru, sıcak hava koşullarını seviyorlar. Yani önce kuru sıcak, sonra yağışlı, sonra yeniden kuru sıcak olması lazım ki bunlar büyüyüp çoğalabilsinler.
4: Göçen hayvanlar yani bunlar bir anda.
18: Evet, ve bunlar bir yerden bir yere nasıl gidiyorlar? Tamamıyla rüzgarların etkisiyle. Yani kendilerini rüzgarlara bırakıyorlar. Rüzgar onu ne tarafa götürürse, rüzgarları arkalarına alıyorlar, ne tarafa götürürse o tarafa doğru hareket ediyorlar. Ama yağışlı havada uçamıyorlar. Yağış onları etkiliyor. Kuru sıcak gerekiyor. Bir de psikolojileri değişen hayvanlar. Nasıl? Eğer tek maçlarınaysa o zaman oldukça mülayim, utangaç oluyorlar. Ki burada haberde gördüğünüz gibi kavanoza bile koymuşlar. Utangaç hayvan oluyorlar. Ama eğer grup halindeylerse, toplu oldukları zaman sürü psikolojisinden etkilenip, tabii ben oldukça yoğun sürüden bahsediyorum. O zaman yırtıcı oluyorlar. Saldırgan oluyorlar. Etraftaki her şeyi yemeye başlıyorlar. Bambaşka bir psikolojiye dönüyorlar ve doymak bilmiyorlar. Devamlı yiyorlar. Öyle söyleyeyim.
4: Balkanlardan geldikleri doğru mu o rüzgarlarla?
18: Şimdi ben Balkanların koşullarına baktım. Ne oldu da orada bu sefer o tarafta Balkanlar'da çekirgelerin sayısı arttı. Balkanlar bu kışı ılıman geçirdi. Her zamanki gibi o bol kar yağışını almadı. Şimdi ılıman geçti, biraz kurak geçti ve ardından bol yağış aldı. Bu da çekirgelerin çoğalmalarını sağlayacak hava koşulları oluşturdu. Temmuz ayında da yine kuru bir sıcak oldu, kuru bir hava koşulu oldu. Rüzgarlara baktım, rüzgarlar bize son zamanlarda hep Balkanlar tarafından esip geliyor. Balkanlardan esip Marmara'ya kadar, o yüzden çekirgeler ulaşmış. Hani biraz daha aşağı iner mi? Balkanlardan Marmara'ya, Marmara'dan da biraz Ege'ye doğru iniyor bu rüzgarlar. Belki ilerleyen günlerde de Ege'de de tek tük görebiliriz.
19: Görülebilir.
18: Ama şu anki sayıları oldukça az.
19: Yani bunu bir böyle çekirge istilası demek doğru değil yani.
18: Evet, sayıları oldukça az şu anda. Şu anda daha mülayimler. Ama geçmişte öyle şeyler olmuş ki belki birçok kişi bilmiyordur. Şimdi belki bizden duyacak. İlk çekirge istilası Anadolu'da 810 yılında Mayıs ayında Urfa'da olmuş Burak. Sonrasında özellikle bir yıl var ki 1610 yılı, İstanbul'u çekirgeler sarmış. Öyle ki çok kısa sürede bütün tarım arazilerindeki yiyecekleri, bütün ürünleri yemişler. Ki yiyecek bulamayınca da insanların kıyafetlerine saldırmışlar. Öyle ki bütün ahşaba ve özellikle pamuklu kıyafetlere de saldırıyorlar. Dediğim gibi yoğun oldukları zaman doymak bilmiyorlar. Böyle bir yıl olmuş ve 1915'te 1950 yılları arasında da çekirge istilaları olmuş yoğun bir şekilde Anadolu topraklarında. Hem savaş yılları, hem kıtlık yılları, bir de üzerine çekirge istilası. Ondan sonra zaten kanun çıkmış. Her gün herkes muhakkak çekirge yumurtası toplamak zorundaymış. Hmm. Bu bir kanun. Eğer toplamayan olursa ceza var. Hatta hapis cezası varmış.
19: Burada görüyoruz, bir grafikte geldi. Evet. Mesela 50-60 arası hayli yoğun.
18: Bu yeşil, yoğun yeşiller ve ülke sayısını da gösteriyor. 45'e yakın ülkede yoğun çekirge istilaları olmuş o yıllarda. Sonra azalmış. Sarı olanlar daha yoğun olmayan, daha tek tük görülen, hani yoğunluğu az olan, çok zarar vermeyen grup. Gördüğün gibi belli yıldan sonra azalma var. Özellikle bir 2019 yılı var. O da hava koşulları ne kadar etkili olduğunu gösteren bir durum. Ondan da bahsetmek istiyorum. Orta Doğu ve Afrika'yı etkileyen bir çekirge istilası oldu Burak. Bir 2019 yılında. Çünkü ne oldu? Tam Yemen tarafına, Atlas Okyanusu'nda nadir olan bir olay oldu. 3 tane arka arkaya tayfun oluştu Hint Okyanusu'nda. Hint Okyanusu'ndan o bölgeye ulaşan o tayfun yoğun yağış bıraktı Yemen'e ve yağışla birlikte bunlar da yoğun bir şekilde çoğaldı. Tüm Afrika'nın güneyi, ayrıca Orta Doğu, oradan İran'a kadar çıktı. Yoğun bir çekirge istilası o dönemde de oldu. Bir de şurada bir yoğunluk var, yeşil. Gördüğün gibi oradaki yılı ben göremiyorum.
19: 90'lara doğru olan,
18: evet,
19: mı?
18: Orada, evet, 90'lara, evet, doğru da bir yoğun çekirge istilası olmuş. Ya bunlar çoğaldığı zaman, milyonları bulduğu zaman, o zaman çok zararlı oluyor. Hatta Lüksemburg kadar büyük bir alanı kaplayabiliyor onlar sürü halinde olduğu zaman.
19: Ne kadar ciddiyse işte tarihi kayıtlara 810 dedim, 1610'lu, evet, yıllardan söyledim. Yani tarihi kayıtlara geçecek zarar veriyorlar. Evet. Öyle bir ihtimal var mı şu an peki? Öyle bir şeye dönüşmesi ihtimali yani, şu an bu yaşanan durumu?
18: Şu anda ben oradaki yani durumu tam bilmediğim için, tabii bir de bu çekirge uzmanı olmadığı için ben hava konusunda.
19: Hava ne diyor bize diye soruyorum.
18: Şu anda Balkanlarda bir yağış olacak. Yağışı çok sevmediklerini biliyoruz. Bizde de önümüzdeki günlerde bir yağış var. O yağışın etkisiyle belki biraz daha aşağı inebilir bunlar. Oradaki yağıştan rahatsız olup rüzgarın etkisiyle daha aşağı bölümlere inme ihtimali var. Ama sadece bizde değil, 1712 yıllarında, 1730-32 yıllarında Almanya'da da çok büyük zarar vermiş. Almanya halkı da bu durumdan çok muzdarip olmuş. Yani hemen hemen dünyanın her yerini etkilemiş. Rusya'da 2 yılda bir bu çekirge saldırıları olmuş o 1700'lü yıllarda. Özellikle o tarihte demek ki iklim koşulları çok daha uygunmuş bu çekirgelerin toplu bir şekilde çoğalmasına.
19: Çoğalması.
18: Evet.
19: Peki, çok teşekkürler Dilek.
18: Ben teşekkür ederim.
19: Anlattıkların için NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'la konuştuk.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün, dışarıda çocuklar var.
2: Evet.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: NTV Radyo.

0: heyecan.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotu görürken, arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan nasıl bir somut dünya var? Yapay zeka, dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
4: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Halihazırda geldi. Bu noktada bütüncül değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı, dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor, bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz, veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Yeni haftada gelecek sıcak hava dalgası ülke genelinde sıcaklıkları gölgede 35-40, güneşin altında 50 derecenin üzerine çıkaracağından sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmalı. Uzmanlar bu dönemde bol sıvı tüketilmesi, gölge yerlerin tercih edilmesi, terledikçe el ve yüzün yıkanmasını öneriyor.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
10: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern sosyolojinin kurucularından Alman düşünür Max Weber'in Şehir isimli kitabı Say Yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Ahmet Aydoğan çevirmiş. Bir de alt başlığı var kitabın: Garp Dünyasında Şehrin ve İdaresinin Tarihi Serüveni. Max Weber 1864 ile 1920 yılları arasında yaşamış bir düşünür. Görüldüğü üzere dünya tarihinin çalkantılı bir dönemine tanık olmuş Weber. Bilimsel gelişmelerin muazzam bir hız kazandığı, özellikle sosyal bilimlerde önemli tartışmaların yaşandığı, modern dünyayı şekillendirecek siyasal olayların birbiri ardı sıra patlak verdiği bir dönem. Max Weber bu dönemde sosyolojiyi metodik bir düşünme sistemi haline getirmeye çalışmış, bir yandan da disiplinler arası çalışmalar yürütmüş. Max Weber'in ölümünden sonra yayımlanan Şehir isimli çalışması, antik çağlardan bu yana Avrupa'nın gelişimini kentleşme temelinde incelerken bu süreci sadece coğrafi veya nüfus odaklı bir büyüme olarak değil, tarihsel, hukuki ve sosyolojik bir dönüşüm olarak ele alıyor. Weber'in temel sorusu şu: bir yerleşimi gerçekten modern anlamda şehir yapan şey nedir? Ona göre şehir, düzenli ticaretin yapıldığı, şehir sakinlerinin güvenliğinin sağlandığı yerleşimdir. Yanı sıra mahkemenin ve o kente özgü bir hukuk sisteminin olması gerekir. Ayrıca kent sakinleri kendi yöneticilerini seçebilmelidir. Bu kıstaslardan hareket eden Weber, Doğu şehirlerinin bu vasıflara sahip olmadığını, dolayısıyla batıdaki kentleşmenin hem kapitalizmin hem de demokrasinin yolunu açan bileşenlerden biri olduğunu tespit eder. Max Weber'in antik çağlardan orta çağa kadar uzanan geniş bir tarihsel perspektifle şehirlerin evrimini incelediği kitabı, kent sosyolojisi alanının kurucu metinlerinden biri olarak kabul edilmekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar, bu hafta konumuz sulu salatalar. Şimdi diyeceksiniz ki salatanın da sulusu olur mu? Bir kere her şeyden önce salatanın suyu harika olur ama sulu salatalar da olur. Çünkü neden? Soğuk çorbaları yaptık ama soğuk çorbalar deyince orada ince bir ayrım var. Yani bu çorba mı, salata mı, biraz sulu olmuş salata türü mü? İşte oralarda sınır birazcık karışıyor. Şimdi kaşık kaşık yediğimiz salatalar var gerçekten. Hatta bazıları bayağı çorba gibi sulu sulu. Mesela bat vardır, batırık vardır. Bunlar bayağı sulu olabilir. Ama şimdi kaşık salatası da var mesela. Kaşık kaşık yiyoruz gerçekten. Tabii ki suyu da harika oluyor. Ama ona çorba mı diyeceğiz? Hayır, diyemeyiz. O bir salata. İran'a gittiğimiz zaman mesela oranın da şiraz salatası var. Bizim kaşık salatasına çok benziyor. Ama bu salatayla, yani birazcık suluca olan salatalarla, hatta içine buz katılan salatalarla soğuk çorbaların sınırı biraz karışık. Mesela Balkanlara gittiğimiz zaman cacıklar vardır. Fakat orada cacık demezler, tarator derler. Aslında bu da çok enteresan. Tam da taratorun özüne dönersek, hatta taratorun nasıl tarih içinde dönüştüğüne bakarsak, orada da soğuk çorbalara varacağız. Her zaman derim, ajo blanco diye bir çorba var. Aslında beyaz sarımsak demek. Portekiz, İspanya'nın bazı yerleri, yani İber Yarımadası'nda son derece geçerli, son derece sevilen bir çorba ve gazpacho'nun da temeli. Fakat onun temelinde de Orta Çağ Arap mutfağı var, Osmanlı mutfağı var. Orada da ne var? Tarator var. Şimdi taratorda da her zaman dövülmüş bademden bahsediyoruz. Bazen de dövülmüş cevizden. Birazcık ağır olacağı için, birazcık da külfetli olacağı için, yani mali açıdan da yüklü olacağı için içine ekmek kırıntıları katılmış. Aslında bayat ekmeği değerlendirmenin de bir yolu olmuş. Elbette ki bu da sadece öyle sos gibi kullanılmıyor. Birazcık sulandırılarak, işte tam ajo blanco örneğinde olduğu gibi de kaşık kaşık yenilebilecek bir lezzet haline pekala gelebiliyor. Balkanlarda aslında cacığı ona benzetip ya da kökenini o zannedip tarator koymuşlar. Yani kelimeler de son derece yanıltıcı olabiliyor. Fakat gerçekten kaşık kaşık yenilebilecek salatalar var. En güzeli de salatanın suyu diyoruz. Çoğumuz salatanın suyuna ekmek banmayı çok sever. Hatta o salata bittiği zaman o dibinde kalan suyu kim kafaya dikecek diye aile içinde tartışma çıkar. Ben her zaman o salatanın suyunu kapma yanlısıyım. Evet, son derece enteresan, içilebilir kıvamda olan soğuk salatalardan bahsediyoruz. Şaşırtıcı örneklerimiz Anadolu'dan, Balkanlardan ve bütün dünyadan. Takipte kalın, hoşça kalın.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
12: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.

0: başlamasından hemen evvel 11 Haziran tarihli bir güncel makalemizin başlığı ekopolitiğin sert ikliminde futbol imbatı idi. İmbat güzel İzmir'inizin ferahlatan bir rüzgarı biliyorsunuz. Tabii dünyada milyonlarca kişi için bu etkinlik acaba nasıl bir etki yarattı? Bir ve beraber olarak belirli bir etkinliğe ortaklaşa konsantre olmak herhalde belirli bir terapi etkisi yaratıyor. Ama turnuva dün sona erdi. Ekopolitiğin sert iklimi maalesef yumuşamadı ve dikkat edilirse artık hani tırnak içinde kısık ateşte süren bir savaş koşulu devam ediyor. Tabii 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının şimdi ön planında ama Allah'tan daha küçük çaplı bir bölgesel nitelikli olmakla beraber petrol üzerinden tüm dünyaya ve aslında ekopolitik ve jeopolitik küresel mimarinin yeniden yapılandırılmasına etkide bulunacak veya bunu amaçlayan bir süreç yaşıyoruz. Onun için piyasalar zaten bu savaşın veya benzer savaşların süreceğine dair satın alma işlemini, içselleştirme işlemini, riskleri primlendirme işlemini çoktan gerçekleştirdi. Nitekim son haftalarda, son günlerde ortaya çıkan bu yeniden saldırıların artışı ve el yükseltme çerçevesinde dahi çok sert reaksiyonlar gelmedi. Örneğin petrol yukarı yönlü artış kaydetmekle birlikte üç hanelere vesaireye gidiş gibi bir sert tepki görülmedi. Anlaşılıyor ki bu şekliyle devam edecek çatışma ortamı içerisinde sene sonunda gene 90 dolarların altında bir ortalama petrol fiyatıyla sene kapatılacak. Anlaşılıyor ki yeni normal gibi tanımlara yeniden prim kazandırmaya devam edeceğiz. Yani artık hani böyle barış ve esenlik ikliminden ziyade değişik yerlerde süre gelen, zaman zaman şiddetlenen, zaman zaman farklı formatlara taşınmaya çalışılan ve karşısındakine iradesini zor yoluyla kabul ettirme, insanlık tarihinin maalesef vazgeçilmez ve ayrılmaz taktiğinin devam edeceği bir serim bizleri bekliyor. Türkiye açısından geçtiğimiz hafta önemli bir başka beklenti de karşılık buldu. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in beklenen değerlendirmesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Türkiye'nin kredi notu BB- düzeyinde muhafaza edilirken ekonomik görünüm ve piyasa görünümü de durağan şekliyle olduğu haliyle bırakıldı. Bu tabii yatırım yapılabilir düzeyin çok altında. Dolayısıyla Türkiye'nin beklenilen iyileştirme kulvarına henüz girmediğini veya dahil edilmediğini gösteriyoruz. Makroekonomik tespitler açısından da 2026 yılı için enflasyon beklentisi %29,5, büyüme öngörüsü ise aşağı yönlü bir revizyonla %2,8 manşetlerini işaret ediyor. Bunlar Türkiye'yi tırnak içinde memnun eden, tatmin eden rakamlar olmaktan uzakta. Üçüncü makroekonomik önemli gösterge cari açık bakımından da gayri safi yurt içi hasılanın %3'ü gibi bir tahmin karşımıza çıkıyor. Anlaşılıyor ki Türkiye ekonomisinin derecelendirme kulvarında veya klasmanında da daha yüksek düzeylere, daha yukarı kademelere tırmanabilmesi için yapılacak çok şey, atılacak çok adım bulunuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen Matadorlar tarihlerinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
4: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. İspanya! İspanya! İspanya! Matadorlar Messi'li Arjantin uzatma

0: Yarışmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristian Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Cubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
1: İspanyollar kupayla dünya manşetlerini süsledi. İspanya'da sevinç cümleleri hakimken Arjantin'de hüzün vardı.
0: İspanya yeni dünya kupasıyla tüm dünyada manşetlerde. Finalde son şampiyon Arjantin'i deviren Matadorlar tarihinde ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. Coşkunun yaşandığı İspanya'da Mundo Deportivo üst üste hem Avrupa hem dünya şampiyonluğuna vurgu yaptı, çifte şampiyon başlığını attı. Haberde mutlak bir zafer ve futbol dersi, üzgün bir Arjantin ve etkisiz bir Messi ifadeleri kullanıldı. Marka, süper yıldızlar, sport şampiyonlar, as, dünya bizim ve İspanya kazandı, futbol kazandı başlıklarını kullandı. İspanya komşusu ve 2030'daki ev sahibi ortağı Portekiz'de de onurlandırıldı. Abola gazetesi Yaşa İspanya başlığını ve Portekiz'in kabusu 2. Dünya Şampiyonluğunu kazandı ifadelerini kullandı. İtalya'da La Gazzetta dello Sport, Kırmızı Dünya, İspanya şampiyon, Corriere dello Sport, Son Tango, İspanya dans ediyor manşetlerini attı. İngiltere'de Daily Mail gazetesinde ise finalde etkisiz kalan Arjantin'e büyük bir gönderme yapıldı. Messi sıradanlığın içinde kayboldu ifadeleri kullanıldı. Arjantin basınında ise hüsran var. Kinayeli bir manşet kullanan, İkinciler sonsuza dek hatırlanacak ifadesinde ikinciler sözcüğü küçük puntolarla verildi. İç sayfalarda da 36 yıl önce Almanya'da kaybedilen İtalya 90 finaline gönderme yapıldı.
1: Türkiye'nin Avrupa liglerinde ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi geçmesi halinde Sturm Graz-Harz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş'ta Midtjylland'ı geçmesi halinde Avrupa Ligi ön elemesinde rakibi Tromsø Hradec Kralov ve turunun galibi olacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ön elemesinde Inter Turku karşısında tur atlaması halinde Vaduz Inter Escaldes mücadelesinin kazananıyla eşleşecek. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki su tankeri önce hafif ticari aracı ardından devrilerek park halindeki kamyonete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi yaralandı. Tankerden yola su akmaya başladı. Ekipler sürücüleri bulundukları yerden çıkarttı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankerinin iki araca çarpma anları yer alıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uğur, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltında.
1: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarda teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bu kapsamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
0: Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir haftadayız. Süreçle ilgili yasa taslağının siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa için Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ve AK Parti'yi ziyaret edecek. Ahmet Örsoğlu şimdi karşımızda. Ahmet, yoğun geçecek bir hafta, neler bekliyoruz? Önce onu sorayım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki düzenlemeler artık ete kemiğe bürünecek Burak. Önümüzdeki hafta, bu hafta içinde artık siyasi partilerle taslağın paylaşılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 2 veya 3 hafta içinde Meclis Genel Kurulu'na bu yasa taslağının gelmesi beklentisi söz konusu. Hedef şu: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce yasanın, bu taslağın yasalaşması beklentisi var. Şimdi bu kapsamda trafik de hızlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yarın önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 12.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında görüşecek. Görüşmeden çıktıktan sonra yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 14'te DEM Parti grubunu ziyaret edecek. Kurtulmuş'un ziyaretleri bu kadarla sınırlı değil. Çarşamba günü de yine mecliste AK Parti grubunu ziyaret etmesini bekliyoruz. Tüm bu görüşmelerin kapsamı işte önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen, terörsüz Türkiye sürecini ilerletmesi beklenen yasa tasarısı. Amaç tüm siyasi partilerin bu yasa tasarısına destek vermesi ve bir birliktelik ruhuyla bu yasa tasarısının hayata geçirilmesi bekleniyor. DEM Parti'nin de, İmralı heyetinin de bugün önemli bir ziyareti vardı. DEM Parti İmralı heyeti İmralı Adası'na gitti. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la işte bu süreçte hangi adımlar atılacak, bunlar etraflıca değerlendirildi.
0: Yasal düzenleme ile ilgili de anlaşılan o ki önemli bir mesafe alındı ama içeriğinde ne olacağı merak ediliyor. Bununla ilgili bazı bilgiler var mı?
2: Kulislere yansıyan bazı iddialar var. Burak, onlardan belki de en önemlisi bu yasa bir şarta bağlanacak. Uygulanması için terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması gerekiyor. Silah bırakma sahada Milli İstihbarat Teşkilatı ve TSK tarafından tespit edilirse yasa da terör örgütü üyeleri için uygulanmaya başlanacak. En önemli şart bu olacak. Bununla beraber yine önemli bir detay, bu yasa tasarısının, yasanın terör örgütü Abdullah Öcalan ve örgütün üst düzey kadroları için herhangi bir özel hüküm getirmediğini, onlara yönelik bir düzenleme yapılmadığını söylemekte fayda var. Yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların da kapsam dışında olması beklentisi söz konusu. Peki örgüt içindeki üyelerin, terör örgütü üyelerinin bazıları Türkiye'ye dönmek isterlerse o zaman ne olacak? Ona ilişkin de bir düzenleme yapılacağı ifade ediliyor. Örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmadılarsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecekler. Bununla beraber suça karışanların dosyaları mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerinin 3 ya da 5 yıllık bir adli kontrole tabi tutulacağını da bir kere daha hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa hazırlandıktan, çıktıktan sonra bir mekanizma daha işletilecek. Milli Güvenlik Kurulu devreye girecek. Yine MİT'in ve TSK'nın sahadaki tespitleri doğrultusunda Milli Güvenlik Kurulu bir karar alacak. PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır şeklinde. Bu karardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girecek ve bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanacak. Sürecin bu şekilde ilerlemesi bekleniyor Burak.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Mutlak mutlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel'in gözü Yargıtay'daydı. Özel'in mutlak mutlana itirazı yaklaşık 2 ay sonra Yargıtay'a ulaştı. Adli tatilde başladı. Bu aşamadan sonra Yargıtay süreci beklenecek mi, beklenmeyecek mi? Yeni partiyle ilgili nasıl adımlar atılacak? Bunu konuşacağız. NTV muhabiri Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş, önce onu sorayım, az önce söylediğim şeyi. Yani Yargıtay kararı, evet, dosya Yargıtay'a gitti uzun bir zaman sonra. Şimdi bir karar çıkacak mı çıkmayacak mı onu tabii net bilmiyoruz en azından kısa vadede. Ama Özgür Özel bekleyecek mi beklemeyecek mi bu kararı?
3: Bununla ilgili çeşitli görüşler var ama en ağır basan görüşle başlayayım. Özgür Özel ve ekibi bu kararı beklemeyecekler. Çünkü haftalardır buna yönelik itirazlarını, eleştirilerini, hukuki eleştirilerini yapıyorlardı. Nedir o eleştiriler? Kararın çıktığı tarihe bakıyorlar. Adli Bölge Mahkemesi'nin verdiği karar ve üzerinden 56 gün geçtikten sonra o karara yapılan itiraz Cuma günü Yargıtay'a gitti. Bugün ise ulaştı. Arasında fark var çünkü orada karar numarası yazılması gerekiyor ve gündeme alınması gerekiyor. Şimdi bu noktada Özgür Özel ekibinin zaten uzun süredir bir beklentisi yoktu. Yine son güne bırakılması nedeniyle de bu kararın artık umutlara, bu yönde umutlarının da artık kalmadıklarını zaten daha önce ilan etmişlerdi. Bu noktada da zaten yeni partinin harekatını, gelişmesini ilan etmişti bu noktada. 17 itibariyle bugün yine adli tatil başlıyor. O yüzden de yaklaşık 40 gün süren bir adli tatilden söz ediyoruz. Özgür Özel de sürekli buna işaret ediyordu. Süreci yargı sisteminin uzattığını dillendiriyordu. Bu nedenle de buradan çıkacak bir karara yönelik bir beklentileri de yok. Çünkü Özgür Özel şunu söylüyordu. Bizi yaz boyunca Eylül'e kadar, Eylül 1'e kadar tartıştıracaklar ve biz bu tartışmanın içinde bir yer olmak istemiyoruz ifadesini kullandı. Zaten dediğim gibi kararın ulaşmadan önceki eleştirileri de bu noktaydı. Bununla ilgili CHP'nin CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir bir basın toplantısı düzenledi. Biz de ona sorduk aynısını. Şu ifadeyi kullandı. Arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler kararı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmak, akşama kadar bölündüler, bölünüyorlar diyecekler. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bir gün o karar gelecek ama hepinizin de bildiği gibi geç gelen adalet, adalet olmayacak ifadesiyle Yargıtay'dan da bir şey beklemediklerinin altını çizmiş oldu.
0: Peki Uğraş, artık yeni parti konusunda da hazırlıklar payli mesafe almış gibi gözüküyor ama işte ismi merak ediliyor. Ne zaman kurulacağı tabii en önemli sorulardan bir tanesi. Buna ilişkin nasıl planlar var?
3: Aslında Murat Emir bu basın toplantısını yaptığında gündemdeki başlıklara, tartışmalara yönelik de önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle şunu söyleyeyim, yeni parti olacak. Evet, bunu söyledi. Zaten Özgür Özel de yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız ifadesiyle, gündeme şu ifadesiyle yeni harekatın, yeni siyasi partinin altını çizmişti. Bu nokta bir çelişki yok ama şunu söylüyorlar. Ne tarih ne de isim konusunda hiçbir şey net değil. Gündemde 24 Temmuz ya da 27 Temmuz'da partinin kuruluş dilekçesinin Yargıtay'a verileceği yönünde bilgi var ama bu bilgilerin hiçbirinin doğruyu yansıtmadığını söyledi Murat Emir. Bunların da bazı çeviriler tarafından bilerek köpürtüldüğünü söyledi ama bu tarihlerin hiçbiri bizim gündemimizde yok açıklamasını yaptı. Parti ismi de dahil ama dediğim gibi yarın öbür gün sürece ilişkin bir açıklama yapacağız ama değerlendirmeler sürüyor ifadesini kullandı. Şimdi bu nokta da yarın önemli. Yarın Özgür Özel son grup toplantısını yapacak. Kürsüde son kez olacak ve bu kürsüde sürece dair hem mutlak mutlan sürecine dair hem ondan sonra yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Ardından da daha net, daha altılı çizili cümlelerle yeni partinin işaretini vermesini bekliyoruz. Bu noktada da yine hem görevden alınan Kılıçdaroğlu ekibi tarafından görevden alınan il başkanlarıyla hem MYK'sıyla hem milletvekilleriyle bir toplantı yapmasını bekliyoruz bu hafta içinde ve önümüzdeki günlerde de sürece ilişkin resmen başvurunun yapılmasını bekliyoruz ama şunun altını çizdi Murat Emir. Gündemdeki isimler de dahil olmak üzere verilen tarihler yalan. Ne 24 Temmuz'da ne de 27 Temmuz'da dilekçe vermeyeceğiz. Şu ana kadar yapılan tartışmalar, gündemdeki tartışmalar hepsi yapay tartışmalar. Yarın genel başkanımız sürece ilişkin bütün bilgileri açıklayacak. Şunu da söyleyelim, yöntem nasıl olacak? Aslında o da yarın belli olacak. Hala tartışmalar sürüyor. Kaç milletvekili katılacak? Bunu sorduk Murat Emir'e. 80'in üzerinde milletvekili katılacağını söyledi. Sürece ilişkin ama en net açıklamayı yarın Özgür Özel'in kapsamlı bir şekilde grup kürsüsünden açıklamasını bekliyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye bir demeç verdi. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı. Fidan, iki tarafa anlaşmaya dönülmesi çağrısı yaptı.
1: Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden masaya oturması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün dedi.
2: Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım.
1: Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuşan Bakan Fidan, savaşın bölge ekonomisini etkilediğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğine vurgu yaptı. Fidan, Katar tarafından yürütülen diplomatik girişimlere Ankara'nın desteğinin altını çizdi.
2: Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde.
1: Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirten Fidan, savaşın sona erdirilmesi için hem Körfez bölgesiyle hem de İslam ülkeleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
0: Geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Akut gönüllüsü Bayram Eren Arslan'ın adı Ankara'da bir hatıra ormanına verildi. Gencin babası ise oğlunun anısını yaşatmak için o hatıra ormanına gözü gibi bakıyor. Fidanlara su taşıyor, alandaki çöpleri tek tek temizliyor.
1: Orman yangınlarıyla savaşırken şehit oldu. Akut gönüllüsü gencin babası oğlunun anısını yaşatmak için hatıra ormanının bakımını üstlendi.
4: yeşilleri korumak için, hayvanları korumak için şehit oldu. Daha önce de Marmaris yangınına gitmişti, Adıyaman depremine gitmişti. Vatanı ve milleti için, doğa için ciddi anlamda çalışmalarda bulundu.
1: Bayram Eren Aslan, 24 yaşında bir AKUT gönüllüsüydü. Geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınında görev yapıyordu. Aslan, alevlerle mücadele ederken şehit oldu. Orman Genel Müdürlüğü, şehidin anısını yaşatmak için Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlandırma sahasına Şehit Bayram Eren Aslan Hatıra Ormanı ismini verdi. Gencin babası Gürsel Aslan, Hatıra Ormanı'nın tüm bakımını üstlendi. Aslan, aracının arkasında 300 litrelik özel sulama sistemi kurdu. Belli aralıklarla alandaki 500 fidana can suyu taşıyor. Aynı zamanda çöpleri tek tek toplayıp temizlik çalışması yapıyor.
4: Ben oğlumun anısını yaşatacağım. Ben çünkü Orman Bakanlığı'ndan böyle bir şey istedim. Onlar da bizi kırmadılar, verdiler. Ben sulayacağım, büyüteceğim, altında da oturacağım.
1: Gürsel Arslan ayrıca vakit buldukça memleketi Yozgat'a gidiyor. Orada oluşturulan Eren Arslan Hatıra Ormanı'yla da yakından ilgileniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir yanda saldırılar genişliyor. Diğer taraftan hala bir müzakere ve ateşkes arayışı da devam etmekte. Ne olacak? Önümüzdeki günler ne getirebilir? Biraz onu konuşacağız. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldin Hüseyin Yılmaz. Şimdi Donald Trump'tan gelen bir açıklama vardı. Son açıklamada bu hafta içinde bir ateşkes sağlanamazsa çatışmanın tırmanabileceğine dair bir sinyal verdi. Her zaman yaptığı sıradan tehditlerden biri olarak mı görmek lazım, yoksa bir arka planı var mı bu açıklamanın?
5: Şimdi Donald Trump savaşın devam etmesini istemiyor ama istediğini de alamadığı için de tırmandırmaktan da geri durmuyor. Trump'ın tırmandırıp daha sonra masaya İran'ı ikna etme çabalarının bir parçası gibi görülüyor. Bu iddiayı ortaya İsrail basını attı, Kanal 13 televizyonu. Kanal 13 televizyonun siyasi ve Orta Doğu analisti Barak Levit, yani Axios internet sitesinin de sahibi, Beyaz Saray'a çok yakın bir isim. Dolayısıyla da onun verdiği bilgi olarak kabul edersek hani dikkate değer denilebilir. Bu iddiaya göre Katar'ın İran'a bir teklifte bulunduğu diğer arabulucularla birlikte 10 gün boyunca Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'a geçmesi ve yeniden bu ateşkese ya da mutabakat zaptına dönülecek bir arayış içerisinde bulunması, 10 gün içerisinde nihai hedefinde bu daha önce imzalanan 18 Haziran'da imzalanan anlaşmaya geri dönülmesi şeklinde. Ama şu anki pozisyonda pek de olası görünmüyor.
0: Şu an o anlaşma herhangi bir şekilde yürürlükte mi, yoksa o tamamen rafa kalkmış vaziyette mi?
5: Yani iki taraf da tamamen rafa kalktığını söylüyor. Hatta Pezeşkian bugün yaptığı açıklamada tam ölçekli bir savaş halinde olduklarını söyledi. Bu da aslında İran tarafının konuya nasıl baktığını göstermesi açısından önemli. Amerika'da da saldırılarını 9. gününe girdi ve özellikle inşaat halindeki nükleer tesisleri, mevcut devam eden halen çalışan nükleer tesisleri, bazı köprüleri ve limanları da vurduğuna dikkate alırsak biz aslında ateşkes öncesindeki savaşa dönmüş durumdayız. Sadece bunu dinlendirme konusunda biraz daha acaba mı soruları devam ediyor.
0: Yani şunu sık sık söylemişti. Aslında o çatışmaların çok yoğun olduğu dönemde İran'ın işte sivil altyapıyı hedef alacağını, köprüleri hedef alacağını, biraz giderek sanki o baskıyı mı arttırmak istiyor İran'ın üzerinde bu saldırılarla?
5: Elbette ki. Yani Donald Trump'ın bu anlaşma sanatı, müzakere ya da pazarlık sanatı diye tabir ettiği ve zaman zaman tansiyonu yükselttiği açıklamalar ve devamında gelen askeri saldırılara benziyor. 15 Temmuz'da da geçen hafta İran'a yönelik saldırılarla ilgili durum odasında briefing aldı. Ve o briefing çerçevesinde de bu saldırılar devam ediyor. Özellikle sivil alanlara yönelik saldırılarda İran'ın tepkisini çekiyor. İran da karşılık veriyor. İran'ın verdiği karşılıklar da biraz değişiklik göstermeye başladı. Mesela evet, Ürdün'e
0: onu soracaktım. Sık hedef alındığını görüyoruz son zamanlarda. Çünkü bir anlamı var mı?
5: Şöyle, işte Amerika'nın saldırıları 9 günü tamamladı. Burada Amerika'nın Avrupa'daki bazı üslerden Ürdün'e askeri yığınak yaptığı, savaş uçağı yığınak yaptığını görüyoruz. En son 14 tanker uçak geldik. Çünkü savaş uçaklarının İran'a gidip bombalayıp geri dönmesi için tanker uçaklara ihtiyacı var. Ayrıca bu dönemde İran, özellikle savaş başlamadan önce de Amerika'nın en çok yığınak yaptığı bölgeydi. Bunun en önemli nedeni mesafe. Yani İran füzelerinin ulaşma ihtimalinin zayıf olduğu bölge. İsrail'e yakın. Bu nedenle de uzakta tutuyordu. Hatta Körfez bölgesindeki askerlerin bir kısmını da daha güvenli diye Ürdün'e çekmişti. Diğer Körfez ülkeleri üslerini Amerika'ya kullandırma konusunda İran'dan da çekinerek biraz daha ellerini korkak alıştırırken Ürdün bu konuda gayet cömertti. Bunun nedeni de Amerika'nın aldığı dış yardımlar. Çünkü Ürdün diğer ülkeler gibi petrolle hayata yok tutunmuyor. Yani. O nedenle de Amerika'nın yaptığı yardımlar karşılığında bu tür destekler vermesi de normal görünüyor.
0: Şimdi son zamanlarda ABD'nin askeri kayıpları olduğuna dair bilgiler de açıklanıyor. Yani hatta bugün haberini bir tane paylaşmıştık, dış haberin hazırladığı. İsimler paylaşılmadı ama işte patlayıcı imhası sırasında veya kaybolan bir asker olduğu da söyleniyor. Bunu neye bağlıyorsun?
5: Şimdi özellikle bu Ürdün'deki saldırıda oradaki binaların çoğunun konteyner tarzı olduğu ve böyle bu tür füze saldırılarına, drone saldırılarına karşı çok güvenli olmadığına dair Amerikan basında haberler var. Dolayısıyla uzak mesafe hani zor gelir. Zaten hava savunma sistemi var deniyordu.
0: Daha kendilerini güvende hissettiler.
5: Evet, kendileri daha güvende. Bir o var. İkincisi bir asker kayıp da o Kuzey Irak'taki bir bölgede düşen mühimmatın telafi edilmesi sırasında, yok edilmesi, bertaraf edilmesi sırasında olduğu söylendi. Ama biraz önce New York Times'e düşen bir haber vardı. Amerika'nın kayıplarını ve yaralılarının gerçek sayısını sakladığı şeklinde. Bu da muhtemelen daha büyük bir kaybın kamuoyunda yaratacağı etkiye bağlı olarak değerlendirilebilir. Çünkü hatırlarsan ilk savaşın ilk döneminde de F-15 uçağının düşmesi, pilotun kurtarılması, 7 askerin özellikle Bahreyn'de asker ölmesi ciddi tepki yaratmıştı Amerika'da. Dolayısıyla da Pentagon bu tür şeyleri biraz saklayarak kamuoyunun baskısından kurtulmaya çalışıyor olabilir. İran'da Amerikalıları özellikle hedef alarak Amerikan kamuoyunda hükümete yönelik, Trump yönetimine yönelik bir baskı yaratmaya çalışıyor olabilir.
0: Şimdi İran her ne kadar böyle bir birlik halinde gözükse de bu meseleyle ilgilenenler şunu biliyor ki içeride ciddi bir tartışma var. Bu mutabakat konusunda da özellikle ciddi muhalefet eden gruplar vardı. Orada şu an nasıl bir hava görüyorsun?
5: Son Rubio'nun Filipinlere giderken yaptığı açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı bu ayrılığın devam ettiğini, istihbarat raporları olduğunu söylüyor. Orada da zaten başından beri Hamaney hatırlarsan aslında onay vermiyordu bir anlaşmaya. Ancak diğer ortakların, çünkü üçlü bir yapı olduğu söyleniyor, devrim muhafızları, Galibaf ve Hamaney arasında bir üçlü yapıdan bahsediliyor. Ve diğer ortakları onay verdiği için imzalamak durumunda kaldığı yönde bir açıklama yapmıştı hatırlarsan. Şimdi ise yapılan anlaşmalara rağmen Amerika'nın saldırıları daha şahin olan, daha sertlik yanlısı olanları haklı çıkarmış görünüyor.
0: Onların elini güçlendiriyor.
5: Elini güçlendirdi ve anlaşma yapmak isteyenleri de biraz geri plana itmiş durumda. Hatta Pezeşkiyan bile aslında daha ortada duran bir isimdi. Hatta bu savaş döneminde sen daha iç meselelere odaklan, ekonomik sıkıntılara odaklan, bu işe karışma diye biraz da dışlanan bir isimdi. O bile tam ölçekli bir savaşa girdiklerini söylemek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu aslında bir dayanıklılık savaşına dönüşmeye başladı.
0: Evet.
5: Yani iki ülkede kamuoyunda kim daha çok ayakta kalabilir? Hani bir boks savaşı gibi, müsabakası gibi görürsek aslında ikisi de ciddi anlamda yara almış durumda ama ikisi de ayakta olduğu için ve darbeleri vurmaya devam ettikleri için hani sonun ne olacağını şu an için kestiremiyoruz.
0: İran'daki ekonomik durum tabii işte bu mutabakat metnindeki maddeler geçerlilik kazanabilseydi belki bir nefes alacaktı İran'da ama onu da görmüyoruz değil mi şimdi? Yani o savaş öncesindeki zaten kötü olan ve savaş döneminde çok daha kötüleşen ekonomik duruma dair bilgiler var mı?
5: Şimdi o da en büyük tartışma konusuydu. Örneğin
0: sürdürülebilmesi meselesinde o çok önemli değil mi?
5: Elbette. Yani bu gelecek paranın, dondurulmuş mal varlıkların 12 milyar dolarının çözüleceği ilk aşamada söylenmişti ama mutabakat metni şu an için uygulanmadığı için o para da gelmemiş olacak ama o sürede İran biraz petrol sattı. İzin, Amerika'nın verdiği izin.
0: Yaptırımları kaldırır.
5: Yaptırımları kaldırır. İşte o paranın nereye harcanacağı ciddi bir tartışma konusu olmuştu. Yani yeniden hava savunma sistemi ya da hasar gören askeri birimlere mi yapalım? Yoksa içeride enflasyon ve hayat pahalılığıyla ezilen halka bir nefes aldıralım mı diye. O bile bir tartışma konusu olmuştu. Pezeşkiyan burada da devrim muhafızlarıyla karşı karşıya gelmişti. Ama o paranın akıbetini bilmiyoruz. Şunu biliyoruz ki hala İran'la ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyorlar ama seslerini de çıkaramıyorlar.
0: Şimdi Katar'ın bir önerisinden bahsettin. Bazı işte ateşkes arayışına dair iddialar da var. Yani mümkün mü bu aralar böyle bir 10 günlük, 15 günlük bir ateşkes olması?
5: Ya elbette olabilir. Hatta İran İçişleri Bakanı Pakistan'a gidecek, İslamabad'a. Gerekçesi açıklanmadı ama Pakistan bu noktada biliyorsunuz zaten bu Pakistan-İslamabad mutabakatı olarak da biliniyor. Dolayısıyla da orada bu meseleyle ilgili görüşme yapma ihtimali çok yüksek. Her an her şey olabilir. Aynı şekilde Katar istemiyor. Çünkü Katar şu anda tamamen köşeye kısılmış durumda. Ciddi ekonomik kayıpları var ve savaşın sürmesini istemeyen taraflardan. Ve hatta bu iş yine kopmaya noktasına geldiğinde Katar araya girmişti. Acaba Pakistan'ın elinden alıyor mu arabuluculuğu diye düşünülürken öyle bir şey olmadığını da açıklamışlardı. Dolayısıyla da Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Bahreyn, Kuveyt hepsi aslında savaşın bir şekilde bitmesini istiyorlar. Dolayısıyla da arabuluculuk hala mümkün ve hala her an her şey olabilir.
0: Olabilir. Amerikan basınında da bir üç ihtimal üzerinde durulduğunu söylemiştin. Nedir o ihtimaller?
5: Şimdi Amerikan basınında bu işle ilgili epey eleştiriler var Trump'a yönelik. Zaten bu mutabakatın uygulanamayacak bir şey olduğunu, çok fazla İran yanlısı olduğu söyleniyordu. Son olarak CNN International'da yapılan değerlendirmede deniyor ki 3 ihtimali var, 3'ü de birbirinden berbat. Yani böyle de bir değerlendirme. Hepten geri çekilme, bunun Trump için büyük bir felaket olacağı, ülkeyi çok zayıf göstereceği ve bugüne kadar yapılan evet. harcamaları da anlamsızlaştıracağı söyleniyor. İkincisi topyekün savaş. Bunun da çok büyük bir maliyeti olduğu, özellikle kara harekat yapılacaksa verecek askeri kayıplarla büyük risk oluşturduğu ve savaşın ilk döneminde bu kritik mühimmatın kullanılması nedeniyle de oralarda da ciddi sıkıntılar yaşanabileceği söyleniyor.
0: Ve sonucunda ne olacağı da belli.
5: Evet yani yine hani rejimi mi devirir? Çünkü odak da kaymış durumda. Tabii. Yani savaş başladığında nükleer mesele, işte vekil güçler vesaire derken şu anda Hürmüz Boğazı'nın açılması ana hedef haline gelmiş durumda. Üçüncüsü de tırmandır yumuşat. Şu anda Trump'ın uyguladığı ve şu anda geçerli olan. Yani yine vurmaya devam edecek ve bir yere kadar İran dayanacak. Bir yerden sonra pes edecek ve orada yeniden pazarlık masasına oturtma. Ama işte burada biliyorsun daha önce füze ve insansız hava araçlarını tükettiğini, yok ettiğini, imha ettiğini söylemişti Amerika. Ama son saldırılarda 10 günde gördük, hiç de öyle bir durum yok. Dolayısıyla da İran'ın dayanma kapasitesinin ne olduğu konusunda Amerika'nın elinde gerçek bir rakam var mı? Bu ne kadar sürecek onu bilmiyoruz. Bir de yani 30 bin dolarlık bir insansız hava aracını bertaraf etmek için 1,5-2 milyon dolar harcanıyor. Ve ciddi bir maliyet üretiyor ve bu da Amerikalılar için ciddi sıkıntı. Diğer yandan petrol fiyatları da yükseliyor. Ortalama bir Amerikalı'nın benzine harcayacağı para da artıyor. Bu da Trump için, yaklaşan seçim için alarm zilleri deliyor.
0: İsrail'in sanki çok sesi çıkmıyor. Büyük ihtimalle onlar memnunlar bu yaşananlarda.
5: Yani savaşı bölgede en çok isteyen ülke İsrail'di. İsrail şu ana kadar bu işe hiç girmedi 10 gündür.
0: Evet.
5: Bunda Amerika'nın bir telkini olduğu da söyleniyor. Ama Netanyahu'nun Ekim sonundaki seçim için ciddi bir savaş isteği olduğunu da biliyoruz. Ama Ürdün'e atılan füzelerin birkaç tanesinin İsrail topraklarının düşmesi... İsrail'i her an yine denklemin içerisine sokabilir. Netanyahu bir yandan da Trump'la görüşmek için epey uğraşıyor. Graham'ın cenazesi için gideceği söylenmişti. Ama randevu alamadığı iddia ediliyor. Graham'ın cenazesi de ertelendi. Bu ertelemenin bu randevuyla doğrudan bir ilişkisi var mı bilmiyoruz. Çünkü Graham İsrail'in ciddi hamisiydi. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde bu netleştiğinde İsrail'in pozisyonu da daha net ortaya çıkacaktır.
0: Peki çok teşekkürler Hüseyin, NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuştuk efendim. Devam edelim haberle. Aselsan'ın ambargoların ardından başlayan ve yarım asrı aşan teknolojide bağımsızlık yolculuğu belgesel oldu. 4 bölümden oluşan Güvenden Gurura belgeseli yayınlandı.
6: İşte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
1: Hikayesi yarım asrı aştı. Aselsan teknolojide bağımsızlık yolculuğunu Güvenden Gurura belgeselinde anlattı. 4 bölümden oluşan belgesel Aselsan'ın YouTube kanalında yayınlandı.
7: Biz aslında savaş için değil, barış için.
1: Belgeselde Kıbrıs'ta EUKA'cı Rumların başlattığı kanlı Noel baskınının ardından katledilen Kıbrıs Türklerin görüntülerine yer verildi. Adaya çıkan Türk askerlerin görüntüleri yansıtıldı.
8: Öğleden sonra biz çıkartma gemilerine bindik ve Kıbrıs'a intikale başladık.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın trajik anlarından biri olan Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselde yer aldı.
9: Kalkıştan itibaren bir 15-20 dakika birbirimizle karıştırma olduğu için çok net telsiz teması sağlayamadık.
1: Belgeselde Aselsan'ın 1975 yılında Ankara Necati Bey'deki bir apartman dairesinde başlayan teknoloji yolculuğu hiç yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
10: İlk teknik kadrosuyla
1: 4 bölümlük belgeselde Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmalarından ilk teslimata, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın ziyaretine, tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayi İca Komitesi'ne uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının anılarıyla izleyiciye aktarıldı.
11: Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir kararla herkese duyuruyor. İcra kurulunda bundan sonra yerli milli olmayan ürünleri önümüze getirmeyin. İhtiyacımız olanı biz yerli milli üreteceğiz.
0: Kıbrıs Türklerini uzun yıllardır devam eden katliamlardan kurtaran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir ülke olmasını sağlayan Barış Harekatı'nın bugün 52. yıl dönümü. 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan harekat, Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük çıkarma harekatı olarak tarihe geçti. 16 Ağustos'a kadar devam eden ve zaferle sonuçlanan harekatta Türk askeri tarafından bir kahramanlık destanı yazıldı. Gaziler yaşadıklarını NTV'den Osman Terkan'a anlattı.
12: Temmuz 1974'te Kıbrıs'a ilk ayak basanlar paraşütçüler oldu. Yoğun düşman ateşi altında adaya indiler.
13: Mermi seslerinin havadan sağımdan solumdan geçtiğini hissediyorum ben yani, duyuyorum. Ve ondan yalnız o değil, hava mermisi dağıtıyorlar, top mermisi dağıtıyorlar. Havadayken birkaç arkadaşımızdan şehit düşen de oldu, yaralanan da oldu.
12: Paraşütçülerin ardından helikopterlerle taşınan komandolar adaya ayak bastı.
14: Girne'nin üzerinden geçtik. Bir panik içinde sirenler çalıyor. Uçaklarımız Beşparmak Dağları'nı bombalıyor. Beşparmak Dağları'nı aşarak Meserye Ovası dediğimiz Girne-Lefkosa arasında geniş bir ova. Bu ovaya indik. Bu arada etrafımızda ufak ufak ateş yedik. Dolayısıyla havanlar düşmeye başladı.
12: Sıra denizden çıkarmaya gelmişti. Piyadeleri taşıyan gemiler Girne'nin 8 kilometre batısındaki Pladini plajına yanaştı.
15: Çıkartmada biz telsiz kullanamadık. Bizi etkileyen havan atışı, top atışı ve uçak savar. Uçak savarı çok kullanıyor. Makine tüfek gibi kullanıyorlar.
12: Harekat planına göre adaya denizden çıkan ve havadan indirilen birlikler birleşecek. Ardından da harekat alanı genişletilecek. Girne, Lefkoşa ve Mausa şehirlerindeki Rum tehdidi ortadan kaldırılacaktı. Türk askeri Rumlara karşı günlerce ölüm kalım mücadelesi verdi.
16: Çok etkili silahlarla atış yapıyorlar. Hem otomatik silahlar, havan desteği alıyorlardı. Bir anda tüfek pat dedi, yere düştü. Ve sağ omuzumdan bir kan fışkırdı. Hiç sesimi çıkartamadım ama yanıyor ortalık tabii.
12: Kıbrıs'ta bir kahramanlık destanı yazıldı.
17: Bir havan mermisi orada geldi, bizi darmadağın etti. Tabii ben bir kendime geldim, baktım. Hiç kulaklarını duyuyor. Hiç ses yok ama. Sessiz. Elimi yüzüme attım. Baktım elim kan. Baktım yanımda kılavuz mücahit. Kanlar içinde. Böyle bağırıyorum. Elimi bir attım. Elime bir parça geldi böyle. Demir geldi elime. Pantolonum böyle elime geldi pantolonum. Yaralanmışım tabii. Ondan sonra kimseyi görmüyorum. Sesler duyuyorum. Komutanım. Anne, baba, tabii yaralanan askerlerim var. Habercim şehit olmuş.
12: ...16 Ağustos'a kadar devam eden iki harekat boyunca 498 Türk askeri ve 70 mücahit şehit düştü. 270 sivil hayatını kaybetti. Ödenen bedel sayesinde Kıbrıs Türkleri bağımsızlığa kavuştu.
0: Bu haberle birlikte bülteni noktalıyoruz.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
19: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
20: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
21: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
22: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
18: NTV Radyo.

0: Aksis spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen Matadorlar tarihlerinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
2: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilimde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Cubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
1: İspanyollar kupayla dünya manşetlerini süsledi. İspanya'da sevinç cümlelere hakimken Arjantin'de hüzün vardı.
2: İspanya yeni dünya kupasıyla tüm dünyada manşetlerde. Finalde son şampiyon Arjantin'i deviren Matadorlar tarihinde ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. Coşkunun yaşandığı İspanya'da Mundo Deportivo üst üste hem Avrupa hem dünya şampiyonluğuna vurgu yaptı, çifte şampiyon başlığını attı. Haberde mutlak bir zafer ve futbol dersi, üzgün bir Arjantin ve etkisiz bir Messi ifadeleri kullanıldı. Marka, süper yıldızlar, sport şampiyonlar, as, dünya bizim ve İspanya kazandı, futbol kazandı başlıklarını kullandı. İspanya komşusu ve 2030'daki ev sahibi ortağı Portekiz'de de onurlandırıldı. Abola gazetesi Yaşa İspanya başlığını ve Portekiz'in kabusu 2. Dünya Şampiyonluğunu kazandı ifadelerini kullandı. İtalya'da La Gazzetta dello Sport, Kırmızı Dünya, İspanya şampiyon, Corriere dello Sport, Son Tango, İspanya dans ediyor manşetlerini attı. İngiltere'de Daily Mail gazetesinde ise finalde etkisiz kalan Arjantin'e büyük bir gönderme yapıldı. Messi sıradanlığın içinde kayboldu ifadeleri kullanıldı. Arjantin basınında ise hüsran var. Kinayeli bir manşet kullanan, İkinciler sonsuza dek hatırlanacak ifadesinde ikinciler sözcüğü küçük puntolarla verildi. İç sayfalarda da 36 yıl önce Almanya'da kaybedilen İtalya 90 finaline gönderme yapıldı.
1: Türkiye'nin Avrupa liglerinde ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi geçmesi halinde Sturm Graz-Harz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise Midtjylland'ı geçmesi halinde Avrupa Ligi ön elemesinde rakibi Tromsø Hradec Králové turunun galibi olacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ön elemesinde Inter Turku karşısında tur atlaması halinde Vaduz Inter Escaldes mücadelesinin kazananıyla eşleşecek. A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. İlk 7'de yer almayı başaran Ay Yıldızlılar tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı kazandı. Finaller 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü sezonun 6. galibiyetini aldı. Formula 1'de sezonun 11. ayağı 26 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Uluslararası Ay Günü. İnsanoğlunun Ay'a ayak basmasının 57. yıl dönümü. Apollo 11 1969 yılında bugün Ay üstünde sessizlik denizine inmiş, astronotlar burada Ay'a ilk ayak basan insanlar olarak tarihe geçmişlerdi. Ay'ın yüzeyindeki koyu renk alanlara deniz deniyor. Bunalımlar denizi, bolluk denizi, soğuk deniz, kenar denizi, nektar denizi ya da sessizlik denizi gibi isimler verilen bu alanları Ay'ın evrelerine göre farklı açılarda gözlemek mümkün. Bir de buhar denizi var. Hem ilk dördün hem de son dördün evrelerinde gece gündüz sınırında görünür. Durgunluk denizi ise en eski oluşum olduğu düşünülen, tabir yerinde ise el değmemiş bir deniz. Buraya hiç uzay aracı inmedi. Bugün tüm dünyada yapılan Uluslararası Ay Günü kutlamalarının amacı, ay keşfindeki başarıları duyurmak ve sürdürülebilirliği için kamuoyunda farkındalık yaratmak. Ve bu yılın sloganı, tek ay, tek vizyon, tek gelecek. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Uluslararası Ay Günü kutlu olsun. Bugün aynı zamanda dünya

0: kahramanlıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Sağlıklı bir mikrobiyata hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan gibi çalışıyor. Üstelik yalnızca bağırsaklar ve bağışıklık sistemi değil, kalp hastalıkları, diyabet, obezite, depresyon, anksiyete, hatta Alzheimer bile dengesiz bir mikrobiyatayla ilişkilendiriliyor. Peki mikrobiyatayla zihin arasında neden bir ilişki var? Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşli'ye sorduk.
4: Son yıllarda yapılan çalışmalar mikrobiyotanın vücudumuzdaki birçok sistemle ilişkili olduğunu gösterdi. Yani bunlara aks diyoruz, yol aks. Yani mikrobiyota bağırsak beyin aksı, mikrobiyota kalp aksı, makrobiyota gut brain axis, gut bone axis, gut heart axis, gut kidney axis. Hani kalp ekseni, böbrek ekseni, kemik ekseni gibi. Dolayısıyla merkezi sinir sisteminin modülasyonlarını, mizacın düşmesi veya yükselmesini etkileyen nörotransmitter dediğimiz sinyal moleküllerinin sentezi mikrobiyota tarafından sağlanıyor büyük oranda. Beyinde de üretiliyor ama bağırsakta üretilip beyine ulaşıyor. Bazılarında öncü molekülleri ulaşıyor, orada aktif moleküle dönüşüyor. Dolayısıyla son yıllarda yapılan çalışmalarda anksiyete, depresyon, yine nöro gelişimsel bozukluk olan otizm, şizofreni gibi hem nöro gelişimsel hem nöropsikiyatrik birçok problemlerde mikrobiyotanın etkin olduğu gösterilmiştir. Bütün vücut birbiriyle entegre. Yani hiçbir organı, hiçbir hücreyi hatta bütün vücudun tamamından ayrı ve bağımsız düşünemeyiz. Böyle düşündüğümüz zaman tıbbi açıdan isabetli ve doğru yaklaşımları yorumlayamayız ve ortaya koyamayız. Bu bağlamda mikrobiyotanın bağırsakla beyin arasındaki iki yönlü etkileşimi, buna crosstalk diyorlar, iki yönlü konuşma. Bidirectional communication diyorlar, iki yönlü yine iletişim anlamında. Hatta bilim dünyası şimdi bu konuşmanın dilini araştırıyor. Hangi dili konuşuyorlar? Yani bağırsak mikrobiyotasıyla beyin hangi dili konuşuyor? Bunu araştırıyorlar. Bununla ilgili yolaklar araştırıldı. 6 yol üzerinden bilimsel olarak bağırsakla beyin arasında iki yönlü etkileşim olduğu tespit edildi. Bu yolaklar bağışıklık sisteminden tutun da işte nöronal, nöroendokrin, hormonal, İşte metabolik yolaklar vesaire, bariyerler gibi. Mikrobiyotada bizim en büyük yanılgımız şu: orada bakteriler var, doğru, canlı, tamam, orada oturuyorlar. Hayır efendim, bakteriler canlı oldukları ve genetik materyal içerdikleri için metabolik faaliyetleri var. Hem kendisinin hem vücudu etkileyen. O metabolik faaliyetlerden açığa çıkan nihai ürünler var. O ürünlerin normal ya da anormal yapıda sentezlenmesi, sistemik dolaşıma katılması ve beyne ulaşması bütün beyin biyokimyasını etkileyebiliyor. Sinyal moleküllerinin sentezi yine aynı şekilde modülasyon dediğimiz, yani insan ruhunun, duygularının hatta yönetimini etkiliyor mutlaka. Dolayısıyla mikrobiyotanın kendisi canlı ve insan vücudundaki hücrelerin 20 bine yakın gen var. 100 katı gen var, 2 milyon gen var ve bu genlerde mutasyon olabiliyor, değişiklikler görülebiliyor, anormal metabolik ürünler açığa çıkabiliyor. Yani mikrobiyota mutlaka yakından takip edilmeli ve gerekli analizler yapılmalı. Mikrobiyom profil analizleri var, bağırsak geçirgenliğine yönelik analizler var. Bunlar alan uzmanları tarafından doğru yorumlanmalı ve kişiye özgü mikrobiyota düzenlemeleri yapılmalı. Bu çok önemli. Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve bazı sistemik ve kronik hastalıklar, otoimmün hastalıklar,

0: hastalıklar, alerjik hastalıklar, nöropsikiyatrik problemler, otizm vesaire. Bunlarla ilgili takip süreçlerinde mikrobiyotanın kişiye özgü düzenleme yapılması lazım.
1: Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşli NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. D100 Çağlayan Haliç yönü için bir duyuru var. O bölgede sağ şerit trafik kazası nedeniyle kapalı durumda. Ayrıca Şile yolu Çamlık Madenleri istikameti ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişleri için bir duyuru var. O bölgelerde de yine bir şerit kapalı ve yoğunluk yaşanıyor. Uyarısı yapılmış. Ana arterlerde bu dakikalarda İstanbul'da özellikle Sefaköy istikametinde Avcılar bölgesinden başlayan bir yoğunluk olduğu görülüyor. Anadolu yakasında ise Dodullu Ataşehir mevkiinde çift yönlü sıkışıklık var. Avrasya Tüneli'nden geçişlerde herhangi bir yoğunluk yok. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa'dan geçişler bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Yeni hafta adli açıdan hareketli başladı. İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li belediye başkanı gözaltında. Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu zanlılar da savcılık sorgusunda. Ayrıntıları birazdan alacağız. CHP'de mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibi adım adım ayrılığa gidiyor. Yeni parti hazırlıkları son aşamaya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Meclis Başkanı bu hafta siyasi parti turuna çıkacak. DEM Parti heyeti de bugün İmralı'ya gitti. İngiltere'de başbakan değişti. Starmer istifa etti. Yerine gelen ismi ve ada siyasetinde devam eden tartışmaları canlı bağlantıyla alacağız. İspanya, dünya futbolunun zirvesine çıktı. Matadorlar dün akşam ezici bir oyunla son şampiyon Messi ile Arjantin'i yenip Dünya Kupası'nı kaldırdı. Finali tüm yönleriyle konuşacağız. Ayrıca Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Hepsine bakacağız. Gündemden birkaç başlık böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9'u için tutuklama istendi. Tutuklama talep edilen isimler arasında Oğuzhan Uğur da bulunuyor. Ayrıntıları Baran Bile aktaracak.
2: Tamamlandı. Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli tutuklamaya sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Bir şüphelinin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bilgisi geldi. Genel olarak suçlama Ahbap Derneği ile bağlantılı, yardım adı altında usulsüz para transferleri yapmak, bu anlamda bağışları suistimal etmek, kaynağının belirlenemediği öne sürülen bazı harcamalarda mercek altındaydı. İşte bu doğrultuda savcılık 9 şüpheli mahkemeye sevk etti. Sevk yazısında 9 isim hakkında üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edildi. Ve genel olarak da sevk maddeleri teker teker açıldı, ayrıntılara yer verildi. Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve işte benzer suçlardan dolayı savcılık bu yönde bir karar verdi. Öte yandan hatırlatalım, bir kişi hakkında da adli kontrol talebi var. Yurt dışına çıkış yasağı olarak bu adli kontrol talebinin de savcılık tarafından getirildiğini hatırlatmış olalım. Son durumu, son gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Ayrıntıları Baran Bila'dan aldık. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltında.
3: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
1: İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri öne sürülen polisler de var.
4: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar, Para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
5: Neymiş söyle, konusu ne?
6: Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, Polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
4: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği Polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
6: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
5: Temiz abi.
4: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, 1'i müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
7: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
4: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de ayrılık kapıda. CHP Grup Başkanı Özgür Özel butlan kararına yaptığı itirazı yargıya taşımış, bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını açıklamıştı. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor. Bu da Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına geliyor.
8: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
9: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
3: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının yeni parti olacağı, kurucular kurulununsa ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
9: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
3: Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir haftadayız. Düzenleme ile ilgili yasa taslağının siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıkacak. DEM Parti heyeti ise bugün İmralı Adası'na gitti. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Aslında bu aşama uzun süredir bekleniyordu. Bu süreçine artık hukuki adım atılması beklentisi var. Trafik oldukça hızlandı. Hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hem de DEM Parti yetkilileri geçtiğimiz hafta ve bu hafta içinde önemli görüşmeler yaptılar, yapacaklar. Meclis Başkanı yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 12.30'da mecliste makamında bir araya gelecek. Yine yarın 14'te Meclis Başkanı DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Çarşamba günü de Meclis Başkanı'nın AK Parti grubuyla bir araya gelmesi bekleniyor. Aslında bu bir uzlaşı arayışı. Yasanın tam mutabakatla meclisten çıkması isteniyor. Bu görüşmeler bu yüzden gerçekleştiriliyor. Bugün de önemli bir görüşme vardı. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gittiler. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımları konuşuyoruz. Peki bu yasanın içinde ne var ne yok? Aslında Ankara kulislerine bazı iddialar yansıdı, onu da aktaralım. Yasa bir şarta bağlı olacak. O şartta silah bırakılırsa yasa uygulanır şartı. MİT ve TSK sahada silahların tamamen bırakıldığını onaylayacak, ardından yasa yürürlüğe girecek. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılması beklenmiyor. Aynı şey ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasıyla da bağlantılı. Bununla beraber Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, onlara ne olacak? Örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışlarsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecekler. Ancak bunun da tespit edilmesi gerekiyor. Mahkemeler tek tek bu dosyalar üzerinde çalışacaklar. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleriyle ilgili 3 ya da 5 yıllık bir adli kontrol uygulanacak. Bunu da hatırlatalım. Son bir dipnot, yasa meclisten çıktıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu devreye girecek ve PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır kararını alacak, yasadaki durumu da takip ederek ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girecek ve bu süreçle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak.
0: NTV Radyo.
1: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor. İran basını Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas, İmam Hümeyni ve Bender Mahşer kentlerinde patlamalar olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin anısına İran'ı çok sert vurduk ifadesini kullandı. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı aylar sonra savaşın bilinmeyenlerini anlattı. Savaşın ilk günlerinde devlet yönetiminin günlerce iletişim kuramadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Tahran'ın yeniden müzakere sinyali verdiğini iddia etti.
6: İranlı bakan dini lider Ali Hamane'ye yönelik bir suikast ihtimaline karşı önceden hazırlanmış gizli bir acil durum planı bulunduğunu açıkladı.
11: Mesela kodu falan getirdi.
12: Herkes kod 110'un ne anlama geldiğini biliyordu. Eğer kod 110 gerçekleşirse ne yapacağımız önceden belirlenmişti. Dini liderin kendisi de bunu görmüş ve onaylamıştı. Bu yüzden misilleme sistemli bir şekilde anında başladı. Hiç şaşırmadık.
6: Sosyal medya kanalına röportaj veren İranlı bakan, savaşın ilk günlerinde devlet yönetiminin neredeyse tamamen iletişimsiz kaldığını söyledi. Arakçı, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la ancak savaş başladıktan 3 gün sonra görüşebildiğini belirtti. Üst düzey yöneticilerin ilk güvenlik toplantısı ise ancak 6. günde yapılabildi. İran Dışişleri Bakanı, o toplantıya katılan isimlerden 3'ünün daha sonra İsrail saldırılarında öldüğünü açıkladı. İranlı bakan ayrıca Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin en büyük stratejik gücü olduğunu savundu. Arakçı'nın Hürmüz açıklamasının ardından Washington'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz'ü dünyaya karşı bir pazarlık kozu olarak kullanmaya çalıştığını öne sürdü. Uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin yalnızca ABD'nin sorumluluğunda olmadığını söyleyen Rubio, diğer ülkelere de İran'a karşı askeri ve mali katkı yapma çağrısında bulundu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuştu. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı.
4: Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden masaya oturması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün," dedi.
13: Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım.
4: Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuşan Bakan Fidan, savaşın bölge ekonomisini etkilediğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğine vurgu yaptı. Fidan, Katar tarafından yürütülen diplomatik girişimlere Ankara'nın desteğinin altını çizdi.
13: Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde.
4: Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirten Fidan, savaşın sona erdirilmesi için hem Körfez bölgesiyle hem de İslam ülkeleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
1: Piyasalarda bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş fiyatlanıyor. Petrol fiyatları 90 dolara yakın seyrediyor. Ekonomist doçent Filiz Er Yılmaz'ın öngörülerini dinleyelim.
14: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
4: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
14: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altına sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
1: Türkiye'de en fazla yatırım yapılan tasarruf aracı altın. İkinci sırada da gayrimenkul geliyor. Bir süredir konut almak isteyenlerse altın yükselsin beklentisi içinde. Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Özelmacıklı altın-konut ilişkisini değerlendirdi.
4: Altın fiyatındaki düşüş konut piyasasını olumsuz etkiledi. Türkiye'de vatandaşların yatırım tercihinde ilk sıra altının. Merkez Bankası anketine göre fiyat düşüşüne rağmen tasarruf edenlerin ilk tercihi halen altın. İkinci sırada ise %37 ile gayrimenkul geliyor.
15: Özellikle altın gayrimenkul alım ve satımlarında çok ciddi anlamda piyasada etkili. Onun için altın fiyatlarının biraz daha normalleşmesi ki yukarı fiyatlardan altın alan kişilerin gayrimenkule dönmesi için fiyatların biraz daha dereceli anlamda yukarı yönlü hareketi piyasada ciddi anlamda bekleniyor. Bunun mutlaka konuta kayacağına ilişkin ciddi takipler var.
4: Konut fiyatları son bir yılda %24,5 oranında arttı. Bu sürede enflasyon ise %32'ye yükseldi. Yani fiyat artışı enflasyonun altında. Uzmanlar faizlerin yüksek olması nedeniyle gelecek dönemde de çok hızlı artışlar beklemiyor. Altın fiyatının yükselmesi durumundaysa satışların canlanabileceği ifade ediliyor.
15: Şu an konut kredilerinde en iyimser rakamlarımız 2.89 ki bu rakamlar hala aslında tüketici açısından hala kabul edilebilir seviyede değil. Ertelenmiş bir talep var, biriken bir talep var ancak hızlı bir ivmeden ziyade kademeli ve seçici bir toparlanma göreceğimizi tahmin ediyoruz.
0: NTV Radyo.
1: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu zanlıların savcılık sorgusu tamamlandı. Gözaltına alınan 17 kulüp yöneticisinden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 kişi için adli kontrol talep edilirken 2 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı ifade ediliyor. Şimdi bu bölümde Dünya Kupası'nı konuşacağız. 39 gün süren heyecan fırtınası dün akşam oynanan İspanya-Arjantin finaliyle son buldu. Şampiyon İspanya oldu. Turnuvayı ve dün akşamki finali NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuşacağız. Merhaba Emin Çağlar, hoş geldin.
16: Ege merhaba, hoş bulduk.
1: Kupa geride kaldı, yoğun bir mesai. Bugünden geriye dönüp 39 günün fotoğrafını çektiğinde ilk aklına gelen kare ne senin için?
16: Messi'nin vedası. İspanya'nın sonuna kadar haklı şampiyonluğu, Yeşilburun'un o mucizevi hikayesi, Bozinya'nın kendini dünyaya kanıtlaması, Fas'ın sağlam adımlarla futbol dünyasında varım demesi ve amili takımın maalesef bize yaşattığı hüsran.
1: Çok güzel bir özet oldu. Önce istersen dün akşamla başlayalım. Dün aslında beklentilerin çok da odağında bir futbol izlemedik. Yani 120 dakika sürdü maç ve birçoğu için aslında gerçekten izlemesi zor bir maçtı. Çok ciddi kapanan bir Arjantin, onu açmaya çalışan bir İspanya, biraz futbol ve anti futbolun karşılaşması gibi oldu. Ve tabii kazanan da İspanya oldu. Yani hani herkesin yaptığı ortak yorum olarak söylüyorum, sanki futbol kazandı gibi bir final mücadelesi oldu.
16: Sabah hem İspanyol hem Arjantin basınına baktığımızda Arjantin basını da kabul ediyor. Evet, futbol kazandı. Tabii ki Messi'nin liderliğinde kurulan bir takım, futbol belli noktalarda vardı onlarda. İspanya maçı için demiyorum, diğer maçlarda. Onun dışında o milli duyguların, arkadaşlığın bir araya getirdiği bir takım vardı. Bu bir yere kadar gelebiliyor işte. Karşınıza İspanya gibi 2000 9-12'nin Barcelona ayarında bir takım çıkınca bunları yenme şansınız yok. O dönem yenilgisizdi. Onları yenebilen takım yoktu. 3 Şampiyonlar Ligi finali, 3 senede 2 Şampiyonlar Ligi, yani muazzam bir takımdı. Onun şimdi değişik versiyonu geliyor. O dönem İspanya milli takımı da öyleydi. 16 yıl sonra İspanya milli takımı kendini güncelliyor. İsim olarak o dönemin oyuncularıyla kıyaslanamayacak oyuncular, futbolcular, ama oyun baktığınızda onlardan hiçbir eksiği yok. Yani İspanya milli takımından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, dünkü ilk 11'den yani kimleri gözü kapalı alırsınız diye sorsalar, yani biz isim beğeniyoruz ya, isim beğenmediğimiz için kimseyi almazdık büyük ihtimalle. Ama işte o adamlarla İspanya güveni vererek, özgürlüğü vererek, futbol oynama iştahını vererek şampiyon oluyor. O yüzden futbol kazandı. Antifutbol kazanma imkanı yoktu. Nasıl 55'ten sonra İngiltere golü attıktan sonra çekilip o maçı kazanamayacağını herkes anladıysa, dün de Arjantin'i kazanamayacağını gördük. Yani penaltılara gitmeyecekti o maç, belli. Martinez nereye kadar direnecek? Direndi, bu kadar oldu. İspanya çok daha erken açabilirdi. Orada Martinez'e takıldılar. Sonrası geldi zaten. Haklı bir şampiyonluk. Yani bütün şampiyonluklar haklı ama İspanya'nın bu şampiyonluğu son yılların böyle yani en bağıra bağıra gelen şampiyonluğu oldu.
1: Messi'nin yaşadığı tabii hüsranı konuşacağız ama biraz daha İspanya'yı açmak istiyorum. Biraz anlattın, güzel bir sistem ülkesi. Bunu 2010'lu yılların daha doğrusu başlarında, 2008'den başlayan süreçte yaşamışlardı. Şimdi tekrar öyle bir döngüye girdiler. Önce Avrupa şampiyonluğu, şimdi tekrar dünya şampiyonluğu. Önümüzdeki Avrupa şampiyonasının da yine muhtemelen en ciddi adaylarından birisi. Burada nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Bunu açmak istiyorum. Teknik direktörleri Luis de la Fuente alt yaş kategorilerinden itibaren bu takımdaki oyuncuların neredeyse tamamını çalıştırdı ve bugün buraya kadar getirdi. Biraz onun sistemini bize anlatabilir misin İspanya'nın?
16: Sabah Kupa günlüğünde Bülent Timurlenk çok iyi açıkladı orayı. Ondan alacağım müsaadesiyle. 92 olimpiyatlarında İspanya, Barcelona özelinde yeni bir spor yapılanmasına gidiyor. O tüm ülkeyi etkileyen bir organizasyondu. Futbol, basketbol, tenis, voleybol, su sporları, atletizm, aklınıza ne geliyorsa. Ve oradan gelen İspanya'ya baktığımızda futbolda Avrupa'da dünya şampiyonluğu kadınlar erkeklerde. Basketbolda dünya Avrupa şampiyonlukları aynı şekilde. Tenis her dönem var. Formula her dönem var. İspanyollar önce sistemi kurdu. Ardından sisteme uyan ya da uyabilecek isimleri başa getirdi. Yaşına veya başka bir durumuna bakmadı. Genci de yaşlısını da getirdi ve işte o sistem bugün kazandırıyor. De la Fuente ülkemizde yani Del Bosque beğenilmedi ülkemizde. De la Fuente yani yanından geçemez. Ama işte 65 yaşındaki bir öğretmen, bugün o 26 kişilik kadronun 18'ini alt yaş takımlarından beri tanıyor. Gözü kapalı biliyor. Bir şey söylemesine gerek yok. Herkes onun nasıl ne istediğini biliyor. Ne istediğini bilen bir İspanya vardı. Futbol anlamında, diğer branşlarda da. Yani sistemi kurup üzerine doğru bir şekilde kişileri eklediğinizde, kişiler de yani o sistemin ne üretmesi gerektiğini bildiğinde sonuç İspanya gibi bir spor ülkesi ortaya çıkıyor.
1: Peki kapanışı da Messi ile yapalım o zaman. Zaten aslında herhalde bu noktada yani üst üste iki Dünya Kupası kazanamamış olsa bile muhtemelen zaten dünyanın en iyisi olduğunu kanıtlamaya artık çok da ihtiyacı olmayan bir isim ama inanılmaz bir turnuva oynadı. İstatistikleri alt üst etti. Sen nasıl anlatacaksın Messi'yi?
16: Keşke anlatabilsem Messi'yi.
1: Şimdiye kadar anlatabilen pek olmadı zaten.
16: İzlemek daha keyifli. Anlatmak çok zor bile değil. İmkansız. İzlediklerimden, izleyeceklerimizden ne kaldı Messi'ye dair? Yani futbolu görebileceği en saf yeteneklerden birisi. Yani Ronaldinho ve Messi. Yani ben Maradona'cıyım ama saf yetenek konusunda Ronaldinho ve Messi derim. Saf yetenek kaldı. Kulübüne, milli takımına müthiş bir aidiyet kaldı. 2016'da milli takım bıraktığında o New Jersey'deki dün akşamki saatte Copa America'yı Şili'ye kaybettiklerinde geri dönüşü kaldı. tekrar o ülkesine adanmışlığı kaldı. Unutulmaz goller kaldı. Her turnuvada atıyor. 35 yaş milli takım Dünya Kupalarında 21 golü var. Bunun 15'ini 35 yaşından sonra atıyor. Yani Messi yetenek, olgunluk, karakter, bir ulusu arkasına alması, ulusun onunla, onun ulusla beraber büyümesi, bu noktalara gelmesi, yani spor tarihinde ender rastlanabilecek bir durumdu. Ve herkesin, ya rakiplerin bile saygısını kazanmak çok zor. Ronaldo'da bu yok mesela. Maradona'da bu yoktu mesela.
17: Evet.
16: Brezilyalı Ronaldo'da vardı. Belki bir yerlerde kayboldu ama Messi'de %100 saygı vardı rakipler tarafından ona gösterilen. Bence en önemlisi buydu. Dün akşam İspanya'da evet bir kavga tartışma oldu ama herkes gitti. Messi'ye saygısını gösterdi. En başta Lamine Yamal o saygıyı gösterdi. Ben bu arada Lamine Yamal'dan bu saygı duruşunu beklemiyordum. Bu kadar kelimeleriyle yanına gidip o Arjantin basını ve İspanyol basını yazmış, hani ne söylediğine dair. Bu kadarını beklemiyordum. Onu söyleyeyim. Şaşırttı beni. O yüzden Messi'nin o desteğini almak Yamal'a bundan sonraki turnuvalarda fayda getirecektir diye düşünüyorum. Mascherano'nun bir açıklaması var. Neden ağladığına dair. Ben onu tanıyorum diyor. Bu kaybettiği için değildi. Son maçı olduğu içindi. Var. Umarız son maçı değildir.
1: Umarız değildir. Onu daha fazla izlemeyi tabii hepimiz isteriz. Kupaya dair konuşulacak çok şey var ama şimdilik burada biz noktayı koyalım. Emin Çağlar, çok teşekkürler.
16: Rica ederim yeniden.
1: Dünya Kupası serüvenini NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuştuk ve devam edelim. Geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Akut gönüllüsü Bayram Arslan'ın adı Ankara'da bir hatıra ormanına verildi. Gencin babası oğlunun anısını yaşatmak için o hatıra ormanına gözü gibi bakıyor.
4: Orman yangınlarıyla savaşırken şehit oldu. Akut gönüllüsü gencin babası, oğlunun anısını yaşatmak için hatıra ormanının bakımını üstlendi.
18: Yeşilleri korumak için, hayvanları korumak için şehit oldu. Daha önce de Marmaris yangınına gitmişti, Adıyaman depremine gitmişti. Vatanı ve milleti için, doğa için ciddi anlamda çalışmalarda bulundu.
4: Bayram Eren Aslan, 24 yaşında bir akut gönüllüsüydü. Geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınında görev yapıyordu. Aslan, alevlerle mücadele ederken şehit oldu. Orman Genel Müdürlüğü, şehidin anısını yaşatmak için Ankara'nın Mamaki ilçesindeki ağaçlandırma sahasına Şehit Bayram Eren Aslan Hatıra Ormanı ismini verdi. Gencin babası Gürsel Arslan, Hatıra Ormanı'nın tüm bakımını üstlendi. Aslan, aracının arkasına 300 litrelik özel sulama sistemi kurdu. Belli aralıklarla alandaki 500 fidana can suyu taşıyor. Aynı zamanda çöpleri tek tek toplayıp temizlik çalışması yapıyor.
18: Ben oğlumun anısını yaşatacağım. Ben çünkü Orman Bakanı'ndan böyle bir şey istedim. Onlar da bizi kırmadılar, verdiler. Ben sulayacağım, büyüteceğim, altında da oturacağım.
4: Gürsel Arslan ayrıca vakit buldukça memleketi Yozgat'a gidiyor. Orada oluşturulan Eren Arslan Hatıra Ormanı'yla da yakından ilgileniyor.
1: Merakla beklenen film vizyona girdi. Christopher Nolan'ın filmi Odyssey vizyondaki ilk gününde 50 milyon dolar hasılat yaptı. Dünya genelinde ise rakam çok daha yüksek.
19: Christopher Nolan 250 milyon dolar bütçeyle çektiği filminin harcamalarını misliyle çıkaracak gibi görünüyor. Oscar'lı İngiliz yönetmenin Homeros'un destanını uyarladığı yeni filmi Odyssey, Kuzey Amerika'da vizyona girdiği gün 50 milyon dolar hasılata ulaşırken, dünya genelinde hafta sonu gişe hasılatında 264 milyon dolara ulaştı. Odyssey, tamamı IMAX kameraları kullanılarak çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliğini de taşıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, Mia Goth ve John Leguizamo gibi onlarca isim filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. kısa süre önce verdiği röportajlarda The Odyssey'in çekim sürecinin son derece yorucu geçtiğini ve yeni bir filme başlamasının en az 3 yılı bulacağını söylemişti. Daha yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi sunan bu kameraların kullanıldığı filmleri gösteren sinema salonu ise sınırlı sayıda. Dünyada 40 adet olduğu söylenen bu sinema salonlarına erişemeyerek filmi orijinal kaliteyle izleyemeyen sinema severler komik paylaşımlara imza attı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Yeni haftada gelecek sıcak hava dalgası ülke genelinde sıcaklıkları gölgede 35-40, güneşin altında 50 derecenin üzerine çıkaracağından sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Uzmanlar bu dönemde bol sıvı tüketilmesi, gölge yerlerin tercih edilmesi, terledikçe el ve yüzün yıkanmasını öneriyor.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: NTV Radyo'da haber ve hayat var.

0: Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Yaz ayları geldi. Ferahlamak için soğuk sulara, buzlu kahvelere, limonatalara ve dondurmalara sarılıyoruz. Peki bu masum serinleme alışkanlıklarının diş minemizde nasıl bir etkisi var? Diş sağlığının beden sağlığıyla nasıl bir bağlantısı var? Ağız sağlığı başka hastalıkların habercisi olabilir mi? Merak ettiklerimizi bugün diş hekimi Kıvanç Cebeso ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Umarız siz de iyisinizdir.
2: Tabii ki biz çok iyiyiz.
1: Şimdi sıcak havalar geldi aniden ve o buz gibi su içtiğimizde ya da dondurmayı ısırdığımızda dişlerimizde bir sızı hissediyoruz. Bunun nedeni ne? Ağız sağlığına dair en sık hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Bununla başlayalım mı?
2: Tabii ki. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Ağzımızdaki mikrop sayısı, bakteri sayısı dünyada yaşayan insanlardan fazla. Dolayısıyla hijyenik bir ortam olmadığını biliyoruz ama bunun bir dengeli bir şekilde ağzımızda kalması bizim sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Denge ne zaman bozulur? İltihaplarda bozulur, hastalıklarda bozulur, çürümede bozulur. Tabii biz her ağrıyı patolojik çürük ağrısı ya da hastalık ağrısı olarak değerlendiremiyoruz. Aşınmış mineler, yaşlanmış dişlerin özellikle bu soğuk ve sıcak termal hassasiyetleri diş çürüğüyle çok karıştırılabiliyor. Bunu lütfen altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü bedenimiz gibi dişlerimiz de yaşlanıyor. Benim çok sevdiğim bir cümlem var, katılır mısın bilmiyorum. İşte 40 yaş gençliğin yaşlılığı, doğru. 40'tan sonra da yaşlılığın gençliği diyorum ben. Yani saçlarımız beyazlıyor, cildimiz rengini kaybediyor, o canlılığını, tazeliğini kaybediyor, dişlerimiz de kaybediyor. Şimdi dişlerimizi çok iyi fırçaladığımızı düşündüğümüzde çürüklerle, bakterilerle, hastalıklarla, diş eti iltihaplarıyla savaşıyoruz. Diş fırçalama bizim kendi evimizde yapabileceğimiz optimum ağız sağlığını başarmanın birinci yolu. Ama dişlerimiz nasıl yaşlanıyor biliyor musun? Asitli içecekler, tatlılar, tatlıların bakteriler tarafından şekerin metabolize edilip asite dönüşmesi diş minesinde erozyona neden oluyor. Diş sıkmak, diş gıcırdatmak, geceleri dişlerimizi özellikle gündüzden 5 kat daha sert sıkabiliyoruz. Buna atrizyon diyoruz. Dişlerin birbirine sürtünmesine bağlı ciddi mine kaybı. Sert diş fırçalamak, çok diş fırçalamak, sert diş fırçaları kullanmak, dişlerimizi günde 2 defa, 3 defa, 4 defa bu hastalık derecesinde temiz olmasını sağlamak aslında dişlerimize çok zarar veriyor. Biz dişlerimizi çok iyi fırçaladığımızı düşünüyoruz ama dişlerimizi... Buna da abrazyon diyoruz. Yani dişlerimiz erozyon, abrazyon ve atrizyonla aşınıyor. Hı hı. Cansız tabaka dişin minesidir. Yani en dış tabakadır. Zamanla yaşlanmayı bu mine kaybına bağlıyoruz. Hı hı. Mine de inceldikçe sevgili Zeynep, bu termal uyaranlara karşı soğuk, sıcak, şimdi erik mevsimi mesela buzdolabından soğuk bir erik çıkardınız, ısırdığınızda sanki çürük ağrısı gibi çok sert ağrılarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun da en önemli ayırt edici noktası klinik muayenelerdir. Yani yılda bir mutlaka hepimiz bir diş doktoruna gidip dişlerimizdeki patolojik ya da patolojik olmayan problemleri çok iyi anlamamız lazım. Çünkü 100 yaşında, bakın 100 yaşında bu dişlere ihtiyacımız var. 100 yaşında iyi yemek yemeye ihtiyacımız var. 100 yaşında özgüvenli gülüşe ihtiyacımız var. Dişler sadece gençlikte değil. Optimum seviyede dişlerimizi fırçalayalım, ağız çalkalamasını kullanalım. Evet. Yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Yıllık kontrolümüzü ihmal etmeyelim.
1: Evet, bir de sağlığın başladığı yerde aslında ağız değil mi?
2: Başladığı ve aslında şöyle, bunu biz çok iyi biliyoruz tıpla. Elimizde şimdi size çok enteresan bilgiler vereceğim. Sağlık bir bütün aslında. Yani bugün bir şişmanlık ya da obezite dediğinizde sadece bir kozmetik bir problem değil. İnternal hastalıkların bu kapılar açılıyor. Diş de öyle. Şimdi yıllardır bizim katıldığımız bütün programlarda ağız hastalıklarının kalp rahatsızlığı olduğunu biliyoruz değil mi? Hı hı. Bunu çok net biliyoruz yani kalp krizi geçirip ani şok kalp hastalıklarında %80 patojen diş bakterilerin neden olduğu kalp kapakçığı dejenerasyonatif hastalıkların neden olduğunu biliyoruz. Peki şunu biliyor musunuz? Bağırsak kanserinin de primer nedenlerinden biri ağızdaki iltihaplar. Düşünebiliyor musunuz? Diş, bağırsak. Şunu çok iyi biliyoruz. Göz köşelerinden ağız köşesine çizilen gözümüzün, burnumuzun bu dip noktasından, göz köşelerimizden ağız köşesinden üçgen, ölüm üçgenidir mesela bu. Oradaki diş enfeksiyonları, diş eti enfeksiyonları beynimizde sinüs kavernozuma gidip menenjit yapabilir bize. Bunu da biliyoruz değil mi? Çünkü dişler beynimize en yakın organ. Peki şunu biliyor muyuz? Sporcu sağlığı üzerine nasıl bir etkisi var ağız sağlığına? Şimdi mesela Dünya Kupası 2026 oynanıyor. Bakıyorum bütün futbolcular çok diri ve çok ciddi bir beden gücüne ihtiyaçları var. Evet yetenek var ama ciddi bir beden gücüne ihtiyacı var. Burada Tugay Kerimoğlu eski milli futbolcumuzun bir röportajını alıntılamak istiyorum. Ben diyor yurt dışına transfer olduğumda sağlık kontrolüne girdiğimde soyunmaya başladım. Doktor bana dedi ki hayır soyunma ağzını aç. İlk önce ağız muayenesiyle başladılar ve ağzımdaki apseli dişlerin benim adale sakatlığıma, benim halsizliğime, antrenman performansına düştüğüne şahit oldum dedi.
1: Söylediğiniz şey çok önemli. Aslında yani normal sporcu olmayan birinin de kendinde bu belirtileri hissetmesinin sebebi bu olabilir.
2: Mesela 2024 yılında Hansi Flick Barcelona'nın başına geçtiğinde bütün futbolculara ilk yaptırdığı şey ne biliyor musunuz? Ağız taraması. Mesela bir futbolcuda 20 yaş dişinin sık absesine bağlı, yani sık abse yapıyor 20 yaş dişi ama antibiyotik kullanıyor, antienflamatuar kullanıp baskılıyor hastalığı. Sürekli adale rahatsızlığına, hastalığına yakalanıyor. 20 yaş dişinden kurtulduktan sonra bir daha adale rahatsızlığına yakalanmadığını söylüyor. Şimdi bu enfeksiyonlar ya da enflamasyonlar nedir? Ağzımızda fokal odak dediğimiz bakterilerin kümelendiği gizli bölgeler var. Bu bölgelerden aslında bütün vücudumuzu zehirliyor. Buna biz septisemi diyoruz. Vücudumuzun hiçbir bölgesinde sadece ağzımızda değil enfeksiyon odağını görmezden gelemeyiz. Aman canımız yanmıyor. Hiçbir ağrı da yok. Evet dişim kırıldı ama aman giderim bir gün dediğimiz anda... Kırık dişler, iltihaplı diş etleri, bizim kalbimizi, bağırsağımızı, adalelerimizi, kaslarımızı etkileyen ciddi problemlere yol açıyor. Bunu sağlık noktasında bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman ne olur bu bilinci kazanalım, bu bilinci kazanalım. Çünkü ağzımızın içindeki floro çok masum değil. Binlerce mikroorganizma var. Bunlar ciddi hastalık yapıcı mikroorganizmalar.
1: Evet.
2: Virüsler, bakteriler, mantarlar.
1: Siz az önce dediniz ki özellikle işte yani normal dışı diş fırçalama alışkanlıkları da mineye zarar veriyor. Peki bunun normali ne? Yani günde kaç kez fırçalanmalı, nasıl fırçalanmalı? Bir kez daha tekrar etmekte fayda var bence.
2: Tabii ki. Şimdi optimum seviyede ağız bakımını anlatıyorum size. Yani bu yapabileceğiniz en iyi ve literatür destekli ağız bakımıdır. Yemeklerden sonra 30 dakika içinde bakteriler şekeri asite çevirir ve dişlerinizi çürütmeye başlar. Biz yemeğimizi yedikten sonra imkanımız varsa dişlerimizi 30 dakika içinde fırçalayacağız. 2 dakika. Ve dişlerin her yüzeyini fırçalayacağız. Burada seçtiğimiz diş fırçası çok önemli. Bakın çok yumuşak diş fırçası seçerseniz bakteri plaklarını kaldıramayacağı için ne kadar fırçalarsanız fırçalayın bakteri plaklarının asit erozyonuna engel olamazsınız. Çok sert diş fırçası kullanır ve bastırarak fırçalarsanız o naylon fırçalar dişlerinizin üzerinde sürtünmeye bağlı abrazyona neden olur ve minin incelmesine neden olur. Burada dişinizin kalitesine göre, protein oranına göre, yapısına göre hekiminizle vereceğiniz kararla ben %80-85 medium orta sert bir diş fırçasıyla 2 dakika dişlerinizi fırçalamayı öneriyorum. Ama asitli gıdaları çok tükettiyseniz, ağzınız asitli bir ortamdaysa direkt fırçayla fırçalama yerine bir ağız çalkalama suyuyla ağzın asitesini kırıp ya da tüklüğün tamponlayıcı etkisiyle biraz bekleyerek asitli ortamı ağzımızdan uzaklaştırıp sonra fırçalamada çok fayda var. Ağız çalkalama suları, diş fırçaları, diş ipleri, eğer dişleriniz arasında ayrıklıklar varsa ara yüz fırçalarıyla biraz mesai harcamalıyız. 2 dakika çok kısa gibi gözüküyor. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Diş fırçalama alışkanlığımız maalesef 15-20 saniye geçmiyor. Fırçalıyorum diyen insanlarda. Ne olur diş fırçalamak dişimize zarar vermez. Yanlış diş fırçalamak dişimize zarar verir. Mükemmel dişimi fırçaladığımı düşünüyorum düşüncesindeyseniz ve çok sert diş fırçası 3-4-5 defa fırçalıyorsanız 3-5 dakika sürüyorsa bunlar gerçekten mini için çok tehlikelidir. Bunları ben söylemiyorum. Literatürler söylüyor. Mesela terzi tırığı vardır. Terziler iğneyi iplikten geçirirken ne yaparlar? İğneyi dişini tutarlar değil mi?
1: Evet.
2: Bu ne yapar? İğnenin temas ettiği bölgede çentik açar. Bu mesela terzi abrazyonudur. Mesela fırıncı çürüğü diye bir şey vardır. Fırıncı fırında çalışır. O unla karbonhidrat hamur tozlarıyla haşır neşir içindedir. Bunlar dişin minesine yerleşir. Özellikle minenin en ince olduğu diş etine yakın bölgelerde fırıncı çürükleri vardır.
1: Çok enteresan bir
2: bilgiymiş. Yani literatüre girmiş şeylerdir. Dolayısıyla iyi bir profesyonelden yılda bir mutlaka destek olmazsa olmaz ve evde optimum seviyede ağız bakımı. Eğer 100 yaşında dişlerinizin ağzınızda olmasını istiyorsanız.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bununla sık sık karşılaşıyoruz. Hindistan cevizi yağıyla gargara yapmak. Gerçekten faydalı mı yoksa doğru bilinen bir yanlış mı?
2: Hindistan cevizi yağı, kekik suyu, karanfil çiğneme, karbonatla fırçalama, limon sıkma. Bunların bilimsel hiçbir etkisi yok. Yani siz havuç yiyerek oradan alacağınız A vitaminiyle çok keskin kartal gözlere sahip olamazsınız. Buradan bütün Türkiye'yi çok iyi dinlesin ve altını çizerek söylüyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Dişlerinin minesini aşındırıcı temizliklerden uzak durun. Dünyada artık bu kabul edilmiş bir bilgidir. Florürlü diş macunları yeni başlamış diş çürüklerini dolgu yapmaya gerek kalmadan tedavi edebiliyor. Flor apatit kristalleri diş mine yüzey enerjisini olumlu yönde inanılmaz etkiliyor ve bakteri plakların tutunumunu azaltıyor. Florun diş tamirinde, diş çürüklerinin başlangıçlarında, dişlerin çürümemesi için ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ama şunu da görüyorum, flor çok zararlı, vücudumuzda flor elementi yok. Bunu eğer sistemik olarak yutarsanız işte insanlar robotlaşıyor. Böyle bir şey yok. Florürü yutmayacaksınız. Florürü topikal olarak, bölgesel olarak dişin üzerine uygulayıp ağzınızı iyice yıkayacaksınız. Bundan vazgeçmeyin. Peki bunun için bitkisel arayışlara gitmemize gerek yok. Öyle bir mucize yok. Bizi kurtaracak her şey bilimdir. Bilimin ışığından ayrılmamalıyız.
1: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi yazın bazen vücudumuz susuz da kalıyor. Vücut susuz kaldığında diş çürümeleri hızlanır mı? Ne kadar sürede?

0: çözüm yolu arıyorsak bu
1: Aha,
0: da doğal bir
1: evet,
0: çözüm yolu.
1: bitki
0: Evet.
1: şeyler yiyelim. Evet,
0: Evet.
1: ısırarsa yiyelim bunları.
0: Hı.
1: Dolayısıyla suyun altını çiziyorum. Benim için çok önemli. Vücudun kendini tamir edebilmesi için ve koruyabilmesi için tüklük salgımızın çok iyi çalışıyor olması lazım. Şöyle bir bilgi vereyim. Hastalıktan korkmayın. Çünkü biz uzay teknolojisiyle dişinizi ağzınıza tutmayı beceriyoruz. Siz yeter ki geç kalmayın ve vesveseyle işi bu diş hekimliğinden korkmayın.
0: Evet, evet doğru.
1: Korkmayın diyeyim ben.
0: Doğru,
1: Ve
0: o da var.
1: lütfen ziyaretleri aksatmayın.
0: Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için, sorularınızı
1: Sevgiler
0: yanıtladığınız için.
1: sunuyorum. Çok
0: Görüşmek
1: teşekkür
0: üzere,
1: ediyorum.
0: hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyledi. Yaz aylarında ağız sağlığını konuştuk. Konuğumuz ortodontist diş hekimi Kıvanç Cebesoy'du. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 8-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Aktif spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen Matadorlar tarihlerinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
2: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar Messi'li Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör De La Fuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti. Kalan dilinde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8

0: maçta kalesinde sadece bir gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Cubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
1: İspanyollar kupayla dünya manşetlerini süsledi. İspanya'da sevinç cümleleri hakimken Arjantin'de hüzün vardı.
0: İspanya yeni dünya kupasıyla tüm dünyada manşetlerde. Finalde son şampiyon Arjantin'i deviren Matadorlar tarihinde ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. Coşkunun yaşandığı İspanya'da Mundo Deportivo üst üste hem Avrupa hem dünya şampiyonluğuna vurgu yaptı, çifte şampiyon başlığını attı. Haberde mutlak bir zafer ve futbol dersi, üzgün bir Arjantin ve etkisiz bir Messi ifadeleri kullanıldı. Marka, süper yıldızlar, sport şampiyonlar, as, dünya bizim ve İspanya kazandı, futbol kazandı başlıklarını kullandı. İspanya komşusu ve 2030'daki ev sahibi ortağı Portekiz'de de onurlandırıldı. Abola gazetesi Yaşa İspanya başlığını ve Portekiz'in kabusu 2. Dünya Şampiyonluğunu kazandı ifadelerini kullandı. İtalya'da La Gazzetta dello Sport Kırmızı Dünya İspanya Şampiyon, Corriere dello Sport Son Tango İspanya Dans Ediyor manşetlerini attı. İngiltere'de Daily Mail gazetesinde ise finalde etkisiz kalan Arjantin'e büyük bir gönderme yapıldı. Messi sıradanlığın içinde kayboldu ifadeleri kullanıldı. Arjantin basınında ise hüsran var. Kinayeli bir manşet kullanan ikinciler sonsuza dek hatırlanacak ifadesinde ikinciler sözcüğü küçük puntolarla verildi. İç sayfalarda da 36 yıl önce Almanya'da kaybedilen İtalya 90 finaline gönderme yapıldı.
1: Türkiye'nin Avrupa liglerinde ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi geçmesi halinde Sturm Graz-Harz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise Midtjylland'ı geçmesi halinde Avrupa Ligi ön elemesinde rakibi Tromsø Hradec Králové ve turunun galibi olacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ön elemesinde Inter Turku karşısında tur atlaması halinde Vaduz Inter Escaldes mücadelesinin kazananıyla eşleşecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor, sıcaklık 40-41 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
11: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
12: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
11: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
13: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
11: Masallardan romanlara.
14: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: Tarihten bugüne, kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. İstanbul Yol Durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. D100 Haramilere Beylikdüzü yönü ve D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin trafiğe kapalı olduğu ve yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde yoğunluğun arttığı dakikalardayız İstanbul'da. Özellikle Avrupa yakası için Zeytinburnu mevkiinde Merter istikametinde bir yoğunluk olduğu görülüyor. Yine Avrupa yakasında Mahmut Bey Batı bölgesinde Gişeler istikametine doğru bir yoğunluk var. Anadolu yakasında da yine Küçükyalı ve Maltepe arasında çift yönlü bir sıkışıklık söz konusu. Avrasya Tüneli için Avrupa'dan geçişler bir hayli yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de çift yönlü bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul Yol Durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasa için siyasilerle görüşecek. Ayrıntıları Uğraş Bingöl aktarıyor.
2: Çıkacak yarından itibaren önemli sıcak gelişmeyle devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek. Görüşme yarın saat 16'da Mermerli Salon'da gerçekleşecek. Önemli bir görüşme çünkü önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir açıklama yapmasını da açıkçası bekliyorduk. Daha önceki sürece yönelik tavırları da belliydi bu noktada. Destek veriyordu ve bu tarihi bir fırsat olarak görüyordu. Bunun kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu söylüyordu Kılıçdaroğlu. Şunu da söylemekte fayda var. 24 Kasım'da hatırlanacağı üzere süreç komisyonu İmralı'ya gitmiş. Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede CHP Özgür Özel Yönetimi o heyete isim vermemişti. Bunu da sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla tepki göstermişti Kılıçdaroğlu. Şu ifadeleri kullanmıştı. CHP Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını def etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin içinde yer almalıdır. Ve bu konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır açıklamasını yapmıştı. Yani Özgür Özel Yönetimi'ni bu noktada eleştirmişti. Sürece de tam destek verdiğini söylemişti. Bu yüzden de önemli bir görüşme. Şimdi gözler Özgür Özel Yönetimi'ne, Özgür Özel ekibine randevu verildi mi noktasındaydık. Kılıçdaroğlu'na yarın saat 16'da görüşmesine ilişkin bu konuda Özgür Özel ekibiyle de görüştük. Herhangi bir temas olmadıklarını söylediler. Kendilerine şu dakika itibariyle bu görüşmeyeceği anlamına gelmiyor şüphesiz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir randevu da alınabilir. Bugün bile alınabilir. Ama şu an itibariyle ilk olarak Kılıçdaroğlu'ndan randevu alındı ve saat 16'da mecliste bu görüşme gerçekleşecek Mermerli Salon'da. Sadece bununla da sınırlı değil. Numan Kurtulmuş yarın saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Sürece ilişkin son bilgileri aktarmasını bekliyoruz. Yine DEM Parti ile saat 14'te görüşecek. Çarşamba günü de görüşmeler var. AK Parti grubuyla görüşecek ve Perşembe günü de Yeni Yol grubuyla görüşmesini bekliyoruz. Süreç hızlandı bölgede özellikle alandaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, MIT'in, devletin güvenlik örgütlerinin aygıtlarının oradaki saha raporunda geldiği noktasında bilgiler var. Bu noktada da yasal düzenlemenin, çerçeve yasanın da artık hızlanmasını bekliyoruz. Bu hafta itibariyle bu çerçeve yasa Meclis Başkanlığı ne zaman sunulacak? Bu hafta içinde artık bütün tarihlerinde netleşmesini bekliyoruz.
1: Ayrıntıları Ankara'dan Uğraş Bingöl'den aldık. Peki çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek, teklif ne zaman yasalaşacak haberimizi dinliyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
4: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
3: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
4: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
3: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
5: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliskaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
6: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
5: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Savcılık sorgusunun ardından Uğur'un 9 şüpheliyle birlikte tutuklanması istendi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi. Zanlılar görevi kötüye kullanmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlandı. Sosyal medya yayıncısı Uğur, aralarında APAP çalışanları ve mali denetçilerin de olduğu 9 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi. Mali bilirkişi raporunda APAP Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de APAP soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
7: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
5: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da banka hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
1: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gözaltına alınan aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 kişiden 5'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbüyük aktaracak.
8: Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında aslında cuma günü gözaltına alınan 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti. 15 şüpheli suç ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ve 2 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı. 5 kişi tutuklama talebiyle, 10 kişi de adli kontrol talebiyle şu sıralarda suç ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama istenen yöneticiler arasında Beşiktaşlı yöneticiler, Bandırma Spor, Adana Spor ve Gençler Birliği de eski yöneticilik yapmış şüpheliler bulunuyor. Ev hapsi şeklinde adli kontrol istenen şüpheliler arasında Erzurumspor, Galatasaray, Bodrumspor ve Boluspor gibi yöneticilerin bulunduğunu söyleyelim. Bu kulüplerde eskiden çalışmış yöneticiler olduğunu belirtelim. Yurt dışı şeklinde çıkış yasağı adli kontrol talebi istenen 6 kişi arasında da yine Beşiktaş, Bodrumspor, Gençler Birliği, Balıkesir ve Altınordu gibi takımların bulunduğunu belirtelim. Bu saydığımız takımlarda bu bahsettiğimiz isimler, bu yöneticiler, bu şüpheliler eski dönemde yöneticilik yapmış kişiler olduğunu hatırlatalım. Kısaca bahsedecek olursak aslında 2020 ve 2026 yılları arasında yasal bahis sitelerinde bir araştırma yaptı. Başsavcılık ve kupon yapan isimler belirlendi ve bu doğrultuda da bu yöneticilerin kendi kulüplerine yöneticilik yaptıkları dönemde rakip takım lehine ya da gol bahsine kupon yaptıkları belirlendi ve bu doğrultuda da aslında yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının onlarca kez kupon yaptıkları tespit edildi başsavcılık tarafından ve şüpheliler de futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alındı. Bugün adliye sevkleri gerçekleşti. Az önce de savcılık sorguları tamamlandı ve 15 şüpheli suç ceza hakimliğine sevk edildi. Bunlardan 5'i tutuklama, onu da adli kontrol talebiyle şu sıralarda suç ceza hakimliğindeki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim Burcu Kaya.
1: Sena Gürbüyük NTV ile ortak yayında aktardı. Üniversite sınavı sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu yayımlanacak. Böylelikle programların kontenjanları ve tercih takvimi belli olacak. Kılavuzda programların geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği bilgisi yer alacak. Devlet üniversiteleri geçtiğimiz yıl hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve psikoloji alanlarında kontenjanları azaltmıştı. Bu yıl aynı bölümlerin özel üniversite kontenjanlarında da azalmaya gidilecek.
0: NTV Radyo.
1: Amerika son 9 gündür İran'ı vuruyor. İran ise bölge ülkelerine misillemede bulunuyor. Çatışmaların daha da tırmanacağına dair yeni bir sinyal geldi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacağını duyurdu. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız.
9: Bugün itibariyle muhafızları yaptığı açıklamada Bahreyn'de bulunan El Sahir Havalimanı'nda konuşlu ABD'ye ait insansız havanın bulunduğu hangarların hedef alındığını duyurdu. Yine Bahreyn'de bulunan Selman Limanı'nda ABD deniz araçlarının depolandığı, tutulduğu hangarların, askeri ekipmanlara ait depoların yine hedef alındığı bilgisi paylaşıldı ve Kuveyt'te de yine benzer şekilde ABD'nin Orta Doğu'ya getirdiği, Bahreyn ve Kuveyt'e konuşlandırdığı askeri ekipman ve teçhizatların depolandığı hangarların hedef alındığı bilgisini paylaştı. İran Meclis Başkanı Galibah'tan açıklama geldi. Aynı zamanda baş müzakereci olduğu için müzakere süreci ve diplomasiye dair önemli açıklamalar Galibah'tan geliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden ABD yönetimine bizim zekamızla alay etmeyin ifadesini kullandı ve ABD'yi artık çok iyi tanıyoruz. Bu konuda ustalaştık. Bir taraftan savaşı sonlandırma ve diplomasiye geri dönüş noktasında mesajlar geliyor. Bu noktada çağrılar var ancak Orta Doğu'ya da askeri yığınak ve sevkiyatını artırmış durumda ifadesini kullandı Galibah ve bu tür oyunları daha önce de gördük. ABD'yi artık çok iyi tanıyoruz. Biz de hazırlığımızı tamamıyla buna göre yaptık dedi ve ABD'ye güvenmedikleri mesajını verdi. Saldırılar sen de söylediğin 9. günde, gecede devam ediyor karşılıklı olarak. Ancak bir taraftan Pakistan ve Katar, arabulucu iki ülke, diplomasi girişimlerini artırmış durumda. Bu anlamda kulislerde konuşulan bazı konular var. Bu da tarafların geçici olarak bir anlaşmaya varmaları, en az 10 gün ila 2 hafta sürecek bir saldırmazlık anlaşmasının yapılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması şeklinde arabuluculardan mesajların Tahran'a iletildiği belirtiliyor. Bugün İran İçişleri Bakanı Pakistan'a gidecek ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan da müzakerelere ilişkin önemli bir mektubu Pakistan'a götüreceği belirtildi bugün.
1: Tahran'dan Ali Çabuk'un notlarını dinledik. İngiltere'de başbakan değişti. Keir Starmer krala istifasını sundu. Kısa bir veda konuşması yapıp alkışlarla uğurlandı. Yeni başbakan Andy Burnham oldu. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt anlatacak.
10: Yaklaşık 2 yıl süren Keir Starmer dönemi resmi olarak sona erdi. Starmer önce Buckingham Sarayı'na gitti. Kral 3. Charles'a istifasını sundu. Arkasından da Andy Burnham Buckingham Sarayı'ndaydı ve ilk defa kralla karşı karşıya geldi. Ve hükümeti kurma görevini de kendisinden aldı ve ülkenin 59. ve son 10 yılında 7. başbakanı olarak Downing Caddesi'ne giriş yaptı. Burnham farklı bir dönem olacağının ilk işaretini kürsüyü kaldırarak verdi aslında. Başbakanlar kürsüden hitap ederler halka. Halkla arasında bir engel kalmadığı şeklinde yorumlandı bu hareketi Andy Burnham'ın. Tabii Downing Caddesi önünde yaptığı ilk konuşmada Burnham halkın siyasetten yorulduğunu söyledi. Yeterince iyi değildik ama daha iyi olacağız mesajlarını verdi. Ülke için dönüm noktası olacağını söylediği 10 yıllık bir dönüşüm planını açıklayacağını duyurdu buradan ve yaşam maliyeti krizine karşı vatandaşlara daha fazla nefes alma alanı sağlayacağının vaadinde bulundu. Tabii yerel yönetimlere daha fazla yetki vereceğini ve son 40 yılın en büyük değişimlerini gerçekleştireceğini savundu bu konuşmada. Burada yine tabii kamu hizmetlerinde devletin rolünü güçlendireceğini de söyledi ve ilk önceliklerinden birinin de sokakta yaşayanların durumuna dikkat çekti ve buna son vereceğini açıkladı. Yakın çalışma arkadaşları ve destekçilerinin alkışlarıyla yeni adresine eşiyle birlikte girdi. Ardından da kritik nükleer şifreleri devraldı ve son derece önemli bir güvenlik briefingi verildi kendisine. Tabii şimdi şunu söylemek gerekiyor. Önünde çok fazla dosyalar olacak ama örneğin Filistin'i devlet olarak tanıma iyi bir adımdı ama İsrail'e karşı yeterince ileri gidilmedi şeklinde eleştirileri vardı. Şimdi bu kritik briefing sonrasında söylemlerinin daha ne kadar sürdürebilecek bunu göreceğiz. İran bir yanda, Ukrayna diğer tarafta, Trump'la ilişkiler gibi daha pek çok kritik başlık var. Tüm bu başlıklarda tutumu ne olacak göreceğiz. Ama şimdi tüm bunların yanında Andy Burnham nasıl bir siyasetçi, kısaca buna değineyim istersen. 55 yaşında ve Liverpool yakınlarında doğdu. Cambridge mezunu, gazetecilik yaptı, sonra siyasete atıldı. Tony Blair ve Gordon Brown gibi İşçi Partisi'nin daha önceki başbakanlarının hükümetleri döneminde sağlık, kültür ve hazine gibi bakanlıklarda sorumluluk aldı. Asıl çıkışı ise Manchester Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde oldu. Özellikle Covid döneminde, muhafazakar hükümetler döneminde Londra hükümetine karşı Kuzey İngiltere'nin haklarını savunmasıyla ulusal ölçekte tanınır hale geldi. Hatta öyle ki Britanya medyası bu döneme ilişkin olarak Kuzey'in Kralı lakabını taktı kendisine. Siyasi olarak da Blair döneminin merkez çizgisiyle partisinin daha sol kanal arasında köprü kurabilen pragmatik bir isim olarak görülüyor ve tek bir işçi partisi sözüyle de parti içi çekişmeleri sonlandırıp yerel yönetimleri güçlendirmeyi ve Britanya'da yeni bir siyasi dönem başlatmayı hedeflediğini söylüyor.
1: Londra'dan Gökhan Bozkurt bildirdi. Ukrayna Savaşı'nda ticari gemiler hedef olmaya devam ediyor. Rusya karasularında drone saldırısına uğrayan bir kuru yük gemisi yoluna devam etti. İstanbul açıklarında demirleyen gemide Endonezya vatandaşı bir denizcinin öldüğü ortaya çıktı.
3: Panama bayraklı kuru yük gemisi Rusya karasularını yükleme için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Hasar alan gemi hızla bölgeden uzaklaştı, seyrine devam etti. İstanbul'da Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bir personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay 16 Temmuz'da meydana geldi. Panama bayraklı Asamatos isimli ticari gemi Rusya'ya bağlı Kavkaz bölgesi açıklarında buğday yüklemek için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Saldırılarda gemi hasar aldı. Personelden yaralananlar oldu. Bu gelişme üzerine gemi seyrine devam etti. 17 Temmuz'da İstanbul'a ulaştı. Sarıyer Kısırkaya plajının 3 mil açığına demirledi. Saldırılarda 24 personeli olan gemide bir kişinin hayatını kaybettiği Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Bunun üzerine bir Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemiye götürüldü. Hayatını kaybeden Endonezya vatandaşının kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. Kesin ölüm nedeni bu incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Dünya Kupası maratonu final karşılaşmasıyla sona erdi. Maçı tribünlerden takip eden ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Infantino ile birlikte şampiyon İspanya'ya kupa ve madalyalarını takdim etti. O sırada tribünlerden de yuhalama sesleri yükseldi. Dev final, devre arası konserleri ve havai fişek gösterileriyle de Dünya Kupası tarihine geçti.
11: 2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil, ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump maçın oynandığı New York New Jersey stadına Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stad çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 P-16 savaş uçağı milli marşlar sırasında stad üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel locada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Statta 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finali ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Sahne performanslarının uzaması nedeniyle ikinci yarı ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. Tribünden yuhalama sesleri yükseldi. Trump ve Infantino futbolculara madalyalarını taktı. Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi.
0: NTV Radyo.
1: Son günlerde İstanbul'da evlere giren çekirgelerin videoları paylaşılıyor. Yaban hayatı biyoloğu Doktor Ergün Bacak bu canlıların ekosistem için faydalarına dikkat çekiyor. İnsana ya da tarım ürünlerine zararı olmadığı gibi bir istila söz konusu değil diyor.
12: Bekleyin dur. Bekle. Ay aşkım uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
13: Evlerden, iş yerlerinden çıkıyor, antenleri, dikenli bacakları ve uzun boyuyla görenleri korkutuyor.
14: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
13: İstanbul ve bazı şehirlerde çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler, çekirge istilası mı var sorusunu gündeme taşıdı.
15: Biraz sosyal medyanın olması nedeniyle biraz da popüler oldu bu çekirge olayı. Yoksa çekirgelerin popülasyonları zaman zaman böyle belirli periyotlarda artıp azalabilir. İstilacı bir tür değil. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir tür. Yıllar geçtikçe biz böyle haberleri çok daha fazla duyacağız. Çünkü biz yaban hayvanlarının alanlarını işgal ediyoruz insan olarak. İstilacı olan çekirge değil, istilacı olan insan.
13: Uzmanlara göre hava koşulları da çekirgelerin sayısında önemli bir etken.
16: Bu çekirgeler yumurtlamadan önce kuru, sıcak, güneşli hava koşullarını seviyorlar. Ama yumurtalarını toprağa bıraktıktan sonra da bol yağışlı hava koşulları gerekiyor ki o yumurtalar topraktan rahatlıkla çıksınlar.
13: Çekirgelerin çoğunlukla ormanlık ya da tarım alanlarına komşu ilçelerde görüldüğüne de dikkat çekiliyor.
15: Tehlikeli değil, zararsız, herhangi bir virüs, bakteri, mikroorganizma barındırmıyor, hastalık saçmıyor. Biçilmiş buğdayları bir şekilde doğaya kazandırılması, onların tekrar gübre haline gelmesinde çekirge gibi canlılar önemi çok fazla. Hem de zararlı böcekleri avlıyorlar.
13: Mevsim döngüsüne göre çekirgelerin en fazla bir ay içinde yuvalarına dönmesi bekleniyor.
1: Markaların indirimleri artık daha sıkı denetlenecek. Ticaret Bakanlığı işletmelerin ağır cezalarla yüz yüze kalmaması için meslek kuruluşlarını bilgilendirdi.
3: Yanıltıcı indirimlere karşı denetimler artırıldı. Yükseltilmiş ilk fiyat %50 üzerine %20, okunamayacak kadar küçük puntoda yazılar. Ticaret Bakanlığı markaların gerçek dışı indirimlerini mercek altına aldı.
17: Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması olumlu buluyoruz. Bunun çok daha etkin bir şekilde yürütülmesinde tarafız. Çünkü tüketicilerin özellikle ticari işletmelerin dürüstlük kuralına uygun olarak açıkça reklamlarında neyin ne kadar satıldığını belirtmesi, aynı zamanda doğruluk bilgisinin olması, doğrulanabilir olması gibi bir takım kriterlerle ilgili tüketicilerin her zaman şikayet konusu olmakta.
3: Edinilen bilgiye göre mevzuata aykırı hareket edenler yaptırıma tabi tutuluyor. Cezalar 99 bin liradan başlıyor, 40 milyon liraya kadar çıkıyor. Ceza belirleme sürecinde tüketicinin zararının boyutu dikkate alınıyor.
17: Yapılan kampanyalarla ilgili ciddi bir problem olduğunu da biliyoruz. Bir kampanya indirim yapacaksanız bunun başlangıç tarihi nedir? Bitim tarihi nedir? Bu belli değil. Yani sınırsız bir indirim midir bir kampanya? Bunu göremiyoruz. İşte tüketiciler olarak bu kampanya koşullarıyla ilgili de ciddi bir sıkıntımız var.
3: Bakanlık işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi. Reklamların mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı ciddi seviyelerde. Sulama sezonunun başlamasıyla 3 mahalledeki kaçak tüketim %94'e çıktı. Toplam borç miktarı ise milyarlarca liraya ulaşmış durumda.
18: Tarımsal sulama sezonu başladı, 3 mahallede kaçak elektrik tüketimi %94'e ulaştı. Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki elektrik tüketimine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Kaçak kullanımın en fazla olduğu bölgeler, Harran ilçesine bağlı Damla Su Mahallesi ile Eyyubiye'ye bağlı Yolbaşı ve Keskin mahalleleri. Buralarda tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik kullanımı %94'e çıktı. Elektrik bedellerinin tahsilat oranı ise bazı mahallelerde %5 seviyesinde kaldı. Şanlıurfa genelinde 17.143 tarımsal sulama abonesi var. Bu abonelerin yaklaşık %70'inin elektrik borcu bulunuyor. İl genelinde tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam borç miktarı ise milyonlarca liraya ulaşmış durumda. Dicle Elektrik, borcunu düzenli ödeyen abonelerin olası kesintilerden etkilenmemesi için sahada ek önlemler aldı. Ödemelerini düzenli yapan üreticilere yakıt bedeli de karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandı.
1: Terleme vücudun ısı dengesini korumasını sağlayan doğal ve hayati bir mekanizma. Ancak bazı kişiler için bu doğal süreç günlük yaşamı, sosyal ilişkileri ve özgüveni olumsuz etkileyen önemli bir soruna dönüşebiliyor. Peki terlemeyi durdurmaya çalışmak doğru bir adım mı? Endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
19: Terleme tamamen fizyolojik bir şeydir. Yani aslında vücudun yarattığı bir sağlıklı bir mekanizmadır bu. Neden terliyoruz? Vücut ısısı yükseldiği zaman, çünkü beyindeki hipotalamus dediğimiz hormon salgılayan bölgeye bir uyarı gidiyor. Ve bu ter bezlerinin salgı yapmasını, yani ter üretmesini uyarıyor. Ve böylece de bu cilt yüzeyine çıkan sıvı buharlaşıyor ve vücut böylece soğuyor. Mesela ateşimiz yükseldiğinde de terleriz. Terleyerek de ateşin düştüğünü görürüz. Yani bu aslında bir mekanizma, böyle çalışması gerektiği için terliyoruz. Sıcak havalarda da buna reaktif olarak işte vücudumuz sağlıklı olduğu için terliyor. Tabii ki yani fizyolojik olarak yüksek sıcaklıkta, aşırı efor harcadığımızda, işte ne bileyim bir takım sıcağa maruz kaldığımızda ya da ateşimiz çıktığında ya da fazla alkol tükettiğimizde vücut ısımızın arttığını görüyoruz. Ama bazen mesela sempatik sistemin uyarılmasıyla da, yani sempatik sistem işte vücudun aşırı heyecanlanmasında, işte aşırı adrenalin salgılandığında da terliyoruz. Bununla da tamamen hormonal bir cevap olarak yapıyoruz. Bunun dışında da bazı hormonal değişikliklerle, işte vücudumuzdaki ergenlik döneminde ter bezlerinin daha fazla çalıştığını biliyoruz. Hamilelik döneminde daha fazla çalıştığını, daha aktif olduğunu, bunun da hormon seviyelerindeki, işte vücuttaki östrojen, testosteron seviyelerinden kaynaklandığını biliyoruz. Menopoz ve menopoz öncesi bu perimenopozal dönemlerde de gene östrojen ve hormon dengesinin bozulmasıyla da terlemelerin olduğunu ve reaktif olarak vücudumuzun buna reaksiyon gösterdiğini biliyoruz. Yani aslında terleme vücudun bir savunma mekanizması.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Tercih heyecanını birlikte yaşayalım. 22 Temmuz 10 Ağustos arasında Yaşar Üniversitesi tercih günlerinde seni bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. NTV Radyo.

0: Kupa Sözlüğü. Haftalardır uykusuz kaldığımız, rekorların havada uçuştuğu, kralların tahtından inip yeni hükümdarların doğduğu ve sonunda kupanın İspanya'nın ellerinde yükseldiği 2026 Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı adeta. İspanya muazzam futbol aklıyla ve Rodri'nin önderliğiyle şampiyonluğa uzanırken, Yamal bebekken yanında poz verdiği futbol tarihinin en büyük ustası Lionel Messi'yi bu dev finalde mağlup ederek adını altın harflerle zirveye yazdı. İspanya, Avrupa şampiyonluğunun ardından ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. Üstelik bu yolculuğunda kalesinde sadece bir gol gördü. Luis de la Fuente, altyapısından beri çalıştırdığı jenerasyona bir madalya daha getirdi. Ama bu turnuvanın asıl çılgınlığı gollerde yaşandı. Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanı birkaç hafta içinde tam iki kez el değiştirdi. Önce Lionel Messi rekoru ele geçirip zirveye oturdu. Sonra Kylian Mbappe öyle bir fırtına gibi esti ki 22 golle Messi'nin rekorunu da geride bırakıp kupa tarihinin en golcü oyuncusu olarak yeni tahtın sahibi oldu. Üçüncülük kürsüsüne İngiltere çıktı ve tam 60 yıl sonra kupadaki en iyi derecesini elde etti. Sürprizlerin, hayal kırıklıklarının ve tarihi kırılmaların bir an bile eksilmediği 2026 Dünya Kupası, futbol arşivinin en görkemli rafına yerleşti. Kupa Sözlüğü.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotu görürken, arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan nasıl bir somut dünya var? Yapay zeka, dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
4: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Hali hazırda geldi. Bu noktada bütüncül değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı, dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: NTV Radyo.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar, bu hafta konumuz sulu salatalar. Şimdi diyeceksiniz ki salatanın da sulusu olur mu? Bir kere her şeyden önce salatanın suyu harika olur ama sulu salatalar da olur. Çünkü neden? Soğuk çorbaları yaptık ama soğuk çorbalar deyince orada ince bir ayrım var. Yani bu çorba mı, salata mı, biraz sulu olmuş salata türü mü? İşte oralarda sınır birazcık karışıyor. Şimdi kaşık kaşık yediğimiz salatalar var gerçekten. Hatta bazıları bayağı çorba gibi sulu sulu. Mesela bat vardır, batırık vardır. Bunlar bayağı sulu olabilir. Ama şimdi kaşık salatası da var mesela. Kaşık kaşık yiyoruz gerçekten. Tabii ki suyu da harika oluyor. Ama ona çorba mı diyeceğiz? Hayır, diyemeyiz. O bir salata. İran'a gittiğimiz zaman mesela oranın da şiraz salatası var. Bizim kaşık salatasına çok benziyor. Ama bu salatayla, yani birazcık suluca olan salatalarla, hatta içine buz katılan salatalarla soğuk çorbaların sınırı biraz karışık. Mesela Balkanlara gittiğimiz zaman cacıklar vardır. Fakat orada cacık demezler, tarator derler. Aslında bu da çok enteresan. Tam da taratorun özüne dönersek, hatta taratorun nasıl tarih içinde dönüştüğüne bakarsak, orada da soğuk çorbalara varacağız. Her zaman derim, ajo blanco diye bir çorba var. Aslında beyaz sarımsak demek. Portekiz, İspanya'nın bazı yerleri, yani İber Yarımadası'nda son derece geçerli, son derece sevilen bir çorba ve gazpacho'nun da temeli. Fakat onun temelinde de Ortaçağ Arap mutfağı var, Osmanlı mutfağı var. Orada da ne var? Tarator var. Şimdi taratorda da her zaman dövülmüş bademden bahsediyoruz. Bazen de dövülmüş cevizden. Birazcık ağır olacağı için, birazcık da külfetli olacağı için, yani mali açıdan da yüklü olacağı için içine ekmek kırıntıları katılmış. Aslında bayat ekmeği değerlendirmenin de bir yolu olmuş. Elbette ki bu da sadece öyle sos gibi kullanılmıyor. Birazcık sulandırılarak, işte tam ajo blanco örneğinde olduğu gibi de kaşık kaşık yenilebilecek bir lezzet haline pekala gelebiliyor. Balkanlarda aslında cacığı ona benzetip ya da kökenini o zannedip tarator koymuşlar. Yani kelimeler de son derece yanıltıcı olabiliyor. Fakat gerçekten kaşık kaşık yenilebilecek salatalar var. En güzeli de salatanın suyu diyoruz. Çoğumuz salatanın suyuna ekmek banmayı çok sever. Hatta o salata bittiği zaman o dibinde kalan suyu kim kafaya dikecek diye aile içinde tartışma çıkar. Ben her zaman o salatanın suyunu kapma yanlısıyım. Evet, son derece enteresan, içilebilir kıvamda olan soğuk salatalardan bahsediyoruz. Şaşırtıcı örneklerimiz Anadolu'dan, Balkanlardan ve bütün dünyadan. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: NTV Radyo. Reklam.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Kahve makinesi deyince vatan. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
16: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
17: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törende konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
18: Onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir. Kıymetli misafirler, uzun yıllardır devam eden müzakereler Rum tarafının yönetimi ve zenginlikleri paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünü eşit ortak olarak kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Türk'ünü yok sayan kararları ve Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi çözümsüzlüğü besleyen bu yaklaşımı daha da güçlendirmiştir. Kendi prensiplerini çiğneme pahasına Rum kesimini tam üye kabul eden Avrupa Birliği sorunun adil bir tarafı olma vasfını yitirmiştir. Barış için üzerine düşeni yerine getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ise haksız izolasyonlara ve ambargolara maruz bırakılmıştır. Aynı sonuçsuz tartışmalarla daha fazla zaman kaybetmek istemiyor, enerjimizi Kıbrıs Türk'ünün geleceğine yöneltmek istiyoruz. Sahadaki gerçeklere gözlerini kapayan hiçbir çabanın başarılı olma şansı yoktur. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlü kurumları ve köklü demokrasi kültürüyle 43 yıldır varlığını kararlılıkla sürdürmektedir. Kıbrıs'ta iki ayrı halkın, İki ayrı demokrasinin ve iki ayrı devletin varlığına dayanan bir işbirliği zemini oluşturulması bölgesel barışa ve istikrara önemli katkı sağlayacaktır. Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne indirgeyen ve geleceğini Rum tarafının iradesine bırakan yaklaşımlar ise çözüm üretmeyecektir. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolu İki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçmektedir. Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk'ünün sesini duymaya, iradesine saygı göstermeye ve uzun yıllardır devam eden insanlık dışı izolasyonlara son vermeye bir kez daha davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirler, anavatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğü her geçen gün artarken ülkelerimiz karşılaştıkları zorlukları yakın istişare ve dayanışma içinde aşmayı sürdürmektedir. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda temsil edilen, varlığını dünyaya gururla duyuran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ın Türk Devletleri Teşkilatı Türkistan Zirvesi'ne, Başbakan Sayın Ünal Üstel'in de Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ikinci toplantısına katılmaları bu alanda kaydedilen ilerlemelerin somut göstergesidir. Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk'ünün haklı davasına destek veren kardeşlerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda elde edilen kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için aynı istikamette gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse hükümet ile tam bir istişare ve eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni nesillerin haksız izolasyonlar nedeniyle dünyadan koparılmasına ve imkanlarının sınırlandırılmasına izin vermeyeceğiz. Birileri kapatmaya çalışsa da bizler yeni kapılar açacak ve yolumuza devam edeceğiz. Gençlerimizin bilimde, sporda, sanatta ve teknolojide dünyayla buluşması için anavatan Türkiye bütün kurumlarıyla onların yanındadır. Güçlü ve müreffeh Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iyi yetişmiş ve milli şuuru güçlü yeni nesillerin bilgi, emek ve başarılarıyla yükselecektir.

0: dijitalleşmeyle öne çıkması, bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz'de güçlü bir istikrar ve refah merkezi haline gelmesi için ortak çabamızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde çok daha önemli projelere ve başarılara birlikte imza atacağız. Geçmişte nasıl ki su ihtiyacını asrın projesiyle karşıladıysak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne temiz ve istikrarlı bir enerji kaynağı olarak doğal gaz imkanı sağlamaktan, sağlığa, eğitime, ulaştırmaya ve bilişime uzanan geniş bir yelpazede kalkınma mücadelemizi ileriye taşıyacağız. Kıbrıs Türk'ünün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC halkı kendi vatanında ve şanlı bayrağının altında hürriyet, refah ve güven içinde yaşamaya devam edecektir. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli katılımcılar, misafirler, bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilerleyişini durduramayanlar, bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün iradesini ve devletine sahip çıkma kararlılığını zayıflatamayacak, beş parmak dağlarını şereflendiren şanlı bayrağı ilelebet görmeye devam edeceklerdir. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır. Sözlerime son verirken 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, Mehmetçik ve mücahitlerimizi minnetle yad ediyor, büyük zaferimizin gururunu paylaşan herkese kalpten teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Yaşasın ilelebet kardeşliğimiz.
1: Cevdet Yılmaz'ın konuşmasını ekranlarınıza getirdik. Gelişmeleri saat başında aktarmayı sürdüreceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-Edremit yolunun 32-35. Kilometrelerinde ve Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen Matadorlar tarihlerinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
8: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar, Messi'li Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Dev maçın ilk yarısını Arjantin şut çekemeden tamamladı. İspanya, 45 dakikalık dilimde rakip kaleyi sadece 3 kez yokladı. Tangocularda stoperlerden Lisandro Martinez 44, Cristiano Romero 70. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İspanya ise teknik direktör Telefuente'nin hamlelerinin ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 90+3'te Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce tangocular 10 kişi kaldı. Arjantin'in 90 dakikasını şut çekemeden tamamladığı maç 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. Matadorlar 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle dev finalde öne geçti.

0: Alan dilinde skor değişmedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda da zafere uzandı. Turnuvada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, Dünya Kupaları tarihinin en az gol yiyen şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi 2014'ün ardından kariyerinde ikinci kez bir Dünya Kupası finalinden daha yenik ayrıldı. Şampiyon İspanya bireysel ödüllere de ambargo koydu. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu ödülü de Cubarsi'ye gitti. İspanyol file bekçisi Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. İspanya'nın şampiyonluğu Madrid'de coşkuyla kutlandı.
1: İspanyollar kupayla dünya manşetlerini süsledi. İspanya'da sevinç cümleleri hakimken Arjantin'de hüzün vardı.
0: İspanya yeni dünya kupasıyla tüm dünyada manşetlerde. Finalde son şampiyon Arjantin'i deviren Matadorlar tarihinde ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. Coşkunun yaşandığı İspanya'da Mundo Deportivo üst üste hem Avrupa hem dünya şampiyonluğuna vurgu yaptı, çifte şampiyon başlığını attı. Haberde mutlak bir zafer ve futbol dersi, üzgün bir Arjantin ve etkisiz bir Messi ifadeleri kullanıldı. Marka, süper yıldızlar, sport şampiyonlar, as, dünya bizim ve İspanya kazandı, futbol kazandı başlıklarını kullandı. İspanya komşusu ve 2030'daki ev sahibi ortağı Portekiz'de de onurlandırıldı. Abola gazetesi Yaşa İspanya başlığını ve Portekiz'in kabusu 2. Dünya Şampiyonluğunu kazandı ifadelerini kullandı. İtalya'da La Gazzetta dello Sport, Kırmızı Dünya, İspanya şampiyon, Corriere dello Sport, Son Tango, İspanya dans ediyor manşetlerini attı. İngiltere'de Daily Mail gazetesinde ise finalde etkisiz kalan Arjantin'e büyük bir gönderme yapıldı. Messi sıradanlığın içinde kayboldu ifadeleri kullanıldı. Arjantin basınındaysa hüsran var. Kinayeli bir manşet kullanan, ikinciler sonsuza dek hatırlanacak ifadesinde ikinciler sözcüğü küçük puntolarla verildi. İç sayfalarda da 36 yıl önce Almanya'da kaybedilen İtalya 90 finaline gönderme yapıldı.
1: Türkiye'nin Avrupa liglerinde ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi geçmesi halinde Sturm Graz-Harz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise Midtjylland'ı geçmesi halinde Avrupa Ligi ön elemesinde rakibi Tromsø Hradec Kralov ve turunun galibi olacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ön elemesinde Inter Turku karşısında tur atlaması halinde Vaduz Inter Escaldes mücadelesinin kazananıyla eşleşecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. İlk 7'de yer almayı başaran Ay Yıldızlılar tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı kazandı. Finaller 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü sezonun 6. galibiyetini aldı. Formula 1'de sezonun 11. ayağı 26 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipvolt.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipvolt.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bağplas'ta rahat hayat.
4: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
5: Artan enerji maliyetleri sizi düşündürüyor mu? Megawatt güneş panelleriyle çatınız kendi enerjisini üretir. Üstelik estetikten ödün vermeden. Megaron çatı teknolojileri.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Reklam. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
5: Bale kendini vücut
4: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten öyle mi?
7: Serum malzemesi çamur.
4: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
8: Siz yoksanız sanat da yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
4: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Yazın ve bahar aylarında yağmurlar neden bardaktan boşalırcasına çok şiddetli yağar. Hava çok sıcak olduğunda yerden atmosfere çıkışı da çok hızlı olur. Bir roket gibi dikey olarak yükselir. Hızla yükselen sıcak ve nemli hava yukarıdaki soğuk katmanlarla karşılaştığında aniden soğur. Bu şok soğumayla oluşan devasa su damlaları ve dolu daha fazla tutunamaz ve bünyesindeki tüm nemi tek bir noktaya yoğun yağış olarak boşaltır. Kışın olan yağışlarsa kararlı atmosferde gerçekleşir. Isınan hava üst katmanlara daha yavaş ilerlediğinden yağmuru da sünger gibi yavaş yavaş bırakır.
2: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
12: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek, teklif ne zaman yasalaşacak? NTV'nin edindiği bilgiye göre 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var. PKK'nın ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yaptı. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajının verileceği belirtiliyor.
13: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
14: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
13: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
14: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
13: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
12: Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltında.
13: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
12: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
15: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
16: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
15: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Savcılık sorgusunun ardından Uğur'un 9 şüpheliyle birlikte tutuklanması istendi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi. Zanlılar görevi kötüye kullanmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlandı. Sosyal medya yayıncısı Uğur, aralarında APAP çalışanları ve mali denetçilerin de olduğu 9 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi. Mali bilirkişi raporunda APAP Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de APAP soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
17: Şu anda öyle bir düşünceniz yok, bakacağız.
15: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da banka hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
12: Piyasaların gözü bu hafta faiz kararında olacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda değişiklik beklenmiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar da yakından takip edilecek.
18: Yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka, Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
12: Soğan fiyatı geçen yıla göre 10 kat artınca ithalat önlemi alınmıştı. Üreticiler soğanın ay sonunda bollaşacağını düşünüyor. Ancak bu kez de fiyatın hızlı düşmesinden endişe ediyorlar.
18: Aşırı yağışlar soğan üretimini olumsuz etkiledi. Tarımda verim düşerken fiyat hızla arttı. Geçen yıl kilosu pazarda 5 liraya kadar gerileyen soğan bu yıl 50 liradan satılıyor. Bu nedenle soğan ithalatında gümrük vergisi oranı geçici olarak %49,5'ten %5'e düşürüldü.
19: Soğan kıymetin biridir sonunda soğan. Soğan altın oldu soğan.
20: Ürünü az ekmedi. Herkes Adana'da, Reyhanlı'da, Viranşehir'de, Karacabey'de, Amasya'da herkes ekti. Ama asıl mesele bu sene aşırı yağışlar, dolular, afatlar soğanları bütün dengesini bozdu.
18: Türkiye'de en fazla soğan üretimi yapılan il Ankara. İkinci sırada Amasya geliyor. Amasyalı üreticiler hasadın sürdüğünü, soğanın ay sonunda bollaşacağını söylüyor. Korkuları ise fiyatın çok hızlı düşmesi.
21: Soğan depolama olmaz. Hani halkımız şimdi çiftçi bunu depoluyordur falan filan diyor ama bu soğanla depolama olmaz.
20: Benim ülkeme Mısır'dan ağaç gibi soğanların gelip yenilmemesi lazım. Ona dolar ödeyerek olmaması lazım. Ben buna karşıyım.
22: NTV Radyo. Finans Bülteni.
12: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.070 puandan tamamladı. Dolar 47.18, Euro 53.90'dan işlem görüyor. Gram altın 6.093, çeyrek altın 10.333 lirada. Brent petrolün varil fiyatı ise 65 dolar.
22: İstanbul yol durumu.
12: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. Avcılar, Gümüşbalı, Hacışerif, Haliç, Yan Yol, Otakçılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa Anadolu, Dudullu, Çamlıca, Gişeler yönü ve Müraniye Tepe Üstü Şile yolu bağlantısı için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit kapalı ve yoğunluk yaşanıyor. Birinci ve ikinci köprüde Avrupa'dan geçişlerde sıkışık seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
22: İstanbul yol durumu. Eve dönerken. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
23: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
24: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
25: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
26: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan.
0: World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Hakan Bulgurlu'nun dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim krizi ve beklenen sonuçları üzerine uyarı niteliğindeki kitabı Buzlar Eriyince kısa süre önce Mundi'den yayımlandı. Hakan Bulgurlu 1972 Norveç Oslo doğumlu. Çocukluğu İstanbul'da geçti. Üniversite lisans eğitimini Texas Üniversitesi Ekonomi ve Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ardından Northwestern Üniversitesi'nde ve Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. İş hayatına Hong Kong'da atıldı. Sonrasında kariyerini başka ülkelerde sürdürdü. Nihayet 2015-2026 yıllar arasında Arçelik'te CEO olarak görev yaptı. Hakan Bulgurlu iş insanlığının yanı sıra iklim ve çevre aktivisti. Bu alanda çok sayıda uluslararası kurumda görev aldı. Bulgurlu'nun daha önce yine Mundi'den yayımlanan bir kitabı daha var. Tehlikeli Tırmanış, İklim Krizi ve Everest'te Meydan Okuma Hikayesi. Hakan Bulgurlu Buzlar Eriyince de başta da dediğim gibi iklim kriziyle ortaya çıkan gezegenimizin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeye dikkat çekiyor. Odağına Antarktika'ya alan Bulgurlu dünyanın dört bir yanından uzmanlarla görüşmüş. Buzulların erimesinin yalnızca deniz seviyesini yükseltmekle kalmayacağına işaret ederken, dünyanın yaşanabilir kalması için biz ne yapabiliriz sorusunu tartışıyor. Bulgurlu'nun kitabının 15 sayfalık giriş bölümü küresel felakete ilişkin kurgusal bir projeksiyon. Buzulların çözülmeye başladığı Antarktika'da bir gözlem istasyonundan, Amerika Birleşik Devletleri'nde suların yükselmesiyle deniz altında kalan ve radyasyon sızıntısı yapan nükleer santrali, Pasifik'te sular altında kalan adalardan kaçıp Avustralya'ya sığınmaya çalışan çaresiz insanlardan, Thames Nehri'nin taşmasıyla birlikte sular altında kalan Londra'ya uzanan kurgusal bir hikaye. Kurgusal ama Bulgurlu'nun anlattıkları aslında gerçeğin kapımıza dayanmış hali. Nitekim kitabın ilerleyen bölümlerinde bu acı gerçeğin somut göstergelerini tek tek anlatmış Bulgurlu. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Johan Rockström şöyle diyor Buzlar Eriyince için. İklim krizi etkilerini bugün hissettiğimiz inkar edilemez bir gerçek ve yaşamı tehdit ediyor. Bu krizi rakamlar ve istatistiklere dökerek anlatmak önemli olsa da tutkuyu ve insan hikayesini de işin içine katınca farklı bir içgörü ortaya çıkıyor. Hakan Bulgurlu, giderek daha kırılgan hale gelen gezegenimizde ince buz tabakası üzerinde yürüdüğümüzü anlatırken çarpıcı, gerçeklere yaslanan ve son derece kişisel bir hikaye kurgulamayı başarmış. Modern sosyolojinin kurucularından Alman düşünür Max Weber'in Şehir isimli kitabı Say Yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Ahmet Aydoğan çevirmiş. Bir de alt başlığı var kitabın. Garp dünyasında şehrin ve idaresinin tarihi serüveni. Max Weber 1864 ile 1920 yılları arasında yaşamış bir düşünür. Görüldüğü üzere dünya tarihinin çalkantılı bir dönemine tanık olmuş Weber. Bilimsel gelişmelerin muazzam bir hız kazandığı, özellikle sosyal bilimlerde önemli tartışmaların yaşandığı, modern dünyayı şekillendirecek siyasal olayların birbiri ardı sıra patlak verdiği bir dönem. Max Weber bu dönemde sosyolojiyi metodik bir düşünme sistemi haline getirmeye çalışmış, bir yandan da disiplinler arası çalışmalar yürütmüş. Max Weber'in ölümünden sonra yayımlanan Şehir isimli çalışması, antik çağlardan bu yana Avrupa'nın gelişimini kentleşme temelinde incelerken bu süreci sadece coğrafi veya nüfus odaklı bir büyüme olarak değil, tarihsel, hukuki ve sosyolojik bir dönüşüm olarak ele alıyor. Weber'in temel sorusu şu: bir yerleşimi gerçekten modern anlamda şehir yapan şey nedir? Ona göre şehir, düzenli ticaretin yapıldığı, şehir sakinlerinin güvenliğinin sağlandığı yerleşimdir. Yanı sıra mahkemenin ve o kente özgü bir hukuk sisteminin olması gerekir. Ayrıca kent sakinleri kendi yöneticilerini seçebilmelidir. Bu kıstaslardan hareket eden Weber, Doğu şehirlerinin bu vasıflara sahip olmadığını, dolayısıyla batıdaki kentleşmenin hem kapitalizmin hem de demokrasinin yolunu açan bileşenlerden biri olduğunu tespit eder. Max Weber'in antik çağlardan orta çağa kadar uzanan geniş bir tarihsel perspektifle şehirlerin evrimini incelediği kitabı, kent sosyolojisi alanının kurucu metinlerinden biri olarak kabul edilmekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
3: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz haftaki bölümümüzün konusu kuş gözlemi bilime nasıl katkı sağlardı? Kuş gözlem kayıtlarının nasıl toplandığını, eBird başta olmak üzere açık veri platformlarının nasıl çalıştığını ve dünyanın dört bir yanındaki gözlemcilerin doğa araştırmalarına nasıl katkı sunduğunu konuştuk. Bence çok değerli bir bölüm oldu. Çok da güzel yorumlar aldık, değil mi Kerem?
1: Evet, çok güzeldi. Yani çok önemli bir konuya değindik. Umarım Kuşbank eBird kullanıcıların sayısı da artmıştır. Çünkü her gözlem değerli ve her gözlemcinin oluşturduğu veriler doğaya ve doğa korumaya ve bilime katkı sunuyor.
0: Kesinlikle. Giderek de Türkiye'de bu sayı artıyor. Bunu görmek de çok keyif verici açıkçası.
1: Kesinlikle doğru.
0: Peki geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin? Bir şeyler gördün mü Kerem?
1: Evet, ben buralarda parkta dolaşıyordum. Burada küçük ağaçkakanın akrabası olan yumuşak tüylü ağaçkakan var. Yumuşak tüylü ağaçkakan, küçük ağaçkakanın çok yakın, genetik olarak çok yakın akrabası zaten. Sesleri falan da benziyor. Ve benim arka camımda dolaşıyordu. Yanılmıyorsam yavrularını çıkarmışlar. Bu dönem, Temmuz ayında ağaçkakan yavruları anneleriyle beraber dolaşıp daldan dala değişik taktikleri, teknikleri ve ağaç kabuğunun içinden böcek çıkarma yöntemlerini öğreniyorlar. Keyifliydi, onları bir miktar seyrettim. Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum küçük ağaçlıklarını. Sen nerelerdeydin ve neler yaptın?
0: Ya yavrulardan bahsettin, ben de bunu fark ettim Kerem. Her yerde yavru kuş görüyorum bu zamanlarda. Herhalde en iyi zamanı değil mi Temmuz? Belki de Haziran Temmuz demek lazım.
1: Kesinlikle en iyi zamanı. Çoğu kuş üreme dönemine Mart'ta Nisan'da girse de asıl üreme faaliyetleri işte Mayıs ve Haziran ayında yavruların, yumurtaların çıkması, yavruların büyümesiyle oluyor. Haziran'da yavrular ortalıkta dolaşıyor. Temmuz'da ise iyice artık anne babalarından bağımsız noktalara, yani bir olay noktaya ulaşıyorlar yavaştan. Çok keyifli ama aynı zamanda bazen trajedik sonlar da olabilir. İşte kediler, yırtıcı kuşlar, kargalar da yavruları yiyorlar. Ama doğanın dengesi bu. Bir şekilde onun için çok fazla yavru üretmeye çalışıyor, özellikle küçük kuşlar.
0: Evet, benim de herhalde kuş gözüm giderek daha çok açıldığı için bu radyo programları ve sürekli gözleme çıktığımdan ötürü sürekli karşıma yavru çıktı bu son dönemde. İşte saka olsun, sakarmeke, su tavuğu, hani hiç görmediğim yavruları gördüm, mavi baştan kara gördüm. Ama ben sana bu hafta yine bir soruyla geldim Kerem. Artık sorularımı radyo programımızda soruyorum. Ben de biliyorsun zaten biraz bahsedeceğiz. Bir kuş fuarı, çok önemli bir kuş fuarı için İngiltere'ye gitme şansı elde ettim. Onun için de orada da olduğum süre boyunca tabii her sabah bir parka gittim. Hyde Park'ta elmabaş patka gördüm. Tabii hani biz aslında kuş kolektifinde de elmabaş patkanın müziğini yapmıştık. Onu görünce çok şaşırdım. Çünkü başta aslında elmabaş patka değildir. Bu kadar sık görmüyoruzdur bunu. Biraz daha hani tehlike altındadır dedim. Sonra bir daha gittiğimde onun elmabaş patka olduğunu, hatta yanında da tepeli paska ile beraber olduğunu fark ettim. Onu bir sana sormak istiyordum. Öncesinde kısaca bir anlatayım dinleyicilerimize. Elmabaş patkanın erkeğinin başı ve boynu kızıl kahverengi, göğsü siyah, gövdesi açık gri. Dişisinin başı ve göğsü ise soluk kahverengi, gıdısı ve göz çizgisi daha açık. Biraz daha tabii kahverengiye kaçan bir tür. Başta da onu görünce yine tanımamıştım. Genellikle tepeli patka sürüleriyle birleşiyormuş. eBird'den gördüm bunu da ve dalarak besleniyor tepeli patka gibi. Normal miydi Kerem sence benim onu görmem bu kadar sık bir şekilde?
1: Evet, çok normal. Özellikle Avrupa'da ördekgiller çok fazla şehir parklarında ve kentsel bölgelerde oluşturulmuş gölet ve nehirlerde görülüyorlar. Bizde ördekler kışın geliyor daha fazla ve büyük sayılarda geliyorlar. Yakın zamana kadar, bir 30 yıl öncesine kadar İstanbul'daki göllere de çok büyük sayıda elmabaş patka ve tepeli patka geliyordu. Fakat on binlerce olan bu sayılar son 20 yılda bir nedenden dolayı yok oldular. Onun için zaten elmabaş patka şimdi kırmızı liste kriterine kazandı. Oralarda ördeklerle ilgili çok farklı bir algı ve çok farklı bir ilgi var. Şöyle, evcil ördek ya da yabani bazı türleri kendi göletlerinde görmek istiyor insanlar. Bir de elmabaş, tepeli patka, yeşilbaş, daha sonra Macar ördeği gibi çeşit çeşit ördekleri bir arada görmek istiyorlar. Biraz biblo koleksiyonu gibi. Onun için kendi evlerinde yarı yabani, yarı evcil olanlarını besleyenleri de var. Bu parklardakiler ise yabaniler fakat zamanla evcilleşmişler. Benim çok ilginç bir gözlemim var. Ankara Kuğulu Park'ta o evcil ördeklerin ve kuğuların olduğu parkta yıllar önce bir arkadaşım görmüştü. Sonra ben de gidip onu gördüm. Bir elmabaş patka vardı. Kışın gelmiş Ve o parkıdaki o göleti bulmuş ve diğer ördeklerin arasında ve insanlara da alışmış artık.
0: Ne
1: Orada
0: güzel.
1: kuğular, muğlar ekmekle beslenirken elmabaş patka da orada takılıyordu. Yani belki de olması gereken bu ve belki de yakın zamanda bizim yaşadığımız ve doğaya daha fazla ilgi duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Ve bu dönemin sonunda ördek sayılarımız da artabilir. Ve özellikle şehir göletleri bunun için çok uygun alanlar. Umarım böyle güzel görüntüleri yakında şehir içinde görmeye başlayacağız. Şimdi sen bir ipucu verdin. Çok güzel bir vakit geçirdin galiba. Bu İngiltere'deki kuş gözlem fuarındaydın. Bence biraz ondan bahset dinleyicilerimize. Nasıl bir fuar bu? Böyle bir fuar ne kadar büyük? Kaç kişi geliyor? Neler oluyor orada? Seni bir dinleyelim.
0: Evet, bu hafta dünyanın en büyük kuş gözlem festivali olarak geçen Bird Fair'den konuşalım dedik. Kuş gözlem fuarı olarak geçiyormuş. Ben kuş fuarı diyordum. Kerem beni hemen düzeltti program öncesi. Bu sene dediğin gibi Kerem 10-12 Temmuz'da İngiltere'nin Oakham Rutland kasabasındaydı. Ben de oradaydım. Sen de hatta yıllarca oraya katıldığını söylemiştin bana. Senden de asıl dinleriz. Çünkü oraya gittiğimde her tanıştığım insan biz Kerem'i tanıyorduk diye geldi. Ben de dedim biz Şehir Kuşçuları radyo programı yapıyoruz beraber. Herkesten selam getirdim sana. Her yıl bir teması var anladığım kadarıyla. Bu fuarı BirdLife International organize ediyor diye biliyorum. Değil mi Kerem?
1: Ben hemen araya gireyim. BirdLife International'da Dünya Kuşları Koruma Birliği denen bir birlik. Türkiye'deki üyesi Doğa Derneği, dünyada yaklaşık herhalde 100'den fazla ülkede üyesi veya partnerleri var. Onların aracılığıyla dünya çapında doğa koruma çalışmaları yapıyorlar. Benim de daha önceden 4 yıl çalıştığım bir kuruluş.
0: Evet, anladığım kadarıyla her yıl bir koruma projesi seçiliyor BirdLife International tarafından. Bu yıl da ada türlerinin yok oluşunu önlemek projesi seçilmiş. Projenin odak türü dünya popülasyonunun muhtemelen 2000 bireyin altında olduğu küçük yeşil aynak türüydü Kerem. Bu fuarda yapılacak bağışlar da senin anlattığın gibi BirdLife International'ın São Tomé'de kritik tehlike altında bulunan en az 3 endemik kuş türüne yönelik tehditleri azaltacak çalışmalara destek olacakmış.
1: Evet, yani istiyorsan küçük yeşil aynağın bir sesini dinleyelim ve São Tomé adasına gidelim. Burası Batı Afrika'da Nijerya'nın açıklarında küçücük bir ada. Çok az insan bilir. Eski Portekiz kolonisi galiba. Ve küçük yeşil aynaklı dünyada sadece bu adada yaşıyor. Biraz yağmur ormanı sesini duymuşsundur arkada. Dırdır böcekleri falan. Arada böyle bir fırlayan, gırlayan böyle garip o korkutucu ses, o aynağın sesi. Hemen aynaklardan kısaca hemen bahsedelim. Dünyada çok fazla aynak türü yok. Yaklaşık 30 tür var, 20 tür var galiba. Bunların arasında Türkiye'de kel aynak var. Maalesef yabani ortamda suyu tükenmiş. Hala yere evcil bir popülasyon Biricik'te devam ediyor. Onun dışında da çeltikçi var. Çeltikçi de bütün sulak alanlarda yaygın olarak görülen bir kuş. Bunlar kıvrık kıkırdı. Genellikle kahverengi, siyah tüylü veya bazı tüyleri biraz yeşil veya mor parıltılı oluyor. Böyle türler. Bu adada olan aynak anakaradaki akrabasından ayrılmış ve kendisini yağmur ormanının içinde bulduğu için yağmur ormanına adapte olmuş. Bizimki kerenak Urfa bozkırlarında yaşıyor ve çeltikçi açık sulak alanlarda yaşıyor. İşte Enezgala Gölü, Meriç Deltası işte o taraflarda yaşıyor. Bu aynak ise bir yağmur ormanı kuşu olmuş. Bir papağan, tukan gibi. Gagası da kısalmış, kendisi de küçülmüş ve ona adapte olmuş. İnanılmaz bir evrim örneği. Ama diğer taraftan soyu kritik tehlike altında ve onun için acilen korunması gerekiyor. Bu fuarın, Kuş Gözlem Fuarı'nın bu tür hedeflemesi çok iyi bir haber. Daha önce başka kritik tehlike altındaki türleri hedeflemişlerdi ve gerçekten bu türlerin korunmaları adına çok büyük fark yaratmıştı. Fuardan gelen kaynaklar ve fuarın oluşturduğu ilgi, bu sayede o memleketlere gidip bu kuşu görmek isteyen ve yerinde doğa koruma çalışmalarında destek olan yabancı kuş gözlemcileri sayesinde çok olumlu etkileri olmuştu. Dolayısıyla çok heyecan verici bir haber verdin sen bize şimdi.
0: Evet, São Tomé'deki gözlem alanlarında çalışanların da çok fazla konuşması vardı fuar boyunca. Sen kaç kişi katılıyor diye sormuştun. On binlerce insan katılıyormuş her sene Kerem. Bu sene de çok enteresan. Hani senin zamanında nasıldı bilmiyorum ama genç nüfusun çok fazla olduğunu söyledi bir arkadaşım bana. Gençlere özel konuşmalar, yürüyüşler, çocuklara workshoplar vardı. Farklı farklı etkinlikler organize etmişlerdi ve sanırım bu influencerların da artmasıyla belki hani yurt dışında görüyorsundur. TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun çok fazla artık genç kuş gözlemcisi var ve gördükleri kuşların videolarını çekiyorlar. Nasıl kuş gözlemi yaptıklarını, vloglarını çekiyorlar. O sayede de bu ilgi artmış durumda. Çok sevindirici bir haberdi benim için. Onun dışında önümde Puar'ın programı var Kerem. Hani belki dinleyicilerimiz gözünde canlandırabilsin diye yüzlerce stand vardı ve yüzlerce konuşma vardı. Yani paralel şekilde aslında 6 farklı çadırda sürekli konuşmalar vardı. Bunlardan öne çıkan birkaçı mesela Mike ve Zakari Dilger, baba oğul. Duymadım daha önce böyle Big Birding Year diye bir şey varmış. Zaten hani aralarda belki söylemişizdir ya da duymuşuzdur. Bir yıl içerisinde kaç tür göreceğini söylüyor bu baba oğul. Oğlu da sanırım 14 yaşında ve 200 türü hedeflemiş 2026 için. Onun nasıl heyecan duyduğunu, işte çektikleri videoları paylaştılar. Onun dışında kuş halkalama çalışmaları vardı. Doğayı yeniden medyanın gündemine taşımak gibi paneller vardı. Podcast yapanlar vardı bizim gibi. Oldukça dolu dolu geçti diyebilirim. Çok uzun anlatmayayım.
1: Çok güzel. Ben de hemen bir ekleme yapayım. Yazın çadır dediği çadırlar devasa fuar çadırları. Yani her biri küçük bir, nasıl anlatayım, küçük bir spor salonu, basket salonu boyunda olduğunu söyleyebilirim yani. Yani türbinlerle beraber dev bir basket salonu sahası kadar. Başka neler vardı? Biraz onlardan bahsedebilir misin? Yani konuşmalar var dedin. Bu standta firmalardan, dernekler, vakıflar, onun dışında kitaplar, filmler, tur acentaları, bunlar neler gördün? Onları anlatabilir misin?
0: Evet, ya yani hepsini söyledin aslında. Bu arada çadır derken cidden önümde şimdi mesela her çadıra da bir isim koymuşlar. Tabii kuş isimleri şaşırmıyoruz. İşte kırlangıç, kızılgerdan, yalı çapkını gibi isimler var. Mesela kırlangıç çadırında 112 tane stand varmış. Yani bu standların her biri aslında bir doğa koruma kuruluşunun standı olabilir. Bir kuş gözlem rehberinin standı olabilir. Ya da bakanlığın aslında yolladığı mesela Peru Bakanlığı 3-4 farklı acentayı yollamış. Yani insanları Peru'ya kuş gözlemine çekmeye çalışıyorlardı. Onun dışında dediğim gibi tam orta alanda yemek alanında podcast, canlı podcastler çekiliyordu. Meşhur podcastçiler gelmiş. Çünkü yurt dışında aslında çok fazla podcast var kuşlarla ilgili Kerem. Türkiye'de sanırım biz tekiz diyebilirim değil mi? Başka bildiğimiz çok yok.
1: Yani Alper'in çok güzel yayınları var. Biz tek olabiliriz ama Instagram'da da çok güzel yayınlar oluyor. Onları da dahil edebiliriz.
0: Evet, podcast
1: Podcast
0: olarak
1: olarak
0: diyelim.
1: sadece biz varız diye biliyorum ben de. Umarım sayımız artar.
0: Umarım, evet, umarım artar. Onun dışında mesela sanatçı çadırı vardı Kerem. Orada işte kuşlarla, doğayla ilgili sanat yapan işte illüstratörler olsun. Onun dışında workshoplar olsun. Ben böyle keçeden baykuş yaptım mesela. Bir tane workshop'a katıldım. Yoksa dediğin gibi dürbün, teleskop satan şirketlerin bir kocaman çadırı vardı. Onlar tabii dürbünlerini denetiyorlardı. Dürbünlerin elçileri gelip konuşmalar yapıyor, kuş gözlem yürüyüşlerine çıkartıyorlardı. Çok doluydu diyebilirim. Yani konuşmalar dediğim gibi enteresan bir konuşmacı vardı aslında. Direkt belki ona geçebiliriz çünkü bize çok benziyor. Aslında belki de kuş gözlemciliğini başlatan kişilerden biri David Lindo. Senin de tanıdığını düşündüğüm, hatta sana atacağım orada topu. Onunla tanışma imkanı buldum ve kuş gözlemine katıldım. Bol bol kitabı var, onlardan aldım. 20 yıldır şehirde kuş gözlemciliği yapan biriymiş. Sen daha iyi tanırsın.
1: Ve bir de geçelim, sonra geçelim yalnız. Ben burada araya girmek istiyorum. Bu fuar aslında muazzam bir fuar. Herkes belki, umarım herkesin imkanları olan, herkes oraya fırsatı olan, herkes gitmeye çalışır ve gidebilir. Ama gidemeyen insanlar için bu şunu gösteriyor. Kuş gözlemciliğinin geldiği noktayı gösteriyor. Yani sadece kuş gözlemcilerinden oluşan ve yılda 50 bin 60 bin tane ziyaretçinin geldiği dev fuarlardan oluşan bir tarlanın kırın ortasında bir küçük bir şehir yaratılıyor ve bu şehirde 4 gün boyunca herkes sadece kuş gözlemcisi. Yani oraya sandviç satmaya giden çocuk kendisini yabancı hissediyor çünkü kuş gözlemcisi değil. Biz normalde bunun tam tersini hissediyoruz. Yani sokakta yürüdüğümüzde herhalde biz dürbünle garip garip binaların üstüne bakıyoruz diye endişeli bir şekilde bakıyoruz. Hani herkese açıklıyoruz ne yaptığımızı. Ama burada tam tersi. Buraya nasıl vardı İngiltere? Bence bu çok ilginç bir hikaye. Yani aslında burada 100 yıllık bir gelişimin en son, yani buzdağının en zirvesini gördün sen. Yani en keyifli ve en ulaşılabilecek gelişmiş noktasına ulaşmış olduk. Nedir bu? Çünkü İngiltere'de de kuş gözlemciliği Türkiye'dekinden çok daha yavaş, çok daha sancılı ve çok daha uzun bir süre boyunca gelişti. Bu gelişim işte 1880'lerde onların Viktoryan devriminde aristokratların deniz kabuğu, kuş yumurtası, doldurulmuş kuşlar toplama sevdasıyla başladı. Zengin insanlar birbirlerine zenginliklerini paralarını vererek tropikal ülkeleri yolladıkları kaşiflerden elde ettikleri ilginç kelebekler, yumurtalar, deniz kabuklarının koleksiyonlarını paylaşarak gösteriyorlardı. Bu şekilde birbirlerine hava atıyorlardı. Bugün herkes birbirine işte Lamborghini, Porsche'den oluşan belki garajını gösteriyor, bilmiyorum. Ya da evlerini gösteriyor. Sonra 1960'lara kadar da kuş gözlemciliği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dürbünün de gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, dürbünün artık sadece askeri bir obje değil, rekreasyon amaçlı kullanılmasıyla beraber bir grup insanın binlerce yaptığı bir hobiye dönüştü. Fakat bu grup insan her zaman toplum içinde yabancı ve garip olarak algılandılar. Çoğunlukla emeklilik yaşında 50, 40, 50, 60 yaşlarında ve erkeklerden oluşuyordu. Ve bunun ters olduğunu ve bunun yanlış olduğunu, bunun biraz daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini ve kuş gözlemciliğinin aslında ev kadınlarından emeklilere, işte kızlara, çocuklara, üniversite öğrencilerine ve ilkokul çağındaki çocuklara hitap eden çok keyifli bir hobi olduğunu düşünen bir sürü insan 1970 ve 1980'de bunu değiştirmek için popüler kitaplar yayınladılar ve televizyon programları yaptılar. BBC'de ilkbaharla ilgili çok güzel bir program yapan Bill Oddie var. Bill Oddie sayesinde kuş gözlemciliği artık çok geniş bir kitleye yayıldı. Bu gelişmeden sonra en sonunda da bu fuar meselesi ortaya çıktı. Fuarın gene fikir babası BirdLife'ın İngiltere'deki partneri olan, ortak kuruluşu olan bir dernek. Orada çalışan iki kişi bu fuarı başlattılar ve geliştirdiler. Ve 20
0: Hangi?
1: yıl içinde de senin şu anda gittiğin son haline ulaştı bu fuar. En başında 2-3 çadırdı sadece. Şu anda İngiltere fuarı olmaktan da çıktı. Dünya kuş gözlem fuarı haline dönüştü.
0: Hangi dernek bu arada? İngiltere'nin BirdLife International partneri dedin. RSVP mi?
1: RSPB yani Kraliyet Kuşları Koruma Derneği 1 milyondan fazla üyesi olan bir dernekten bahsediyorum. Yani İngiltere'deki her 60 kişiden biri bu derneğin para veren üyesi. Hani aile
0: Ya.
1: bireyleri değil yani. Bizzat üyesi, öyle düşün.
0: Çok iyiymiş, evet. Yani fuar alanında bunun çok iletişimi yapılmıyordu tabii. BirdLife International'ın bir etkinliği gibi görünüyordu. Bunu da senden öğrenmiş oldum. Sen kaç yıl gittin Kerem fuara?
1: Ben o sırada kuş gözlem turları yapıyordum. Soner Bekir'le beraber. Bizim bir firmamız vardı burada. 2008'de 2015 arasında herhalde her yıl gittim o dönemde. Her yıl gittiğim için devamlılık çok önemli böyle yerlerde. Biz artık ezbere biliyorlardı. Ve Soner de ben de güler yüzlü ve herkesle konuşmayı seven insanlar olduğumuz için biz çok olumlu bir izlenim verdik. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ettik orada. Ama daha sonra bazı işte savaş durumları, Suriye'dir, bomba haberlerinin falan gelmesiyle turizm çok etkilendi. Özellikle kuş turizmi çok etkilendi. Ve biz de ona devam etmedik yani, ondan sonra kaldı. Ben de zaten o işi maalesef bıraktım.
0: Evet, ben de tüm fuarı gezerken Kerem, ben de yani keşke Türkiye standı olsaymış diye içimden geçirdim. Çünkü işte Bolivya'sından tut işte Peru'suna, tabii yani çok güzel yerler de var ama işte farklı farklı daha az kuş türü olan yerlere de kuş gözlem turları satmaya çalışan da tur rehberleri vardı. Türkiye'mizin güzelliğini keşke önümüzdeki senelerde biz de tanıtabilsek diye içimden geçirdim.
1: Biz elimizden geleni yaptık ama artık Türkiye'de bazı kuşları görmek, özellikle onları görmek istediği kuşları görmek biraz daha zorlaştı. Öyle diyebilirim ama bu tersine dönmeye gene başlayacak. Umarım yakın zamanda orada fuarda varlık gösteririz. Şimdi istiyorsan biraz David Lindo'dan da bahsedeyim. Yani şimdi David, çok güzel bir haber verdin zaten. Fuara çok genç insanların geldiğini söyledin. Ben de şunu düşünüyorum, acaba bu fuarın Türkiye'de kendi çapında bir şehirde kuş seyreden bir kuş gözlemcisiyle bağlı. Yani çoğu insanın belki de o fuara gitme şansı olmayacak. Ya da imkanı veya parası olmayacak. Parası olanın da zaten vize kuyruğunda vize alma ihtimali olmayacak belki. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu fuar dünyadaki kuş gözlem camiasını ve kuş gözlem topluluğunu çok güzel temsil ediyor ve vardığı noktayı gösteriyor. Ve burada David Lindo bizim yaptığımız şehirde kuş gözlemi konusunun bayrağını taşıyan kişi dünyada. 1997 yılından beri kitaplar ve filmler çekerek bu işin yaygınlaşmasını sağlıyor. David bir göçmen aileden geliyor. Hatırladığım kadarıyla ailesi Jamaikalı ve bir küçük göçmen kökenli bir öğrenci olarak kuş gözlemeye başlıyor. Ve imkanı olmadığı için de Londra dışındaki güzel alanlara gidemiyor. Ve ben de diyor ki, ben de Londra'da çok kuş var. Ben Londra'da da kuş bulurum diyor. Ve cadde cadde, sokak sokak, ağaçları teker teker dal dal kontrol ede ede muazzam sayıda kuşlar buluyor Londra'da.
0: Evet, o hikayeyi biraz anlattı. Hatta öncesinde direkt sadece kitabı almış ve kitabı böyle ezberlemiş. Ardından da hatta hani sonrasında İspanya'ya taşındığında da şey diyordu, yani İspanyolca bir gram öğrenemedim çünkü herhalde hafızam kuş isimleri de dolmuş durumdaydı dedi. Hepimizi güldürdü. Yani önce aslında ezberliyor, sonra pratik etmem lazım diyor ve şehri gezmeye başlıyor.
1: Şehri gezmeye başladı diyor. Ezberlediği kuş kitabı içindeki tüm kuşların aslında şehirde hemen çevresindeki sokağın yanı başındaki o dikilmiş çamın içinde veya o yapay çimin arkasında veya o kanalın derenin yanındaki küçük sazlık topluluğun içinde barınabildiğini keşfediyor ve ondan sonra da kendisini tamamen buna veriyor. Yıllarca şehir içinde yapıyor. Sonra kuş turları yapmaya başladığında da şehir turları yapıyor. Mesela çok fazla Sırbistan'a, Belgrad'a gidiyor. Belgrad Tuna Nehri kenarında olduğu için kuş açısından çok zengin, keyifli bir yer ve kışın çok güzel baykuş oluyor Belgrad'da. Kulaklı orman baykuşları toplanıyorlar. İstanbul'da ve Ankara'da da çok güzel toplandıkları yerler var onun gibi. Ve o sırada bu konuyu yayıyor ve neden biz şehirde kuş seyretmiyoruz, şehirde kuş seyretmiyoruz konusu oradan geliyor. Biraz bizim programımızın isim babasının da David olduğunu ben söyleyebilirim.
0: Ben bunu hiç bilmiyordum. Ya ben de şansa onunla gözleme çıkma şansı elde ettim aslında. Ama çok enteresandı. Yani zaten öğlen 1'de gözleme çıktık ve oturduk, kuşların hikayesini anlatmaya başladı Kerem. Yani hani bir kuşu gördüğümüzde böyle hani genelde işte gözleme çıkıyoruz. Ha, bunu gördük, bunu gördük diye yazıyoruz. David hiç öyle bir insan değildi. İşte kırlangıç görüyoruz. O kırlangıcın nereden geldiğini, hangi hayvanın üstünde olduğunu bize böyle hayal ettirerek anlattı. Onunla gözleme çıkmak da keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli ve eğlenceli de bir adam. Türkiye ile ilgili de Türkiye'de gelmişti. Onu kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan gezdirmişti İstanbul'da. Ve onunla ilgili olarak da İngiltere'de ünlü bir kuş gözlem dergisinde bir sayfalık İstanbul'un içinde nasıl kuş seyredildi konusunda bir makalesi de var. Dolayısıyla İstanbul'umuzu da yani bizim illerimizi de tanıyan ve dünyaya tanıtan bir kişi olduğunu da vurgulayalım buradan.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Dünya Kuş Gözlem Fuarı'ndan bahsettik. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Geçtiğimiz aydan bu yana yaşadığımız son haftaların en önemli maddelerinden birini hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Futbol Dünya Kupası oluşturdu. Bu etkinlikle ilgili olarak etkinliğin başlamasından hemen evvel elbette bu dev etkinliğin ekopolitik yönü ve çerçevesini ön plana çıkaran değerlendirmelerde bulunmuştuk. Üstelik moral bakımından veya psikolojik bakımdan da bu türden herkesin ilgisini çeken, alakasını çeken etkinliklerin önemine işaret etmiştik. Nitekim turnuvanın başlamasından hemen evvel 11 Haziran tarihli bir güncel makalemizin başlığı ekopolitiğin sert ikliminde futbol imbatı idi. İmbat güzel İzmir'imizin ferahlatan bir rüzgarı biliyorsunuz. Tabii dünyada milyonlarca kişi için bu etkinlik acaba nasıl bir etki yarattı? Bir ve beraber olarak belirli bir etkinliğe ortaklaşa konsantre olmak herhalde belirli bir terapi etkisi yaratıyor. Ama turnuva dün sona erdi. Ekopolitiğin sert iklimi maalesef yumuşamadı ve dikkat edilirse artık hani tırnak içinde kısık ateşte süren bir savaş koşulu devam ediyor. Tabii 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının şimdi ön planında ama Allah'tan daha küçük çaplı bir bölgesel nitelikli olmakla beraber petrol üzerinden tüm dünyaya ve aslında ekopolitik ve jeopolitik küresel mimarinin yeniden yapılandırılmasına etkide bulunacak veya bunu amaçlayan bir süreç yaşıyoruz. Onun için piyasalar zaten bu savaşın veya benzer savaşların süreceğine dair satın alma işlemini, içselleştirme işlemini, riskleri primlendirme işlemini çoktan gerçekleştirdi. Nitekim son haftalarda, son günlerde ortaya çıkan bu yeniden saldırıların artışı ve el yükseltme çerçevesinde dahi çok sert reaksiyonlar gelmedi. Örneğin petrol yukarı yönlü artış kaydetmekle birlikte üç hanelere vesaireye gidiş gibi bir sert tepki görülmedi. Anlaşılıyor ki bu şekliyle devam edecek çatışma ortamı içerisinde sene sonunda gene 90 dolarların altında bir ortalama petrol fiyatıyla sene kapatılacak. Anlaşılıyor ki yeni normal gibi tanımlara yeniden prim kazandırmaya devam edeceğiz. Yani artık hani böyle barış ve esenlik ikliminden ziyade değişik yerlerde süre gelen, zaman zaman şiddetlenen, zaman zaman farklı formatlara taşınmaya çalışılan ve karşısındakine iradesini zor yoluyla kabul ettirme, insanlık tarihinin maalesef vazgeçilmez ve ayrılmaz taktiğinin devam edeceği bir serim bizleri bekliyor. Türkiye açısından geçtiğimiz hafta önemli bir başka beklenti de karşılık buldu. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu için beklenen değerlendirmesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Türkiye'nin kredi notu BB- düzeyinde muhafaza edilirken ekonomik görünüm ve piyasa görünümü de durağan şekliyle olduğu hal.

0: daha yukarı kademelere tırmanabilmesi için yapılacak çok şey, atılacak çok adım bulunuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bugün Uluslararası Ay Günü. İnsanoğlunun Ay'a ayak basmasının 57. yıl dönümü. Apollo 11 1969 yılında bugün Ay üstünde sessizlik denizine inmiş, astronotlar burada Ay'a ilk ayak basan insanlar olarak tarihe geçmişlerdi. Ay'ın yüzeyindeki koyu renk alanlara deniz deniyor. Bunalımlar denizi, bolluk denizi, soğuk deniz, kenar denizi, nektar denizi ya da sessizlik denizi gibi isimler verilen bu alanları Ay'ın evrelerine göre farklı açılarda gözlemek mümkün. Bir de buhar denizi var. Hem ilk dördün hem de son dördün evrelerinde gece gündüz sınırında görünür. Durgunluk denizi ise en eski oluşum olduğu düşünülen, tabir yerinde ise el değmemiş bir deniz. Buraya hiç uzay aracı inmedi. Bugün tüm dünyada yapılan Uluslararası Ay Günü kutlamalarının amacı ay keşfindeki başarıları duyurmak ve sürdürülebilirliği için kamuoyunda farkındalık yaratmak. Ve bu yılın sloganı tek ay, tek vizyon, tek gelecek. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Uluslararası Ay Günü kutlu olsun. Bugün aynı zamanda Dünya Satranç Günü. Bu yılın teması sürdürülebilir kalkınma için ucuz ve pratik olan satrancı etkili kılmak. Dünya Satranç Günü kutlu olsun.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Reklam.
12: Kupa Sözlüğü.
13: Haftalardır uykusuz kaldığımız, rekorların havada uçuştuğu, kralların tahtından inip yeni hükümdarların doğduğu ve sonunda kupanın İspanya'nın ellerinde yükseldiği 2026 Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı adeta. İspanya muazzam futbol aklıyla ve Rodri'nin önderliğiyle şampiyonluğa uzanırken, Yamal bebekken yanında poz verdiği futbol tarihinin en büyük ustası Lionel Messi'yi bu dev finalde mağlup ederek adını altın harflerle zirveye yazdı. İspanya, Avrupa şampiyonluğunun ardından ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. Üstelik bu yolculuğunda kalesinde sadece bir gol gördü. Luis de la Fuente, altyapısından beri çalıştırdığı jenerasyona bir madalya daha getirdi. Ama bu turnuvanın asıl çılgınlığı gollerde yaşandı. Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanı birkaç hafta içinde tam iki kez el değiştirdi. Önce Lionel Messi rekoru ele geçirip zirveye oturdu. Sonra Kylian Mbappe öyle bir fırtına gibi esti ki 22 golle Messi'nin rekorunu da geride bırakıp kupa tarihinin en golcü oyuncusu olarak yeni tahtın sahibi oldu. Üçüncülük kürsüsüne İngiltere çıktı ve tam 60 yıl sonra kupadaki en iyi derecesini elde etti. Sürprizlerin, hayal kırıklıklarının ve tarihi kırılmaların bir an bile eksilmediği 2026 Dünya Kupası, futbol arşivinin en görkemli rafına yerleşti.
12: Kupa Sözlüğü.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli. Rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık. Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 40-41 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.
15: Saatimiz 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haberle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 8 isim için tutuklama talep edildi. Soruşturmaya dair bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Birazdan aktaracağız. Özgür Özel mutlak mutlan kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış. Bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını söylemişti. Adli tatil başladı. Yani Yargıtay bu dosyayı en erken Eylül'de inceleyecek. Bu durum Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına geliyor. İstanbul'da bir organize suç örgütüne operasyon yapıldı. O operasyonda bazı polislerin çete üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. 37 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polisler de var. Evlerden, iş yerlerinden çıkıyor, antenleri, dikenli bacakları ve uzun boyuyla görenleri korkutuyor. İstanbul ve bazı şehirlerde çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler çekirge istilası mı var sorusunu gündeme taşındı. Bunun ayrıntılarını da aktaracağız. Başlıyoruz efendim. Bültene yeni bir gelişmeyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran Savaşı'na ilişkin bir mesaj paylaştı. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz telefon attığımızda. Begüm.
16: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan iki ayrı mesaj paylaştı. İlkini aktaralım. Trump İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu kayıp için bu kaybı kat kat ödeyecek ifadesini kullandı ve bu talimatın Savaş Bakanı, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane ve ordu içerisindeki her lidere de iletildiğini söyledi. İran'ın geçtiğimiz günlerde Cuma günü Ürdün'de füze saldırısında iki Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Birisi de kayıptı, onun da hatta daha sonra cenazesine ulaşılmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon iki askerin kimliğini açıkladı. Birisi Teğmen Tyler James Bihan 25 yaşında Hawaii'den, diğeri de Er Isabella Gonzalez 19 yaşında Texas'tan. Pentagon'a göre Teğmen Sihan Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'daki 32. Kara Kuvvetleri Havalı Füze Savunma Komutanlığı'nda görevliydi. Er Gonzalez de Almanya'da 10. Kara Kuvvetleri Havalı Füze Savunma Komutanlığı'na atanmıştı. Yine cumartesi günü de Kuzey Irak'ta düşürülen bir İran'a ait bir insansız hava aracının kontrollü bir şekilde patlatılması sırasında bir Amerikan askeri daha hayatını kaybetmişti. Ancak bu askerin kimliği henüz açıklanmadı. Bu son kayıplarla birlikte İran ve Amerika arasındaki savaş başladığından bu yana Amerika'nın kaybı da 17'ye yükselmiş oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir diğer paylaştığı sosyal medya mesajı ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ait. New York'ta Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılacak ve New York Belediye Başkanı Mamdani dün verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lahey'e ait olduğunu düşünüyorum diyerek kendisinin savaş suçlusu olduğunu savunmuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de 2024'te onun için çıkarmış olduğu bir yakalama kararına atıfta bulunarak ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda Benjamin Netanyahu Amerika'da bulunduğu süre boyunca hiçbir koşul altında tutuklanmayacak dedi. Kendisi yakın zamanda 52 bin masum protestocunun ölümüne neden olan ve 47 yıldır da Amerikan askerlerini de öldüren İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele etmektedir. Tutuklanması gereken kişiler İran'ı benzeri görülmemiş ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişilerdir ifadesini kullandı Burcu.
15: Begüm Dönmezer söz aktardı ayrıntıları. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek? Teklif ne zaman yasalaşacak? NTV'nin edindiği bilgilere göre 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var. PKK ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapmıştı. Kanun bu tarihte çıkarılacak. Terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajı verilecek. Uğraş Bingöl'ün özel haberi geliyor ekrana.
17: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
18: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
17: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
18: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
17: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
15: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmaya dair başka ayrıntılar da var. NTV ekibinden İlkay Dikici aktaracak bu ayrıntıları bizlere. İlkay.
19: Burcu Kaya, hakimlikteki işlemler, 9 kişinin işlemleri devam ediyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltilerek 9 kişi aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 kişi tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamını bir de mali bilirkişi görevlendirilmişti ve o bilirkişi de banka hesapları üzerine incelemeler yaptı. Bu incelemeler sonucunda ise bir rapor oluşturdu. O raporun detaylarından bahsedecek olursak raporda Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadığını belirtti. O rapor ancak dolaylı yoldan bir takım adımların olduğu belirtildi. Nedir bu dolaylı yoldan adımlar? Oğuzhan Uğur'un 1066 işlemli toplam 24 milyon liralık bir hesaplarında işlem hacmi olduğu belirtildi ve 3 kişiye yaklaşık olarak 800 bin lira para transferi gerçekleştirdiğini, bu 3 kişinin ise başka bir kişiye para gönderdiği belirtildi. O gönderdikleri kişi ise Yeliz Kaya. Yeliz Kaya'yı hatırlatacak olursak Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen kişi. Yeliz Kaya'ya da 550 bin liralık bir para transferi olduğu belirtildi. O mali bilirkişinin hazırlamış olduğu raporda ve tarafların işlem çevrelerinden birden fazla kişi üzerinden kesiştiği tespit edilmiştir ifadesi yer aldı bu raporda. Peki Oğuzhan Uğur bu rapora ne yanıt verdi? Bunlardan da bahsedecek olursak Oğuzhan Uğur yapılan para transferlerinin şeffaf olduğunu söyledi. Hepsinin faturasının olduğunu belirtti ve deprem döneminde devlet kurumlarının da banka hesaplarını paylaştığını söyledi. Kendi hesabına paranın yatmadığını belirtti. Aynı zamanda şu ifadeleri kullandı savcılıkta. Haluk Levent'te yakın bir çalışma içerisinde bulunmadım. Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım ifadelerini kullandı. Oğuzhan Uğur şu dakikalarda 8 kişiyle beraber hakimlikte işlemleri sürüyor. İlerleyen saatlerde de süreçle ilişkin yeni detayların çıkması bekleniyor Burcu Kaya.
15: İlkay Dikici aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltında.
17: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
15: Yargıtay adli tatile girdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan itirazı değerlendirmesine en erken Eylül ayına kaldı. Bu Özgür Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına geliyor.
20: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
17: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
21: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
17: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının yeni parti olacağı, kurucular kurulununsa ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
21: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
17: Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
15: İstanbul'da bir organize suç örgütüne operasyon yapıldı. Yakalanan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri öne sürülen polisler de var. Soruşturma dosyasına çete ve o polisler arasındaki yazışmalar da girdi.
22: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar. Para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
23: Neymiş söyle, konusu ne? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
22: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
23: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
24: Temiz abi.
22: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, 1 müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
0: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
22: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
15: Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu doğrultuda 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altında alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Aydınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı belirlendi. Gözaltına alınmayan iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
17: ...39 günlük Dünya Kupası maratonu sona erdi. Finalde Arjantin'i yenen İspanya şampiyon oldu. Futbolun en büyük kupası saha içi ve saha dışı pek çok olayla tarihe geçti. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
15: Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anma etkinlikleri yapıldı. Şimdi o etkinliklere dair ayrıntıları alacağız. NTV Lefkoşa temsilcimiz Selim Sayar'a aktaracak. Selim.
2: Burcu, görkemli bir törenle kutlandı 52. yıl dönümü Kıbrıs Barış Harekatı'nın. Barış Harekatı sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmişti. Bunun altı çizildi konuşmalarda. Türkiye'yi Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı temsil etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Başkan Vekili Celal Adan, çok sayıda parti temsilcisi başkanı buradaydı ve en önemlisi Milli Savunma Bakanı ile birlikte Genelkurmay Başkanı ve tüm kuvvet komutanları burada bu coşkuyu yaşadılar. Çok görkemli bir tören oldu. Milli silahların geçitte yer aldığı ve 4 F-16'nın gösteri uçuşu yaptığı son derece göz kamaştırıcı bir törendi. Tabii önemli bir dönemdeyiz çünkü ay sonuna doğru Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres buraya gelecek, Kıbrıs'a gelecek ve bizzat çözüm çabalarını hızlandırmayı deneyecek veya hareketlendirmeyi deneyecek. İşte bunun öncesinde verilen mesajlar çok önemliydi ve önemli mesajlar Cevdet Yılmaz'dan geldi. Bölgemizde yaşanan gerilimi fırsata çevirerek Kıbrıs'ı yeni askeri oluşumların bir parçası haline getirmek isteyenlerin bu faaliyetlerini yakından takip ediyoruz dedi. Bu mesaj çok açıkça Rum tarafınaydı. Çünkü Rum tarafı Fransa, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bu bölgede bir askeri ittifak oluşturma çabalarında Fransa'ya askeri üs verdi. Yunan F-16'ları sürekli adada konuşlanıyor. Bunun yanı sıra Fransa'ya da bir deniz üssü verildi. Bu tür oluşumları yakından takip ediyoruz. Bunlar sonuç vermez uyarısında bulundu Cevdet Yılmaz. Bunun yanı sıra Rum lobisinin Avrupa Birliği'ni kullanarak dezenformasyon çabaları yürüttüğünü, bunları da kınadıklarını ve yok hükmünde saydıklarının altını çizdi. Silah soruyla yapamadıklarını, bugün Doğu Akdeniz'de gerçekleri ters yüz etmeye çalışarak bunları deniyorlar. Ancak bunların bir sonuca ulaşacağını zannedenler tarihi bir yanılgı içindedirler dedi Yılmaz. Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türklerinin haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarının yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşmayacağını herkes bilmelidir dedi. Son derece net mesajlar verdi Cevdet Yılmaz. Tufan Erhürman da önemli mesajlar verdi. Kıbrıs Türk'ü bu topraklarda daha önce de vardı, bugün de var. Gelecekte de daha güçlü olarak var olmaya devam edecek. Egemenliklerimizden, haklarımızdan asla ödün vermeyeceğiz dedi Burcu.
15: Selim Sayar'a aktardı. Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Ankara'dan devletin zirvesinden gelen mesajlara bakalım.
17: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
3: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
17: Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının korunmaya devam edileceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatta adada barış ve istikrarın temelleri atılmıştır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şanlı Türk ordusu Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır dedi. Türkiye'nin adadaki Türklerin haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise harekata ilişkin kısa bir film hazırladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmde Kıbrıs sakinlerinin ifadeleriyle barış harekatına ait görüntüler yer alıyor.
4: Büyük bir coşkuyla ve...
15: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerikan ordusu İran'a hedef alırken İransa Kuveyt'ten Ürdün'e kadar Körfez ülkelerine misilleme yapıyor.
17: Amerika Birleşik Devletleri 9 gecedir İran'ı vuruyor. Tahran saldırılara bölge ülkelerine misilleme yaparak karşılık veriyor. Çatışmaların temelinde Hürmüz Boğazı yatıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 9. dalgaya başlarken yine aynı açıklamayı yaptı. Amacın İran'ın Hürmüz'deki ticari gemilere saldırma kabiliyetini geriletmek olduğunu belirtti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim çok sayıda şehrin hedef alındığını duyurdu. Tebriz, Çabahar, Kunarek, Bender, Mahşehir, Bender İmam Hümeyni şehirlerinde patlama olduğu ifade edildi. İran, Ürdün'e ve Kuveyt'e misilleme yaptı. Devrim muhafızları Ürdün'ün Akabe Havaalanı'nda bir Amerikan uçağının hedef alındığını açıkladı. Kuveyt'te de El Adiri kampıyla Ali Selam hava üssündeki Amerikan unsurlarına saldırı yapıldığı ifade edildi. Kuveyt hükümeti ise deniz suyu arıtma tesisine 2 gün üst üste saldırı yapıldığını duyurdu. Tesiste yangın çıktığı ifade edildi. Sivil altyapıya yönelik saldırılar kınandı. İran'ın Cuma günü Ürdün'e saldırısında 2 ABD askeri ölmüş, biri de kayıptı. Irak'ta da İran'ın attığı bir dronun kontrollü şekilde patlatılması sırasında 1 ABD askeri öldü. Son kayıplarla savaşın başından bu yana ölen Amerikan askeri sayısı 17'ye yükseldi. Devrim muhafızları Hürmüz'de İran rotasını kullanmayan 2 petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor. İngiltere, Umman açıklarında bir geminin yandığına dair bilgi ulaştığını ancak sebebinin bilinmediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz'de gemilere saldırıları sürdürdüğü sürece vurmaya devam edeceklerini söyledi. Devrim muhafızları ise ABD saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz'ün güvenli olmayacağını ifade etti.
15: Ukrayna'da savaş 5. yılına girdi ve 2022 yılından bu yana ülkenin hava sahası sivil uçuşlara kapalı. Kiev'e ulaşmak isteyenler uzun bir yolculuğu göze almak durumunda. NTV ekibi de son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte o trende yolculuk etti. Gelin demir diplomasi olarak bilinen o meşhur trene yakından bakalım.
5: Bu 24 Şubat 2022'de savaş başladıktan sonra bu tablo değişmedi. Rus saldırıları sonrası Ukrayna sivil uçuşlara hava sahasını kapattı ve Kiev'e uzanan yol zorlu ve meşakkatli oldu. Savaş başından bu yana 4 milyon Ukraynalıyı komşu ülkelere taşıyan tren bir demir diplomasiye dönüştü. 2023'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden da 2025'te Avrupa'nın 3 büyük ekonomisinin lokomotifi İngiltere, Almanya ve Fransa'nın liderleri de aynı güzergahı kullandı. Savaş 5. yılına girmişken bugün hala Kiev'e karayoluyla ulaşmak mümkün değil. Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya'dan karayoluyla Ukrayna'ya gidilebilir. Ama en yoğun kullanılan ve güvenli olduğu düşünülen hat Polonya üzerinden demir yolu. Varşova üzerinden Polonya'nın sınıra yakın kenti Rzeszów'a isterseniz 1 saat uçakla, isterseniz de 3,5 saat karayoluyla ulaşıyorsunuz. Sonrası ise Kiev'e 10 saatlik bir tren yolculuğu.
6: Polonya'nın sınır şehrinden Ukrayna'nın Kiev kentine yaklaşık 10 saatlik bir yolculuktayız. Aslında bu tren sadece bir ulaşım aracı değil. Diplomatların ifadesiyle 2022 yılından bu yana diplomasinin en uzun bekleme odası ya da koridoru diyebiliriz. Liderler, bakanlar en son planlamalarını hep burada yapıyorlar. Konuşmalarını burada revize ediyorlar. Briefinglerini burada alıyorlar. Bu trende alıyorlar ve sonrasında da başkente ulaşıyorlar. Bu hat pek çok kez pek çok isim tarafından kullanıldı. Ama her zaman aynı hatta aynı numarayla tren hareket etmiyor. Zaman zaman duraksamalar yaşanıyor. Bunun da sebebi güvenlik. Hem hat kontrolü hem olası bir hava saldırısı ihtimaline karşı bu hattın güvenliğini sağlayarak ilerliyor. Bu yüzden de 10 saat gibi uzun bir süre alıyor yolculuk.
5: Kiev'in en son ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı.
15: 39 gün boyunca süren futbolun en büyük kupası, Dünya Kupası dün akşam sahibini buldu. İspanya tarihinde ikinci kez kupayı kazandı. Kupada bu yıl pek çok yenilik vardı. Örneğin takım sayısı ilk kez bu kadar fazlaydı. İki devreli futbol su molalarıyla teoride 4 devre gibi oldu. Sadece yeni formatıyla değil, yaşananlarıyla da akıllarda kalacak bir turnuvaydı. İran milli takımının sadece maç için ülkeye alınması, İngiltere-Arjantin arasındaki Falkland krizi, futbol Amerikan dokunuşu kutlamalar ve sahne gösterileri. Trump'ın kırmızı kart itirazı, FIFA başkanının ışınlanır gibi tüm maçlarda kendini göstermesi. Tüm bunları kupadan akılda kalanla izlenimleri konuşacağız şimdi. Gazeteci Murat Pazarbaşı yayın konuğumuz. Murat Pazarbaşı yayınımıza hoş geldin.
7: Hoş buldum. Teşekkürler Burcu.
15: Tabii önce İtalya'nın, özür dilerim, İspanya'nın tarihi zaferiyle başlayalım. Tabii son şampiyon Arjantin'i yenerek kupayı kazandılar. Avrupa basını bunu nasıl gördü?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi İspanya aslında hak edilmiş bir kupa zaferi yaşıyor. Avrupa'da da bu konunun altı çiziliyor. Bir yandan da tabii Avrupa'dan bir takımın kazanması Avrupa'daki spor camiasını, spor medyasını da oldukça mutlu etti diyebiliriz. En azından manşetlere baktığımızda bunu anlıyoruz. Ve Gazette Dele Sport'la başlayalım. Önceliği İtalya'ya verelim. İspanya kazanmak zorundaydı çünkü başka bir sonuç futbola hakaret olurdu yorumunu yaptı. Bu aslında pek çok şeyi anlatıyor. Ve İspanya'yı muhteşem, rakibi Arjantin'i ise çirkin olarak nitelendirdi La Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport ise yeni dünya başlığıyla çıktı bugün. Ön plana 19 yaşındaki Lamine Yamal'ın bu kupayı kazanmasını, havaya kaldırmasını getirdi. Fransız L'Equipe gazetesi İspanyol oyuncuları oyunun kralları ilan etti. Takımın maç boyunca ritmi, topu ve inisiyatifi elinde bulundurduğunun altını çizdi haberlerde. Almanya'da Bild, Yamal'ın Messi'ye karşı kazanmasını nesiller arası duello sözleriyle aktardı okuyucularına. Kicker ise İspanya'yı hak eden bir şampiyon olarak tanımladı. Genel tabloya bakıldığında Avrupa basını neredeyse ortak bir dil kullandı aslında İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına ilişkin. İspanya'ya oyun felsefesine övgü yaptı. Arjantin'in ise oyun felsefesini biraz eleştirel bir bakış açısıyla ele aldı diyebiliriz.
15: Evet, şimdi başta bir kısmından bahsetmiştik. Yenilikleri ve yaşananlarıyla aslında 2026 Dünya Kupası'nda birçok şey akıllarda kaldı ama sizin aklınızda kalanlar neler?
7: Aslında sen de az önce aktardın. Özellikle yeni formatı, yani takım sayısının artması ilk akla gelen, akılda kalan konu. Aynı zamanda kullanılan teknoloji de çok dikkat çekiyor. Hem bu Dünya Kupası'nda önümüzdeki turnuvalara, belki liglere yansıyacak teknoloji olarak da dikkat çekiyor. Bu açıdan yeni bir dönemin başladığını belki söyleyebiliriz futbol tarihinde. Katılımcı sayısı 32'den 48'e çıktı. Tabii bu futbol severler için çok iyi bir gelişmeydi. Çünkü 64 maçtan da 104 maça yükselmiş oldu. Yapılan müsabakalar seyir açısından da daha fazla maç izlenmesine vesile oldu diyelim. Teknoloji tarafından da turnuvada futbol tarihinin en gelişmiş organizasyonu olarak nitelendirilebilir aslında bu FIFA tarafından kullanılan teknoloji. Resmi maç topunun şarj edilebilir sensörlü bir sisteme sahip olması oldukça dikkat çekti. Yarı otomatik offside teknolojisi tüm maçlarda kullanıldı. Aynı zamanda diğer bazı teknolojiler yine bu anlamda taç çizgileri ya da benzer durumlarda kullanılan teknoloji dikkat çekti. Hakemin kullandığı kamera zaman zaman izleyenleri de oyunun içine dahil etmesi açısından oldukça bence dikkat çekici bir unsurdu. Ve yine bu su molalarının iki devreli oynanan futbolun aslında dört devreye çıkarılması ve dört devre gibi oynanması, bu da yine akıllarda kalan bir uygulama olarak dikkat çekti. Açılış törenine bence bir vurgu yapmak gerekir. Özellikle Meksika'da Pele ve Maradona'ya yönelik özel bir saygı duruşu yapılması futbol severler ve futbol tarihi açısından bence akılda kalan bir andı. Finalde ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez tıpkı Amerika'daki Super Bowl turnuvalarında, finallerinde devre arasında yapılan şovlar gibi bir şov yapılması da bence akılda kalan, bu turnuvanın öne çıkan başlıkları arasındaydı. Burada da belki Brezilyalı Ronaldo ve Ronaldinho'nun Madonna ile birlikte o anları izleyicilere aktarması unutulmaz bir an olarak akıllarda kaldı.
15: Evet, dediğin gibi birçok unutulmaz an var ama Murat, kupayı İspanya kazandı. Fakat bu turnuvayı genel olarak düşündüğümüzde her anlamda kazananı ve kaybedeni kim?
7: Evet, öncelikle İspanya kuşkusuz en başından en sonuna kadar gösterdiği mücadele, oynadığı futbol gerçekten hak edilmiş bir turnuva, bir kupa olarak altını çizmemiz, vurgulamamız gerekiyor. Ama bir de tabir yerindeyse hep söylenen gönüllerin kazananları var. Onların da başında bence Yeşil Burun Adaları geliyor. Yeşil Burun Adaları bu turnuvaya ilk defa katılıyor Dünya Kupası'na. Ancak muazzam bir başarı gösterdiler. İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu gruptan oldukça başarılı maçlar ortaya koyarak çıktılar. Son 32 turunda belki de en büyük şanssızlıkları Arjantin'le eşleşmeleri oldu. Çünkü Arjantin final oynadığını da düşünürsek ve tabii Arjantin olması hasebiyle de daha yukarıya gitme şanslarını orada kaybettiler. Belki Arjantin yerine başka bir takım çıksa Yeşil Burun Adaları'nı daha üst noktalarda da görebilirdik. Belki Yeşil Burun Adaları ile ilgili 40 yaşındaki kalecileri Vozinha'ya burada bir övgü yapmamız gerekir. Turnuvanın en çok akılda kalan futbolcusu, sporcusu olarak da ön plana çıktı. Turnuvanın o açıdan en büyük hikayesi bence Yeşil Burun Adaları'ydı. Bir yandan da Fas bence dikkat çeken bir diğer takımdı. Onlar da son 32 turunda Hollanda'yı elemeleri dolayısıyla çok muazzam bir başarı, büyük bir başarı gösterdiler. Yine bu akılda kalan bir diğer unsurdu. Kaybedenlere gelecek olursak aslında burada birazcık Avrupa medyasına da bakıp belki değerlendirme yapmak daha yerinde olur. Özellikle FIFA ve FIFA Başkanı ile ilgili eleştiriler Avrupa medyasında da ön plana çıktı. Gianni Infantino'nun turnuvanın itibar kaybeden ismi olarak değerlendirildiğini haberlerde görüyoruz. Özellikle Infantino ile ilgili bazı iddialar bu haberlere yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'li oyuncunun kırmızı kartının ertelenmesi, bu anlamda yine ABD Başkanı Trump'la yaşanan bazı diyaloglar gündeme geldi, iddia edildi bu konuyla ilgili. Aynı zamanda Arjantin ve Messi'ye yönelik bazı maçlarda uygulanan çifte standart iddiaları yine medyada oldukça geniş yer aldı ve tüm bunlar bir araya gelince FIFA'nın birazcık itibar kaybı yaşadığına yönelik eleştiriler yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahibi olarak turnuva öncesi vize ve göçmenlik konularında izlediği bazı politikalar yine eleştiriler arasındaydı. Bazı sporcuların, personelin, hatta uluslararası oldukça tanınan bir hakemin Amerika'ya girememesi, gelen takımların didik didik, özellikle bazı takımların detaylı bir şekilde aranmaları uçaktan indikten sonra, tüm bunlarda biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında turnuva öncesinde yine eleştiriler açıdan bakıldığında itibar kaybı, tırnak içerisinde kaybeden, turnuvanın kaybedenleri olarak değerlendirilmesine neden oldu. Yine de tüm bunlara rağmen oldukça güzel, keyifli bir turnuva izledik. Bir kez daha altını çizmekte fayda var. Fransa bence sonuna kadar mücadelesiyle ortaya koyduğu, en başından en sonuna kadar futboluyla hak edilmiş bir Dünya Kupası'nı kazandı diyelim Burcu.
15: Peki Murat, çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Murat Pazarbaşı yayın konuğumuzdu. Teşekkür edelim, uğurlayalım ve devam edelim. Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin elde ettiği gelirler netleşti. Finalde Arjantin'i yenerek kupaya uzanan İspanya 51 milyon dolar almaya hak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takım oyuncuları her biri 12 bin dolar değerindeki hatıra yüzüklerinin de sahibi oldu.
22: Dünya Kupası'na kaldıran İspanya 51 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 takım için dağıtılacak bütçeyi rekor seviyeye çıkararak 871 milyon dolar olarak belirledi. Şampiyon İspanya'nın ardından ikinci olan Arjantin 34 milyon dolar gelir elde etti. Fransa'yı 6-4 yenip üçüncü olan İngiltere 30 milyon dolar almaya hak kazandı. Turnuvayı dördüncü bitiren Fransa ise 28 milyon dolarlık ödülü aldı. Şampiyon İspanya 51 milyon dolarla aynı zamanda Dünya Kupası rekoru kırdı. Bir önceki rekor 2022'de 42 milyon dolarla Arjantin'e aitti. Türkiye ise grup aşamasında elenen diğer 15 ülkeyle birlikte 12,5 milyon dolar almaya hak kazandı. Öte yandan FIFA, 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takıma özel tasarım yüzük verecek. İspanya takımı her biri 12 bin dolar değerindeki hatıra yüzüklerinin de sahibi oldu. Yüzükler 18 ayar sarı altından üretildi. Tasarımında 89 elmas ve 36 safir taş kullanılırken yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası, diğer yüzünde ise şampiyon İspanya'ya özel hazırlanan tasarım yer aldı.

0: Sosyal medyada son birkaç gündür evlerdeki çekirge videoları paylaşılıyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirden böyle görüntüler geldi. Peki bu bir çekirge istilası mı? Uzmanlar uyarıyor. Yanıtı haberimizde.
1: Dur, bekle. Ay aşkım uçuyor, uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
2: Evlerden, iş yerlerinden çıkıyor, antenleri, dikenli bacakları ve uzun boyuyla görenleri korkutuyor.
3: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
2: İstanbul ve bazı şehirlerde çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler, çekirge istilası mı var sorusunu gündeme taşıdı.
4: Biraz sosyal medyanın olması nedeniyle biraz da popüler oldu bu çekirge olayı. Yoksa çekirgelerin popülasyonu zaman zaman böyle belirli periyotlarda artıp azalabilir. İstilacı bir tür değil. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir tür. Yıllar geçtikçe biz böyle haberleri çok daha fazla duyacağız. Çünkü biz yaban hayvanlarının alanlarını işgal ediyoruz insan olarak. İstilacı olan çekirge değil, istilacı olan insan.
2: Uzmanlara göre hava koşulları da çekirgelerin sayısında önemli bir etken.
5: Bu çekirgeler yumurtlamadan önce kuru, sıcak, güneşli hava koşullarını seviyorlar. Ama yumurtalarını toprağa bıraktıktan sonra da bol yağışlı hava koşulları gerekiyor ki o yumurtalar topraktan rahatlıkla çıksınlar.
2: Çekirgelerin çoğunlukla ormanlık ya da tarım alanlarına komşu ilçelerde görüldüğüne de dikkat çekiliyor.
4: Tehlikeli değil, zararsız, herhangi bir virüs, bakteri, mikroorganizma barındırmıyor, hastalık saçmıyor. Biçilmiş buğdayları bir şekilde doğaya kazandırılması, ondan tekrar gübre haline gelmesinde çekirge gibi canlılar önemi çok fazla. Hem de zararlı böcekleri avlıyorlar.
2: Mevsim döngüsüne göre çekirgelerin en fazla bir ay içinde yuvalarına dönmesi bekleniyor.
0: Ankara'da bugün otluk bir alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkaran kişinin görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı.
6: Tek başına yolda yürüyordu. Bir anda kenardaki kurumuş otları ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Otlar kısa sürede tutuştu. Yangın da hızla büyüdü. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Görüntülerin adresi başkent Ankara. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Uğur Mumcu mahallesine meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi. Geniş alana yayılan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yaklaşık 2,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekipler bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için güvenlik önlemi aldı. Yangını çıkaran kişiyi yakalamak için çalışma sürüyor.
0: Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı ciddi seviyelerde. Sulama sezonunun başlamasıyla 3 mahalledeki kaçak tüketim %94'e çıktı. Toplam borç miktarı ise milyarlarca liraya ulaşmış durumda.
7: Tarımsal sulama sezonu başladı. 3 mahallede kaçak elektrik tüketimi %94'e ulaştı. Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki elektrik tüketimine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Kaçak kullanımın en fazla olduğu bölgeler Harran ilçesine bağlı Damla Su Mahallesi ile Eyyubiye'ye bağlı Yolbaşı ve Keskin mahalleleri. Buralarda tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik kullanımı %94'e çıktı. Elektrik bedellerinin tahsilat oranı ise bazı mahallelerde %5 seviyesinde kaldı. Şanlıurfa genelinde 17.143 tarımsal sulama abonesi var. Bu abonelerin yaklaşık %70'inin elektrik borcu bulunuyor. İlgenin de tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam borç miktarı ise milyonlarca liraya ulaşmış durumda. Dicle Elektrik, borcunu düzenli ödeyen abonelerin olası kesintilerden etkilenmemesi için sahada ek önlemler aldı. Ödemelerini düzenli yapan üreticilere yakıt bedeli de karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandı.
0: Markaların indirimleri daha sıkı denetlenecek. Ticaret Bakanlığı işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmamaları için meslek kuruluşlarını bilgilendirdi.
6: Yanıltıcı indirimlere karşı denetimler artırıldı. Yükseltilmiş ilk fiyat %50 üzerine %20, okunamayacak kadar küçük puntoda yazılar. Ticaret Bakanlığı markaların gerçek dışı indirimlerini mercek altına aldı.
8: Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması olumlu buluyoruz. Bunun çok daha etkin bir şekilde yürütülmesinde tarafız. Çünkü tüketicilerin özellikle ticari işletmelerin dürüstlük kuralına uygun olarak açıkça reklamlarında neyin ne kadar satıldığını belirtmesi, aynı zamanda doğruluk bilgisinin olması, doğrulanabilir olması gibi bir takım kriterlerle ilgili tüketicilerin her zaman şikayet konusu olmakta.
6: Edinilen bilgiye göre mevzuata aykırı hareket edenler yaptırıma tabi tutuluyor. Cezalar 99 bin liradan başlıyor, 40 milyon liraya kadar çıkıyor. Ceza belirleme sürecinde tüketicinin zararının boyutu dikkate alınıyor.
8: Yapılan kampanyalarla ilgili ciddi bir problem olduğunu da biliyoruz. Bir kampanya indirim yapacaksanız bunun başlangıç tarihi nedir? Bitim tarihi nedir? Bu belli değil. Yani sınırsız bir indirim midir bir kampanya? Bunu göremiyoruz. İşte tüketiciler olarak bu kampanya koşullarıyla ilgili de ciddi bir sıkıntımız var.
6: Bakanlık işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi. Reklamların mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
0: Türkiye'de en fazla yatırım yapılan tasarruf aracı altın. İkinci sırada da gayrimenkul geliyor. Bir süredir konut almak isteyenler altın yükselsin diye bekliyor.
7: Altın fiyatındaki düşüş konut piyasasını olumsuz etkiledi. Türkiye'de vatandaşların yatırım tercihinde ilk sıra altının. Merkez Bankası anketine göre fiyat düşüşüne rağmen tasarruf edenlerin ilk tercihi halen altın. İkinci sırada ise %37 ile gayrimenkul geliyor.
9: Özellikle altın gayrimenkul alım ve satımlarında çok ciddi anlamda piyasada etkili. Onun için altın fiyatlarının biraz daha normalleşmesi ki yukarı fiyatlardan altın alan kişilerin gayrimenkule dönmesi için fiyatların biraz daha dereceli anlamda yukarı yönlü hareketi piyasada ciddi anlamda bekleniyor. Bunun mutlaka konuta kayacağına ilişkin ciddi takipler var.
7: Konut fiyatları son bir yılda %24,5 oranında arttı. Bu sürede enflasyon ise %32 yükseldi. Yani fiyat artışı enflasyonun altında. Uzmanlar faizlerin yüksek olması nedeniyle gelecek dönemde de çok hızlı artışlar beklemiyor. Altın fiyatının yükselmesi durumundaysa satışların canlanabileceği ifade ediliyor.
9: Şu an konut kredilerinde en iyimser rakamlarımız 2.89 ki bu rakamlar hala aslında tüketici açısından hala kabul edilebilir seviyede değil. Ertelenmiş bir talep var, biriken bir talep var ancak hızlı bir ivmeden ziyade kademeli ve seçici bir toparlanma göreceğimizi tahmin ediyoruz.
0: Rusya-Ukrayna savaşında ticari gemiler hedef olmaya devam ediyor. Rusya karasularında drone saldırısına uğrayan bir kuru yük gemisi yoluna devam etti. İstanbul açıklarında demirleyen gemide Endonezyalı bir denizcinin öldüğü ortaya çıktı.
6: Panama bayraklı kuru yük gemisi Rusya karasularını yükleme için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Hasar alan gemi hızla bölgeden uzaklaştı. Seyrine devam etti. İstanbul'da Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bir personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay 16 Temmuz'da meydana geldi. Panama bayraklı Asamatos isimli ticari gemi Rusya'ya bağlı Kavkaz bölgesi açıklarında buğday yüklemek için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Saldırılarda gemi hasar aldı. Personelden yaralananlar oldu. Bu gelişme üzerine gemi seyrine devam etti. 17 Temmuz'da İstanbul'a ulaştı. Sarıyer Kısırkaya plajının 3 mil açığına demirledi. Saldırılarda 24 personeli olan gemide bir kişinin hayatını kaybettiği sahil güvenlik komutanlığına bildirildi. Bunun üzerine bir cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemiye götürüldü. Hayatını kaybeden Endonezya vatandaşının kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. Kesin ölüm nedeni bu incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İngiltere'de bugün başbakan değişti. Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sundu. Kral, hükümet kurma görevini İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a verdi. Ve 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.
10: I have just come from Buckingham Palace.
11: Buckingham Sarayı'ndan geliyorum. Kralın hükümet kurma önerisini kabul ettim.
6: Keir Starmer gitti, Andy Burnham geldi. İngiltere bir kez daha başbakan değiştirdi. İşçi Partili Andy Burnham, İngiltere'de 10 yıl içinde göreve gelen 7. başbakan oldu. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı yeni bir siyasi ve ekonomik model vaadinde bulundu.
10: We will make this moment...
11: Bu anı İngiltere için bir dönüm noktası haline getireceğiz ve son 40 yılın en büyük değişikliklerini hayata geçireceğiz.
6: İngiltere'de ekonomik büyüme kan kaybediyor, halkın alım gücü düşüyor. Burnham kısa ve uzun vadeli planlarla halkın yaşam standardını artıracağını söyledi.
10: I will bring forward...
11: Yıl sonuna doğru İngiltere için yeni bir plan, 10 yıllık plan sunacağım. Ancak hemen halka nefes aldıracak, alım gücüne biraz destek olacak şeyler yapabilirim.
6: 2 yıldır görevde olan 64 yaşındaki Starmer,

0: konuta geldi. Başbakanlığın önü hayli kalabalıktı. Burnham ve eşi kendilerini bekleyenlerle selamlaştı. Başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yapıp bundan sonra yaşayacağı binaya girdi. Başbakanlığın kedisileri yine başbakandan rol çaldı. 2011'den bu yana Downing Sokak'ta 10 numarada ikamet edenleri 6 başbakan eskitti.
1: Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yıllar süren velayet savaşı sona erdi. Çiftin 18 yaşına giren ikiz çocukları da babalarının soyadını kullanmayı reddetti.
2: 10 yılı aşan birliktelik, 2 yıl süren evlilik, 6 çocuk ve yıllardır devam eden hukuk savaşı. Bir zamanların rüya çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yıllardır süren velayet savaşı sona erdi. Eski çiftin ikizleri Knox ve Vivian'in 18 yaşına girmesiyle birlikte velayet anlaşmazlığı resmen kapandı. Pitt'in diğer çocukları gibi ikiz kardeşler de babalarının soyadını kullanmayı reddetti. Daha önce Maddox, Zahara ve Shiloh da Brad Pitt'in soyadını kullanmayı bıraktığını açıklamıştı. Öte yandan Angelina Jolie'nin velayet savaşının ardından Los Angeles'tan taşınacağı ve hayatında yeni bir sayfa açacağı öne sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklarsa ünlü aktörün kamuoyuna yansıtıldığı gibi ilgisiz bir baba olmadığını ve 6 çocuğuyla yeniden bağ kurmak için mücadele ettiğini savunuyor. Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olan ikili 2024'te aile içi şiddet nedeniyle boşanmıştı.
1: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla ana haberi noktalıyoruz efendim.
2: Efsanevi müzik grubu Led Zeppelin'in solisti Robert Plant, Amerikan müziğinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 25. Americana Honors and Awards ödüllerinde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. 77 yaşındaki İngiliz müzisyen bu ödülü Amerikana müziğine yaptığı uzun soluklu katkılar nedeniyle alacak. Ödül töreni 16 Eylül'de düzenlenecek.

0: 2005 yılında hayata veda eden Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan film için hazırlıklar sürüyor. Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstleneceği filmde sanatçıyı Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Kazım Koyuncu'nun hayatının farklı dönemlerini ve müzikal yolculuğunu merkezine alan filmin çekimleri Ağustos ayında başlayacak.
1: For Best Supporting Actress are Brenda Fricker in My Left Foot.
0: Oscar ödülü kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olan Brenda Fricker, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sol Ayağım ve Evde Tek Başına gibi filmlerle tanınan Fricker, 1990 yapımı Sol Ayağım filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Fricker, 60 yıla yayılan kariyeri boyunca pek çok yapımda rol aldı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada,

0: Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: NTV Radyo.

0: Neden?
1: Stres sadece ruhumuzu değil, aynı zamanda vücudumuzu da etkiliyor. İlk olarak da kendini deride gösteriyor. Uzmanlar deride kızarıklık, kaşıntı ve döküntü şikayetleri olanlara ilk olarak stres öyküsü var mı diye soruyor. Peki ruhumuzdaki bu sıkışıklık hali kendini neden bu döküntülerle gösteriyor? Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu NTV Radyo'ya anlattı.
2: Aslında şöyle, stres sadece cildimizde değil, tüm organlarımızda etkili. Ciltte bu özellikle sinir uçlarındaki bazı salgılanan nöron olarak sinir uçlarının en uç derideki alanlarındaki bazı peptitleri, nöropeptitleri değiştirerek kaşıntıya sebep olabiliyor. Yani aslında stresle vücudumuzda salınan çeşitli salgıların deri ucunda yine sinir uçlarında meydana getirdiği iritasyonla kişiler kaşınabilir. Bazen de çok lokalize bölgelerde kaşıntı olabilir. Örneğin ensede, örneğin ayak diz önünde. Biz buna nörodermatit diyoruz ve stresle oldukça alakalı bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bunların tedavisi de diğer kaşıntı tedavisinden biraz daha farklı oluyor.
1: Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Reklam. Hava durumu. Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor, sıcaklık 40-41 derece. Hava durumu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir. Reklam.
0: NTV Radyo. Saat 21. Doğrudan siyaset başlıyor.
2: İyi akşamlar. NTV'de Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. Terörsüz Türkiye sürecinde yine kritik bir eşikteyiz. Sürecin başından bu yana beklenen, üzerine konuşulan yasal düzenleme hazırlığı artık son aşamaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yasa tasarısı ile ilgili siyasi partilerle görüşmeye başlıyor yarın. DEM Parti İmralı heyetinin perşembe günü adaya gitmesi bekleniyordu. O ziyarette erkene çekildi, bugün gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Nasıl bir yasa gelecek meclise? Çözüme bu yasa nasıl katkı sağlayacak? Türkiye siyasetini nasıl etkileyecek konuşacağız. Tabii bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Artık ayrılık süreci başlamış gibi. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyle ilgili yol haritasını yarın belki de CHP'de yapacağı son grup toplantısıyla açıklayabilir. Tüm bu meseleleri konuşacağız. Bu akşam Doğrudan Siyaset'te her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
3: Merhaba Burak.
2: İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinçşahin konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
2: Ve bu akşam Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Vahap Coşkun da bizlerle olacak diyelim. Ve Mete Çubukçu sizle başlayalım. Şimdi böyle sürecin kritik günlerinde hep burada yayındaydık, beraberdik. Hep konuştuğumuz meselelerden bir tanesi de nasıl bir yasal düzenleme olacağı, mecliste bununla ilgili nasıl çalışmalar yapılacağıydı. Artık o yasa olgunlaşmış gözüküyor. Belli ki yarın üzerinde belki son rütuşlar yapılacak, son görüşmeler yapılacak ve yavaş yavaş kamuoyuna da gelecek, paylaşılacak. Ama tabii bazı bilgiler var yasada neler olduğuna dair, nasıl bir yasa olduğuna dair. Oradan başlayalım isterseniz. Neler biliyoruz şimdi biz bu yasaya ilişkin?
3: Evet, girişte söylediğim gibi kritik bir eşikteyiz. Gerçi bu sürecin farklı aşamaları hep kritikti. Ekim 2024'ten bu yana şu anda, yani şu ana kadar olan biraz altyapısını, zeminini oluşturmayı amaçlıyordu ki en son işte meclis komisyonu kuruldu ve o kendi raporunu meclise verdi ve ondan sonra bir, hani deyim yerindeyse, biraz sessizlik, belki biraz olgunlaşma, biraz Orta Doğu'da İran'daki gelişmeler, savaşın gidişatı, ki Suriye meselesi de bunun içine dahil edersek çok, birçok gelişme oldu. Herkes biraz bekleme içine girdi. Kimilerine göre hızlı, kimilerine göre de yavaş gidiyordu. Ama bence kıvamında ve beklenen hızda. Çünkü çok hızlı gidince de bir takım aksaklıklar çıkabiliyor ya da çok yavaş gidince biraz tavsiye biliyor diyebiliriz. Bugüne geldiğimizde gerçekten süreç hızlandı. Perşembe günü DEM heyeti gidecekti fakat hemen bugün gittiler. 5 saat süren bir görüşme olmuş ki 5 saat uzun bir süreç. Muhtemelen orada İmralı'da Abdullah Öcalan'la ilgili bunun detaylarını belki kendi açılarından son rötuşları yaptılar ve Ankara'ya döndüler. Yarın öbür gün bir takım ipuçları o görüşmeden de sızacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Temmuz ayı yani normalde ikinci haftasında meclisin kapanması gerekiyordu. Ay sonuna kadar meclis çalışmaları devam edebilir. Ağustos'un ilk haftasına da kayabilir diyenler var. Bir çerçeve çıkacak, bir yasa buradan çıkacak gibi görünüyor. Partilerle temaslar da devam ediyor meclis başkanının. Yarın AK Parti, MHP ve CHP onda konuşuruz. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecekler. Onlarla görüşlerini de ele alacaklar. Çıkacak olan ya yasa çıkacak ya da yasa hazırlanacak. Fakat biraz sonra konuşacağımız koşulların yerine gelmesi halinde yürürlüğe girecek. Bir ihtimal de Ekim ayına kalacak. Ama benim tahminim yasa genel çerçeveleriyle oluşturulacak, kabul edilecek ve bekletilecek diye düşünüyorum. Şimdi kabataslak tam bilmiyoruz. Neler var bugüne kadar konuşulanlar arasında. Birincisi silah bırakma şartı. Yani bir silah bırakılacak ve tescil edildikten sonra güvenlik kuvvetleri ve istihbarat teşkilatı tarafından MGK'ya bildirilecek ve orada evet silah bırakılmıştır. Söz konusu yasa ya da süreç işleyebilir kararı çıkacak. Bu daha sonraki aşama. Ama neler var? Şimdi yasadan yararlanmak isteyenler yasa yürürlüğe girdikten sonra bir yıl deniyor. Bu 1,5 yıl da olabilir. İçinde başvurmak zorunda. Yani bunun bir süresi ve sınırı. Sınır. Evet. Yani varsayalım ki yarın çıktı. Yarından itibaren bir yıl içinde yasadan yararlanmak isteyenler Türkiye'deki adalet mekanizmalarına ya da nasıl bir mekanizma kurulacaksa oraya geri dönmek istiyoruz diye talepte bulunabilecek. Bir yıl geçtikten sonra bunlar kabul edilmeyecek. Çünkü yasa da belli bir süre sonra yani kendini nasıl diyelim feshedecek. Yani geçerli olmayacak. Onun da belli bir süresi var. Burada suç işleyenler işlemeyenler ayrımı. Yani örgüt üyesi ama silahlı eyleme karışmamış, terör eyleminde bulunmamış, lojistik faaliyette bulunmuş, medya faaliyeti ya da işte belki ifade özgürlüğü kapsamına giren bir takım faaliyetlerde bulunmuş. Bunlar arasında bir
4: ayrım yapılacak.
3: Gelenler 3 ile 4 ya da 3 ile 5 yıl arasında adli kontrole tabi tutulacaklar ve siyaset yapamayacaklar.
4: Böyle bir siyasi yasak gibi.
3: Siyasi yasak gibi olacak. Tabii ki şöyle bir şey de var. Yani bu dediğim gibi belli dönenler hakikaten işte o suç kapsamı ne olacaksa cezalandırılmayacak ama bazıları gelecek cezalarını çekecek ve belli bir süre sonra serbest bırakılacaklar. Burada önemli olan şu, hep Öcalan'ın koşulu, statüsü konuşuluyor. En büyük tartışma konusu da o. İşte Kandil'den gelen bir takım açıklamalar, onun da statüsünün çok netleşmesi, hatta serbest bırakılması vesaire gibi. Ama anladığımız kadarıyla İmralı'da koşulların biraz daha nasıl diyelim rahatlatılması ya da işte gevşetilmesi koşuluyla orada belki yeni bir bina, işte gelen gidenlerin biraz da artması, işte medya mensuplarının ya da farklı isimlerden insanların ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan bunların yaklaşık 300 kişi civarında olduğu söyleniyor. Bunlar bu yasadan faydalanamayacak. Örgütün lider kadrosu Türkiye'ye gelemeyecek. Bunlar da 1000 kişi civarında olduğu söyleniyor. Yani ya Avrupa'ya gidecekler ya Irak'ta işte aşağıya inecekler. Orada Kürt yönetimi sınırları içinde ya da başka ülkelere gidecekler. Ondan sonra tabii ki işte toplumsal yaşama entegrasyon gibi bir takım diğer maddeler ki o da kolay bir şey değil hakikaten. Zorlu aşamalar gibi birçok özet olarak bu şekilde işleyecek. Burada önemli olan hakikaten işte Öcalan'ın statüsü tam nasıl belirlenecek? Bir af yok. bir umut hakkı yok. Dediğim gibi işte 300 kişiye bunlar tanınmıyor. Ve Öcalan bugünkü görüşmede neler söyledi ya da işte devlet bunu nasıl karşılayacak onu göreceğiz. Evet. Kandil de şunu söylüyor. Biz diyor Öcalan'ın söyleyeceği her şeye uyacağız. Bizim için tek şey odur. Karar verici. O bir karar verirse biz de bundan geri dönmeyeceğiz diyor. Bakalım.
2: Evet. Vahap Coşkun hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar.
2: Hocam devam edelim sizle. Şimdi artık yarın mecliste de meclis başkanı siyasi parti liderleriyle görüşecek. Belli ki bu yasal düzenleme üzerine konuşulacak. Hani uzlaşı siz de takip ediyorsunuz tabii yakından. Uzlaşı artık sağlandı denilebilir mi? Hala ihtilaflı olan alanlar olduğunu düşünüyor musunuz?
5: Evet yani tartışma konusu olan bazı hususlar var. Mete Bey de ifade etti. Mesela bu silahlı örgüt üyesi olmakla birlikte suç işleyenler işlemeyenler ayrımının yapılması noktasında bir ihtilaf var. Hem Kandil hem DEM Parti bu tür bir ayrımın yapılmaması gerektiğini ve bütüncül bir bakışla meselenin ele alınması gerektiği kanaatindeler. Bir ikinci ihtilaf noktası Öcalan'ın statüsü. Yine hem Kandil hem DEM Parti bu yasada Öcalan statüsünün net bir şekilde belirlenmesini ve bundan sonraki sürecin bu net statü üzerinden yürütülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ve üçüncü bir hususta yönetim kadrosunun, PKK'nin yönetim kadrosunun bu yasaya dahil edilip edilmeyeceği. En son Ruşen Çakır'la söyleşisinde duran kalkan hepimiz gelmek istiyoruz, hepimiz siyaset yapmak istiyoruz. Herhangi bir ayrım yapılmaması gerekir ifadesini kullanmışlardı. Ama bugün yine Kandil'de yapılan açıklamada bu yönetim kadrosunun Türkiye'ye gelmesinden ziyade Öcalan'ın statüsünün çok daha belirleyici olduğu net bir şekilde ifade ediliyor. Yani Öcalan'ın rahat çalışma koşullarına sahip olacağı bir statünün bu yasal süreç açısından hayatiyet taşıdığı ifade ediliyor. Şimdi bu alanlarda bir farklı görüşler var muhtemelen sürecin tarafları arasında. Ama kanaatimce bu anlaşılmayacak veya orta noktada buluşulmayacak ihtilaflar değil. Bugün İmralı'da yapılan görüşmede yarın muhtemelen İmralı heyeti buna dair bir açıklama yapar. Zaten Meclis Başkanı Kurtulmuş'un DEM heyetiyle de yapacağı bir görüşme var. Oradan bunların izlerini alabiliriz. Dolayısıyla hızlanan trafik bu anlamda hem İmralı ile hızlanan trafik hem de Meclis Başkanı'nın bir diplomasiye, partilerle bir diplomasiye başlayacak olması burada uzlaşmaya dair izlerin daha da güçlendiğini bize gösteriyor. Bir husus önemli, özellikle Meclis Başkanı'nın yarın yapacağı görüşmelerle ilgili bir husus önemli. İktidar başından itibaren bu projeyi salt bir iktidar projesi olarak veya AK Parti, MHP ve DEM'in içerisinde yer aldığı bir proje olarak sunmamaya özel bir gayret gösteriyor. Yani bunun çünkü bu önemli bir sorun. Bunun bir siyasi maliyeti olacak. Bu siyasi maliyetin bütün partiler tarafından bir şekilde üstlenmesine yönelik bir ihtimamı var. Meclis komisyonunun kurulmasının gayesi buydu. Komisyondan raporun neredeyse oy birliğiyle çıkması için gösterilen çabanın gayesi buydu. Muhtemelen mecliste yapılacak olan görüşmelerde de bütün partilerin veya bütün partiler olmasa bile bütüne yakın partilerin uzlaşmasıyla bunu geçirmeye çalışacaklar ki bu bir başından itibaren ifade edildiği gibi bir devlet projesi olarak topluma sunulabilsin. Bu anlamda bir siyasi mutabakat arayışı çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu yasa büyük bir ihtimalle bugün aldığımız işaretlerden dolayı bu yasa çıkacak ama asıl hem bu yasanın içeriği üzerine odaklanmamız gerekiyor hem de bu yasadan sonraki süreç üzerine odaklanmamız gerekiyor ki yasanın kendisinden beklenen faydayı doğurabilmesi için. Şimdi bu tür yasaların başarılı olması veya bu tür süreçlere katkıda bulunabilmesi için bir takım özellikler ihtiva etmesi gerekiyor. Yani bir kere güvenlik algısının toplumda yerleşecek derecede güçlü bir yasa olması lazım. Yani insanların artık herhangi bir şekilde bu meseleden kaynaklı bir güvenlik kaygısının olmaması lazım ve bunu ortadan kaldıracak bir içerikte olması gerekiyor bu yasanın. Yine silahların kontrol altına alınması, imha edilmesi, mühimmatın ortadan kaldırılması, bu konuda toplumun iknasının olması gerekiyor. Öylesine bir tablo yaratılmalı ki artık herhangi bir şekilde tekrar çatışmalı bir hale dönülmeyeceğine yönelik kanının toplumda paylaşılan ortak bir kanı haline dönüşmesi lazım. Bütün eğer bunu yapabilirse bu yasa, ilk yasa sürece yönelik, şu ana kadar olan sürece yönelik güveni artırır. Bundan sonra yapılacak adımlar için de önemli bir zemin teşkil eder. Dolayısıyla bu yasanın içeriği bu anlamda son derece önemli. Bu içeriğe ilişkin olarak bazı hususları belki belirtmek gerekiyor. Çünkü yani bu tür yasaların da yine başarılı olabilmesi muhtevasıyla da çok yakından ilintili. Bu yasaların biz genellikle bu yasadan kim istifade edecek, kim bu yasanın dışında bırakılacak, bu yasaya bu yasadan faydalanacak olanlar hangi haklarla donatılacak, hangi kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak, siyasi ve hukuki statüleri, pozisyonları ne olacak? Bunun bu yasada net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor ki bundan sonraki süreçte de bu yasa önemli bir zemin teşkil edebilsin. Bu bizim silah bırakma süreçleri dediğimiz sürecin ilk adımı. Yani bu bir silah bırakma. Ama bunu terhis, yani silahlı yapıdan ayrılma ve eve dönme, bir de toplumsal ve siyasal hayata entegrasyon adımları izleyecek. Orada da muhtemelen yine yasal düzenlemelere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu yasanın bundan sonraki yapılacak düzenlemelere yönelik de onların yapılmasını mümkün kılacak bir muhteveye taşınması hayati bir önem taşıyor.
4: Evet. Şimdi Sayın Dinçay'ın süreci işte Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla başlatırsak eğer 2 yıllık bir neredeyse 2 yıllık bir süreç var. Sürecin bazen hızlandığını, bazen biraz yavaşladığını gördük. Şimdi yine hızlandığı bir dönemdeyiz. Meclise çıkacak bir yasal düzenleme nasıl bir ivme kazandırır sizce bu meseleye?
6: Emin değilim. Yani şimdi Mete Bey şey dedi, kararında gitti, çok yavaş gitmedi, çok hızlı gitmedi. Bence biraz yavaş gitti. Yani muhtemelen Bahçeli'nin beklediğinden de yavaş gitti ya da arzu ettiğinden, ifade ettiğinden de yavaş gitti. Ve toplumun bu işe destek veren kesimleri de aslında bir taraftan evet istiyoruz, terör bitsin, bu iş sonlansın, artık Türkiye'nin gündeminde terör diye bir sorun olmasın ve ne bileyim bazı gruplar için demokratikleşmemizin önünde bu bir engel olarak duruyordu, bu gitsin ki artık daha demokratik bir Türkiye olabilelim gibi arzular, istekler bir taraftan ifade ediliyor ama herkesin zihninde değişen seviyelerde şüpheler de vardı. Zannediyorum yani CHP'nin zaman zaman hızlı destek vermediğinden şikayetçi olundu ama AK Parti içinde benzer şeyler söylemek zannediyorum yanlış olmaz. Deniyor ki AK Parti içerisinde de böyle bir özellikle Karadenizli milliyetçi bir grup var ve bu işin o kadar da hızlı ilerlemesinden çok memnun olmayacak bir grup. Onun için ayakları hep bir frende, hep bir temkinliler diye söyleniyor. MHP'den daha temkinli olan, hatta MHP'nin motor güç olduğu ve ilerletici olduğu bir şeyde AK Parti'nin aslında en çok arzu etmesi gereken iktidar partisinin biraz daha bu süreçte, ikinci süreçte, belki birinci süreçten sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor olabilirler. Ama daha temkinli olduklarını, onun için de sürecin bir hayli temkinli ve yavaş götürüldüğünü söylemek gerekiyor. Bunun en önemli göstergesi de yasa mı önce yapılacak, silah mı önce bırakılacak konusunda tavuk mu yumurtadan çıkacak, yumurta mı tavuktan çıkacak şeklinde bu ikilemin sürüncemede bırakılmış olması. Yani belli ki dağdaki örgüt üyeleri silahlarını bırakmadan önce devletten bir adım beklediler. Ama devlet de ya da hükümet de karar alıcılar diyelim, ellerini ilk başta biraz fazlaca bağladılar. Önce silah bırakma, silah bırakıldığının tespit edilmesi, ondan sonra yasal düzenleme. Bunun dışında hiçbir şey mümkün değil diyerek sert bir konum almak suretiyle sürecin bir süre buzdolabında kalmasına razı oldular diyelim. O bakımdan da ne diyelim, hani olması gerektiği kadar hızlı oldu mu? Bence olması gerektiği kadar hızlı olmadı. Şu anda geldiğimiz aşamaya bundan 6 ay önce gelebilir miydik? Gelebilirdik. Ha, dış politikada da İran'da efendim savaş oldu, işte Suriye'de gelişmeler vardı. Bunlar da engel olmuş olabilir mi? Olabilir. Doğru, SDG'nin işte bir Şam'la entegre oluyorum, bir olmuyorum, işte birey birey olacağız, yok tabur olarak olacağız gibi. Orada da bir süreç söz konusuydu. Zannediyorum onlar da beklendi ama burada da bir tıkanıklık söz konusuydu. Bu tıkanıklık bu vesileyle aşılacak gibi görülüyor. Nasıl? İşte ara bir formül, işte yasanın çıkartılmasıyla birlikte insanlara, dağdaki insanlara, terör örgütü mensuplarına neye ne kadar devletin tahammül edebileceğinin sınırları bu çerçeveyle çizilmiş olacak. Yani Mete Bey söyledi, belki tekrar etmeye gerek yok ama onun belki söylemediği yerlerin altını çizeyim ben. Evet, yani suça bulaşmamış olan insanlar hiçbir yasa yapmaya gerek yok. Zaten etkin pişmanlıktan faydalanıp gelebilirlerdi. Örgüt tepe liderlerine herhangi bir şey verilmiyor. Başta da yoktu, şimdi de yok. Peki bu yasa kime yarıyor? Muhtemelen orta kademedeki insanlara yarıyor. Yani bir şekilde suça bulaşmış, eline silah almış ve bu silahı kullanmış olan insanların durumunun ne olacağı ile ilgili bir düzenleme yapılıyor gibi görülüyor. Peki nedir onlara verilen şey yahut da gösterilen tahammül? Muhtemelen işledikleri suçun nitelikleri arasında terörün üstü çizilecek ve işledikleri suçla ilgili bir yargılama yine de yapılacak gibi görünüyor. Ama eğer herhangi birini öldürmemişlerse ya da zarar vermemişlerse, ceza kanununa göre bir terör dışında ceza almaları gerekmiyorsa, anladığımız kadarıyla bu insanlar 3-5 sene içerisinde takip edildikten sonra, bir gözetim, adli gözetimde tutulduktan sonra normal hayatlarına devam edecek gibi görünüyorlar. Bu süre zarfında benim bir başka anladığım şey, siyaset yapamayacaklar. Bu bir bakıma iyi, bir bakıma değil. Avantajı var, dezavantajı var. Dezavantajı şu: insanların elinden hazır silah almışken hemen kalemi vermek gerekir mi? Bir şeyi başka bir şeyle ikame etmek doğru olur mu? Olur. Bunun avantajları var. İşte düz ovada siyaset yapın dendi bu insanlara senelerce. Bak, silahı bıraktığınız gibi de siyaset yapabiliyorsunuz denebilir ama öbür taraftan da eğer doğrudan doğruya dağ kadrolarının Türkiye'ye gelmesi ve siyasete girmesi söz konusu olursa DEM'de ya da işte DEM ve öncesinde sadece siyaset yaparak hiçbir şekilde teröre ya da silahlı, tırnak içerisinde söyleyeyim, silahlı mücadele, biz buna terör diyoruz, silahlı mücadeleye katılmamış olan insanlar, yani siyasi olarak mücadele etmiş olan insanların koltuklarını alabilirler. Çünkü ilginç bir şekilde PKK konusunda diğer terör örgütlerinde ve görmediğimiz bir şey var. Dağ kadroları siyasi kadrolardan daha kıdemli görünüyor. Daha hiyerarşi olarak üstte görünüyorlar. Hı hı. Oysa işte ne bileyim, İra'da öyle değildi ya da İspanya'da öyle değildi vesaire. Siyasi kadrolar aynı zamanda askeri kadroların da ya da ne diyelim terör örgütünün de önderliğini yapıyorlardı. Burada durum biraz farklı gibi görünüyor. Hani onları siyasete sokarken senelerdir siyaset yapan, meşru siyaset yapan insanların tasfiyesine sebebiyet vermiş olur muyuz? Ha, bu da onu engelleyecek bir şey, bu insanların 3-5 sene boyunca siyasete girmiyor olmaları. Neyse, uzun lafın kısası bir şekilde süreç tekrardan işlemeye başladı. Umalım ki bu Temmuz ayı öncesinde bu işi kotarabilsinler. Yapamazlarsa bir sonraki döneme, yani biraz daha yavaşlarsa bunun da sonuçları olur. O sonuçları bana ikinci turda sorarsanız söylerim.
4: Şunu da soracağım hocam. Siyasi yasak siyaset yapmaya engel olur mu? Bu da bir...
6: Olmaz.
4: Olmaz değil mi?
6: Olmaz çünkü o zaman da bir bilen olarak söylerler ya da bir büyük olarak söylerler. Demirel'i yasakladılar, ne oldu? Demirel işte Hüsamettin Cindor'un arkasından bir bilen olarak yine siyaset yapmaya devam etti.
4: Konuşacağız, bir reklam arası verelim. Doğrudan siyaset devam edecek.

NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenleme hazırlığı artık son aşamaya geldi. Nasıl bir yasa çıkacak? Bu önemli tabii, bazı noktalarını biliyoruz ama elbette bu tip yasalarda bazen bir kelime, bir virgül, bir nokta birçok anlama gelebiliyor. Az önce Şakir Hoca dağdan inenlerin siyasete katılması halinde bu durumun mevcut Kürt siyasetini nasıl dönüştürebileceğini, nasıl etkileyebileceğine dair yorumlarda bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani orada bir iç tartışmaya, bir iç kavgaya dönüşecek bir sürece evrilmesi mümkün mü böyle bir olayın?
2: Ya tabii ki zor bir süreç. Şimdi hoca yani İRA'dan, ETA'dan bahsetti. Orada siyasi kanatlarla askeri kanatlar, yani bunları terminolojik olarak tabii ki söylüyorum. Yani bu barış süreçlerinde böyle şey yapılıyor ya da bu tür süreçlerde dile getiriliyor. Orada yani siyasi kanat hep bu tür süreçleri yönetti ve siyaseti onlar belirledi. Yani askeri kanat ya da işte terör uygulayan kanat diyelim, daha sonradan siyasete çok fazla girmedi. Yani onlar bir şekilde tasfiye edildi. Yani biraz cezaevinde yattı ya da yatmadı ama işte normal hayata karıştılar, ama meclise girenler vesaire yapanlar hep siyasi kanatlardı. Hoş mesela İngilizler onları da yani işte direktif vermekle vesaireyle suçladılar, eleştirdiler, ama genellikle ayrım buradaydı. Şimdi burada böyle bir ayrım var mı? Yani PKK bir şiddet örgütü, bir terör örgütü sonuç olarak. İşte DEM Parti organik bağı var mı? Hep bu tartışılır, edilir. Ama siyaseten tam temsil ediyor mu? Şimdi asıl soru senin de sorduğun bu. DEM Parti bundan sonra ya da DEM Parti içindekiler bu siyaseti mi götürecek, yoksa varsayalım, şimdi tabii varsayımsal konuşuyoruz, gelenler işte belki işte suça karışmamış olanlar, normal hayata, gerçi 5 yıl yasak deniyor ama yani bu geçecek mi geçmeyecek mi onu bilmiyoruz, uzun bir süreç çünkü onların yerini almaya mı talip olacaklar, ya da bugün Türkiye'nin geldiği noktada konjonktürel olarak, siyasi olarak oradakilerin siyasi mantığı ya da siyasi analiziyle normal şu andaki devam eden siyasi analizler örtüşecek mi? Şimdi oraya baktığımızda, yani özellikle lider kadroya ve muhtemelen orta kademe kadroya da baktığımızda, bu özellikle lider kadro, hani 60'lar demeyeyim ama yani 70'lerden başlayarak yaklaşık 50 yıl önceki paradigmayla soğuk savaş dönemi.
1: Soğuk savaş dönemi.
2: İşte siyasi. O zaman hani Marksizm, Leninizmle yola çıkan, yani oradan ne kaldı geriye o zaten tartışılır. Ve o zihniyetle giden, yani bir takım yazıları biz de tabii açık kaynaklardan bakıyoruz. Hala o şeyler, analizler devam ediyor. Fakat dünya o dünya değil. Şimdi Öcalan ilk açıklamasını yaptığında, yani neden bu işe başlandığını, işte dünya değişti, soğuk savaş bitti, real sosyalizm bitti, ki bana göre çok geç bir açıklama. Yani real sosyalizm zaten bilmem kaç yıl önce, 30 yıl önce bitmişti. Yani 30 yıl sonra bir açıklama.
1: Diskur çok zor değil.
2: Evet, ama şimdi onun nasıl diyeyim, sütunları hala zihinlerde duruyor açıklamalardan. Ben açıkçası onu anlıyorum. Şimdi onunla aşağı inip bir siyaset yapmak bence siyasetin doğasına aykırı. Demokratikleşme başka bir şey, ama o kafadaki siyaseti oraya uygulamak, yani bir takım işte o yani sosyalist unsurlar, demokratik unsurlar vesaire gibi, bunlar olabilir. Bunlar hala geçmiş şeyler değil, kavramlar değil, ama 30-40 yıl öncesinin paradigmasıyla bunları uygulamaya çalıştığınız zaman ya da çok uzun zaman hakikaten dünya ve siyasetten kopuk bir hayattan normal bir hayata döndüğünüzde, yani bırakalım siyaseti, normal hayata entegrasyonun da zaman zaman sorunlu olabileceği, onun için vaapında bahsettiği işte toplumsal yaşama entegrasyon, işte uyum yasaları, hakikaten bunlar nasıl işleyecek? Toplum buna nasıl reaksiyon verecek? Ya da o gelenler buna ne kadar uyum sağlayabilecek? Bunun hakikaten hep konuşuyoruz. Yani sosyolojik, ekonomik, istihdam bir tane şeyi var. Sorunu var. Bölgede de çok ciddi şeyler var. Yani mesela atıyorum, hiç konuşulmuyor. Şimdi yüzlerce korucu köyü var. Yani şimdi orada yıllardır yaşanan bir şiddet, karşılıklı çatışmalar, savaşlar. Yani bunlar nasıl bir şekilde yavaş yavaş halledilecek? Bunların kurumları, kurulları herhalde şu anda düşünülüyordur, kuruluyordur. Yani bunları bilmiyoruz. Onun için biraz daha açıklık, belki bundan sonra biraz daha paylaşmak, toplumu biraz daha bu işin içine sokmak gerekecek. Ama siyaseten şu dediğim gibi, yani oradaki o daha donmuş zihniyet bugünün koşullarını nasıl adapte olacak, o bir soru işareti. Ama şu çok net, yani yukarısı aşağı indiği zaman aşağıyı büyük bir ihtimalle tasfiye edecek, ama ortaya ne çıkacak onu bilemiyorum. Şöyle bitireyim. Burada tabii ki Selahattin Demirtaş unsuru önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. O Kandil'deki kadrolarda sanki onu çok fazla kale almıyor ya da görmüyor gibi, ben onların açıklamalarından öyle algıladım.
1: Şimdi Sayın Coşkun, Mete Çubukçu'yla da aslında önemli bir yere geldi tartışma. Yani ben de siz konuşurken Selahattin Demirtaş ve HDP'nin işte 2015 öncesi o Türkiye Partisi olma hareketi aklıma gelmişti. Şimdi birincisi, hani şöyle tabiri caizse şöyle diyebiliriz. Dağdan gelenler aşağı indiğinde ve bir siyasi yasak olmadığında bir koltuk kavgası çıkar mı aşağıda? İki, dağdan gelenlerin Kürt siyasetinde daha aktif hale gelmesi acaba Kürt siyasetini merkezden uzaklaştırır mı?
3: Evet, her iki soru da çok önemli sorular. Tabii bu nasıl bir entegrasyon politikası izleneceğini, nasıl bir silahsızlandırma politikası izleyeceğine de çok yakından bağlantılı. Onu öncelikle belirteyim. Şimdi buna geleceğim de bir iki husus işaret etmek isterim. Şakir Hoca ifade etti. Yani bu yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar yapılırken işte önce teyit ve tespit mekanizması, ardından yasa çıkartılması yönünde hükümetin bir resmi politikası vardı ve uzunca bir süre bu dile getirildi. Ama zannediyorum onun aşıldığı bir dönemdeyiz artık. Yani bir ardışık düzenlemenin en ziyade eş zamanlı bir düzenlemeye geçildiği kanaatindeyim. Yasanın çıkması da bunu teyit edecek. Yani bir taraftan yasa çıkacak, diğer taraftan bu silah bırakma süreci kendi seyri içerisinde ve aynı zamanda sahadaki mekanizmalarla devam edecek. Doğrusu da bu. Yani zira bütün örgüt üyeleri aynı anda silah bıraktıklarında ve Türkiye'ye gelmek istediklerinde eğer bunu karşılayacak bir yasal düzenleme yoksa orada bir problem ortaya çıkar. Daha önce hem Cumhurbaşkanı'nın hem AK Partili yetkililerin yapmış olduğu açıklamalarda artık eş zamanlı bir düzenlemeye gidileceği yönündeki kanaati güçlendirdi. Çünkü örgütün silah bırakmasını hızlandıracak bir yasal düzenleme yapacağız dediler. Dolayısıyla burada artık süreç bir eş zamanlı olarak işleyecek. İkincisi, bu yasaya kimin dahil edilip edilmeyeceği noktasında bence daha cesaretli davranmaya gerek var. Yani daha bütüncül meseleye bakmak gerek var. Alt, orta ve üst düzey kademedekiler için bir yasal düzenleme farklı bir takım tedbirler öngörebilir. Her bir düzey için ayrı bir kademelendirme getirebilir. Her bir düzey için ayrı bir süreyi koyabilir. Ama benim kanaatim, bu yasal düzenleme yapılırken siyasetin daha cesur bir tavır takılması, daha bütüncül bir şekilde meseleye bakması ve bütün PKK dosyası içerisindeki hususları ele alan bir düzenleme yapmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani bazılarını dışarıdan bırakmaktansa herkesi kapsayan ama bu herkesi kapsarken farklı kademelendirme yapan bir yasal düzenleme çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi silah bırakanlar geldiğinde bu halen siyaset yapmakta olanlarla aralarında bir gerginliğe sebebiyet verir mi şeklindeki soru aslında diğer ülke deneyimlerinde de karşımıza çıkan bir soru. Bu tür gerilimler olur Yani çünkü dağdan inenler davanın asıl sahibi oldukları iddiasını taşıdıkları için siyaseti de doğrudan belirleme noktasında iddialı bir tavır ortaya koyabilirler. Öte taraftan buna oldukça uzun bir süredir emek veren siyasi kadrolar var. Dolayısıyla aralarında bir gerginlik olabilir. Ama burada peki ki disiplinli bir yapılanma bu gerginlikleri bir şekilde absorbe edebilir. Fakat bundan daha önemli bir problem var benim kanaatimce. Bu siyaset yapmanın dinamiği kökten değişiyor. Yani 1984'ten bu yana alırsanız, 1990'da HEP'in kuruluşundan da bu yana düşünürseniz, bir taraftan silahın gölgesinde şekillenen bir siyaset vardı ve bu siyasetin bir takım ezberleri de kendi içerisinde ürettiği aşikardı. Şimdi silahın ortadan kalktığı, silahın gölgesinin siyasetin üzerinde kalktığı bir dönem herkes için yeni bir dönemdir. Ve dolayısıyla burada en büyük bence meydan okumayla, en büyük kendisini yeniden tasarımlama mecburiyetiyle karşı karşıya kalacak olan yapı DEM Parti'nin kendisidir. Burada hem bir dil, hem bir dilin yeniden düzenlenmesi gerekecek, hem kadroların yeniden düzenlenmesi gerekecek, hem yepyeni bir teşkilatlanma yapısına gireceksin. Çünkü DEM bu yeni dönemde bir merkez parti olma iddiasını taşıyacak. Yani hem Kürtler içerisinde bir merkez parti, hem de Türkiye'nin diğer kesimlerine seslenen ve onların da oylarına talip olan bir merkez parti olma iddiasını seslendirecek. Şimdi söylenen ifadeler bunlar. Şimdi merkez partisi olacaksanız eğer, Kürtlerin farklı kesimlerinden oy alacaksanız, diğer taraftan Türkiye'nin farklı kesimleriyle ilişki kuracaksanız, bu yepyeni bir söylemi kendi içerisinde zorunlu kılıyor. Dolayısıyla burada bunu yapabilecek bir kadro çıkacak mı? Bu oldukça önemli bir soru. Demirtaş faktörü burada devreye giriyor bence. Siz de belirttiniz, işte 2010'lu yıllardan itibaren, özellikle 2013 çözüm sürecinden itibaren bir Türkiye'lileşme söylemi başladı. Bu Türkiye'lileşme söylemi benim kanaatime göre bir siyasal tercih olmaktan ziyade bir siyasal zorunluluktu. Çünkü Türkiye'de DEM Parti'nin oy aldığı Kürtler gerçekten Türkiye'lileşen bir sosyolojiye işaret ediyorlar her açıdan baktığınızda. Çünkü Türkiye'nin her tarafında yaşıyorlar, bütün Türkiye'ye dağılmışlar. Artık İstanbul'da, Adana'da, İzmir'de, Ankara'da milletvekili çıkaran bir DEM Parti var. Dolayısıyla bunlarla, buraların sorunlarıyla da haşır neşir olan bir siyaset izlemek mecburiyeti söz konusuydu. Ama bu Türkiye'lileşme söylemini taşıyacak olan aktörler kimler? Şimdi Demirtaş cezaevine girdiği günden bugüne kadar Demirtaş'ın oynadığı rolü oynayabilecek, onun üstlendiği misyonu üstlenebilecek bir siyasal aktör çıkartmakta çok zorlandı DEM Parti. Hatta onun yerine bir başka aktörü de ikame edemedi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer bu hem Türkiye'deki bir merkez olma iddiası varsa, hem işte Kürt seçmenler için bütün Kürt seçmenlerin oylarına talip olma bağlamında bir merkez olma iddiası varsa, bu tür aktörleri, Demirtaş ve benzeri aktörlere daha fazla ihtiyaç duyacak DEM Parti. O nedenle böyle bir aktör üretip üretmeyeceği, böyle bir kadro üretip üretmeyeceği, böyle bir siyasal söylem üretip üretmeyeceği bence önümüzdeki dönemde DEM Parti'yi bekleyen en keskin imtihan.
1: Şakir Hocam, şimdi bir önceki turda siz yasal düzenleme gecikirse yaratacağı riskler var dediniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
4: Doğru.
1: Önce onu sorayım. Nedir o riskler? Sonra tekrar devam edelim.
4: Yasal düzenleme geciktiği zaman bir sonraki erken seçim süreciyle birleşme ihtimali var. Yani seçim ne zaman olacak? İşte 2027'de olacak. Mart'ta olmayacağına göre Mart'tan önce, daha doğrusu Mayıs'ta değil mi? Mayıs'ta olması gerekiyor.
1: Normal tarih 2028 hocam. Yani 2028. 2027'de olabileceği konuşuluyor.
2: Sonbahar olabilir deniyor. 2028 herhalde, öyle görünüyor.
4: Yani bu iş geciktikçe bir sonraki seçim kararıyla, erken seçim kararıyla birleşebilir.
1: Beraber yürütmek de zor olabilir.
4: Beraber yürütmek zor olur çünkü şimdiye kadar tüm siyasi partilerin tüm Türkiye için istediği bir terörsüz Türkiye süreci yerine meclisten seçim kararı, erken seçim kararı aldırmak için HDP'nin demin oyuna ihtiyaç duyan Cumhur İttifakı'nın bir stratejisine dönüşürse ya da halk tarafından böyle algılanırsa ya da bu sürece muhalif olanlar bunu böyle yansıtmaya başlarlarsa ve buna ikna olanların sayısı artarsa süreç yaklaşınca ikna olanların sayısı da artacaktır. O vakit süreç de bundan zarar görür. Sürece bundan halel gelir. O bakımdan yavaşlatmadan bir an önce bunun adım adım herhangi bir seçimle, seçim stratejisiyle, erken seçim kararıyla alakalı olmadığını seçmenin ve vatandaşın geneline gösterip ondan bağımsız olarak bu işi tamamlamak gerekir kanaatindeyim. Yoksa işte Sayın Cumhurbaşkanımız aday olabilsin diye, DEM'i yanına alabilsin diye böyle bir strateji uygulandı gibi bir akıl karışıklığı bazı insanlarda, vatandaşlarımızın bir kısmında uyanabilir. Böyle bir risk var.
1: Şimdi az önceki tartışmayla ilgili de şunu sormak istiyorum hocam. Yani tabii hani Kürt siyasi hareketinin çok farklı grupları var. Bileşenleri var diyelim. Hani sizler kadar tabii uzman değilim ama gördüğüm kadarıyla DEM Parti tüm bu farklı grupları birleştiren bir çatı grup olmaya da öncesinde HDP, öncesinde diğer partiler başardı ve en çok ilgi gören siyasi hareket oldu her zaman Kürt siyaset açısından. Ama az önce işte Vahap Hoca'nın söyledikleri, Mete Çubukçu'nun söyledikleri, bunları birleştirdiğimizde acaba önümüzdeki süreçte böyle farklı bir Kürt siyasi harekette göreceğiz ama hani daha parçalanmış, belki farklı gruplar, farklı siyasi partilerin olduğu bir siyasi tabloda olabilir mi?
4: Mümkün. Burada DEM'in ya da HDP'nin her neyse bu siyasi partinin şimdiye kadar temsil ettiğini söylediği, Kürtleri dersem aslında yanlış söylerim çünkü Kürtler Türkiye'de her partiye oy veriyorlar. Yani AK Parti'ye oy veren Kürtler de var. Söyleyelim. MHP'ye oy veren Kürtler de var. CHP'ye oy veren Kürtler de var. Ve evet yani hak talebi konusunda daha keskin söylemi olan insanlar HDP, DEM çizgisindeki siyasi partilere şimdiye kadar destek oldular, oy verdiler. Ha orada da sadece Kürtler mi destek oldular? Yok. Biliyoruz ki Türk solu değişen ölçülerde, farklı oranlarda hep bu hareketin içerisinde oldu. Ve bu oranı arttırmak mümkün. Bu oran ne zaman artar? Bu oran yani Türkiye'lileşmesi demin. Bu iyi kötü 2015 Haziran'ında olmuştu aslında. Yani Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda bir şekilde sol, liberal sol, muhalif kesimlere hitap etmeyi becermiş ve partisini artık Kandil'le, terörle değil, bir şekilde sazıyla, sözüyle, söylemiyle geniş toplum kesimlerini ikna eden bir siyasi figüre dönüşmüştü, bir siyasi lidere dönüşmüştü. Neyse yani Öcalan'ın durumu gündem oluyor, Selahattin Demirtaş'ın durumu gündem olmuyor ya da İmamoğlu'nun durumu gündem olmuyor. Bunları da gündeme almak lazım aslında. Terörün bitmesini demokratikleşmek için istiyoruz. O demokratikleşmenin göstergesi de bu insanların belki serbest kalması olacak önümüzdeki süreçlerde. DEM'in başında Demirtaş gibi birisi olursa DEM'in farklı toplum kesimlerine hitap etmesi söz konusu olur, mümkün olur. Ama dağ kadrolarından gelmiş, değil mi bu lafı? Neyse kızarlarsa da kızsınlar, dağdan gelip bağdakini kovan ya da biz dağda çok çile çektik, siz bağda oturuyordunuz, bizim kadar acı çekmediniz, onun için biz sizden daha çok şey hak ediyoruz deyip daha sert görünümlü birileri gelirse, o zaman partinin değil Türkiye'lileşmesi mevcut seçmen tabanını bile koruması çok mümkün olmayabilir. Çünkü böyle bir sertlik söylemine ya da sert geçmişi olan insanlar bazen söylemlerini yumuşatabiliyorlar. Ama bunu, bu yeteneğe sahip insanlar hakikaten var mı? Ben belki bilmiyorum. Ama gördüğümüz şey şu, kamplarında işte Suriye'deki tecrübede mesela uzunca bir süre petrol, Suriye'nin petrol kaynaklarına sahip oldu bu insanlar. PKK değil, SDG oldu, YPG oldu. Ama bakıyoruz o bölgeye gidip gelenlerle konuştuğumuzda tünel kazmışlar, tahkim yapmışlar, silah almışlar. Ama o bölgedeki halkın refahını arttırmak, huzurunu geliştirmek için bir yönetim modeli geliştirmemişler. Yani öncelikleri daha ne diyeyim silahlı yöntemlere yönelik olmuş. Türkiye'ye döndüklerinde bir siyaset izlediklerinde bir söylem izlediklerinde halkın refahını, geleceğini, ekonomiyi konuşabilecekler mi? Bundan bahsedebilecekler mi? Sadece Kürtlerin değil Türklerin ve Kürtlerin ve Türkiye'yi oluşturan tüm ya da Türkleri oluşturan tüm insanların, vatandaşların haklarını, refahını savunabilecekler mi? Umarız ama bu daha zor. Geçmişten beri siyaset yapan insanların bunu yapması daha kolay. Hala hazırda mesela CHP'nin ikiye bölünmesi söz konusu. Ve burada da mesela bir fırsat doğuyor deme. Çünkü CHP'ye oy veren Kürtler, CHP'ye oy veren solcular, evet. CHP'nin daha ne diyelim daha gerçekten solunda kalan insanlar eğer DEM Türkiye'yi temsil eden bir sol harekete, sol partiye evet. ezilenleri, işçileri, kadınları, köylüleri, işte ne bileyim ötekileştirilmiş insanları biz Kürtlerin haklarını savunduk, sizi de savunuruz. DEM bunu yapıyor zaman zaman. Yapmaya devam ederse ve geniş toplum kesimlerine açılırsa evet. O vakit CHP'den de bir parça kopartabilir. Hatta AK Parti'ye oy veren Kürtlerden de bir geri dönüş alabilir. O bakımdan büyümesi mümkün ama başında daha önce eli silah tutmuş birisi olursa bunu yapması çok daha az muhtemel, çok daha sempatik olmayan, antipatik bir tavır alır. İnsanlar da o insanları, vatandaşlar da o insanları parti lideri olarak gördükçe bu işe verdikleri desteğe pişman olurlar mı? Bunlardan emin evet. değiliz. Görünmez olmalarında hocam, fayda var zaman içerisinde. Onun.
1: Hocam yani örgütün üst kadrosundan gelen açıklamalar aslında biraz size yanıt gibi. Onlar diyorlar ki biz konuşmak ve sesimizin duyulmasını istiyoruz. Hani bu meselelerde de söyleyeceklerimiz var.
2: Var mı? Reklamdan önce baktım.
1: Var var. Buyurun.
2: Ya şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada siyaset, siyaset yasağı. Tabii bunlar konuşulacak. Tartışılacak. Yasaya girecek, girmeyecek. İşte nasıl olur? Yani Vahap'ın söylediği gibi merkez parti, merkez parti Kürtler içindeki bir merkez parti mi? Türk

0: top birleştirici ya da işte Türkiye'leştirici yeni bir lider çıkar mı? Bunların hepsini göreceğiz. Ama bence burada önemli olan şu, yani hep bu konuşuluyor, siyaset yapmak. Burada şu çok önemli. Yani hakikaten bu 40-50 yıllık sorunun çözülmesi. Bakın 2024 Eylül'den beri terör saldırısı yok, çatışma yok, şehit haberi gelmiyor. Bu çok çok önemli bir şey.
1: Tabii.
0: Ama hani barış bu kavramsal çalışmalarında işte negatif barış dedikleri silahlar sustu ve silah bırakıldı demeyelim ama sustu. Fakat bir de pozitif barış denen bunun devamında, yani bunun toplumsallaştırılması ve diğer sorunların da beraber çözümüne başlanılmasıyla birlikte pozitif barışa gidiliyor. Belki siyaset de bunun içinde var ama bundan önce tabii ki ya şunun konuşulması lazım. Ama mesela işte Kandil'den ne bileyim ya da işte İmralı'dan belki vardır ama ben bunları çok fazla duymadım. Yani bir şekilde hani karşılıklı acıları sağlatmak, empati yapmak, özür dilemek, acıları yarıştırmamak, hakikatle yüzleşmek, yani bir zafer kazanmış havası olmaması gerekiyor. Yani hakikaten büyük acılar var. Belli bir süre belki herkes uyasını içine atacak ve belli bir sessizlikten geçilecek, geçilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Siyasetten ya da siyasete katılıp katılmayacaklarından önce. Çünkü yani yaşanacak çok daha farklı bence siyasetten önce problemler ve çözülmesi gereken problemler var. Yani bunlar öyle kolay kolay aşılabilecek bir şey değil. Siyaset bence ikinci, üçüncü aşama girer ya da girmez. Yani onu da şey, yasal çerçeve gösterecektir ama bu kısmı çok daha uzun bir süre alacak ve hakikaten çok iyi planlanması değil ama karşılıklı olarak bunun hazırlıklarının yapılması gerekiyor diye
1: bir
0: düşünüyorum.
1: Bir tartışma sürecine ihtiyaç var mı sizce? Yani her şeyin daha açık konuşulduğu belki
0: tartışma
1: taraflar
0: tabii,
1: arasında.
0: Tartışma demeyelim de.
1: Tartışma demeyelim de.
0: Belki
1: yani,
0: anlama. Evet, ya çok yani, zor bunlar, kolay çok şeyler yani değil. Yani herkesten de bu anlayışı beklediğimi onu söyleyemem ama bir yerde başlaması lazım. Yani
1: çünkü o olmadıkça bir tarafı hep eksik kalıyor gibi mesele.
0: Ya tabii ki, yani benzer şeyler değil. Yani Güney Afrika'da mesela işte bir hakikat ve yüzleşme komisyonları ya da komiteleri diye bir takım yapılar kurulmuştu. Yıllar sürdü bunlar. Karşılıklı olarak işte acılar paylaşıldı, kabul edildi, reddedildi vesaire yapıldı. İnsanlar anlattı, her türlü acı çeken insanlar. Bunlar çok çok önemli. Yani daha önümüzde çok ciddi süreçler var. Bence siyaset yasağı ve hani işte Kandil'dekiler ya da İmralı'daki siyaset yasağı kalksın, siyasete girsinler. Bana biraz hani işin lüksü gibi geliyor.
1: Şimdi bir reklam aramız daha var. O reklam arasını verelim, yine devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
1: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor, sıcaklık 40-41 derece.

0: durumu. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Mecliste yapılması artık beklenen yasal düzenlemeyi konuştuk ilk bölümde. Biraz o yasal düzenlemenin Kürt siyasi hareketine etkisini, Türkiye siyasetine etkisini konuştuk. Ve tabii biraz da mesele sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin toplumsallaşması üzerine geldi. Sayın Coşkun, şu tip eleştiriler de yapılıyor. Yani süreç bir türlü kurumsallaşamıyor. Kurumsallaşmadıkça toplumsallaşamıyor. Bu da işte sürecin başarısının önündeki büyük bir engel olarak duruyor. Katılıyor musunuz? Bunu aşmak için ne yapmak lazım?
2: Evet. Şimdi bu yine geçen bölümde konuşulan bir iki hususa tekrar değineyim. Şakir Hoca'nın uyarısı bence de çok yerinde. Yani bu yasanın gecikmemesi gerektiği konusunda aynı kanaatteyim ben. Yasa geciktiğinde iki önemli problem çıkar. Yani yasal süreç ile seçim sürecinin birbirine girmesi bu tür dönemlerde iyi sonuçlar üretmez. Çünkü partiler kendi seçmenlerine odaklanırlar ve o yasal süreç için yapması gereken bir takım işleri yapmaktan imtina edebilirler. Biz bunu 2013-2015 çözüm sürecinde çok net bir şekilde yaşadık. O sürecin başarısızlığa uğramasında birçok etkenin olduğu söylenebilir. Ama en önemli etkenlerden bir tanesinin de o dönem hem AK Parti'nin hem HDP'nin seçim odaklı bir süreç yürütmeye çalışmalarıydı ve bu da süreç üzerinde iyi bir sonuç bırakmadı. O nedenle seçimden ne kadar uzunca bir süre varken bu yasal süreci bitirebilirsek o kadar iyi olur. Bir de yasa çıktıktan sonra bir takım gelişmeler olacak, işte dağdan inişler olacak, toplumsal tartışmalar olacak. Seçim dönemine gidilirken o tartışmanın tuzunun dumanının inmiş olması lazım. Dolayısıyla seçim ile yasa arasında anlamlı bir zamanın olması son derece önemli, bunu belirteyim. Sizin sorduğunuz DEM Parti'nin yanında başka bir siyasal parti ortaya çıkabilir mi şeklinde geçen bölümde sorduğunuz soru da çok önemli bir soru. Şimdi zaten hani Kürt seçmene, özellikle Kürt seçmene seslenen başka siyasal partiler var şu anda Kürt siyasi hareketi içerisinde. Hatta DEM'den çok daha radikal talepleri öne süren, örneğin önüne federasyonu koyan, çözüm için federasyonu koyan veya daha radikal taleplerde bulunan siyasal partiler de var. Ama onlar seçmen için bir ağırlık merkezi teşkil edecek noktaya gelebilmiş değiller. Demin de kısa süre içerisinde DEM'e alternatif olabilecek bir siyasal hareketin çıkacağını düşünmüyorum. Ama burada iki önemli husus var. Birincisi DEM kendi dönüşümünü nasıl gerçekleştirecek? İkincisi diğer siyasal partiler Kürt seçmenlerle nasıl bir ilişki kuracaklar? Yani AK Parti, CHP, MHP, diğer siyasal partiler Kürt seçmenlerin talepleriyle nasıl bir ilişki kuracaklar? Bu önemli. Çünkü 2002'den ta 2023'e kadar ki olan süreçte bölgede neredeyse sadece iki partili bir siyasal yapı vardı. Yani AK Parti ve DEM Parti geleneği üzerinden yürüyen, onlar arasındaki rekabetten ibaret bir siyasal hareket vardı. Son seçimlerde bu biraz değişti. Mesela CHP devreye girdi. Bu devam edilebilecek mi? Bu da önemli. Dolayısıyla bir taraftan DEM'in kendi içerisindeki dönüşümü nasıl gerçekleştireceği, diğer taraftan da diğer siyasal partilerin Kürt seçmenlerle nasıl ilişki kuracağı bence burada daha belirleyici olacak. Yoksa kısa vade içerisinde DEM'in içinden DEM'e alternatif olabilecek bir siyasal hareketin doğacağını düşünmüyorum. Mete abinin söylediği sürecin toplumsallaştırılması meselesi de çok mühim. Şimdi bu tür süreçlerde çok önem taşıyan hususlar var. Yani bir kere istikrarlı bir siyasal ortam olacak. Şimdi istikrarlı bir siyasal ortam var. Yani bu sürece doğrudan karşı çıkan bir siyasal parti var, İyi Parti. Ama geri kalan meclisteki partilerin neredeyse tamamı süreci sahipleniyorlar. Dolayısıyla istikrarlı bir siyasal ortam var. Şimdi bu istikrarlı siyasal ortamı iyi kullanıp gerçekçi zaman çizelgeleri önümüze koymak lazım. Yani bu sürecin yürütülmesi, dağdan içler, toplumsal entegrasyon, siyasal entegrasyona dair gerçekçi zaman çizelgeleri önümüze koymamız lazım. Ve bunlar, bu adımlar atıldıkça süreç kaçınılmaz olarak toplumsallaşacaktır. Yani süreci toplumsallaştırmaktan kaçınmanın imkanı yok. Bu tür süreçler başlangıçta zaten belirli bir süre bir gizlilik içerisinde yürütürler. Yani bir mahremiyet içerisinde yürütürler. Sürecin doğası bunu gerektirir. Ama bir noktadan sonra artık o sürecin toplumsallaşması, toplumla konuşulması gerekir. Şimdi mesela bir çerçeve yasa gelecek. Bu yasanın taslağını biz göreceğiz. Siyasal partiler bunun hakkındaki kanaatlerini dile getirecek. Sivil toplumlar, barolar bu yasanın doğrusu ve yanlışı konusundaki fikirlerini paylaşacak ve dolayısıyla süreç bu anlamda toplumsallaşacaktır. Yani bu sürecin toplumsallaşmasının engellenebilmesinin imkanı yok. Adımlar atıldıkça bu toplumsallaşacak. Bu toplumsallaşmada asıl önemli olan husus şu: biz güveni nasıl artıracağız? Yani toplumun süreci olan güvenini nasıl artıracağız? Burada iki mekanizma devreye giriyor. Bunlardan birincisi, bu sürecin sadece belirli bir toplumsal kesime dair değil, toplumun bütünü için iyilik getireceği, fayda getireceği yönünde bir kanaati uyandırmak. Bunun da en geçerli yolu bir takım adımları atmak. Mesela evet. Anayasa Mahkemesi kararlarını uyguladığınızda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uyguladığınızda, cezaevindeki tutuklarla ilgili düzenlemeler yaptığınızda, kayyum uygulamasını kaldırdığınızda vesaire. Bütün bunlar sürecin toplumsallaşması, güvenli bir şekilde toplumsallaşmasına katkıda bulunur. İkincisi ise sürecin aktörlerinin kendi toplumsal tabanlarına süreci anlatmaları, süreci ikna etmeleri için çalışmaları. Şimdi bu konuda iktidarın daha temkinli davrandığını görüyoruz. Yani süreci bugüne kadar toplumsallaştırmaktansa elitler arasında giden bir müzakere süreci olarak yürütmeyi daha doğru buldu. Bugüne kadar bu belki bir noktaya kadar anlaşılabilirdi. Ama bundan sonraki süreçte, özellikle çerçeve yasa çıktıktan sonra, özellikle terhis, yani eve dönüş ve siyasi sosyal entegrasyon süreçlerinde artık bu toplum tabanlı bir süreç yönetimi gerekecek.
1: Evet. Şimdi yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki meseleye, o tartışmaya geçeceğiz ama şuradan bağlayalım hocam. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerle görüşecek. Saat 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Evet, bu mesele konuşulacak. Yani beklenti o. Ama tabii şu açıdan da önemli. Mutlak mutlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğine dönüşünün ardından ilk teması olacak Numan Kurtulmuş'la, meclis başkanıyla. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ilk teması?
3: Yani ister istemez görüşülmesi gerekiyor ve tüm siyasi partilere gittiği gibi meclisteki zannediyorum işte Numan Kurtulmuş, yani saat 4'te Sayın Kılıçdaroğlu'na da gidecek. Destek isteyecektir bu yasa için. Kılıçdaroğlu da zaten kendi genel başkanlığı döneminde de bu hususlarda aslında destek oldu. Ve destek olmama ihtimali var mı şu günkü aşamada, bugünkü süreçte? Bence yok. Çünkü mutlak butlan süreciyle bağlantılı olarak şunu söylemek lazım. Kılıçdaroğlu kendi seçmeninin önemli bir kısmını yitirmiş durumda. O bakımdan meşruiyetini yargı kararından ve de hükümetten aldığı destekten kazanıyor. Bir zamanlar bay bay Kemal diyenler şimdi hay hay Kemal demek suretiyle onu bağırlarına bastılar. O bakımdan kendisine kucak açmış olan, tek kanat olan, tek unsur olan Cumhur İttifakı'na sırt dönmeyecektir. Oradan gelen, meclis başkanından gelen, Cumhur İttifakı'ndan gelen, Sayın Bahçeli'den gelen, Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelen böyle bir talebi geri çevirmeyecektir. Şu anda seçmeninden ziyade, çünkü onlara dayanıyor gibi görünüyor Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları. Tabii CHP'nin geri kalanı ne yapar, ona bakmak lazım. CHP'nin içerisinden işte önümüzdeki hafta bir grup eğer koparsa ve yeni bir parti kurarlarsa onların bu konudaki pozisyonu ne olur diye sorarsanız, onların pozisyonu da çok farklı olmayacaktır. Netice itibariyle bir destek vereceklerdir ama Özgür Özel ve arkadaşları zannediyoruz işte CHP'den kopacak bir 70 kadar milletvekilliğinden bahis ediliyor ve geniş bir toplum kesiminden CHP'lilerden bahsediliyor. Bu insanlar ne yaparlar? Destek verirler ama Türkiye'nin komisyonun adı neydi? Barış, kardeşlik, dayanışma her neyse ama sonunda bir
1: demokrasi
3: vardı. Bu işin demokrasi kısmının eksik olduğuna vurgu yaparak buna destek verirler. Bir taraftan
1: sürece destek verdiler ama mesela İmralı'ya gitmedi mesela.
3: Tabii. Yine gitmeyeceklerdir. Bir taraftan işte Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi, dağdaki işte teröristin affedilmesi, bunun nasıl yapılacağı tartışılırken diyecektir Özgür Özel. Yani belediye başkanlarına yapılan operasyon, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, işte ne bileyim gülüp geçilmesi gereken bir komedyenin hapse atılması gibi bağlamla ilgili itirazlarını da ifade edecektir diye düşünüyorum. Yani sadece PKK'ya değil, biz Türkiye'ye demokrasi istiyoruz, Türkiye'ye özgürlük istiyoruz. Bu da sadece dağdaki teröristi affetmekle olmaz. Genel olarak Türkiye'nin demokratik koşullarının iyileştirilmesiyle olur diyerek çerçeveye olan itirazını ifade eder ama yine destek verir diye düşünüyorum. O bakımdan İYİ Parti dışında yasaya ve sürece ciddi engel çıkartacak bir meclis grubu olduğunu düşünmüyorum. Onlar da yani sınırlı bir muhalefet yapıyorlar. Belki onun da yapılması lazım. Yani birinin de hakikaten bu sürecin tam karşısında durup sürecin eksiklerini dışarıdan ifade etmesi lazımdı. İYİ Parti bu bakımdan onlar da bir görev, demokratik bir görev ifa ediyorlar. Onu da söylemek gerekiyor.
1: Şimdi CHP konusunda Mete Çubukçu yarın önemli olacak gibi gözüküyor. Özgür Özel grup başkanı olarak belki de son grup toplantısını yapacak ve galiba biraz yol haritası da açıklayacak gibi gözüküyor, değil mi?
4: Kulislerden gelen bilgiler öyle bir sürpriz olmazsa son grup toplantısını yapıp önümüzdeki hafta pazartesi günde 27'si oluyor herhalde. Orada yeni bir partiyi ilan edecekler diye haberler geliyor. Bakalım yarın nasıl bir yol haritası, neler anlatacak, her şeyi tamamıyla kamuoyuyla ya da kendi partisiyle paylaşacak mı? Ama önemli bir gün. Çünkü sonuçta artık bu en son işte Yargıtay'a olan başvuru da 56 gün sonra. Yani 56 gün geçti üzerinden. 17 Temmuz Cuma günü şeye gitti.
1: Yargıtay'a gitti.
4: Oradan da bir normal tatile gibi ses çıkmayınca sanırım yarın bunların bir kısmını şey yapacak, anlatacak. Yani belki ne yapacaklarını tam net olarak söylemese bile bu noktaya nasıl geldiklerini basamak basamak, adım adım ya da işte Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin ya da liderliğin neler yaptığını işte ya da tırnak için nasıl engeller çıkardığını vesaireyi anlatarak yeni bir yol haritasını ortaya koyacak. Hani şunu der mi bilmiyorum, yeni bir parti kuruyoruz işte pazartesi ayrılıyoruz vesaire der mi bilmiyorum ama sonuçta onun ipuçlarından biz onu çıkarabiliriz. Peki nasıl olacak? Yine işte çıkan haberler, evet yeni bir parti kurulacak. Bu partiye kaç kişi geçecek? 70-80 arasında milletvekili deniyor. 135 milletvekili var sanırım. Onun için yarısı 68 kişinin geçmesi ya da 68'in üzerinde geçmesi halinde bu parti ana muhalefet partisi olacak. 17-20 ya da 21 kişi arası Kılıçdaroğlu tarafında kalıyor. Arada kalan da 20-25 yani sayılar 1-2 kişi yapabilir. Onlar da vaziyete, duruma göre vaziyet alacaklar. Fakat tabii bir takım farklı adımlar da olacağı söyleniyor. Yani yeni parti bir şekilde kurulurken başka bir parti de yedekte tutulacak. Yani hazır bir parti. Çünkü bu parti, yeni partinin kuruluşuyla ilgili sorunlar çıkabilir, süreç uzayabilir. Seçime kadar bütün işte şeylerini yapması gerekiyor biliyorsunuz, kongrelerini vesaire, ya da topluma bunu anlatmak gerekiyor. Ne olur ne olmaz diye orada tutunacak. Belediye başkanları ya da milletvekilleri, özellikle bu arada kalacak ya da bekletilecek olanlar. Şimdi bir kısmı zaten tam arada.
1: Evet.
4: Onlar ne oraya ne oraya. Onlar tam ne yapıyor onu da bilmiyorum. Yani ne demek istiyorlar o da tam net değil. Ama Özgür Özel'in yanında olup yeni partiye katılmayıp ortada CHP'de kalacak olanlar da var. Belediyeler ne yapacak? Şöyle yani iddialar var. Belediye başkanları CHP'de kalıp bundan sonraki sürece bakacaklar. Yani görevden alınmalar olacak mı? Kılıçdaroğlu bunlara reaksiyon verecek mi, vermeyecek mi? Ya da kalan milletvekillerini Kılıçdaroğlu mu tasfiye edecek gibi, ona göre herkes pozisyon alacak gibi uzun ve zorlu bir süreç. Ama yeni bir süreç. Yani bakıldığında bir takım kamuoylarına tabii bunlar değişebilir. Yeni kurulacak partinin mevcut şu anda CHP'nin hani ne diyeyim seçmen tabanını belki farklı partilerden de programına göre ya da işte kendi yeni çıkaracağı vizyona göre daha da arttıracağı yönünde bunu da hep beraber evet, göreceğiz. Ama belli ki işte bu yine bir tarihsel süreç CHP ile ilgili. Ama şunu söyleyerek bitireyim, yani o söyleniyor sonuçta. İşte CHP tarihsel tabii ki kurucu parti, çok önemli, Türkiye'nin önemli partisi. İşte kökten CHP'liler hiçbir zaman terk etmez vesaire gibi. Yani 12 Eylül'den sonra bunu gördük. CHP
1: terk
4: kapatıldı,
1: zamanlar oldu.
4: CHP kuruldu. CHP sonra baraj altında kaldı. Yani o işler öyle gitmiyor. Hani ceketi koysam nasıl oraya oy verirler ya da pusulaya basırlar diye
1: gibi.
4: Olmuyor. Evet.
1: Adının yeni parti olabileceği de söyleniyor. Bana biraz İyi Parti çağrışımı yapıyor hocam. Yeni Parti, İyi Parti, böyle hemen o akla geliyorsa.
3: Galiba yeni parti olmayacak.
1: Olmayacak. Peki. Sayın Coşkun, şunu sormak istiyorum. Şimdi mutlak mutlak kararının ardından işte Ankara'daki arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda hep şunu söylüyorlardı bize. Yani Özgür Özel başka çare kalmayana kadar direnecek partinin içinde ve bir noktada ayrılacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu partiyi zaten kurultaya, olağanüstü kurultaya götürme niyeti yok. Belli bir süre partiyi yönetmek istiyor diye. Sizce artık gelinen bu noktada, böyle yeni parti hazırlığı da bu aşamaya gelmişken, başka çare kalmadı mı Özgür Özel için parti CHP'den, CHP içinde kalıp bir şekilde siyaseti sürdürmek adına? Ya bunu söyleyebilir mi artık Özgür Özel, ne dersiniz?
2: Evet, yani Özel ve arkadaşları Rubikon'u geçtiler. Artık geri dönüşleri yok. Yeni bir parti kuracaklar. Buraya gelinceye kadar da bence iyi bir strateji izlediler. Çünkü yapılan araştırmalar CHP seçmenlerinin, yani son 2023 seçimlerinde CHP'ye oy vermiş seçmenlerin yaklaşık 1/4'ünün yeni bir partiyi yakın olduğu, yeni bir parti tasvip ettiği ama 1/4'ünün Özel ve arkadaşlarının parti içerisinde mücadelelerini devam ettirmelerinin daha doğru olduğu yönünde bir düşünceye sahip olduğunu gösteriyordu. Özel de bütün Mayıs ayında kararın çıktığı günden sonra bütün çabalarını seçeneklerin tamamını tüketmekle geçirdi. Yani hem siyasi hem hukuki olarak başvurabilecekleri bütün yerler başvurdu, bütün kapıları zorladı ama hiçbirinden sonuç almadı. Dolayısıyla kendisinin parti içerisinde mücadele etmesini isteyenlere de dönüp artık rahatlıkla gördüğünüz gibi her şeyi denedik ama başka yol kalmadı. Dolayısıyla yeni bir yol açmak mecburiyetindeyiz diyebilir ve bunun üzerinden de artık harekete geçebilir. Şimdi Özel ve arkadaşları için gerçekten CHP'den ayrılmak başlangıçta zor bir durumdu. Yani hem psikolojik olarak zor bir durumdu hem de sosyolojik olarak zor bir durumdu. Psikolojik olarak zor bir durum çünkü kendilerinin kullandığı metaforla orası bir baba evi. Ve dolayısıyla baba evinden ayrılmak kolay değil. Yani bir takım bedelleri göze alarak, bir takım riskleri göze alarak baba evinden ayrılmanız gerekir. Başlangıçta yine baba evinin içerisinde kalmayı istediler. Sosyolojik olarak da demin Mete abi bahsetti. Yani CHP kurucu bir parti, dolayısıyla bu kurucu partiden ayrılmak acaba seçmende bir tepki yaratabilir mi? CHP seçmeni bize reaksiyon gösterebilir mi kaygısı vardı. Ama aradan geçen süre CHP seçmeninin yapılan edileni kendi iradesine yönelik doğrudan bir müdahale olarak kabul etti ve dolayısıyla yeni bir partiye sonuna kadar kapıyı araladığı yönünde. Dolayısıyla artık özelinde bundan geri dönüşü yok. Ben Kılıçdaroğlu'nun şu anki durumu itibariyle CHP'yi toparlama, CHP'yi selamete çıkarabilme şansının da son derece düşük, hatta imkansıza yakın derecede düşük olduğu kanaatindeyim. Çünkü Kılıçdaroğlu, yine yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki sadece CHP seçmenleri açısından değil, CHP dışındaki seçmenler, mesela iktidar partisinin seçmenleri tarafından da yanlış yolda bir aktör olarak konumlanıyor. Yani hem kendi seçmenleri tarafından dışlanan, hem diğer seçmenlere de derdini, tırnak içerisinde derdini anlatamayan bir genel başkanla karşı karşıyayız. En son Ravest'in ve İstanbul'un yaptığı araştırmada şöyle bir tablo vardı. Yani CHP'ye oy veren her 10 seçmenden sadece biri Kılıçdaroğlu ile yol yürümeye kafasına koymuş ve yol yürüyeceğini ifade etmiş. Şimdi böyle bir algısı olan aktörün siyaset yapabilmesi son derece güç. Yani CHP seçmeni açısından Kılıçdaroğlu iktidarın bir aparatı olarak görülüyor. Dolayısıyla onun bu şekilde algılanması başka partiye yönelmesini çok kolaylaştıran bir unsur. Dolayısıyla özel açısından oldukça olumlu bir tablo var yeni partiye girerken. Ama yeni parti de ilk adım. Yani çünkü yeni parti size birçok vaat veriyor. Yeni bir parti dediğinizde seçmen o yeni partiyi kendi kafası içerisinde hayal ediyor. Ama yarın ertesi gün bu parti programını deklare ettiğinde, yarın ertesi gün bu partinin vitrini açıklandığında, ete kemiğe büründüğünde bu parti, o zaman hayaller ile gerçekler karşı karşıya gelecek. Acaba Özel bugüne kadar söylediği işte o demokrat ittifakını, Kürtlerin, muhafazakarların, sosyal demokratların ve milliyetçilerin demokratlarını bir arada tutabilecek bir parti inşa edebilecek mi? Asıl Özel'in sınavı da ondan sonra başlayacak. Ama şu anda yeni bir parti kurması için bütün şartlar kendi lehine gözüküyor.
1: Evet. Şimdi Şakir Hocam, az önce Vahap Hoca'nın söylediği o araştırmayı ben de gördüm. O Ravest ve İstanbul'un yaptığı araştırmayı, bir veri dikkatimi çekti orada. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte, daha doğrusu Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye oy verecek seçmene sorulduğunda nasıl bir parti olsun diye, CHP'nin aynısı mı olsun, işte CHP'den biraz farklı mı olsun gibi bir soru sorulduğunda, aynı parti olmasın diyenlerin oranı %50. O %50'nin içinde geçmişte CHP'ye oy vermiş olanların oranı %60. Yani CHP'ye oy verip ama CHP'den de çok mutlu olmayan bir CHP seçmeni olması ortada. Ne anlatıyor bize?
3: Yani CHP'den en çok muzdarip olanlar CHP'ye oy verenler senelerdir. Ve yani herhangi bir seçenek bulamadıkları için birbirlerine de tatava yapma, bas geç deyip aslında CHP yönetimlerinin çok da midelerinin almadığı, gönüllerinin razı olmadığı adayları karşılarına çıkartmalarına rağmen, yani sağa açılmak bahanesiyle ne bileyim en olmayacak yerde Kadıköy'de birinci sıradan MHP'li bir adayı aday göstermek, yahut da yani çok saygın birisi ama buna rağmen CHP'lilerin ne kadar arzu ederek oy verdiklerini bilmiyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu ne kadar iyi bir adaydı, CHP seçmeninin ne kadar arzu ettiği bir adaydı, Cumhurbaşkanı adayıydı. Tüm bunlar tartışılır. O bakımdan CHP'den en çok muzdarip olanlar CHP'lilerin kendisi. Onun için bir de tabii ki şu var, CHP'nin bir de yükü var, bagajı var, tarihsel olarak yükleri var. Her ne kadar ne bileyim ortanın sonuna açıldığında CHP 65 sonrasında özellikle Bülent Ecevit'in gelmesiyle birlikte 1972'de 71 mi 72 mi kendi geçmişiyle de tek parti geçmişiyle de hesaplaşmış bir CHP var aslında ama bu hesaplaşmalar unutuldu. Ve şimdi İsmet İnönü ile hesaplaşmış, tek parti dönemiyle hesaplaşmış bir CHP'yi kimse hatırlamıyor. Çünkü 12 Eylül orada öyle bir kesinti yarattı ki 95'te CHP Baykal tarafından tekrardan kurulduğu vakit sanki hiçbir zaman gitmemiş, 23'ten beri orada duran bir partiymiş gibi Türkiye'nin son 100 yılında yapılan tüm hataların, işte muhasebelerin tek sorumlusu olarak tutulan ve geri dönüp dönüp yani şu günkü ekonomiyi, siyaseti, dış politikayı konuşmak yerine 1930'ları, 40'ları, 50'leri tekrar tekrar konuştuğumuz ve bunların hesabını vermek zorunda kalan bir CHP ile karşı karşıya kalıyoruz. O bakımdan CHP'liler tüm bu yüklerden arınmış, kurtulmuş olacaklardır. Üstelik bir de şöyle bir durum var. Siyasi parti nereye açılır? Siyasi parti... Siyaset bilimi derslerinde, siyasal partiler dersinde öyle anlatırız. Seçmenin en yoğun olduğu yere açılır. Ve seçmenin en yoğun olduğu yerde zaten bir siyasi parti varsa hemen onun yanına açarsınız. Neden? Çünkü oradaki insanların, o eğer bir dükkan olsa o dükkandan çıkıp, o siyasi partiden çıkıp size kadar yürüyecek mesafeleri dar olması gerekir. Eğer çok uzun bir ideolojik mesafe kat etmeleri gerekirse... O zaman gelmezler. Mesela AK Parti MHP seçmeni Cumhur İttifakı'nın 20 senelik, hoş Cumhur İttifakı 20 senedir yok ama AK Parti iktidarı 20 seneden uzunca bir süredir var. AK Parti'nin seçmenlerinin bir kısmı kendi partilerinden yorulmuş durumdalar. Ama dönüp dolaşıp onlar da CHP'lilerin CHP'ye vermesi gibi kendi partilerinden şikayet edip başka bir parti bulamıyorlar. Oysa ki bir alternatif CHP ideolojik olarak yürüyüp gidebilecekleri mesafede değil, çok uzak onlara. Onlara daha yakın bir siyasi parti kurulduğu vakit kendi partilerinden çıkıp yeni bir partiye gelebilirler. Ama bu partiyi öyle bir konumlandırmak lazım ki CHP'nin iki parmak sağında, AK Parti'nin iki parmak solunda yer alması lazım. Bu iki parmak sağında solunda hatırlayanlar vardır belki. Siz o kadar yaşlı değilsiniz ama. Adnan Menderes'e siyasi yelpazenin neresindesiniz diye soruyorlar. O da diyor ki biz CHP'nin iki parmak solundayız diyor. Ama bu sefer CHP'nin iki parmak sağında bir parti lazım. AK Parti'nin iki parmak solunda bir parti lazım. Böylelikle CHP'liler AK Parti'ye kadar yürümeden, MHP'ye kadar yürümeden, yani o kadar çok ideolojik mesafe kat etmeden rahatlıkla gidebilecekleri bir parti olsun. AK Partililer de MHP'liler de kendi partilerinden yorulmuşlarsa eğer, yeni bir arayışa girmişlerse ta CHP'ye kadar yürümelerine gerek kalmaksızın en kısa mesafede ulaşacakları bir parti olabilir bu yeni parti. Her iki tarafa da böylelikle seslenmiş olur. İmamoğlu'nun ki bu sefer yapamayacak gibi görünüyor. Muhtemelen bir mahkumiyet alacak ve siyasi yasak gelecek ama İmamoğlu'nun bir önceki seçimlerde yaptığı gibi belediye seçimlerinde yahut da CHP'nin yeni yönetim mi diyelim, yerel seçimlerde yaptığı gibi Türklere, Kürtlere, dindarlara, sekülerlere, ortanın sağında kalanlara, solunda kalanlara, hepsine birden hitap edebilecek bir siyasi parti. İşte catch all partisi diyorlar. Ben derslerimde buna ne olursan ol gel partisi diyorum ama bir kimliğe de ihtiyaç duyar mı? Duyar. Ama merkez parti dedikleri zaman merkez sağ, merkez sol fark etmez. İnsanların bir şekilde bir araya gelebileceği bir parti oluşturabilirler. Bu fırsatı yarattığı için mutlak butlan davasıyla sonuçlanan yargı sürecini başlatan CHP'lidir değildir tüm CHP üyelerine veya da olmayan üyelerine belki ileride Türk demokrasi tarihi kitaplarında ve derslerinde müteşekkir olduğumuzu söyleyeceğiz. Bu yargıyı kararını alan ve destekleyen tüm siyasi partilere ve mahkemelere iyi ki böyle yapmışlar. bakın neyle sonuçlandı diyebiliriz. Bilmiyorum öyle mi olacak ama evet. Burada bir fırsat var. Her kriz aynı zamanda bir fırsat yaratıyor. Burada da bir fırsat oluştu.
4: Evet.
3: Yeni CHP için.
1: Yani CHP'nin tabii ne kadar solda olduğu hep tartışıla gelen bir mesele ama eğer bir merkez partisi veya merkeze daha yakın bir parti ortaya çıkacaksa bunu sadece CHP'den gelen milletvekilleriyle kurulan partide de yapmak ne kadar mümkün Mete Çubukçu? Yani farklı katılımlara da ihtiyaç duyar mı öyle bir merkez partisi? Hani hayatın farklı yollarından gelen insanların da yer almasına ihtiyaç duyar mı?
4: Ya duyar ama tabii ki şu anda yani şu konjonktürde çok daha farklı sorunlar söz konusu. Ben yani ilk elden öyle bir arayış ya da katılım olacağını düşünmüyorum. Ama
3: bir sonraki hani, seçim.
4: İşte, 2027 sonu ya da 2028 zamanındaki bir seçimde muhtemelen tıpkı yerel seçimlerde yaptıkları gibi hem gençleştirip hem farklı dinamikleri ortaya koyarak daha farklı bir profil çizeceklerdir muhakkak. Yani bu tamamen tabii ki CHP değerlerinden kopmak anlamına gelmeyecektir. Çünkü hep şu söylenir hakikaten yani Türkiye'de hani yönetmenin en zor olduğu parti CHP'dir. Yani CHP'nin içinde. Ha şimdiki durum Hizip durumu değil. Yani biz gençliğimizde falan yaşadık. Hizip onlardı. Şimdiki başka bir kavga, başka bir mücadele ya da çıkar kavgası neyse siyasi kavga.
1: Güç kavgası.
4: Üç kavgası, bir hizip kavgası değil yani ideolojik
1: değil.
4: Yaklaşım değil. Onun için hakikaten çok çok farklı hizipler, çok çok farklı kökten gelen ya da talepten gelenler yani efendim işte sosyalist olanlar, sosyal demokrat, sendikacı efendim solda mı olsun, işte ortanın solu mu olsun, daha merkezde mi olsuncular, daha köktenciler yani işte 23 değerlerinin çok daha fazla sıkı sıkıya bağlı olanlar falan hakikaten yani bu bir anlamda demokratik bir zenginlik, bir tartışma ortamı her zaman CHP'de oldu ve bu partiyi dinamik tuttu ama bir yandan da nasıl diyeyim hani iktidara olan yakınlığını uzaklaştırdı yani kendi iç mücadelesi bir yandan da kendi önünü kesti ya da çok farklı politikalar oluşturmasını engelledi. Hocanın da dediği gibi yani bu farklı bir fırsat olabilir. Ama şu değil tabii ki yani CHP'yi tamamen ya da o değerleri silmeyecek. Ama yeni bir takım açılımlar yani Türkiye yani sosyolojisiyle, ekonomisiyle, yeni kuşaklarıyla değişiyor. Yani hakikaten şöyle bir şey de yok yani. Dindar, muhafazakar, evet, işte seküler kesimler. Bunların ben bir takım yerlerde artık iç içe geçtiğini düşünüyorum ve görüyorum. Özellikle genç kuşaklarda. Yani o değerler bir süre sonra artık çok fazla işler hale gelmeyecek. Yani başka bir şeyler üzerine koymaları gerekecek. Yani hayatla, ekonomiyle, gelecekle, toplumsal projeyle, toplumsal barışla, özgürlükle, demokratikleşmeyle, konuşabilmeyle, ifade özgürlüğüyle vesaire her şeyle. Yani bu sadece muhalefeti değil bence ileride hakikaten yeni kuşaklarda şu anda belki yönetimi destekleyen ama artık yetmediğine inanan kuşaklar olacak. Çok farklı talepler var hakikaten. Değişiyor. Onun için bir defa gençleşecek, bir defa kadınlara yer verecek yeni siyasetçiler çıkacak. Yani hakikaten bakıyoruz. Mesela bu yerel seçimlerde hiç tanımadığımız ama hakikaten yani bizim nasıl diyeyim şeyimizin dışında çalışmış, yetişmiş hakikaten yeni projelerle ortaya çıkmış bir sürü insan çıktı. Bunlar Türkiye'de bu malzeme var. Bütün kesimlerde. Yani Kürt meselesi de bunun içine dahil olmak üzere. Bence oradaki sosyoloji de değişiyor. Onun için diyorum yani o Kandil'dekiler hala çok eski paradigmayla hani aşağı ineceklerini düşünüyorlar ama indikleri yerdeki zemin özellikle Türkiye genelinde yani diyelim Kürt seçmen bazında bence değişmiş durumda. Büyük şehirlerdeki dinamik çok daha farklı yani bizim burada hissettiğimiz. Onun için yeni bir politika yani bir takım değerler korunacak. Yeni insanlar yeni çıkışlarla devam edilecektir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten insanlar yani nasıl işte 2002'ydi değil mi AK Parti kuruluş yani bir dönüm noktasıdır. Başka sahiplerle ve milletin yeter dediği bir noktada çıktı. Bu da öyle olur mu olmaz mı, ama burada da böyle bir dönüm noktası var gibime geliyor. Çünkü Türkiye'de siyaset insanlar nezdinde bence sıkışıyor. Demirel'in dediği gibi toplum bence siyaseti aslında aşıyor. Ama onun dile getirilmesi ve ortaya çıkıyor, vücut bulması gerekiyor.
1: Sayın Coşkun, şunu da sormak istiyorum. Sizce Ekrem İmamoğlu bütün bu sürecin neresinde?
2: Evet, yani bu önemli bir soru. Çünkü yeni partiyi bekleyen belki tehlikelerden bir tanesi bu. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in rol dağılımı. Ancak şu anda Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu hukuki pozisyondan dolayı kaçınılmaz bir şekilde bu parti Özel'in liderliğine kurulacak ve Özel en azından ilk seçimlere kadar partinin lideri olarak siyaset üretecek. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu her seferinde bu partiyi desteklediğini, arkasında olduğunu ifade edecek. Ama potansiyel bir güç olarak da varlığını koruyacak. Fakat hukuki pozisyon şu anda kaçınılmaz bir şekilde Özgür Özel'i ön plana çıkarttı. Şimdi 19 Mayıs'tan bugüne kadar yapılıp edilene baktığınızda da Özgür Özel'in saha performansının son derece iyi olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani bir takım kendisinin önüne engeller çıkartıldığında o engelleri aşan pratik bir takım çözümler bulup onun üzerinden siyaset yürütebiliyor. Dolayısıyla Özel genel başkan olduğu dönemdeki Özel değil. Artık siyasal ağırlığı daha fazla bir birisi. Bu yeni bir parti için oldukça önemli bir avantaj. Ama eğer ileride İmamoğlu ile aralarında bir rekabete dönüşürse bu bir handikapa da sebebiyet verebilir. Şimdi CHP seçmenlerinin, hani CHP'nin de ötesinde bir parti, CHP'den daha geniş tabanlı bir parti istemeleri son derece anlaşılabilir bir şey. Çünkü Türkiye'de siyaset uzunca bir süreden siyasal kutuplaşmanın cenderesi içerisinde yürüyor. Dolayısıyla bir siyasal kutuplaşma seçmenlerin seçim tavırlarını, oy tercihlerini çok yakından etkiliyor. Böyle durumlarda seçmenler kimin gelmesini istediklerinden ziyade kimin gelmesini istemediklerini ön plana alırlar ve onun üzerinden bir tercihte bulunabilirler. Dolayısıyla CHP seçmenleri açısından da şu anda en önemli birleştirici unsur Erdoğan'a karşıtlık. Dolayısıyla kendi partilerin izlediği siyasetten ziyade Erdoğan'a karşıtlık onların tercihlerini belirleyen en önemli unsur oldu. Ama yeni bir parti kurulacaksa elbette bunun ötesinde, bunun dışında bir parti istiyorlar. Bir cümleyle özetlemek gerekirse CHP'yi de kapsayan ama CHP'yi aşan yeni bir partinin kurulmasını istiyorlar. Bu yeni parti elbette kağıt üzerinde söylendiği kadar kolay bir iş değil. Bir takım zorluklar var. Yani mesela teknik bir takım zorluklar var. İşte 41 ilde örgütleneceksiniz, teşkilat kuracaksınız. Bunun için gerekli finansmanı sağlayacaksınız. Bu teknik zorluklar. Hukuki zorluklar var. İşte iktidarın zaten CHP üzerinde yürüttüğü bir politika var. Bu muhtemelen yeni parti kurulduğu da onun üzerinde de yürütecek. Dolayısıyla hukuki bir baskıyı da kendi üzerinde görecek. Bununla ne kadar direnç gösterebilecek? Bunlar hepsi önemli. Ama onun yanında ciddi bir avantaj da var. Yani demin Şakir Hocam belirtti. Mesela yeni partinin en önemli fırsatlarından bir tanesi CHP'nin tarihsel yükünden kurtulmak. Veya CHP'nin son seçimlere kadar sıkışmış olduğu o %25'lik oy tabanının dışında bir tabana hitap edebilmek. CHP, Türkiye siyasetinde genellikle müesses nizamla bir tutulan bir siyasal yapıydı. Oysa yeni kurulacak olan yapı mevcut müesses nizama karşı muhalefet üzerinden bir siyaset inşa edecek. Yani geçmiş CHP'nin devlet tabanlı parti yapısından daha ziyade toplum tabanlı bir partiye geçişin önlerinde çok önemli fırsatlar var. Ama tabii ki bu fırsatları ne kadar kullanabilecekleri bu siyasal kadronun becerisine bağlı. Benim görebildiğim kadarıyla toplumda buna bir hazırlık var. Yani toplum bir yeni siyasi parti fikrini satın almış durumda. Ama gerçekten kurulacak partinin yeni olup olmayacağı siyasal aktörlerin vereceği bir karar. Yani CHP'nin ötesinde bir parti kurabilecek mi Özel ve arkadaşları? Bu onların siyasi cesaretleriyle, siyasi kararlılıklarıyla çok yakından bağlantılı bir husus. Son bir noktayı daha değineyim. Mutlak mutlak kararında eğer gaye, yani CHP'yi ikiye bölüp CHP'nin oy tabanını daraltmak idiyse eğer, şu ana kadar yapılan araştırmalar bu gayeye matuf bir sonucun ortaya çıkmadığını bize gösteriyor. Tam aksine seçmen öteden beri siyasetin mahkeme eliyle düzenlenmesine karşı tepkili Türkiye'de seçmen. Bunu istemiyor. Yani kendi kararına mahkemelerin dahil olmasından haz etmiyor ve buna bir şekilde tepki gösteriyor. Şu anda görünen aslında CHP bu mutlak mutlak kararından önce %25'lik kararsızlar dağıtılmadan %25'lik bir oya sahipken şu anda yeni kurulması düşünülen parti ile mevcut CHP'nin toplamı %33-34'e tekabül ediyor. Yani dolayısıyla oyu genişleyen, oy tabanı daha genişleyen bir durum ortaya çıktı. Bundan da alınacak olan dersler var bence bütün aktörlerin. Siyaset siyasetle yapılır. Siyasal meşruiyet ile yapılır. Hukuki bir takım zorlamalarla siyasal alanı düzenlemeye çalıştığınızda seçmen buna tepki gösterir. Şu andaki manzarada bunu teyit eder nitelikte.
1: Peki, bir reklam aramız daha var efendim. Devam edeceğiz.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Uluslararası Ay Günü. İnsanoğlunun Ay'a ayak basmasının 57. yıl dönümü. Apollo 11 1969 yılında bugün Ay üstünde sessizlik denizine inmiş, astronotlar burada Ay'a ilk ayak basan insanlar olarak tarihe geçmişlerdi. Ay'ın yüzeyindeki koyu renk alanlara deniz deniyor. Bunalımlar denizi, bolluk denizi, soğuk deniz, kenar denizi, nektar denizi ya da sessizlik denizi gibi isimler verilen bu alanları ayın evrelerine göre farklı açılarda gözlemek mümkün. Bir de buhar denizi var. Hem ilk dördün hem de son dördün evrelerinde gece gündüz sınırında görünür. Durgunluk denizi ise en eski oluşum olduğu düşünülen, tabir yerinde ise el değmemiş bir deniz. Buraya hiç uzay aracı inmedi. Bugün tüm dünyada yapılan Uluslararası Ay Günü kutlamalarının amacı ay keşfindeki başarıları duyurmak ve sürdürülebilirliği için kamuoyunda farkındalık yaratmak. Ve bu yılın sloganı tek ay, tek vizyon, tek gelecek. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Uluslararası Ay Günü kutlu olsun. Bugün aynı zamanda Dünya Satranç Günü. Bu yılın teması sürdürülebilir kalkınma için ucuz ve pratik olan satrancı etkili kılmak. Dünya Satranç Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.
0: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
3: Efendim, Doğrudan Siyaset'in son bölümünde sıcak politika gündeminden biraz uzaklaşarak Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dün akşam Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. İspanya Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup etti ve 2010 yılından sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürmüş oldu. Mete Çubukçu, biraz uzaklaşacağız dedik ama politikanın da zaman zaman konuşulduğu bir Dünya Kupası oldu ki şu an İspanya milli takımı Madrid sokaklarında kendilerini tabii bekleyen milyonlarca İspanyolla birlikte
4: yanda denk zaten geldi yani.
3: Coşkusunu yaşıyorlar. Evet, iyi denk geldi. Şuradan giriş yapmak istiyorum konuya. Umarım bir daha Amerika Birleşik Devletleri'ne vermezler organizasyonu diyebilir miyiz?
4: Vallahi Infantino çok bir şey çok, memnun. Çok yani Trump'a çok övgüler, dünkü videosunu evet izlemişsinizdir. Yani nasıl diyeyim, dünya tarihi diyor, tam cümleyle değil ama insanoğlu var olduğundan beri en iyi Dünya Kupası burada düzenlendi, teşekkür ederiz diyor Sayın Başkan. Ve bunun hani daha nasıl diyeyim amiyane tabiriyle yağlamasını da yapıyor, o da çok memnun. Trump da dün biliyorsunuz o kupa töreninde kareye girmeye çalıştı. Evet. Infantino onu çekmeye çalıştı çünkü o karede onun olmaması evet gerekiyor.
3: Rodri onu kibarca aldı.
4: Çok memnun olmadı tabii şimdi İspanya. Ya eminim ki Türkiye'de yani büyük bir çoğunluk İspanya'yı. Tabii ki Messi başka bir şey. Bir yetenek yani, onu hani bir yere koymak gerekiyor. Benim de çok sevdiğim bir futbolcu. Ama bir yere kadar. İspanya başka bir futbol, başka bir disiplin oluyor. Ama biz tabii duygusal bir ulus olduğumuz için yani hep böyle işte ne, daha böyle mazlum taraftan daha siyasi olarak biraz daha bize yakın. İşte Mısır'dan başlarız, Fas yaparız, Copa Verde yaparız, Fil Dişi Salihli yaparız. Burada da tabii ki İspanya yani Filistin'e verdiği evet açık destek, İran konusunda Trump'a tamamıyla karşı çıkması, itiraz etmesi, uçakları indirmemesi.
3: Sanchez de çok puan topladı Türkiye'de son dönemlerde. İşte,
4: evet, yani NATO zirvesinde de onu gördük. Yani Trump da bir ağız dolusu laf söyledi. Evet. Bir yandan öyle bir desteği de yani hak etti bizim tarafımızdan. Tabii çok tartışılacak. Bence önümüzdeki yıllarda Infantino eski UEFA ya da FIFA yetkilileri gibi yargı önüne de çıkabilir. Çünkü birçok hakkında parasal ilişkiler var. Burada alınan kararlar, telefon açıp kırmızı kartı değiştirmeler vesaire yapmalar gibi sadece para üzerine neredeyse kurulmuş. Yani görsel olarak iyi miydi? Evet iyiydi ama ya bir sürü uygulamayı biliyoruz. Yani tamamıyla parayı kazanmak üzerine kurulmuş.
3: Bunun ruhuna aykırı şeyler var.
4: Tabii ki.
3: Yani 27 derece havada su molası verdiler.
4: Su molası veriliyor vesaire. Onları artık hepimiz şey yaptık. Ama yani güzel maçlar izledik. Şöyle iki tane notla ben burayı tamamlayayım. Yani dün akşam o maddi devre arasındaki şovu izlemek istiyorduk ama yayıncı kuruluş tarafından gösterilmedi. Niye onu bilemiyorum. Çünkü çoluk çocuk geldi hakikaten. Orada Muppet Show'u seyredeceğiz. İşte Madonna, Shakira, işte BTS, Koreli grup falan diye. Niye olmadı? Baktık, yani ben baktım YouTube'da şimdi. Gayet normal, eğlenceli. Güzel de bir şov olmuş. Bu Super Bowl'da yaptıkları falan gibi. Ama neden yayınlamadılar? Anlamadım. Birincisi bu bana şey geldi. İkincisi de şu. Birinci olan takım 50 milyon dolar almış. İkinci olan takım 33 milyon dolar almış. Maalesef bizim takımımız birinci turda gitti. 13 milyon doları aldılar. Aldıkları söyleniyor. Şimdi bunu da herhalde göz önüne almak lazım. Ve tabii ki Montella'yı da bir defa daha düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü başarısız olan yaklaşık 10 ya da 12 teknik direktör anında özür dileyerek affını istedi ve ayrıldı. Fakat bizim hoca hala bu başarısızlıkla duruyor diyeyim yani.
3: Şakir Hocam, sizin çok fazla futbolla ilgili olmadığınızı biliyorum ama hani bu Dünya Kupası futbolda sadece futbol değil, mutlaka söyleyecekleriniz vardır.
5: Evet, yani ben o işte 20 adam bir topun arkasından niye koşuyor diyenlerdenim ama 20 adam 22 adam bir topun arkasında koşuyor ve biz izliyoruz. Bundan bir kimlik yaratıyoruz. Yani şimdi milli takımlar oynuyor ama işte Fenerbahçe'ydi, Galatasaray'dı vesaireydi. Bunun arkasında bir biz ruhu var, bir kimlik oluşuyor ve insanlar bunun üzerinden mutlu oluyorlar, seviniyorlar, üzülüyorlar, ağlıyorlar, kavga ediyorlar. Arkadaşlarıyla
3: küsüyorlar,
5: küsüyorlar. Tabii. Yani burada da bir ülkeler söz konusu olduğunda milli gurur vesilesi oluyor. Yine bir kimlik, hatta milli gururun ötesinde işte biz Filistin'e yakın hissediyoruz, o zaman İspanya'yı destekleyelim. Zaten Netanyahu işte Arjantin'i destekliyormuş falan gibi pek çok arkadaşlarının paylaşımını gördüm ben internetten. Ne yapıyor futbol bize? Tamam, yani bu işin bir spor diplomasisi var, centilmenlik kısmı var falan filan ama ben o kadar Marksist bir adam değilim, Marksist birisi değilim ama beni solcu hocalar yetiştirdi üniversitede. Onun için üzerimde biraz etkileri var. Sınıf tahlili yapmayı seviyorum. Bizi oyalıyorlar. Futbolla oyalıyorlar ve ekonomiyi, savaşları, açlığı, yokluğu, sıkıntıları.
4: Hocam bu 3F oldu biliyorsun.
5: Bu futbol fiesta oldu. Evet. Vallahi bunlarla bizi oyalıyorlar, unutturuyorlar, eğlendiriyorlar ve gerçekten odaklanmamız gereken şeye bu vesileyle odaklanmamış oluyoruz. Üstelik bir de başka bir şey yaptırıyorlar, tükettiriyorlar. Çünkü aslında ihtiyacımız olmayan, normalde tüketmeyeceğimiz o üniformalar, toplar, bu bir endüstri. Hiçbir şey yapmıyorsak ne yapıyoruz? O maçı izlerken 50 tane reklama da maruz kalıyoruz.
4: 100 milyar dolar.
5: Buyurun işte. O reklamlar sırasında bize ne anlatılıyor? Aslında senin buna ihtiyacın var denip aslında hiç de ihtiyacımız olmayan bir şeyi ihtiyacımız haline getirip sonra gidip onu satın alıyoruz. Böylelikle büyük bir paketin, düzenin parçası oluyoruz. Buna karşı koymak maksadıyla değil ama yani ben hakikaten hiç anlamadığım için futbol izlemiyorum. Trump'ı gördüm ama Trump'a da çok güldüm. Yani hani çocuklar gitmiş kazanmış, ne giriyorsun adam oraya yani. Bizim bir tane şey geldi aklıma, tuzcu adamcağız geldi, onun gibi karede yer almak istemiş koskoca devlet başkanı. Allah akıl fikir versin diyorum.
3: Tabii hocam, biz burada futbol severler olarak çok fazla katılamıyoruz tabii bunlara. Sizin aksinize Vahap Hoca'nın bugün öğrendim, sonra Vahap Hoca'nın sadece siyaset üzerine değil, futbol üzerine de yazıp çizdiğinde gördüm. Hocam, anladığım kadarıyla siz yakından takip etmişsiniz Dünya Kupası'nı.
6: Evet.
3: Nasıl buldunuz? En dikkatinizi çeken şeyler neydi? Eleştirilecek tarafları da vardı değil mi?
6: Elbette. Ben tabii Şakir Hoca'nın tam tersine futbolu hayatın merkezine koyanlardanım. Yani bütün planlı, günlük programımı futbola göre, maçlara göre yaparım. Bütün maçları da o anlamda seyrettim. Ya tabii çok değişik bir Dünya Kupası'ydı. Bir kere en başında bugüne kadar Dünya Kupaları 32 takım üzerinde yapılıyordu. 48 takımla yapıldı ve tabii futbol severler açısından daha fazla maç seyrettik. Yani 64 maç yerine 104 maç seyrettik. Başlangıçta buna yönelik sert eleştiriler vardı. Yani bu kadar fazla takımın katılmasının futbol Dünya Kupası'nın ruhunu ortadan kaldıracağı yönünde, ama bence kötü olmadı. Yani ilk defa katılan ülkelerin göstermiş oldukları performanslar son derece heyecanlı bir dalganın da doğmasına sebebiyet verdi. Infantino herhalde buradan aldığı cesaretle artık 48 de yetmez, 64 takım üzerinden düşünelim, bunu yapabilir miyiz diye yeni bir projeye girdi. Yine biz futbol severlerin pek aşık olmadığı bir uygulama vardı. İşte bu su arası denilen aralar aslında 4 devreye çevrildi bunu. Arsene Wenger'in açıklaması vardı. Biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu acaba futbolun ruhunu öldürdü mü veya oyunların sonucuna doğrudan etki etti mi? Şu ana kadarki tespitlerimiz etki etmediği yönünde, ama kendisi zaten futbol geliştirme direktörü. Bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor. Yoğun bir teknoloji kullanımı söz konusuydu. İşte çipli toplar, offside'ların çok kısa süre içerisinde belirlenmesi, yarı otomatik offside teknolojisinin bütün maçlarda kullanılması ve tabii Amerikan dokunuşu da kendisini her yerde hissediyordu. Bir olayı görsel şova dönüştürmekte kimse Amerikalıların eline su dökemiyorlar. Burada da bütün maçları muazzam bir görsel şova dönüştürdüler. Final maçında da biz mesela ilk defa futbol severler olarak 30 dakikalık bir arayla karşılaştık. Sanki Dünya Kupası bir finali değil de bir Super Bowl finaliymiş, bir Amerikan futbolu finaliymiş gibi karşımıza çıktı. Tabii bu Dünya Kupası'nda olduğu gibi, diğer Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu Dünya Kupası'nda da kazananları var. Hiç kuşkusuz en büyük kazanan İspanya. İspanya hak ederek kazandı. Cemal Süreyya'nın Doğan Hızlan'la yaptığı bir söyleşi var. 1931'de doğdum, 1937'de annemi kaybettim, 1944'te Dostoyevski'yi okudum. O günden bugüne huzurum yoktur diyor. Ben de 1982'de Maradona'yı seyrettim. O günden bugüne Arjantinliyim. Gerçi bazen huzuru bulduğumuz günler oldu, bazen de huzuru kaybettiğimiz günler oldu. Dün akşam huzuru kaybettiğimiz günlerden bir tanesiydi.
4: Abi,
6: İspanya gerçekten hak ederek kazandı bu maçı. Tabii güzel hikayeler de vardı mesela bu Dünya Kupası'nda. Örneğin Yeşilburnu'nun hikayesi herkesin çok sevdiği, çok sıcak bir hikayeydi. Yani gönüllerin şampiyonu olduğu konusunda orada bir tartışma yok. Dünya Kupası'nın her maçı üzerinde bir tartışma olabilir, takım üzerinde olabilir. Ama Yeşilburnu ve kalecisi Vozinia'nın gönüllerin şampiyonu olduğu konusunda herhangi bir tartışma yok. Afrika futbolunun gelişim kaydettiği bir kez daha görüldü. Yani özellikle FAS'ın oynadığı futbol birçok futbolsever tarafından son derece etkili göründü. Fransa ile 4 yıl önceki maçın intikamını almaya çalıştılar ama maalesef bu sefer de başaramadılar. Artık bir başka sefer ediyoruz. Tabii kaybedenler de var bu Dünya Kupası'nın. Mesela bence en büyük iki kaybeden, bir tanesi Brezilya, bir tanesi de Almanya. Almanya'nın son 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra uluslararası turnuvalarda başarı gösteremiyor. Yani yeni bir futbol kültürü, yeni bir futbol jenerasyonu gerçekleştiremiyor. Muhtemelen Jürgen Klopp'la bunun üzerinden, bunun üstesinden geleceklerdir. Ve Brezilya, 2002'den beri ortada yok Brezilya. En son

0: zorunda kaldık. Devin söylediğiniz hususa katılıyorum. Yani burada ciddi manada bir gözden geçirmeye ihtiyaç var. Montella'nın tercihleri, kadro seçimi, oynattığı futbol ve benzeri. Bundan sonraki süreç içerisinde bu tartışma da Türkiye'de de herhalde olacaktır.
1: Minicik bir ekleme. Vahap Hocam, şimdi yeşil burunlu futbolcular biz Kobe Verde'li izliyorlar. 2013'te Birleşmiş Milletler'e başvurmuşlar ve bize lütfen Kobe Verde deyin diyorlar. O yeşil burun sömürgecilerden kalma bir isim
0: Doğru.
1: diye onu
0: Doğru.
1: da ektim.
0: Doğru. Doğru Mete abi, ben seyircilerimiz yeşil burun olarak bildikleri için kullandım ama
1: Doğru
0: doğru,
1: doğru yok.
0: Kobe Verde'yi
1: Doğru söylüyorsun.
0: Kullanmak
2: Ben...
0: lazım. Doğru.
2: İspanya'nın hocasından belki Türkiye'nin sadece milli takım için değil tüm altyapı takımları için alması gereken bir ders var. De La Fuente.
0: Tabii. Fuentes inanılmaz bir hikayesi var
2: Evet yani
0: Fuentes'in
2: bir
0: zaten.
2: gazete küpüründeki iş ilanını görüp milli takımın alt kategorilerinde oradaki bir tanıdığına ulaşarak U17 veya U18 galiba takımında görev alıyor. O takımı şampiyon yapıyor. U19 takımını Avrupa şampiyonu yapıyor. Bir anlamda aslında şu an milli takımda oynayan çocuklarla beraber gelişerek Avrupa Şampiyonası'nı ardından Dünya Kupası'nı kazanıyor. Türkiye'de
0: tabii müthiş bir jenerasyonu vardı
2: tabii.
0: İspanya'nın. Yani 2000 yılların başında işte Iniesta'lı, Xavi'li kadro inanılmaz bir kadroydu. 2008 ve 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Şampiyonası'nda da kupayı götürdüler. Ama daha sonra o jenerasyonu kaybedince İspanya futbolu da bir krize girdi. 2010'dan bugüne kadar İspanya uluslararası alanda milli takım olarak işte başarı göstermemişti. 2024'te Avrupa şampiyonu oldular. Daha sonra da Uluslar Ligi'ni, daha önce de Uluslar Ligi'ni aldılar. Ve bunu Fuentes'te yaptılar. Şu anda kadroda oynayanların büyük bir kısmı altyapıda Fuentes ile birlikte çalışan öğrenciler. Yine güzel bir hikaye. Lionel Scaloni, Arjantin hocası. O da Fuentes'in öğrencisi. Scaloni, İspanyol Futbol Federasyonu'nun açtığı antrenörlük kursunda kendi diplomasını alıyor ve orada kendisine hocalık yapanlardan bir tanesi de Fuentes'ti. Dün Usta ile Çırak'ın bir mücadelesi vardı. Usta yine galip çıktı.
2: Ve tabii sahadaki en usta isim de
1: Vahap Hoca'yı bir takım spor programlarının yorumcu olarak
2: bence de
1: yapabiliriz, tavsiye edebiliriz yani.
2: Kesinlikle. Yani dün tabii sahadaki en usta isim Messi'ydi.
1: Tabii.
2: Sevsek de sevmesek de kendisini, ki çok fazla sevmeyeni yoktur ama çok dünya futbolunun en büyüğü olduğu
1: gözleri
2: konusunda bir
1: yaşlandı.
2: tartışma yok. Bir de mesaj paylaşmış, onunla noktalayalım. Acı çok büyük ve bu yaranın kapanması zaman alacak ama geriye dönüp baktığımda güzel olan her şeyi de yanımda götürüyorum. Bir veda mesajı gibi. Her şeyimizi ortaya koyarak geri çevirdiğimiz maçları ve hafızalarda sonsuza dek kalacak o anları, tüm bir ülkenin desteğini, bu grubun emeği ve fedakarlığı ile birlikte bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıyan yolculuğu unutmayacağım diyor Arjantin'in.
1: İspanyolları da tebrik ediyor.
2: İşte yaşayan efsane sıfatını belki en çok hak eden dünyadaki insanlardan bir tanesi. Sonunda da İspanya'yı tebrik ediyor. Bu mesajla biz de sonuna geldik efendim. Programın Doğrudan Siyasette bu hafta Mete Çubukçu, Profesör Doktor Şakir Dinçşahin ve Doçent Doktor Vahap Coşkun'la beraberdik. Noktalıyoruz programı. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
2: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
3: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok.
1: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
3: Ne dersiniz yani, yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
2: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
1: Silah bırakma süreci ne aşamada?
3: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
2: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
1: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
3: Trump vites düşürmüyor.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız.

0: olmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
1: Hava durumu. Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor, sıcaklık 40-41 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Gelin önce günün öne çıkanlarını paylaşalım.

Bugünün gündeminde iki operasyon haberi vardı. Sabah saatlerinde Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. Son durumu birazdan paylaşacağız. Ve Ahbap soruşturmasında gelişme var. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 8 isim için tutuklama talep edildi. Soruşturmaya dair bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararıyla başlayan parti içi tartışma ayrılığa doğru gidiyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti için yaptığı hazırlık artık son aşamaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durumu da ekranlarınıza getireceğiz efendim. Ve defalarca bitmenin eşiğine gelen savaş bir türlü son bulmuyor. Yoğunluğu azalsa da çatışma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı, İran bölge ülkelerini vuruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler var. Trump'tan yine bir tehdit var. İran öldürdüğü her Amerikan askeri için bedel ödeyecek dedi. İran tarafından da yeni açıklamalar var. Birazdan paylaşacağız. Ve bir gündemde sorun daha var. O da çekirgeler. Evlerden, iş yerlerinden çıkıyor. Antenleri, dikenli bacakları ve uzun boyuyla da görenleri korkutuyor. İstanbul ve bazı şehirlerde çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler çekirge istilası mı var sorusunu gündeme taşıdı. Uzman bir konuğumuz olacak bu konuda ve üzerine konuşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Değerli izleyenler, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Uğursan Uğur ve 8 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi. Uğursan Uğur'sa emniyet sorgusunda tüm bu suçlamaları reddetti.
1: Uğursan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Uğursan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Uğursan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
2: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
1: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Savcılık sorgusunun ardından Uğur'un 9 şüpheliyle birlikte tutuklanması istendi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi. Zanlılar görevi kötüye kullanmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlandı. Sosyal medya yayıncısı Uğur, aralarında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerin de olduğu 9 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
3: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
1: Uğursan Uğur'sa kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da banka hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek, teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor ve bu tarihin özel bir anlamı var. PKK'nın ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapmıştı PKK. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihe PKK sona erdi mesajının verileceği belirtiliyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
5: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
4: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarını ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasası ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
5: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
4: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
0: Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltında.
4: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
0: Ve Washington ve Tahran hattına bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı sürüyor. İran'sa Kuveyt'ten Ürdün'e kadar misillemelerine devam ediyor. Trump'tan yine bir tehdit var. İran öldürdüğü her Amerikan askeri için bedel ödeyecek dedi. Şimdi iki bağlantımız olacak. Washington'da Begüm Dönmez Ersöz Trump'ın açıklamalarını aktaracak. Tahran'daysa Ali'den özellikle saldırıları dinleyeceğiz ama ilk söz Begüm'de. Begüm, Trump son mesajında neler söyledi? Savaşın yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor mu? Seni dinleyelim.
6: Buse, Amerika'nın savaşta yeni kayıp vermesi tansiyonu biraz daha yükseltmişe benziyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bunun kat kat bedelini ödeyecek mesajını verdi. Ve bu direktifin Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ve ordu içerisindeki de her askeri lidere iletildiğini söyledi. Cuma günü İran'ın Amerika'nın saldırılarından sonra Ürdün'de düzenlediği misilleme saldırıda iki Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Bir asker de kayıptı, hatta sonradan onun da cenazesine ulaşılmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Ürdün'deki bu saldırıda hayatını kaybeden iki askerin kimliklerini açıkladı. Askerlerden birisi 25 yaşındaki Teğmen Tyler James Feehan Hawaii'li. Diğeri de Isabella Gonzalez, 19 yaşında, Texaslı. Cumartesi günü de Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri İran'a ait olan, düşürülmüş olan bir insansız hava aracının kontrollü bir şekilde patlatılması sırasında bir Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti. Onun kimliği ise henüz açıklanmadı. Amerika'nın vermiş olduğu bu son kayıplarla birlikte İran'la Amerika arasındaki savaşın başlangıcından bu yana 17 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş olduğu savaşta ABD Başkanı Donald Trump 9. gecede devam eden saldırılardan sonra gece yaptığı açıklamada onları çok sert vurduk demişti dün. Öldürülen askerlerin onuru için yaptık ifadesini kullanmıştı. Son olarak bu konuyla ilgili şunu da bir not olarak aktaralım. Salı günü, salı akşam saatlerinde hayatını kaybeden iki Amerikan askeri için Delaware'deki üste bir tören düzenlenecek. Askerlerin naaşları getirilecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın da hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin naaşlarının getirileceği Dover Hava Üssü'ndeki törene katılması bekleniyor Buse.
0: Peki Begüm, ateşkes kağıt üzerinde mi kaldı? Amerikan basını bu konuda ne söylüyor?
6: Amerika'nın yeni kayıp vermesiyle bir miktar daha zora girdiği anlaşılıyor. Şunu söyleyelim, kısa bir süre önce üst düzey Amerikalı bir yetkili ABD basınına yaptığı açıklamada, Axios'a yaptığı açıklamada İran'la olası ateşkese ilişkin görüşmelerle ilgili şunu söyledi. Üst düzey Amerikalı yetkili diyor ki şu anda ABD Başkanı Donald Trump İran'ın mutabakat zaptını ihlal etmesi sebebiyle ve Hürmüz Boğazı'ndaki terör eylemlerine devam etmesi sebebiyle İran'a bedel ödetmeye odaklanmış durumda. Buna ek olarak da Başkan Trump Ürdün'de Amerikan askerlerinin öldürülmesinin bedelini de İran'a ödetecek ifadesini kullandı üst düzey Amerikalı yetkili ve bu tırnak içerisinde yıkıcı saldırılarında başkan aksine karar verene kadar da devam edeceğinin mesajını verdi Amerikalı yetkili. Ama yine de diplomatik cephede ufak da olsa bir miktar umut ışığı diyelim ya da kırıntısı diyelim onun da olduğunu söylemek mümkün. Arabulucu Pakistan son günlerde İki taraf arasındaki mutabakat zaptını yeniden canlandırmak amacıyla çabaları yoğunlaştırmış durumda. İran'ın İçişleri Bakanı Pakistan'da Amerikalılar İran'la Amerika arasındaki görüşmelerin hala devam ettiğini söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bizim davranış değiştirmemiz için onların davranış değiştirmesi gerekir dedi. Eğer kapı diplomasiye açılacaksa İran için verimli bir şeyler yapmak isteyenler kazanır ve sistemin kontrolünü ele geçirirler ya da müzakerelerin kontrolünü ele geçirirlerse bu çok olumlu bir gelişme olur dedi.
0: Evet, Begüm Dönmezer söz çok boyutlu taraflarıyla anlattı Amerika'da konuşulanları, yapılan açıklamaları. Şimdi ise İran tarafına bakacağız. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı İran'da verdiği röportajda savaşın perde arkasını anlattı. Şimdi Ali Çabuk da detayları aktaracak bizlere. Ali Arakçı Amerika ile ilgili ne söyledi? Önce bunu alalım senden.
7: Buse atmosfer itibariyle çok farklı bir röportaj, alışkın olduğumuz bir röportaj değildi doğrusu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir sosyal medya içerik üreticisi olan İranlı bir gazeteciye bu röportajı verdi ve savaşa dair bazı detaylar paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen röportaj oldu ve röportajda dikkat çeken bölge ülkelerinin rolüne vurgu yaptı. Özellikle Türkiye'nin rolünü vurguladı ve takdir etti Türkiye'nin rolünü. Savaşın dördüncü günü Trump da açık bir şekilde beyan etmişti. İran'a yönelik başlatılan savaş sonrasında özellikle Kuzey Irak'taki ayrılıkçı grupların gruplara silah gönderildiği ve bu örgütlerin ve grupların her an karadan İran ile bir savaşa gireceklerini söylemişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesine dair tabii uluslararası medya ve kamuoyunda da çok fazla şey konuşuldu. Arakçı Dışişleri Bakanı bu konuda ilk kez Türkiye'nin rolünü teyit ederek güçlü bir duruş sergilediğini ve güçlü bir tavır ortaya koyduğunu belirtti Türkiye'nin. İran'ın bölünmesi noktasında Kuzey Irak'taki liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Barzani ile, Talebani ile ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir telefon diplomasisi yürüttüğünü vurguladı ve şu uyarıyı yaptığını söyledi. Kuzey Irak'tan İran'a gelebilecek her türlü tehdide karşı cevabımız sert olacaktır. Savaş nedeniyle başka yerlerle meşgul olduğumuzu ABD yönetimi düşünmesin, böyle sanmasın dedi ve Türkiye'nin rolüne değindi. Türkiye bu süreçte çok etkin bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla, ABD'lilerle görüşüyorlardı hem de bu konuda çok sağlam bir duruş ortaya koydular ve bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iş karışıklık çıkarma senaryolarını başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu ifadesini kullanıyor Dışişleri Bakanı Arakçı. Dikkat çeken bir diğer açıklaması ise 110 kodu oldu Buse. Birçok senaryoyu masaya yatırdıklarını söyledi Ulusal Güvenlik Konseyi'nde. ABD tek mi İran'a saldıracak? İsrail'de bu savaşa dahil olacak mı? Altyapı tesislerimiz eğer hedef alınırsa nasıl karşılık veririz? O senaryolardan birinin de Hamene'nin hedef alınması olduğunu söyledi ve bu konunun 110 koduyla kodlandığını belirtti. Birbirimizle konuştuğumuzda 110 kodu dediğimizde yetkililer neyi kastettiğimizi anlıyorlardı. 110 kodu ise Hamene'nin hedef alınmış olması anlamına geliyordu. Müzakerelerin ve diplomasinin önemine değindi. Çünkü İran içerisinde yapılan eleştirilerden de Arakçı'nın da hedef alınmasına neden olan bir konu diplomasinin ve müzakerenin İran'a bu savaşı getirdiği noktasında bazı eleştiriler vardı. Arakçı bunları kabul etmedi. Daha önce ABD ile birçok kez savaşın eşiğine geldiklerini ve diplomasinin bunu ertelediğini söyledi ve 12 günlük savaş sonrasında yürütülen diplomasi ve ateşkesin bir anlamda 40 günlük savaşa hazırlık anlamı taşıdığını belirtti. Şu anda da bu sürecin devam ettiğini vurguladı ve savaşı önlemek için her türlü diplomatik girişimi de kullanacaklarını söyledi Buse.
0: Peki, Ali Çabuk'la konuştuk efendim. Şimdi bir başka bölge ülkesinde yaşananlara bakacağız. İran'ın son günlerde Amerikan saldırılarına karşı misillemelerini Ürdün'e yoğunlaştırması dikkat çekiyor. Peki İran neden Ürdün'ü hedef tahtasına oturttu? Gelin şimdi bu sorunun yanıtına bakalım.
4: İran, ABD'ye kayıp verdirerek saldırılarını artırmasını önlemeye çalışıyor. Bu nedenle Ürdün'e hedef alan füze ve drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın ABD ile artan işbirliği nedeniyle Ürdün'ü hedef tahtasına koyduğunu yazdı. Ürdün'ün savaştaki rolünün artık göz ardı edilemeyecek kadar öne çıktığı belirtildi. Ürdün'ün ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermede Arap dünyasındaki en esnek ülkelerden biri olduğunun altı çizildi. Kuveyt ve Bahreyn gibi körfez ülkelerine kıyasla İran'a daha uzak olmasının da Amerikalılar için bir başka avantaj sağladığına dikkat çekildi. Savaşın başında ABD ordusunun askerlerinin bir bölümünü daha güvenli olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'dan Ürdün ve İsrail'e kaydırdığı hatırlatıldı. Bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın misillemesinden korkarak üslerini İran saldırılarında kullandırmamasının da Ürdün'ün önemini artırdığı belirtildi. Petrol ve doğalgaz zengini körfez ülkelerinin aksine ABD'nin yardımlarına bağımlı olan Ürdün'ün Trump yönetiminin taleplerini geri çeviremediğinin altı çizildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e 1950'lerde başlayan ekonomik ve askeri yardımların 15 yılda 3 kat arttığı vurgulandı. 2025'te yapılan askeri ve ekonomik yardımlar 1,45 milyar doları buldu. New York Times'a göre Ürdün'deki ABD askerlerinin sayısı 4000'e yaklaşıyor. ABD'nin son günlerde Avrupa'dan bölgeye kaydırdığı savaş uçaklarını da çoğunlukla Ürdün ve İsrail'e sevk ettiği tahmin ediliyor. Bu nedenle İran'ın Ürdün'e saldırılarını artırdığı belirtiliyor. Ürdün'de görev yapan eski Amerikalı pilot Alan Eyre, Ürdün'ün Washington'a olan ekonomik bağımlılığı nedeniyle ABD'nin stratejik ve bölgesel hedefleriyle tam bir uyum içinde hareket ettiğini vurguladı. Alan Eyre'ın bunun İran'ın bölge ülkelerine misillemeleri başlayıncaya kadar düşük riskli bir strateji olduğunu belirtti. İsrail'in aksine Ürdün'ün İran'ı caydıracak askeri kapasiteye sahip olmadığına dikkat çekildi.
0: Evet, bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş piyasalarda fiyatlanıyor. Petrol fiyatları kritik 90 dolar eşiğini aştı. Altınsa yerini korumaya çalışıyor. Şimdi fiyatlara bakacağız.
8: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
9: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
8: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
9: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altına sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
0: Evet, bu düşüş fiyatını aktardık altında ama Türkiye'de tabii en fazla yatırım yapılan tasarruf aracı altın. İkinci sırada da gayrimenkul geliyor. Bir süredir konut almak isteyenler de altının yükselişini bekliyor.
8: Altın fiyatındaki düşüş konut piyasasını olumsuz etkiledi. Türkiye'de vatandaşların yatırım tercihinde ilk sıra altının. Merkez Bankası anketine göre Fiyat düşüşüne rağmen tasarruf edenlerin ilk tercihi halen altın. İkinci sırada ise %37 ile gayrimenkul geliyor.
10: Özellikle altın gayrimenkul alım ve satımlarında çok ciddi anlamda piyasada etkili. Onun için altın fiyatlarının biraz daha normalleşmesi ki yukarı fiyatlardan altın alan kişilerin gayrimenkule dönmesi için fiyatların biraz daha dereceli anlamda yukarı yönlü hareketi piyasada ciddi anlamda bekleniyor. Bunun mutlaka konuta kayacağına ilişkin ciddi takipler var.
8: Konut fiyatları son bir yılda %24,5 oranında arttı. Bu sürede enflasyon ise %32 yükseldi. Yani fiyat artışı enflasyonun altında. Uzmanlar faizlerin yüksek olması nedeniyle gelecek dönemde de çok hızlı artışlar beklemiyor. Altın fiyatının yükselmesi durumundaysa satışların canlanabileceği ifade ediliyor.
10: Şu an konut kredilerinde en iyimser rakamlarımız 2.89 ki bu rakamlar hala aslında tüketici açısından hala kabul edilebilir seviyede değil. Ertelenmiş bir talep var, biriken bir talep var ancak hızlı bir ivmeden ziyade kademeli ve seçici bir toparlanma göreceğimizi tahmin ediyoruz.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda son durumu, yaşananları konuştuk. Bu yaşananların piyasalara etkisi, piyasaların işte dolaylı bir şekilde cebimize, hayatımıza etkisini haberlerimize aktardık. Ama şimdi gelin savaşı biraz daha ayrıntılı konuşalım. En azından biraz daha geleceği öngörebilmek adına Amerika ile İran arasında bir yanda saldırılar genişliyor. Diğer yanda da yeni bir ateşkes için kapalı kapılar ardında temas yürütüldüğü iddiaları var. Amerikan Başkanı Donald Trump da eğer bu hafta anlaşma olmazsa daha büyük bir tırmanış olabileceği konusunda arabulucu ülkeleri uyardığı öne sürülüyor. Taraflar daha ağır bir çatışma öncesinde pozisyon mu alıyor ya da barış da bir o kadar yakın mı görünüyor? Bunu konuşacağız. İrem araştırmacısı Doktor Çağatay Balcı'yla hoş geldiniz yayınımıza.
11: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Şimdi biz canlı bağlantılarla son durumu biraz muhabir arkadaşlarımızdan aldık. Savaşın askeri dengesi şu anda hangi tarafın lehine? Trump'ın bu hafta anlaşma olmazsa yeni bir tırmanış olabileceği konusunda ara bulucuları uyarması ne ifade ediyor? Yani savaş yeniden mi başlıyor? Sizin değerlendirmeniz nedir?
11: Esasen Amerika'nın veya Trump'ın bu süreçte uyguladığı yeni bir stratejik faza geçildiğini söyleyebiliriz. Bu iki ayaklı bir strateji şu an Trump tarafından uygulanan veya esas alınan bu yeni yaklaşım. Hem son bir haftadır yoğunlaşan saldırılarla İran'ı tekrar taviz verir noktaya veya müzakere masasına yeniden çekme yönünde bir baskı oluşturmaya çalışıyor Trump bu hava saldırılarıyla birlikte. İkinci olarak ise bu hava saldırılarının hedef seçimlerine baktığınızda veya hedef alınan bölgelerin niteliğine baktığınızda bir sonraki aşamada uygulanacak olan harekat konseptinin de aslında zemini inşa ediliyor.
0: Nedir o? Mesela onlar emareler neler mesela?
11: Şimdi saldırı paternine baktığımızda Amerika'nın son bir haftada gerçekleştirdiği saldırılarda uyguladığı örüntüye baktığımızda Uzistan'dan Çabahar'a kadar yani İran'ın neredeyse Basra Körfezi'ne kıyısı olan bütün bölgeleri hedef aldığını görüyoruz. Ama buradaki hedeflerin seçimine baktığımızda ise fotoğraf daha da netleşiyor. Burada Amerikan hava saldırıları daha çok İran'daki erken uyarı sistemlerini, radar sistemlerini, hava savunma sistemlerini etkisiz kılmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Diğer yandan bölgedeki yani kıyı hattında konuşlanmış olan kara unsurlarını olası bir çıkarma harekatında direniş veya direnç gösterebilecek olan kara unsurlarına yönelik de ya da bunların yerleşkelerine, karargahlarına yönelik de saldırılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu az önce bahsettiğim gibi hem Trump'ın bir baskı stratejisini yansıtıyor ama diğer yandan da bir sonraki aşamada uygulanabilecek bir amfibi harekatın yani Basra Körfezi'nde uygulanabilecek bir çıkarma harekatının da zeminini oluşturmaya başladığını söyleyebiliriz böylece.
0: Yani siz bir kara harekatı ihtimalini yüksek görüyorsunuz. Peki bu savaşın bir önceki seyrinden çok daha şiddetli geçeceği anlamına mı gelir?
11: Muhakkak, kesinlikle. Zaten hatırlarsanız Nisan ayında tam ateşkes sürecinin öncesinde yine Amerika'nın özellikle Hürmüz'deki krizi çözümlemek adına yine bir kara harekatı gündeme gelmişti. Hatta bu gündem oldukça da yoğunlaşmıştı. Yani özellikle Amerika'nın bölgeye yaptığı yığınaklardan çıkarsama yapılarak Amerika'nın burada işte İran'ın adalarına hava indirme operasyonları yapabileceği veya İran kıyılarına çıkarma harekatları yapabileceği yönünde ciddi bir gündem söz konusuydu. Ama kısa bir zaman içinde ateşkes aşamasına geldi iki taraf ve bu gündem bir anlamda duraklatıldı. Tabii burada duraklatıldı ifadesini bilinçli olarak seçtim. Durdurulmadı, duraklatıldı. Çünkü durdurulmuş olması... Kesinlikle duraklatılmış olması şunu gösteriyor. Kaldığı yerden aynı şekilde, aynı paternle devam etmesi anlamına geliyor. Yani şu an yaşadığımız süreç aslında Nisan ayında duraklatılan sürecin kaldığı yerden devam etmesi anlamına geliyor. Ve az önce de sizin de belirttiğiniz gibi Amerika'nın artık kalıcı olarak Hürmüz'deki sorunu çözebilmek ya da Hürmüz'deki İran etkisini kalıcı olarak sınırlandırabilmek, yok edebilmek adına belki de tek çözüm olarak bu amfibi harekatı gördüğünü de söylememiz mümkün.
0: Yani kara harekatının asıl amacı Hürmüz'ü kontrol etmek ve işte İran'ın güdümüne bırakmamak gibi görünüyor. Tekrar bu enerji piyasaları açısından önemli diyorsunuz. Bu arada Ürdün şu anda hedefte. Körfez ülkeleri evet doğrudan dahil olmak istemiyorlar asla savaşa, hafta sonundan bu yana, ama Ürdün sık sık hedef alınıyor. Amerikan ordusu için önemi nedir ve işte Körfez ülkeleri o hemen güç toplama ya da mola vermenin ardından dahil olur mu sizce bu savaşa?
11: Şöyle, özellikle Ürdün'le birlikte bahsettiğiniz gibi Körfez ülkeleri bu savaş sürecinin en yorgun aktörleri olarak tanımlayabiliriz. Çünkü çok sık İran saldırılarının hedefi oldular ve hala da hedef olmaya devam ediyorlar açıkçası. Dolayısıyla böylesi bir sürece, yani Amerika'nın gerçekleştirebileceği bir çıkarma harekatına Körfez ülkelerinin daha aktif destek sunma olasılığı yüksek. Çünkü onlar da bir an önce bu çatışma sürecinin sonlanmasını arzuluyorlar, hedefliyorlar kendi güvenlikleri ve çıkarları bağlamında. Dolayısıyla Ürdün de bunlardan bir tanesi. Keza bu ülkeler küçük ölçekli aktörler oldukları için bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizlik ortamında direkt etkilenen aktörler. Dolayısıyla bu sürecin bir an önce çözüme kavuşturulmasından yanalar. Tabii elbette ilk seçenek diplomasiydi. Müzakere yoluyla veya barış görüşmeleri yoluyla bunun halledilmesiydi, ama tabii ki ilk önce Trump, sonra da İran varılan mutabakatın askıya alındığı veya işlevsiz ya da geçersiz kaldığı yönünde açıklamalar yaparak aslında diplomasi ve müzakere seçeneğinin büyük, yine birkaç sefer tekrarladığı gibi, yine büyük bir darbe aldığını da gösterdiler.
0: Evet, peki Amerika'da asker kayıpları ve yükselen petrol fiyatları var. İran'da ise ekonomik çöküş ve artan bir iç baskı var. Amerika'da aynı zamanda seçim yaklaşıyor, ara seçimler. Bu ne kadar sürebilir? Özellikle Amerika ne kadar sürdürebilir daha bu savaşı?
11: Evet, tam da bu faktörlerden dolayı aslında Amerika'nın Hürmüz'de kalıcı bir çözüm hedeflediğini söylememiz mümkün. Kısa süreli etkili bir operasyon konseptiyle Trump, öyle görünüyor ki, öyle anlaşılıyor ki, bölgedeki krizi çözümleyip bir an önce zafer ilan etmek ve dahası sizin de bahsettiğiniz gibi Hürmüz'deki krizin özellikle Amerikan ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ve bunun net kalıcı çözümünü de bir amfibi harekattan, bir çıkarma harekatında görüyor. Önümüzdeki günlerde tekrar iki aktör arasında görüşmeler veya müzakereye dönüş sinyalleri görebiliriz. Ama benim kanaatim böyle bir yeniden masaya dönüş kanaati düzeltiyorum eğilimi söz konusu olsa da iki tarafın birbirine yönelik güven bunalımı yaşadığı bir ortamda bu süreçte uzun sürmeyecektir ve bir sonuç üretmeyecektir. Yani Amerika Hürmüz'de savaş öncesi koşullara bir an önce dönülmesini isterken, bunu hedeflerken İran Hürmüz'de savaş öncesi koşulların artık tamamen geçerliliğini yitirdiğini iddia ediyor ve bundan geri adım atmak istemiyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir uzlaşmaz çelişki ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bunun diplomasi yoluyla çözümünün oldukça gün geçtikçe hatta güç hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın da Trump'ın da bilhassa seçim sürecine kadar özellikle İran'da net kesin bir zafer elde etme arayışında olduğunu söylemek mümkün.
0: Peki yeni bir anlaşma kurulacaksa bu sürede işte bir zafer ilan edildi diyelim Amerika tarafından ve bir anlaşma sağlanacaktır. Bunun çerçevesi nasıl şekillenecek? Yani burada özellikle İran'da diretmeye çalışacaktır tabii ki tüm şartlarını. Ne dersiniz?
11: Zaten düğüm noktası bu. İki ülke arasındaki, iki aktör arasındaki en önemli çıkmaz noktası bu. Bahsettiğim gibi İran Hürmüz'ü bu savaş süreciyle birlikte özellikle kendi ulusal güvenlik veya savunma stratejisi bağlamında çok önemli bir kaldıraç haline geldiğini gördü aslında. İran'da bu denli büyük ve etkin bir koza sahip olduğunu daha önce idrak edememişti. Bu savaş süreciyle birlikte Hürmüz'ün aslında ne kadar önemli ve etkili bir kaldıraç olduğunu gördü. Dolayısıyla kolay kolay artık savaş öncesi koşullara dönmek istemiyor ve bu noktada da bütün taviz ısrarlarına karşı direnç sergiliyor. Buna mukabil Amerika ise tam tersine savaş öncesindeki koşullara, yani Hürmüz'deki serbest geçişlerin İran'ın inisiyatif almadığı, İran'ın bölgede kendisini tek egemen, Hürmüz üzerinde tek egemen ilan etmeye çalışmadığı bir düzenin geri gelmesini, statünün geri gelmesini istiyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir kör düğüm yaratıyor iki ülke ilişkilerinde. Burada yeni bir anlaşmadan bu bağlamda bahsetmek çok güç. Çünkü zaten mevcut mutabakatta bu Hürmüz krizinin çözümlenmesinden bahsediliyordu. Buna vurgu yapılıyordu ama masa başında üretilen bu mutabakatın gerçeklikte sahada karşılık bulmadığını gördük. Zaten Amerika'yı şu an konuştuğumuz saldırılara iten de tam olarak bu oldu. Yani Amerika İran'la Hürmüz konusunu masada çözmenin çok çok düşük bir olasılık olduğunu, ihtimal olduğunu gördü ve bunun sonucunda saldırılara yeniden döndü. Dolayısıyla ben burada Hürmüz krizinin çözümlenmesinde diplomasi seçeneğinin gün geçtikçe daha az işleve sahip olduğunu söyleyebilirim. Kanaatim bu yönde. Hı hı. Ve ilerleyen günlerde ancak Amerika'nın askeri baskısıyla ve İran'ın bu noktada bir geri adımıyla ancak Amerika'nın istediği, tasavvur ettiği şekilde bunun çözülebileceğini düşünüyorum. Tabii o Amerikan tasavvuru, buna karşı İran'ın da tabii büyük bir direnç sergileyeceğini de biliyoruz. Bu da bölgedeki çatışma iklimini daha da derinleştirme riskini taşıyor.
0: Evet, yaşayıp göreceğiz gibi görünüyor. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Evet, Çağatay Balcı ile konuştuk. Sağ olun efendim. Şimdi bir reklam arasına gidelim, ardından buradayız. Gündemdeki haberleri aktarmaya, yeni konuları konuşmaya devam edeceğiz.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Merhaba sevgili cazseverler.
12: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
13: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: NTV Radyo.
1: Evet, aranın ardından karşınızdayız efendim. Dün Dünya Kupası finalini izledi tüm dünya. 39 günlük Dünya Kupası maratonu Amerika'da oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Maça tribünlerden takip eden Amerikan Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Infantino ile birlikte şampiyon İspanya'ya kupa ve madalyalarını da takdim etti. O sırada tribünlerden de yuhalama seslerini duyduk. Dev final, devre arası konserleri ve görkemli havai fişek gösterileriyle tarihe geçti. Gelin Dünya Kupası'ndan izlenimleri getirelim şimdi ekranlarınıza.
2: ...2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil, ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump maçın oynandığı New York New Jersey stadına Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stad çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 P-16 savaş uçağı milli marşlar sırasında stad üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel lojada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Stad'da 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finalist ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Sahne performanslarının uzaması nedeniyle ikinci yarı ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. Tribünden yuhalama sesleri yükseldi. Trump ve Infantino futbolculara madalyalarını taktı. Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi.
1: Ve İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu. 13 yıl önce Matadorların alt yaş takımında teknik direktörlüğe başlayan Luis de la Fuente kendi yetiştirdiği oyuncularla dünyanın zirvesine çıktı. İspanya'nın şampiyonluk öyküsüne bakacağız şimdi de.
3: Luis de la Fuente'nin 2013'te İspanya 19 yaş altı takımıyla başlattığı öykü Matadorların Dünya Kupası şampiyonluğuyla sonuçlandı. 2010'da Iniesta'nın uzatmada attığı golle kupaya uzanan İspanyollar, 16 yıl sonra Ferran Torres'in yine uzatmada kaydettiği golle bir kez daha futbolda dünyanın en büyüğü oldu. Xavi, Iniesta ve Puyol'u izleyerek büyüyen Yamal, Rodri ve Oyarzabal, ülkelerine tarihlerinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşattı. Son Avrupa şampiyonu İspanyollar, kupanın son galibi Arjantin'i finalde yenerek bir kez daha kıta ve gezegen dublesi yaptı. Matadorların kupaya giden serüveni Yeşilburun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'la yer aldığı J grubunda başladı. İspanyollar ilk maçında turnuvanın flaş kalecisi Vozinha'yı geçemedi ve Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı. Devamında Suudi Arabistan ve Uruguay'ı mağlup eden De La Fuente'nin öğrencileri gol yemeden bir üst tura yükseldi. Eleme etabında da kalesinde çok az sayıda pozisyon gören İspanyollar son 32'de Avusturya'yı 3-0'la turnuva dışına itti. Bir sonraki turda Portekiz'i nöbetçi golcüsü Merino'nun 90+1'de fileleri sarstığı maçta 1-0 mağlup ederek Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası defterini kapattı. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan Matadorlar turnuvada ilk ve tek golünü bu maçta yedi. 1-1'lik skorla girilen karşılaşmanın son bölümünde bir kez daha sahne alan Merino takımına yeniden turu müjdeledi. Yarı finalde Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Fransa'yı net bir oyun ve 2-0'lık skorla geçen İspanya, Dünya Kupası finalinde Messi'li Arjantin'e rakip oldu. Fransızlara 90 dakikada sadece 3 isabetli şut izni veren Matadorlar, Arjantin ise 90 dakikada şut çekmelerine dahi müsaade etmedi. Uzatmada Ferran Torres'in attığı gol İspanya'yı bir kez daha dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, turnuva tarihinde en az gol yiyen şampiyon unvanını eline geçirerek kırılması zor bir rekora imza attı. Henüz bebekken Lionel Messi'nin küvette yıkadığı Lamine Yamal, Messi'yi Dünya Kupası finalinde yıkan isim olarak kayıtlara geçti. Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'nda da zafere uzanan İspanyollar, 2008 ve 2010'da başardığı dubleyi tekrarladı. Euro 2012'yi de kazanan Matadorlar, futbol tarihinin en dominant dönemlerinden birine imza atmıştı. De La Fuente'nin öğrencileri 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kupaya uzanarak bir kez daha üçlemeye imza atmayı hedefleyecek.
1: Evet, bültene başlarken aktarmıştık. Son günlerde İstanbul ve birçok şehirde evlere giren çekirgelerin videoları paylaşılıyor. Özellikle akşam saatlerinde binaların açık olan pencerelerinden iş yerlerine ve evlere giren, balkonla bahçelere konan çekirgeler nedeniyle panik yaşayan çok sayıda kişi sosyal medyada paylaşımda bulundu. Peki paniğe neden olan dev çekirgelerin sırrı ne? Bunlar istilacı mı, zararlı mı, zararsız mı? İşte bu konuya bir parantez açacağız. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Özkan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhabalar, iyi yayınlar Buse Hanım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bu çekirgelerin Balkanlardan sürüler halinde geldiğine dair bir iddia var. Bu bilgi bilimsel olarak doğrulanabilir mi, yoksa İstanbul'da zaten yaşayan türlerin sayısı mı arttı?
0: Evet, haklısınız. İki ihtimal de geçerli olabilir. Ama bunların çekirgeler bir ülkeden bir ülkeye ya da kıtalar arası göç edebilme yeteneği var. Bunun göç olup olmadığı, istila olup olmadığı aslında uydudan izlenebilirse bunları izlemek mümkün. Bunun dışında zirai radar sistemleri çalıştırarak bunun göç olup dışarıdan gelip gelmediği anlaşılabilir. Bunun dışında uzman gözlemleri ve vatandaşlardan gelen şikayetlerle bu netleşebilir. Türkiye'de
1: bu nasıl belirlenebilir? Bakanlığı,
0: Türkiye'de bakanlığın yapmış olduğu bu zirai radar sistemiyle izleme ve gelen şikayetler doğrultusunda bunun ülkemizden ki türlerden kaynaklandığı söyleniyor. Ama çok dikkatli olmak lazım. İkisi birden geçerli de olabilir. Bunlardan bir tanesi de olabilir ama şu anki veriler ışığında bir istila söz konusu değil yurt dışından. Muhtemelen bunun nedeni de böceklerin olağanüstü çoğalmasında birazcık iklim koşulları elverişli. Sıcaklık çok fazla, yağış da çok fazla oldu. Dolayısıyla bu gibi sonuçları normal karşılamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi yazlık bölgelerde o seslerini duymaya falan da çok aslında alışığız, görmeye de alışığız. Ama tabii evlerin içinde olması insanları zaman zaman tedirgin edip korkutabiliyor. Bu türler insanları ısırır mı, zehirli midir? Sağlık açısından bir sorun teşkil eder mi?
0: Şimdi aslında korkmaya hiç gerek yok. Böcekler aslında çok ünü iyi değil Türkiye'de. Böceklerin faydalar üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Aslında ekolojik denge için müthiş türler, birçok tür için besin kaynağı bunlar. Mesela bunlar olmasa kuşlar olmayacak, sürüngenler olmayacak. Birçok canlı için besin kaynağı. Bir de diğer taraftan çok zararlı olduklarında bir tarlaya girip anında o tarlada tonlarca ürünü kaldırabiliyorlar. Ama toprağın yapısını olgunlaştırıyor. Bir de Avrupa Birliği dahil birçok ülkede aslında gıda olarak kullanılmaya başlandı.
1: Evet. Artı protein kaynağı olarak bizim da galiba görülüyor değil mi?
0: Tabii yani Avrupa Birliği bile çekirgelerin protein kaynağı olarak insan besini olarak kullanılmasına izin verdi.
1: Asya'da
0: o alternatif kaynağı da çok önemli. Şunu söylemek istiyorum Buysa Hanım, biz Türkiye'de genellikle böcek deyince korkuyla irkiliyoruz. Halbuki birçok ülke bunlardan katma değerli ürün üretmek, işte ne bileyim besin değeri olarak kullanmak, teknolojide kullanılıyor. İşte birçok tıp alanında kullanılıyor. Yani birazcık da böyle bakmak lazım. Zehirli bir durum.

0: o martılarla besleniyor. Martıların çok olmasının nedeni aslında bu böceklerle ilişkili. Ve martı ve kargalar belli bir süreden sonra bunları baskılayacak. Şimdi panik yapmamaları lazım. Herhangi bir zehri yok. Benim önerim şu, bir korunaklı bir tel yapabilirler. İçeriye girişi engellemek için. Ha, içeriye de girmişse biz atrap deriz, böcek yakalama aleti diye. Ya da bunu bir kavanozda alıp dışarı atabilirler. Yani bunun için ilaçlama yapmalarına hiç gerek yok evde. Panik yapmasınlar.
1: Onlar da sonuçta bir canlı, daha nazik bir şekilde de evden dışarıya bırakılabilir ama korkmaya yer yok diyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Evet, son zamanlarda artan bu çekirge istilası olarak adlandırılıyor tabii şu anda. Bu konuyu konuştuk. Bir paniğe mahal durum olmadığını da öğrendik. Tekrar teşekkürler yayınımıza katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, şimdi bir kültür sanat haberiyle noktalayacağız efendim yayınımızı, ilk dilimimizi. Beyaz Perde'de televizyon kanallarının başrolde olduğu çokça film izledik. Ancak tabii ki devir değişiyor. Dijitalleşmenin televizyon özelinde en önemli etkisi tabii ki sosyal medya. Yeni bir dijital platform dizisinde televizyonla birlikte başrolde sosyal medya var. İzleyiciyi geleneksel televizyonculuktan sosyal televizyonculuğa adım attırıyor efendim. İzleyelim haberimizi ve noktalayalım burada yayınımızı. Saat başına yeniden karşınızdayız.
2: What knots he'll tie. Let me ask you guys something. What turns you on?
3: This is the Zodiac speaking. By the way, have you cracked the last cipher I sent you? I'm mildly curious as to how much money you have on my head now.
4: Copycat'ten Zodiac'a, unutulmaz gerilim filmlerinde hikayenin başrollerinden biri mutlaka bir televizyon kanalı ya da bir gazete olurdu. Yıllar içinde hayat gibi filmler ve diziler de değişti. Geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda yayınlanan Japonya-Güney Kore ortak yapımı İnsan Buharı dizisinde hibrit bir başrol var. Yani televizyona bir başrol daha eşlik ediyor. Tabii ki sosyal medya. Aslında The Human Vapor, Godzilla'yı sinema dünyasına kazandıran Ishiro Honda tarafından yönetilen ve 1960'ta gösterime giren bir klasikten uyarlandı. Günümüz dünyasına uyarlanan dizide başarılı haber muhabirinin canlı yayını sırasında stüdyoya sızan gizemli bir gaz tabakası profesörün vücuduna girer ve macera başlar. İşte bu noktada kanala kargoyla gelen bir kutuda bir QR kodu bulunur ve o kodla ulaşılan videoda cinayeti üstlenen isim bütün dünyaya amacını sosyal medya aracılığıyla anlatır. Dizide sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanılmasının sebebi, gerçeğin modern dünyada nasıl manipüle edildiğini, yayıldığını ve bir gösteriye dönüştüğünü anlatmak olarak açıklanıyor. Sevilen animasyon Zootopia, 2016'da vizyona girdiğinde şehirde olan biteni anlatan haber spikerleri vardı. Serinin 10 yıl sonra gelen ikinci filminde onlar yine var. Yine şehrin haber kameraları yayında. Ancak hikayeye çağımıza uygun bir karakter dahil oldu. Şehirdeki gizemli sürüngen olaylarını ve komplo teorilerini araştıran bir yayıncı. Sosyal medyada videolar paylaşan çılgın kunduz Nibbles, ikinci filmin dikkat çeken karakterleri arasında yer aldı. İkinci filmde bir de Gazel isminde sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bir şarkıcı var. Zootopia evreninde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gazel, hem aktivist hem de mütevazı büyük bir influencer olarak tasvir ediliyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor, sıcaklık 40-41 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Gelin önce dünden ve bugünden yeni haberleri paylaşalım sizlerle. Şimdi öne çıkanları aktaracağız öncelikle. Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Ve Özgür Özel mutlak mutlak kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış ve bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını söylemişti. Adli tatil başladı. Yani Yargıtay bu dosyayı en erken Eylül'de inceleyecek. Bu durum Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına geliyor. Ayrıntıları birazdan. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerindense 52 yıl geçti. Harekata ilişkin devletin zirvesinden gelen açıklamalara da bakacağız. Ve İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. O operasyonda bazı polislerin çete üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. 37 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen o polisler de var. Yine görüntüleri, ayrıntıları ekranlarınızda olacak birazdan. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek bu bürolarda görevli Cumhuriyet Savcıları diğer soruşturmalara bakmayacak. Böylece terörle mücadelede uzmanlaşmış kadroların oluşturulması sağlanacak.
1: Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Bu bürolar yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek, diğer soruşturmalara bakmayacak. Burada görevli Cumhuriyet Savcılarına nöbet, duruşma savcılığı veya başka bir görev verilmeyecek.
2: Hukuk mesleklerine giriş sınavında
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in imzasını taşıyan yazı 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
2: Almaya hak ettiniz.
1: Yazıya göre terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler artık terör suçları soruşturma bürosu tarafından gerçekleştirilecek. Böylece terör suçları tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulamayla yürütülecek. Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlarla kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Bu çerçevede Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda terörle mücadele ilişkin konular masaya yatırılacak. Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin istatistikler hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel mutlak mutlak kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış ve bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildirmişti. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor ve bu Özgür Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına geliyor.
3: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak mutlak dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
4: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
1: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının Yeni Parti olacağı, Kurucular Kurulu'nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısına yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
4: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
1: Özgür Özel bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Doğan Hatun sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. DEM Partili Doğan Hatun açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yaşadığı sağlık sorunlarının kendisini ciddi bir biçimde olumsuz etkilediğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde görevini beklenen düzeyde yerine getiremediğini belirtti ve bu aşamada bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamadığım düşüncesi açığa çıkmıştır ifadesini kullandı. Doğan Hatun, 2024 yerel seçimlerinde Ayşe Serra Bucak Küçük'le birlikte Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye bir demeç verdi. Fidan'ın gündeminde Amerika ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı. Fidan iki tarafa anlaşmaya dönülmesi çağrısı yaptı.
5: Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden masaya oturması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün." dedi.
6: Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım.
5: Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuşan Bakan Fidan, savaşın bölge ekonomisini etkilediğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğine vurgu yaptı. Fidan, Katar tarafından yürütülen diplomatik girişimlere Ankara'nın desteğinin altını çizdi.
6: Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde.
5: Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirten Fidan, savaşın sona erdirilmesi için hem Körfez bölgesiyle hem de İslam ülkeleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik yeni saldırı başlattıklarını duyurdu. Washington'a gidelim şimdi. Saldırılara ilişkin ayrıntıları Begüm Dönmez her söz aktaracak. Begüm seni dinleyelim.
7: Bu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre Amerika saatiyle saat 4'te yani 1 saat 8 dakika önce Amerikan güçlerinin İran'a yönelik yeni saldırılarının başladığı belirtildi. Yani 10. gecede de Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları sürüyor. Çok fazla ayrıntı paylaşılmadı CENTCOM'un açıklamasında. Yalnızca Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiciliğe saldırmak için İran'ın kullandığı askeri kabiliyetlerin geriletilmesine yönelik olduğu ifade edildi bu saldırıların. CENTCOM'dan yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra ise İran basınında yer alan haberlerde ve iddialarda İran'ın Umman Körfezi, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Hürmüzgan vilayetinin Bemani bölgesinde patlama sesinin duyulduğu aktarıldı. Bunun dışında yine Hürmüzgan vilayetinde Bender Abbas ve Keşim'de de birden fazla patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor. Amerikalı yetkililer aynı zamanda hafta sonunda da yaptıkları açıklamada bölgeye Orta Doğu'ya daha fazla sayıda savaş uçağının gönderileceğini açıklamıştı. Dolayısıyla bütün bunlar Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarını bir miktar daha yoğunlaştırabileceğinin bir işareti olarak görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump da bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran her Amerikan askeri öldürdüğünde bunun bedelini kat kat misliyle ödeyecek tehdidinde bulunmuştu. En sonda yine Cuma ve Cumartesi günü Ürdün ve Kuzey Irak'ta da hayatını kaybeden Amerikan askerleriyle birlikte Amerika'nın İran'la savaşı başladığından bu yana Amerika'nın askeri can kaybı 17'ye yükselmiş durumda ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre de salı akşamı askerlerin naaşları Amerika'ya getirilirken Dover Hava Üssü'nde bir tören düzenlenecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu törene katılması bekleniyor. Peki ateşkes sürecinde ne olacak? Bundan sonra mutabakat zaptı öldü mü? Amerikalı üst düzey bir yetkili Axios'a yaptığı açıklamada şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın hem mutabakat zaptının İran tarafından ihlal edilmesi hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların devam ettirmesinin bedelini ödetmeye odaklandığını söyledi. Aynı zamanda Ürdün'de hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin de Amerikan askerleri can kaybı sebebiyle de İran'a bedel ödetileceğini söyledi. Başkan aksine karar verene kadar da bu yıkıcı saldırılar devam edecek ifadesini kullandı üst düzey Amerikalı yetkili. Ama diplomatik cephede de bir yandan yine ufak da olsa bazı umut işaretleri de yok değil. Arabulucu Pakistan son günlerde çabalarını yoğunlaştırmış durumda mutabakat zaptının yeniden canlandırılması için. Bir 10 günlük ateşkes teklifinin masada olduğu ifade ediliyor. Amerikalılar da İran'la görüşmeler bir yandan devam ediyor dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gün içerisinde yaptığı açıklama önemliydi. Dedi ki bizim davranışımızın değişmesi için İran'ın davranış değişikliğine gitmesi gerekiyor dedi. Eğer diplomasiye kapı açılacaksa İran için verimli, olumlu bir şey yapmak isteyenler kazanır ve sistemin kontrolünü ele geçirirler ya da müzakerelerin kontrolünü ele geçirirlerse bu çok olumlu bir gelişme olur ama şu anda o ne yazık ki o aşamada, o noktada değiliz ifadesini kullandı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Buse.
0: Begüm Dönmez Ersoy son açıklamaları aktardı bizlere ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İranlı sosyal medya içerik üreticisi ve belgeselci Cevat Mogui'nin programına konuk oldu. Arakçı röportajın bir bölümünde Amerika ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırılmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi. Röportajın o kısmını getirelim şimdi ekranlarınıza.
8: روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سران حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح ها کجا رفت یعنی که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی هم با آقای طالبانی هم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخص وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه فکر نمیکنیم ما جای دیگه گرفتاریم قطعا برخورد میکنیم و قطعا نیست
9: تأثیری هم داشت این تلفن ها
8: اقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیگذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم ترکیه نقش موثری ایفا کرد هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت مجموعی از تلاش ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه ولی منظور اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Harekata ilişkin devletin zirvesinden gelen açıklamalara bakacağız şimdi de.
10: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
11: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
10: Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının korunmaya devam edileceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatta adada barış ve istikrarın temelleri atılmıştır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şanlı Türk ordusu Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır dedi. Türkiye'nin adadaki Türklerin haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise harekata ilişkin kısa bir film hazırladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmde Kıbrıs sakinlerinin ifadeleriyle barış harekatına ait görüntüler yer alıyor.
12: Büyük bir coşkuyla ve...
0: Kıbrıs Türklerini uzun zamandır devam eden katliamlarından kurtaran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir ülke olmasını sağlayan Barış Harekatı'nın bugün 52. yıl dönümü biraz önce aktardık. 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan harekat, Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük çıkarma harekatı olarak da tarihe geçti. Ve 16 Ağustos'a kadar devam eden ve zaferle sonuçlanan harekatta Türk askeri tarafından bir kahramanlık destanı yazıldı. Gaziler yaşadıklarını NTV'den Osman Terkan anlattı.
1: Temmuz 1974'te Kıbrıs'a ilk ayak basanlar paraşütçüler oldu. Yoğun düşman ateşi altında adaya indiler.
13: Mermi seslerinin havadan sağımdan solumdan geçtiğini hissediyorum ben yani, duyuyorum. Ve onlar yalnız o değil, hava mermisi dağıtıyorlar, top mermisi dağıtıyorlar. Havadayken birkaç arkadaşımızdan şehit düşen de oldu, yaralanan da oldu.
1: Paraşütçülerin ardından helikopterlerle taşınan komandolar adaya ayak bastı.
14: Girne'nin üzerinden geçtik. Bir panik içinde sirenler çalıyor, uçaklarımız Beş Parmak Dağları'nı bombalıyor. Beş Parmak Dağları'nı aşarak Meserya Ovası dediğimiz Girne-Lefkosa arasında geniş bir ova. Bu ovaya indik. Bu arada etrafımızda ufak ufak ateş yedik. Dolayısıyla havanlar düşmeye başladı.
1: Sıra denizden çıkarmaya gelmişti. Piyadeleri taşıyan gemiler Girne'nin 8 kilometre batısındaki Pladini plajına yanaştı.
15: Çıkartmada biz telsiz kullanamadık. Bizi etkileyen havan atışı, top atışı ve uçak savar. Uçak savarı çok kullanıyor. Makine tüfek gibi kullanıyorlar.
1: Harekat planına göre adaya denizden çıkan ve havadan indirilen birlikler birleşecek. Ardından da harekat alanı genişletilecek. Girne, Lefkoşa ve Mausa şehirlerindeki Rum tehdidi ortadan kaldırılacaktı. Türk askeri Rumlara karşı günlerce ölüm kalım mücadelesi verdi.
16: Çok etkili silahlarla atış yapıyorlar. Hem otomatik silahlar, havan desteği alıyorlardı. Bir anda tüfek pat dedi, yere düştü. Ve sağ omuzumdan bir kan fışkırdı. Hiç sesimi çıkartamadım ama yanıyor ortalık tabii.
1: Kıbrıs'ta bir kahramanlık destanı yazıldı.
17: Bir havan mermisi orada geldi, bizi darmadağın etti. Tabii ben bir kendime geldim, baktım. Hiç kulaklarını duyuyor, hiç ses yok ama, sessiz. Elimi yüzüme attım, baktım elim kan. Baktım yanımda kılavuz mücahit, kanlar içinde, böyle bağırıyor. Elimi bir attım, elime bir parça geldi böyle. Demir geldi elime. Pantolonum böyle, elime geldi pantolonum. Yaralanmışım tabii. Ondan sonra kimseyi görmüyorum. Sesler duyuyorum, komutanım, anne, baba, tabii yaralanan askerlerim var. Habercim şehit olmuş.
1: ...16 Ağustos'a kadar devam eden iki harekat boyunca 498 Türk askeri ve 70 mücahit şehit düştü. 270 sivil hayatını kaybetti. Ödenen bedel sayesinde Kıbrıs Türkleri bağımsızlığa kavuştu.
0: Ve Değerli izleyenler, Ukrayna'da savaş 5. yılına girdi ve 2022 yılından bu yana ülkenin hava sahası sivil uçuşlara kapalı. Kiev'e ulaşmak isteyenler çok uzun bir yolculuğu göze almak durumunda. NTV ekibi de son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte o trende yolculuk etti. Gelin demir diplomasi olarak bilinen o meşhur trene bir yakından bakalım.
18: ...24 Şubat 2022'de savaş başladıktan sonra bu tablo değişmedi. Rus saldırıları sonrası Ukrayna sivil uçuşlara hava sahasını kapattı ve Kiev'e uzanan yol zorlu ve meşakkatli oldu. Savaş başından bu yana 4 milyon Ukraynalıyı komşu ülkelere taşıyan tren bir demir diplomasiye dönüştü. 2023'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden da 2025'te Avrupa'nın 3 büyük ekonomisinin lokomotifi İngiltere, Almanya ve Fransa'nın liderleri de aynı güzergahı kullandı. Savaş 5. yılına girmişken bugün hala Kiev'e karayoluyla ulaşmak mümkün değil. Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya'dan karayoluyla Ukrayna'ya gidilebilir. Ama en yoğun kullanılan ve güvenli olduğu düşünülen hat Polonya üzerinden demir yolu. Varşova üzerinden Polonya'nın sınıra yakın kenti Rzeszów'a isterseniz 1 saat uçakla, isterseniz de 3,5 saat karayoluyla ulaşıyorsunuz. Sonrası ise Kiev'e 10 saatlik bir tren yolculuğu.
7: Polonya'nın sınır şehrinden Ukrayna'nın Kiev kentine yaklaşık 10 saatlik bir yolculuktayız. Aslında bu tren sadece bir ulaşım aracı değil. Diplomatların ifadesiyle 2022 yılından bu yana diplomasinin en uzun bekleme odası ya da koridoru diyebiliriz. Liderler, bakanlar en son planlamalarını hep burada yapıyorlar. Konuşmalarını burada revize ediyorlar. Briefinglerini burada alıyorlar. Bu trende alıyorlar ve sonrasında da başkente ulaşıyorlar. Bu hat pek çok kez pek çok isim tarafından kullanıldı. Ama her zaman aynı hatta aynı numarayla tren hareket etmiyor. Zaman zaman duraksamalar yaşanıyor. Bunun da sebebi güvenlik, hem hat kontrolü hem olası bir hava saldırısı ihtimaline karşı bu hattın güvenliğini sağlayarak ilerliyor. Bu yüzden de 10 saat gibi uzun bir süre alıyor yolculuk.
18: Kiev'in en son ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı.
0: Evet, İngiltere'de başbakan değişti. Keir Starmer krala istifasını sundu. Yeni başbakan Andy Burnham kraldan görevi devraldı. Ve NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda, şimdi bize notları aktaracak. Gökhan, yeni başbakan kimdir ve İngiltere'ye tam olarak ne vaat ediyor, hangi kesimlerden destek görüyor?
19: Yeni başbakan artık Andy Burnham. Yaklaşık 2 yıllık Keir Starmer dönemi resmen sona erdi bugün. Starmer Buckingham Sarayı'nda Kral Charles'a istifasını resmi olarak sundu. Arkasından da Andy Burnham oradaydı ve ilk kez karşılaştığı kraldan hükümeti kurma görevini aldı. Ve Birleşik Krallığın 59. son 10 yılında 7. başbakanı olarak Downing Caddesi'ndeki ofisine yerleşti. Tabii Burnham farklı bir dönem başlayacağının ilk işaretini de Downing Caddesi önündeki konuşmasında kürsü kullanmayarak verdi ki bu tercih halka daha doğrudan iletişim kurma mesajı olarak yorumlandı pek çok kesim tarafından. Tabii yeni başbakan insanların siyasetten bıktığını söyledi ve yeterince iyi değildik ve daha iyi olmak zorundayız ve olacağız şeklinde bir konuşma yaptı. Britanya için bir dönüm noktası olacağını söylediği 10 yıllık planını da açıklayacağını duyurdu çok yakında. Ve Burnham hayat pahalılığı karşısında vatandaşlara biraz nefes aldırma, yine yetkileri Westminster'dan yerel yönetimlere devretme ve son 40 yılın en büyük değişimlerini gerçekleştirme gibi pek çok söz verdi. Temel hizmetleri daha güçlü kamu kontrolüne alacağını söylüyor. Ve ilk önceliklerden birinin de sokakta yaşamaya son vermek olacağını ifade etti. Eşiyle birlikte 10 numaraya girdi. Önce eşinin girmesine izin verdi Burnham. Bu dikkat çekiciydi. Ardından ulusal güvenlik briefinglerini aldı ki bu son derece kritik bir briefingdir başbakanlar için. Ardından da nükleer silah şifrelerini teslim aldı. Görevden önce aslında yaptığı açıklamalara baktığımızda örneğin Birleşik Krallık'ın Filistin'i devlet olarak tanıma kararının olumlu olduğunu ama İsrail'e karşı yeterince ileri gidilmediğini söylüyordu. Eleştirileri vardı bu yönde. Şimdi bu briefingler sonrasında bu söylemlerini ne kadar sürdürebilecek? Bunun takipçisi olacağız ama önünde İran gibi, Ukrayna gibi, Trump'la ilişkiler gibi kritik başlıklar olacak uluslararası alanda. Tabii şunu da belirtelim, Birleşik Krallık'ta gelenek değişmedi ve başbakan yine ilk dış temasını ABD Başkanı Trump'la kurdu. ABD Başkanı Trump'la Dünya Kupası'nı konuştular, Manchester'ı konuştular ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması gibi kritik başlıkları da ele aldılar. Trump'a G20 toplantısını Manchester'da yapmayı teklif etti ve onu kendi kenti olan Manchester'a davet etti. Sonrasında ise aradığı ilk isim Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ydi. Birleşik Krallık'ın desteğinde hiçbir değişiklik olmayacağının garantisini verdi bu görüşme ve ardından da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir görüşme yaptı ve yıl içerisinde Birleşik Krallık Avrupa Birliği zirvesi düzenlenmesi konusunda bu isimle de bir anlaşmaya vardığı açıklandı. Tabii günün en büyük sürprizi ise kabinesiydi aslında. Eski Savunma Bakanı John Healey beklentilerin aksine Maliye Bakanlığı'na getirildi ki Healey Birleşik Krallık'ın savunma taahhütlerini yerine getireceğini söyleyerek göreve başladı. Starmer hükümetinde savunmaya yeterli pay ayrılmadığı gerekçesiyle kabineden kısa süre önce istifa etmişti. Tabii bu atamayla birlikte askeri çevrelerin bu görevlendirmeyi memnuniyetle karşılayacağı açık. Ama hazine açısından, piyasalar açısından bu atama nasıl karşılanacak? O tepkiyi yarın göreceğiz daha çok. Ama piyasalar aslında İçişleri Bakanı Şaban Mahmutoğlu görevde görmek istiyorlardı. O İçişleri Bakanlığı koltuğunda kaldı. Bu göreve adı geçen bir diğer isim olan Ed Miliband ise Dışişleri Bakanı olarak atandı. O bakanlıktaki Hewitt Cooper ise Sağlık Bakanı olarak Andy Burnham'ın kabinesinde yoluna devam edecek. Louis Hay o ismi dikkat çekiciydi. O hükümet çalışmalarını Whitehall genelinde koordine edecek isim olarak Başbakanın sağ kolu olarak bilinen birinci bakanlık görevine getirildi ki en yakın yoldaşlarından birisi olarak biliniyordu. Zaten bu beklendiği şekliyle de en önemli görevlerden birisini almış oldu. Şimdi kısaca şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Andy Burnham tüm bunları gerçekleştirecek olan siyasetçi nasıl birisi? Liverpool yakınlarında doğmuştu. Cambridge mezunu, Blair ve Brown hükümetlerinde görev yapmış, bakanlık yapmış bir isimdi. Ki daha önce İşçi Partisi liderliğine iki kez aday olmuş ama seçilememişti. Artık son hamlesinde seçildi ve başbakan oldu. Asıl siyasi çıkışını aslında Manchester Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirmişti. Bilhassa Covid döneminde muhafazakar hükümetlere karşı duruşuyla, Kuzey İngiltere'nin çıkarlarını savunmasıyla Kuzey'in kralı olarak bir lakap dahi almıştı. Tabii merkezle sol arasında köprü kurabilen pragmatik bir işçi partili olarak tanınıyor kendisi. Ve şimdi önünde ciddi sınavlar var. Vaat ettiği büyük devlet dönüşümünü gerçekleştirirken ekonomiyi, piyasaları ve Birleşik Krallık'ın güvenlik taahhütlerini de aynı anda yönetebilmek gibi bir görev duruyor önünde. İddialı atamalarına nasıl karşılık bulacak? Vaatlerini başarabilecek mi? Tüm bunların takipçisi olacağız.
0: Evet, Gökhan Bozkurt'u dinledik. Yurt içinde gözler bu hafta faiz kararında olacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz değişikliği beklenmiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
5: Yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimde politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
0: Akrabalarının düğünü için Şanlıurfa'ya giden 15 ve 12 yaşındaki iki kız kardeş baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. Çakırtaş ailesi akrabalarının düğünü için İstanbul'dan Şanlıurfa Sivere'ye gitti. Düğünün ardından aile Atatürk Baraj Gölü'ne gitti. 15 yaşındaki Merve Nur ve 12 yaşındaki kardeşi Eda Nur suya girdi. Ancak kız kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak iki kardeşin de cansız bedenleri bulundu. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yakalanan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri öne sürülen polisler de var.
5: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar. Para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
20: Neymiş söyle, konusu ne? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, Polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
5: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği Polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
20: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
21: Temiz abi.
5: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, 1'i müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
22: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
5: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
0: Ve futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı geçtiğimiz hafta, hatırlayacaksınız. 5'i tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu doğrultuda 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı belirlendi. Gözaltına alınmayan iki şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından siyasetin doğayan ismi gazeteci Altan Öymen İstanbul'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda da gazeteci katıldı.
5: Siyasetin duayen ismi, eski CHP genel başkanlarından gazeteci Altan Öymen, ölüm yıldönümünde İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen törende anıldı.
23: Cumhuriyet ve demokrasi sevgisini de, insan sevgisini, saygısını, dürüst, adil olmayı da O öğretti.
5: Törene Öymen ailesi, gazeteciler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de CHP'den milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
2: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında onunla birlikte Kıbrıs'ta olmak ve o günleri ondan dinlemek, tarihe, ülkeye, mesleğine olan bağlılığın ona pompaladığı bir enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Artık ayağa kalkamaz dediğiniz anda, o kadar yorulduğu bir anda bile evet ne yapıyoruz diye ilk o diriliyordu. Ben ondan bir şey öğrendiysem ifla olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir.
5: 93 yaşında hayatını kaybeden Altan Öymen, tecrübesi, sakin ve uzlaşmacı kişiliği de siyasette iz bırakan isimler arasındaydı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmasının ardından uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı yaptı. Üniversite yıllarında CHP'ye üye olan Öymen, partide birçok görevde bulundu. Kurucu meclis üyeliğinden milletvekilliğine, genel sekreterlikten bakanlığa ve genel başkanlığa kadar 75 yıl boyunca CHP'de siyaset yaptı. Öymen yakın tarihi kimi zamanda kendi tanıklığıyla kitaplarına taşıdı. Bir dönem bir çocuk, değişim yılları ve öfkeli yıllar gibi birçok kitap kaleme aldı.
0: Efendim şimdi sporun gündemine bakacağız hep birlikte. 2026 Dünya Kupası İspanya'nın şampiyonluğuyla noktalandı. 48 ülkeyi bir araya getiren futbolun festivalinden geriye kalanları, kazanımları, kahramanları dinleyeceğiz. Konuğumuz da eski milli futbolcu ve teknik direktör Özer Hurmacı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi dün tabii izleyiciler zaman zaman hayal kırıklığına uğradılar maçı izlerken. Özellikle de ilk yarı hakikaten çok sakin geçti. İki devin aslında karşılaşmasından çok öte bir finaldi. Sadece bir gol yemişti İspanya finale kadar ve en golcü Arjantin arasındaki Dünya Kupası final maçında bu kadar siz tek taraflı bir oyun bekliyor muydunuz? Özellikle İspanya'nın zaten %90'ın üzerinde baskısı söz konusuydu. Bu gösterişsiz ama günün sonunda etkili oyunun sırrı neydi? Siz nasıl analiz ediyorsunuz?
3: Yani ben de bütün dünyadaki futbol severler gibi birazcık hayal kırıklığına uğradım tabii. Daha çekişmeli bir mücadele bekliyorduk. Kafa kafaya geçen, daha çok pozisyonun olduğu, Arjantin'in de tabii daha çok oyuna ağırlığını koyduğu bir maç bekliyorduk. Ama maalesef böyle olmadı. İspanya'nın oturmuş takımı, oturmuş sistemi, yıllardır birlikte oynayan bir ekip. Maalesef hem Fransa'yı da hem de Arjantin'i hiçbir fırsat tanımadan oyunun bütün kontrolünü elinde tutarak çok rahatlıkla kazandı diyebiliriz. Bunun tabii meyvelerini 2019'da ektiler. Luis de la Fuente ile birlikte U21 Avrupa şampiyonu oldular 2018-2019 yılında. Oradan birçok futbolcusu, kalecileri Unai Simon, Cucurella, Mikel Merino, Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres, Pedro Porro, bütün bu futbolcular 2019'dan beri o hocayla birlikte bir Avrupa şampiyonluğu yaşadılar ve onun üzerine de Rodri gibi, Pedri gibi, Yamal gibi futbolcular katılınca hem 2024'te hem 2026'da duble yaparak iki tane kupayı İspanya'ya getirmeyi başardılar. Burada da istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oldular. Dediğimiz gibi Arjantin'de
0: yaptı. Özellikle evet, Messi'nin üzerine kurulu bir takım ama zaten bir süre sonra 10 kişi kalmakla beraber etkisiz bir oyun görüldü. Daha çok savunmadalardı. En çok da özellikle maç boyunca kaleci Martinez'in adını duyduk. Herhalde en aktif rol alan isim oydu bu maç boyunca. Ne dersiniz, Arjantin neden bu kadar pasif bir oyun sergiledi?
3: Arjantin tabii Messi odaklı, yani daha çok oyuncu odaklı. Messi merkezli bir oyun oynuyor. daha önceki maçlarda bu kurguları tuttu, stratejileri tuttu. Ama İspanya'nın çok iyi takım savunması yapması, Fransa'da 4 tane ofansif yetenek, bireysel becerili futbolcuyu durdurması bu maçın aslında habercisiydi. Burada sadece Messi vardı. Bütün hücum varyasyonlarını yönlendiren, takımı organize eden, hepsini yapan Messi'ydi ve onu durdurdular. Dolayısıyla Arjantin'in bir B planı yoktu ve sıcak havaya pasın, topun peşinden koşmaktan maalesef Arjantinli futbolcular hiçbir şekilde hücum futboluna enerjilerini veremediler ve dolayısıyla genç ve yetenekli, pres gücü yüksek bu İspanya takımına karşı koyamadılar. Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu dahi olsanız işte böyle takım oyununa karşı etkisiz kalabilirsiniz. Tabii ki unutulmamalı ki Messi de 39 yaşında. Bize inanılmaz şeyler izletti bugüne kadar ve onun takımını bu takımla birlikte final oynaması bence çok büyük bir başarı. O yüzden onu da tebrik etmek gerekiyor ama 16 yaşında ve 18-19 yaşında da hem Avrupa şampiyonu hem de dünya şampiyonu olan Yamal'ın artık hikayesi başladı gibi gözüküyor. Messi'nin belki Messi'yi yani. Her zaman bize evet o güzel futbolu, o heyecan dolu futbolu, o yaratıcı oyunu İspanya'nın sistemiyle birlikte bize izletebilir.
0: Peki milli formaya veda haberi gelir mi Messi'den, ne dersiniz? Sonuçta 20 yıl en üst seviyede oynadı, saygı gören ve hep kazanan bir isimdi Messi. Ondan neler öğrendik şu ana kadar, onun futbolundan neler öğrendik?
3: Aslında Messi dünya futboluna çok şey kattı. Johan Cruyff'un sistemindeki Barcelona'da 2010-2012'de İspanya yine bu dubleyi yaparken Xavi, Iniesta, Busquets gibi oyuncuların yanı sıra Messi gibi yetenekli bir oyuncuyla o sisteme oturabilirdi. Ve bence Arjantin'i seçmesi ve Arjantin'de o Maradona'nın ruhunu yaşatması çok önemliydi. Bence Messi Dünya Kupalarına bir daha katılmayabilir. Evet, belki milli takımı da bırakabilir. Ama Maradona'nın aşıladığı o ruhu devam ettirdi ve artık Messi'nin de bu uzun sürede her turnuvada final oynaması, ülkesine şampiyonluğu kazanabilecek vurgusunu yaşatması bence çok önemliydi. Bundan sonraki jenerasyona da bence çok iyi bir örnek oldu Arjantin'de. O yüzden Messi gibi belki bir futbolcu bir daha gelmeyebilir, evet. Ama Arjantin'in ruhu hiçbir zaman kaybolmaz. Nasıl zamanında Kempes, Maradona ve Messi üç tane solak ve çok ileri üst düzey yetenekli oyuncular bu kupayı kazandırdıysa bence ileride Nico Paz gibi ve birçok daha futbolcu tekrar çıkaracaktır Arjantin.
0: Peki şimdi renkli bir dünya kupasıydı. 3 ülke, 16 stat, 39 gün, 48 takım, 308 gol ve tribünlerde 7 milyona yakın taraftarla 23. Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Yeşil Burun Adaları'ndan kaleci Vozinha gibi farklı kahramanlar da yarattı. Yeni uygulamalarıyla izledik. Farklı fenomenler çıkardı ortaya. Farklı grupların, ülkelerin farklı taraftarlığını gördük. Birlik, beraberlik de gördük ama sizce akıllarda en çok hangi günler, hangi maçlar ve de kimler kaldı?
3: Akıllarda bence Fransa'nın özellikle turnuvaya çok iyi başlayışı. Hı hı. Mbappe'nin golleri, Olise'nin asistleri, yani bir favori olarak başlaması. Sonrasında İbre bir nevi Arjantin'e ve Messi'ye dönmesi. Ama sonunda takım oyununun, istikrarın ve uzun süre bir arada oynayan o duygusal bağlılığın ve oyunun doğru yönlerini oynayan İspanya'nın kazanması damgayı vurdu. Ama futbol tabii ki de çok güzel bir oyun, birleştirici bir oyun. Yeni insanlar tanıdık, işte bir kaleci tanıdık. Bir günde Instagram'da takipçisi milyonlar fırladı. Biz ülke olarak belki birazcık hayal kırıklığı yaşadık. Ama bu da bizim bir dahaki turnuvalar için en azından ders çıkarmamızı ve tecrübe kazanmamızı sağladı. Bence her şeyle birlikte, yeni uygulamalarıyla birlikte futbol adına güzel şeyler yaşandı. Şimdi umuyoruz ki tekrar herkes en güzel şekilde kendi ligine hazırlansın ama sonuç olarak Avrupa futbolunun üst düzey oynandığı ve Avrupa futbolunun futbolun merkezi olduğunu bir kez daha dünya görmüş oldu.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Özer Hurmacı bizlerle birlikteydi. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, akıllarda neler kaldı diye konuşuyorduk. Akıllarda bir fotoğraf karesi kaldı özellikle. Futbolun en ilginç çocukluk fotoğrafı Dünya Kupası finalinde yeniden hayat buldu. Bir zamanlar Messi'nin kucağında yıkanan Lamine Yamal 19 yıl sonra Arjantinli yıldızı mağlup etti.
4: Lionel Messi ünvanını ve tahtını Lamine Yamal'a devretti. 19 yıl önce ikilinin birlikte verdiği bu pozlar internette ve dünya basınında en çok paylaşılanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları ikonik fotoğrafı yapay zeka kullanarak bambaşka bir hale getirdi.
6: Come on, I need to wash before the final.
9: No, it's mine.
4: Bazıları da fotoğraftaki rolleri değiştirdi. Yeni görüntüler şimdi kim kimi yıkadı mesajıyla paylaşıldı.
6: It's my turn, bro. It's my turn.
4: Bu fotoğraf 2007'de UNICEF takvimi için çekildi. Lamine Yamal'lı İspanya'nın finali kazanmasıyla ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı. O yıllarda Barcelona ve Arjantin'de 19 numaralı formayı giyen 19 yaşındaki Messi, 19 yıl sonra kendisi gibi 19 numaralı formayı giyen 19 yaşındaki Lamine Yamal'a finali ve şampiyon unvanını 19 Temmuz'da kaybetti. Final öncesinde o fotoğraf için inanılmaz diyen Messi'nin maç sonunda genç yıldıza sarılması ise sembolik bir bayrak değişimi olarak yorumlandı.
0: Beş yaşındaki Erva Özel 2 senedir lösemiyle mücadele ediyordu. Küçük kız zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Bodrum'da Lösevi'nin tatil köyünde kendisi gibi hastalığı yenen arkadaşlarıyla tatil yaptı.
10: 3 yaşında lösemi tanısı konuldu. 2 yıllık mücadelesiyle hastalığı yenmeyi başardı. Minik Erva kendi gibi sağlığına kavuşan arkadaşıyla tatil yaptı.
21: Çok zorlu bir süreci bayağı bitirmiş olduk yani. Evde şu an sadece hap tedavisindeyiz. Yani çok şükür bugünümüze diyoruz.
10: Çanakkale'de yaşayan Özel ailesinin kızları Erva'ya 3 yaşındayken lösemi tanısı konuldu. Ankara'da Lösente Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zorlu tedavisi yaklaşık 2 yıl sürdü. Bu süreçte ailenin ihtiyaç duyduğu destekler Lösev tarafından karşılandı. Erva geçen yıl Lösev'in Ramazan ayı bağış kampanyasında tanıtım çalışmalarında yer aldı.
21: Burada moral ve motivasyon çalışmalarına dahil oldu. Çok keyifli vakit geçirdiler. Bizim için çok özel çünkü geçtiğimiz sene o güzel mavi gözleriyle aslında Ramazan döneminde bizim yüzümüz de olarak Lösev'in yüzü olarak arkadaşlarına da umut olmuştu.
10: 5 yaşındaki Erva sağlığına kavuştu. Annesiyle birlikte Bodrum'da Lösemili Çocuklar Tatil Köyü'ne gitti. Burada kendisi gibi tedavisi tamamlanan akranlarıyla keyifli vakit geçirdi.
0: 15 Temmuz gecesini geniş bir arşivle anlatan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi İstanbul'daki Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide engellenen darbe girişimi çarpıcı görüntülerle anlatılıyor.
10: 15 Temmuz gecesine dair tüm detaylar, fotoğraflar ve videolarla anlatıldı. Olaylar saat saat sıralandı. İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi İstanbul Finans Merkezi'ndeki Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki törenle açıldı.
24: Olayın ilk anından itibaren hem bütün kronolojisini ele alan ve fotoğraflayıp arşivleyip ve bunu bütün detaylarıyla aslında buraya katılan herkese doğrudan hissettiren bir sergi olmuş.
25: 86 milyonun adeta bir yeniden milli mücadelesi gibi ortak kazanımı, bunun yaşatılması, bunun diri tutulması sadece 15 Temmuz haftasında değil, yılın her döneminde gelecek kuşaklara aktarılması çok kıymetli.
10: Sergide 253 15 Temmuz şehidinin isimleri ve fotoğrafları da yer aldı. Dev ekranlarda o gece ait anlar gösterildi.
8: Bu kadar önemli bir günü ve süreci unutmamamız lazım. Başta gençlerimiz, öğrencilerimiz olmak üzere sergimizi gezdireceğiz. O gün 15 Temmuz ve 16 Temmuz'daki süreci dakika dakika yaşananları videolarla, görüntülerle, resimlerle canlı tutarak hafızalardan silmeyeceğiz.
10: İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi bir ay boyunca Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde sergilenecek.
0: Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yıllar süren velayet savaşı sona erdi. Çiftin 18 yaşına giren ikiz çocukları da babalarının soyadını kullanmayı reddetti.
11: 10 yılı aşan birliktelik, 2 yıl süren evlilik, 6 çocuk ve yıllardır devam eden hukuk savaşı. Bir zamanların rüya çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yıllardır süren velayet

0: aktörün kamuoyuna yansıtıldığı gibi ilgisiz bir baba olmadığını ve 6 çocuğuyla yeniden bağ kurmak için mücadele ettiğini savunuyor. Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olan ikili, 2024'te aile içi şiddet nedeniyle boşanmıştı.
1: Evet, merakla beklenen film vizyona girdi. Christopher Nolan'ın filmi Odyssey vizyondaki ilk gününde 50 milyon dolar hasılat yaptı. Dünya genelinde ise rakam çok daha yüksek.
0: Christopher Nolan, 250 milyon dolar bütçeyle çektiği filminin harcamalarını misliyle çıkaracak gibi görünüyor. Oscar'lı İngiliz yönetmenin Homeros'un destanını uyarladığı yeni filmi Odyssey, Kuzey Amerika'da vizyona girdiği gün 50 milyon dolar hasılata ulaşırken, dünya genelinde hafta sonu gişe hasılatında 264 milyon dolara ulaştı. Odyssey, tamamı IMAX kameraları kullanılarak çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliğini de taşıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, Mia Goth ve John Leguizamo gibi onlarca isim filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Kısa süre önce verdiği röportajlarda The Odyssey'in çekim sürecinin son derece yorucu geçtiğini ve yeni bir filme başlamasının en az 3 yılı bulacağını söylemişti. Daha yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi sunan bu kameraların kullanıldığı filmleri gösteren sinema salonu ise sınırlı sayıda. Dünyada 40 adet olduğu söylenen bu sinema salonlarına erişemeyerek filmi orijinal kaliteyle izleyemeyen sinema severler komik paylaşımlara imza attı.
1: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlediğimiz bir turla veda edeceğiz efendim. Bugün yarının ikinci dilimine ama saat başında buradayız. Gecenin gündemini aktarmaya sürdüreceğiz.

Efsanevi müzik grubu Led Zeppelin'in solisti Robert Plant, Amerikan müziğinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 25. Americana Honors and Awards ödüllerinde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. 77 yaşındaki İngiliz müzisyen bu ödülü Americana müziğine yaptığı uzun soluklu katkılar nedeniyle alacak. Ödül töreni 16 Eylül'de düzenlenecek.

0: 2005 yılında hayata veda eden Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan film için hazırlıklar sürüyor. Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstleneceği filmde sanatçıyı Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Kazım Koyuncu'nun hayatının farklı dönemlerini ve müzikal yolculuğunu merkezine alan filmin çekimleri Ağustos ayında başlayacak.
1: For best supporting actress are Brenda Fricker in My Left Foot.
0: Oscar ödülü kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olan Brenda Fricker, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sol Ayağım ve Evde Tek Başına gibi filmlerle tanınan Fricker, 1990 yapımı Sol Ayağım filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Fricker, 60 yıla yayılan kariyeri boyunca pek çok yapımda rol aldı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya Hali. Derya Acemoğlu.

0: Dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
2: Doğa Takvimi. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 43 yıl önce kabul edildiği bugün farkındalık yaratmak, teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 1092 kültür ve tabiat varlığı olduğunu biliyor musunuz? Bunların 845'i kültür, 209'u tabiat varlığı. 38'i ise hem kültür hem tabiat varlığı. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantılarıyla bu sayı artıyor. Türkiye'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine kaydettirdiği 17 unsuruyla bu alanda ilk 5 ülke arasında bulunuyor. Dede Korkut, ıslık dili, lavaş ekmek, Hıdır Ellez, çinicilik, ebru sanatı, Türk kahvesi kültürü, mesir macunu festivali, tören keşkeyi, sema, kırkpınar yağlı güreşleri, karagöz hacivat, nevruz, aşıklık, Mevlana töreni, meddahlık, nevruz ve geleneksel sohbet toplantıları onlardan birkaçı.
2: Doğa takvimi.
4: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli. Rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık. Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 40-41 derece.
0: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
1: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
2: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
1: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Savcılık sorgusunun ardından Uğur'un 9 şüpheliyle birlikte tutuklanması istendi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi. Zanlılar görevi kötüye kullanmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlandı. Sosyal medya yayıncısı Uğur, aralarında APAP çalışanları ve mali denetçilerin de olduğu 9 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi. Mali bilirkişi raporunda APAP Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de APAP soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
3: Şu anda öyle bir düşünceniz yok, bakacağız.
1: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da banka hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
0: Değerli izleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek, teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre 16 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Bu tarihin özel de bir anlamı var. PKK'nın ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yaptığı biliniyor. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajının verilmesi bekleniyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
5: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
4: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
5: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
4: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
0: Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltında.
4: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.
6: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlere katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin KKTC'ye desteğini yineledi.
6: Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da KKTC halkının Kıbrıs'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu vurguladı.
8: Kıbrıs Türk halkı 10 yıllardır çok açık bir şeyi dillendirmektedir. Bu halk bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Adanın asli unsuru eşit sahibidir. Azınlık değildir. Hiçbir zaman olmamıştır, hiçbir zaman olmayacaktır.
7: Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasında yeniden başlaması gündemde olan müzakereleri de değindi.
8: Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz. İleriye bakıyoruz ama daha önce yaşananları unutmadan. Onun içindir ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in dediği gibi bir daha deneyeceksek bu defa farklı olmalı diyoruz. Artık müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz.
7: KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde resmi geçit töreni düzenlendi. Resmi geçit töreninde 4 F-16 ve 2 Cougar tipi helikopter uçuş yaptı. Çok sayıda askeri araçla farklı birliklerden askerler de törene iştirak etti. Yerli silah sistemleri de geçit töreninde yer aldı. Kutlamalar için bir fırkateyn, bir denizaltı ve bir hücum bot Girne'ye geldi, halkın ziyaretine açıldı. Solo Türk'te Lefkoşa'daki törenlerle eş zamanlı olarak Girne'de binlerce kişinin izlediği nefes kesen bir gösteri yaptı.
0: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin hazırlanan kısa bir film paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmde Kıbrıs sakinlerinin ifadeleriyle Barış Harekatı'na ait görüntüler yer alıyor.
9: Ve o beklenen an. Yıllardır Kıbrıs Türk'üne kan kusturan, ızdırap veren Rumlara dur demenin zamanı gelmişti. Türk ordusu kara, deniz ve hava kuvvetlerinin müştereken katıldığı Mutlu Barış Harekatı olarak da adlandırılan Kıbrıs Barış Harekatı'na tam bir baskın şeklinde başladı. Aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya giden Türk askerinin harekatını bütün dünya izlerken, Kıbrıs Türk'ünü katleden ve yapılanlara sessiz kalanlar şaşkınlık içerisindeydi. Kıbrıs semalarındaki keder yerini artık bayram havası almıştı. Yıllarca esaret altında olan, zulüm gören Kıbrıs Türk'ü Mehmetçi, büyük bir coşkuyla ve sevinç gösterileriyle karşıladı. 16 Ağustos 1974 tarihinde tamamlanan Mutlu Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve Mücahitler büyük bir destan yazarak adada yıllardır özlemle beklenen barışı ve huzuru tesis etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün olduğu gibi bundan sonra da bir ve beraber olarak barış ve huzur dolu yarınların teminatı olacaktır.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden dediğimiz gibi 52 yıl geçti. Harekata ilişkin devletin zirvesinden de açıklamalar geldi. O açıklamalara bakalım şimdi hep birlikte.
4: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
10: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
4: Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının korunmaya devam edileceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatta adada barış ve istikrarın temelleri atılmıştır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şanlı Türk ordusu Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır dedi. Türkiye'nin adadaki Türklerin haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise harekata ilişkin kısa bir film hazırladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmde Kıbrıs sakinlerinin ifadeleriyle barış harekatına ait görüntüler yer alıyor.
9: Büyük bir coşkuyla ve...
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında siber güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç ve geleceğe yönelik yol haritası değerlendirildi. Değişen suç yöntemleri, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil stratejiler ve kurumlar arasındaki veri paylaşımını güçlendirecek adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin hızla değiştiğine dikkat çekti. Karşılarındaki suç profilinin artık statik değil, dinamik olduğunu belirten Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz sıfır tolerans anlayışından taviz vermeyeceğiz dedi. Suç gelirlerinin dijital izini sürerek suç örgütlerinin finansal damarını siber dünyada da kurutacaklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada CENTCOM'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin ise kaybolduğunun daha önce duyurulduğu hatırlatıldı. Ayrı bir olaydaysa Kuzey Irak'ta görevli bir Amerikan askerinin 18 Temmuz'da düşürülen bir İran kamikaze drone'una ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Olayda yaralanan bir başka Amerikan askeri ise hafif şekilde yaralandı. Ailelere resmi bildirim süreci tamamlanana kadar kayıp ve hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin paylaşılmayacağı bildirildi. Evet, İran'la Amerika arasında son saldırılar ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı Anlaşmazlığı'ndan kaynaklanıyor. Ve İran Boğaz'ın kontrolünü elinde tutmak isterken Amerika geçiş ücreti alınmasına karşı çıkıyor. Uzmanlar İran'ın saldırılar düzenleyerek fiilen kapattığı Boğaz'ın zorla açılmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada New York Times dikkat çeken bir çözüm modelini sayfalarına taşıdı. İşte o çözüm modelinin ayrıntıları.
4: Merkezi Londra'da bulunan Bors & Bazaar Vakfı adlı düşünce kuruluşu Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çözüm modeli önerdi. Model, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan ortak kömür ve çelik üretimine dayanıyor. Modele göre Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler Hürmüz'ü bir tür bölgesel müşterek alan olarak kabul edecek ve yalnızca petrol tankerlerinden sembolik bir ücret alınacak. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka uygun olacağı ve Tahran'ın kontrol talebini karşılayabileceği belirtiliyor. Modelin körfeze kıyısı olan 8 devletin tamamına barışın korunması konusunda bir çıkar ortaklığı sağlayabileceğine de dikkat çekiliyor. New York Times gazetesi körfezdeki durumun 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Avrupa'nın durumuyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. İki yıkıcı savaşın ardından Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Almanya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi tecrit etme yoluna gitmeyi reddettiği hatırlatıldı. Bunun yerine Fransa ve Almanya, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde silahlanma için hayati öneme sahip kömür ve çeliği birlikte üretme konusunda anlaştı. Bu anlaşmayla iki tarihi rakip arasındaki savaşın fiilen imkansız hale getirildiği vurgulandı. Şimdi Körfez ülkelerinin de benzer bir model üzerinde uzlaşabileceklerine dikkat çekiliyor. Dubai'deki Jebel Ali gibi geniş körfez limanlarının tesislerini kullanan gemilerden hali hazırda hizmet ücreti alındığı hatırlatıldı. Dolayısıyla elde edilen geliri paylaşacak uluslararası bir kuruma benzer bir yetki verilmesinin büyük bir adım olmayacağı vurgulandı. Özellikle aralarında 600 devasa süper tankerin de bulunduğu büyük petrol tankerlerine bu ücretlerin uygulanabileceği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre petrol sevkiyatlarının yıllık değeri yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde. Nakliye firmalarının küçük bir ek ücreti neredeyse hiç hissetmeyeceği, öte yandan çevresel hasar açısından en büyük riskin bu tankerlerden kaynaklandığı ifade edildi.
0: İran'ın son günlerde Amerika saldırılarına karşı misillemelerini Ürdün'e yoğunlaştırması ise dikkat çekiyor. Peki İran neden Ürdün'ü hedef tahtasına oturttu? Gelin bu sorunun yanıtına da hep birlikte bakalım.
4: İran, ABD'ye kayıp verdirerek saldırılarını artırmasını önlemeye çalışıyor. Bu nedenle Ürdün'e hedef alan füze ve drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın ABD ile artan işbirliği nedeniyle Ürdün'ü hedef tahtasına koyduğunu yazdı. Ürdün'ün savaştaki rolünün artık göz ardı edilemeyecek kadar öne çıktığı belirtildi. Ürdün'ün ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermede Arap dünyasındaki en esnek ülkelerden biri olduğunun altı çizildi. Kuveyt ve Bahreyn gibi körfez ülkelerine kıyasla İran'a daha uzak olmasının da Amerikalılar için bir başka avantaj sağladığına dikkat çekildi. Savaşın başında ABD ordusunun askerlerinin bir bölümünü daha güvenli olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'dan Ürdün ve İsrail'e kaydırdığı hatırlatıldı. Bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın misillemesinden korkarak üslerini İran saldırılarında kullandırmamasının da Ürdün'ün önemini artırdığı belirtildi. Petrol ve doğalgaz zengini körfez ülkelerinin aksine ABD'nin yardımlarına bağımlı olan Ürdün'ün Trump yönetiminin taleplerini geri çeviremediğinin altı çizildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e 1950'lerde başlayan ekonomik ve askeri yardımların 15 yılda 3 kat arttığı vurgulandı. 2025'te yapılan askeri ve ekonomik yardımlar 1,45 milyar doları buldu. New York Times'a göre Ürdün'deki ABD askerlerinin sayısı 4000'e yaklaşıyor. ABD'nin son günlerde Avrupa'dan bölgeye kaydırdığı savaş uçaklarını da çoğunlukla Ürdün ve İsrail'e sevk ettiği tahmin ediliyor. Bu nedenle İran'ın Ürdün'e saldırılarını artırdığı belirtiliyor. Ürdün'de görev yapan eski Amerikalı pilot Alan Eyre, Ürdün'ün Washington'a olan ekonomik bağımlılığı nedeniyle ABD'nin stratejik ve bölgesel hedefleriyle tam bir uyum içinde hareket ettiğini vurguladı. Alan Eyre'ın bunun İran'ın bölge ülkelerine misillemeleri başlayıncaya kadar düşük riskli bir strateji olduğunu belirtti. İsrail'in aksine Ürdün'ün İran'ı caydıracak askeri kapasiteye sahip olmadığına dikkat çekildi.
0: Piyasalarda bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş fiyatlanıyor. Petrol fiyatları kritik 90 dolar eşiğini aştı. Altınsa yerini korumaya çalışıyor şu sıralar.
11: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
12: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzda ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
11: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
12: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altına sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
0: Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı ciddi seviyelerde. Sulama sezonunun başlamasıyla 3 mahalledeki kaçak tüketim %94'e çıktı. Toplam borç miktarı ise milyarlarca liraya ulaşmış durumda.
11: Karımsal sulama sezonu başladı. 3 mahallede kaçak elektrik tüketimi %94'e ulaştı. Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki elektrik tüketimine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Kaçak kullanımın en fazla olduğu bölgeler Harran ilçesine bağlı Damla Su Mahallesi ile Eyyubiye'ye bağlı Yolbaşı ve Keskin mahalleleri. Buralarda tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik kullanımı %94'e çıktı. Elektrik bedellerinin tahsilat oranı ise bazı mahallelerde %5 seviyesinde kaldı. Şanlıurfa genelinde 17.143 tarımsal sulama abonesi var. Bu abonelerin yaklaşık %70'inin elektrik borcu bulunuyor. İl genelinde tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam borç miktarı ise milyonlarca liraya ulaşmış durumda. Dicle Elektrik, borcunu düzenli ödeyen abonelerin olası kesintilerden etkilenmemesi için sahada ek önlemler aldı. Ödemelerini düzenli yapan üreticilere yakıt bedeli de karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandı.
0: 39 günlük Dünya Kupası maratonu Amerika'da oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Maçı tribünlerden takip eden Amerikan Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Infantino ile birlikte şampiyon İspanya'ya kupa ve madalyalarını takdim etti. O sırada tribünlerden de yuhalama sesleri duyuldu. Dev final, devre arası konserleri ve görkemli havai fişek gösterileriyle de Dünya Kupası tarihine geçti.
13: ...2026 Dünya Kupası finaline yalnızca futbol değil... ...ABD Başkanı Donald Trump da damga vurdu. Trump maçın oynandığı New York, New Jersey stadına... ...Marine One başkanlık helikopteriyle gitti. Stad çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait... ...4 P-16 savaş uçağı... ...milli marşlar sırasında stad üzerinde alçak uçuş yaptı. ABD Başkanı maçı kurşun geçirmez camlarla çevrili özel lojada izledi. Trump'ın yanında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile First Lady Melania Trump vardı. Turnuvanın diğer ev sahibi ülkelerinden Kanada ve Meksika'nın da hükümet başkanları tribündeydi. İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de maçı Trump'la birlikte izledi. Ancak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei totem yaptı ve karşılaşmayı resmi konutunda takip etti. Statta 80 bin kişinin izlediği kupa finali aynı zamanda ilklere de sahne oldu. Devre arasında ilk kez Super Bowl tarzı performans gösterileri ve şovlar düzenlendi. Madonna, Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile sahaya çıktı. BTS, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy da gösteride sahne aldı. Finali ise Coldplay tüm sanatçıları yeniden sahneye davet ederek tamamladı. Sahne performanslarının uzaması nedeniyle ikinci yarı ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Maçın ardından Trump ve Infantino kupa seremonisi için saha içerisine indi. Tribünden yuvalama sesleri yükseldi. Trump ve Infantino futbolculara madalyalarını taktı. Dünya Kupası'nı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye birlikte verdiler. Aynı anda statta da havai fişek gösterisi düzenlendi.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
14: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Alıştığınız bir yazar olsun dedim. Altın Çağ, Kütüphanede Çözülen Esrar, Gri Hücreler, kısacası Agatha Christie ve Hercule Poirot. Yeni çıkan bir kitap bu. Tabii ki altın kitaplardan bütün Agatha Christie'leri onlar çıkartıyorlar. Güvercinler Arasında Bir Kedi, Cat Among the Pigeons, Çiğdem Öztekin çevirmiş. Zaten artık Agatha Christie'leri o çeviriyor. Güzel de bir kapağı var. Renk çok güzel bir mavi. Üzerine kan, revan malum bizim kanlar. Ve bir taşlar, değerli taşlar ve bir tenis raketi olarak ki hemen hemen her şeyi anlatıyor diyebiliriz. Arkadaki güzel binada kitapta geçen olaylara mekan olan okul, İngiltere'nin en prestijli okulu Meadowbank. Şimdi ben bunu görünce çok heyecanlandım. Yani tabii ki bir Agatha Christie gördüğüm için değil sadece. Çünkü hakikaten çok sık görüyorum Agatha Christie'yi. Hatta geçenlerde bir kitap da aldım. Agatha Christie 1930s, 1930'lar diye bir kitap. Bir baktım ortadaki çok bildiğimiz iki tane. Sanıyorum Evans Naredale ile 10 Küçük Zenci'nin orijinalleri. Ama başında Stitford vakası diyebileceğimiz bir şey var. Ha, ben bunu okumadım dedim. Halbuki okumuşum çünkü evde Türkçesini buldum sonra. Bir de dördüncü var. Ona artık korkudan bakamıyoruz, o da çıkacak diye. Yani ona işte böyle bakarken bu arada Güvercinler Arasında Bir Kedi de bizim eve geldi. Yani benim için şöyle bir değeri de var. Bana doğrudan işte ben 15-16 yaşındayken Ankara'yı özellikle de Tarhan Kitabevi'ne hatırlatıyor. Yani o kadar gerisini hatırlayan varsa Tarhan Kitabevi'ni de hatırlayacaklardır. Gerçi ondan sonra da epey süre açık kaldı ama artık yok. Epey bir zamandır yok. Tarhan Kitabevi'nde çok iyi yabancı kitaplar olurdu. Ben de işte yeni yeni İngilizce sökmüşüm. Anlıyorum yani Agatha Christie okuyabiliyorum ki. Dame Christie de öyle çok bestseller diliyle yazmadığı, bayağı güzel bir dille yazdığı için hani onu okumak da yeni İngilizce öğrenen biri için başarı sayılır diyeyim. Hiç unutmuyorum kapağını, Cat Among the Pigeons. Deyim çok hoşuma gitmişti, Güvercinler Arasındaki Kedi. Kitabı da çok sevdim, bilmiyorum belki de dediğim gibi işte yani anlıyor olabilmenin de verdiği heyecanla. Sonra da ama hiç görmedim ne Türkçesini ne orijinalini Cat Among the Pigeons'ın. Onun için Güvercinler Arasında Kedi'yi görünce dedim ki alayım götüreyim. Benim kadar severler inşallah diye düşündüm. Yani umarım ki öyle olur. 1959'da basılmış, demek ki o kadar da küçük değilmişim aslında. Yani bir 17 yaşında varmışım. Ben böyle 14-15 gibi hatırlamıştım. Evet efendim, şimdi nostalji vasıtasıyla bir Agatha Christie yapacağız müsaadenizle.

Caramangu Pigeons, güvercinler arasında bir kedi. Çok kısaca özetleyecek olursak, Meadowbank Kızlar Okulu'nda yaz sömestrinin başlangıcında Miss Bulstrode çok memnun hayatından, çünkü iki arkadaş Miss Chadwick'le ikisinin yıllar önce tamamen gözlerini karartarak, büyük riskler alarak kurdukları okul hakikaten ülkesinin en prestijli okulu, Avrupa'nın da en iyi okullarından biri. Herkes çocuğunu bu okula vermek istiyor. Bir zorluk beklemiyor yeni dönemde. İşte çocuklardan daha ziyade anne babalardan çıkacak zorlukları kendine hazırlamış. Biraz da sıkılıyor, sıkıcı buluyor. Çünkü artık önünde bir hedef kalmamış, başaracağı bir şey yok. Nasıl olsa başardığını bilen bir insanın sıkıntısı içinde. Gene annelerle tanışıyor, çocuğunu okula yeni getirenlerle, eskiden tanıdıklarıyla selamlaşıyor, hal hatır soruyor derken bu arada bir annenin sarhoş olarak geldiği dikkatini çekiyor. Tabii çok asil ve seçkin bir ailenin ferdi. Ve Miss Chadwick onu götürmek için gelirken, yani tatlılıkla evet efendim haklısınız gibilerden, ona bakarken ne olacak bu iş diye. O sırada yeni gelen bir öğrencinin annesinin birisini görüp şaşırdığını duyuyor ama ne soru soruyor ne üstünde düşünüyor. İstihbarattaki savaş günlerinden tanıdığı birisi, aa onun burada ne işi var şeklinde bir cümle kullanıyor. Sonra da okulda cinayetler başlıyor Meadowbank'te. Önce yeni jimnastik öğretmeni, kimsenin ne sevdiği ne nefret ettiği, öyle bir antipatik birisi Miss Springer, yeni inşa edilen, elden geçirilen ve mükemmel hale getirilen spor salonunda öldürülüyor. Işığı görenler oraya gidiyorlar, bir öğretmen gidiyor ve onu orada buluyor. Sonra günler sonra bir başka öğretmen aynı şekilde ışığı görüp gidiyor ve bir başka öğretmeni. Ve böylece Meadowbank'te sarsılmaya başlıyor. Hem velilerin duyduğu güven, hem prestiji tabii, bütün Avrupa çapındaki prestiji. Ama ancak bu hikayenin başlangıcında bir başka hikaye var. Orada hemen yaz dönemi açıldıktan sonra Christie bizi Ramat'a götürüyor. Ramat'ta 3 ay önce, bu hikayenin başlamasından 3 ay önce Prens Ali Yusuf'u tanıyoruz ve Prens Ali Yusuf'un arkadaşı, okuldan arkadaşı, aynı zamanda pilotu Bob Rawlinson, İngiliz özel pilotu, güvenebileceği tek kişi. Prens Ali Yusuf hoşgörülü, iyi kalpli, demokrasiye değer veren biri ama halk nedense bundan hoşnut değil. Onlar zalim büyük babasının dönemindeki davranış şeklini tercih ediyorlar ve onu bekliyorlar. Onun renkli profiline hayranlar belki de ve sonunda Ramat'tan kaçmaya karar veriyorlar ikisi. Ama daha sonra uçak düşmüş olarak bulunuyor.

Poirot nerede diyeceksiniz? Poirot, yani kitabın üçte ikisi bittikten sonra ortaya çıkıyor bir Poirot esrarı, ama böyle de bir durum var. Aslında bir televizyon dizisi var biliyorsunuz BBC'de. David Suchet'in Poirot'u oynadığı, ki hakikaten gördüğüm bütün Poirot'lar içinde her zaman söylerim, en başarılı kişidir. En fazla benzeyen, daha doğrusu bizim gözümüzün önünde getirdiğimiz tipe en fazla benzeyen kişidir. Ondan daha iyi bir Poirot ben şahsen düşünemiyorum. Bu da bir David Suchet dizisi, Agatha Christie's Poirot serisi. Burada hayli değişiklikler var kitapla. Çok esrar açığa vermemek şartıyla birkaç tanesini söyleyeyim. Örneğin dizide Rawlinson ve Prince uçak kazasında ölmüyorlar, çarpışarak ölüyorlar. Cinayet silahı ilk cinayetteki değişiyor, değişik dizide. Ve burada Poirot hikayenin en başında Miss Barstrode'un, okulun kurucusu ve müdiresinin eski bir arkadaşı olarak ortaya çıkıyor. Yani başından beri dizide Poirot işin başında. Oysa kitapta biz onu hayli sonra görüyoruz. Bu arada esrarı çözmeye de müfettiş Catsey çalışıyor. Sonra okuldaki kızlardan bir tanesi annesinin bir arkadaşı tanıyor onu diye, adını duymuş Poirot'u, çağırmaya gidiyor. Poirot öylece aramıza dahil oluyor. Ve gelir gelmez tabii herkesi ele geçiriyor diyeyim. Böyle bir gönül çelici havası var Poirot'un. Önce kim bu İngiliz'e hiç benzemeyen adam deseler de, biliyorsunuz İngilizler İngilizlere benzemeyenleri sevmezler, yabancıları da sevmezler. Hercule Poirot da olabildiğince yabancı, yani giyinişiyle, yumurta biçimi kafasıyla, alışkanlıklarıyla, kendince bir şıklığı var ki İngiliz şıklığına hiç uymuyor o şıklıkla, yemek zevkiyle, çoğu şeyle, bir de hatta o içtiği mentollü içkilerle bile diyebiliriz. Çok ayrılıyor İngilizlerden ve diğer meşhur İngiliz dedektifi Holmes gibi peşinde koşmuyor kanıtların. Koltuğunda oturup gri hücrelerini, beyninin gri hücrelerini çalıştırmayı tercih ediyor. Ama burada olayda bir düzensizlik sezdiği için ve düzensizliğin de asla olmaması gerektiğini düşündüğü için büyük bir fedakarlıkla yerinden kalkıyor. Ve Meadowbank'e gelip orada esrarı çözmeye çalışıyor. Annelere gidiyor, tanışıyor. Çünkü tam onun olaya dahil olduğu noktada artık aileler çocuklarını okuldan almaya başlamış. Onlarla konuşuyor, çocuklarla konuşuyor, öğretmen. Ve sonunda tahmin edeceğiniz gibi bir kütüphanede herkesi topluyor. Ve katil kim meselesini, sorusunu açıklığa kavuşturuyor.

polisiyenin altın çağına döndük. Agatha May Clarissa Miller, bizim bildiğimiz adıyla Agatha Christie. Hercule Poirot'un yaratıcısı malum. Miss Marple'ın da yaratıcısı olduğu gibi. Ve Poirot'un bir esrarını size sunduk. Agatha Christie'nin biliyorsunuz bizimle de çok yakın bir ilgisi var. Bu kaybolma olayı nedeniyle, hani o sırada Park Otel'deydi diye de bir takım rivayetler vardır. Bu arada Wimbledon'da da 4 günlük bir kayıp olayı yaşandı. Fakat bunun kahramanı bir şahin, adı da Rufus. Bu şahin sahipleri tarafından sabah erken saatte, daha seyirciler gelmeden gelip merkez kortunun üstüne salınıyor. Orada güvercinler yuva yapmasın diye onları korkutup kaçırıyor. Görevi bu yani. Koruyucu da, koruyuculuğu bu şekilde. Bu zavallıcığı çalmışlar. Meğer çalmışlar. Ama böyle bir esrarengiz kayıp gibiydi. Adeta Dame Christie gibi, o da ortadan kayboldu. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Hala da esrarını koruyor. Onun da nerede olduğu bilinmiyor ama o da aynen Dame Christie gibi geri döndü. Hayatının büyük bölümünde her yıl iki roman tamamladı. Onun için çok velut bir yazar ve yani şöyle bir şey oluyor. Bütün kitaplarını okumuş olabilirsiniz ama hepsinin bütün ayrıntılarını hatırlamayacağınız için yeniden okumaya fevkalade elverişli kitaplar. Yani ben hepsini bir üçer kere dönmüşümdür diye düşünüyorum. Böyle kafan yorgun olduğu zaman okumak için birebirler ayrıca. Tabii hakaret de etmek istemiyorum. Çünkü özellikle bazı kitaplarını çok severim. Hiç bunun hakaretle ilgisi yok. Bu bir okurun minneti bile diyebilirsiniz. Çok yazmış. Bir nedeni de her şart altında rahatlıkla yazması. Yani öyle kimse olmasın, sessizlik olsun, aklımı çelmesinler falan diye bir şeysi yok. Nerede olsa yazıyor yani. Yemek masası, mutfak tezgahı, banyo küveti, hepsinde yazabiliyor. Hele sağlam bir masa buldu mu hiç mesele kalmıyor. Bir de daktilo. Kitapların ilk bölümlerini elle yazarmış, sonra daktilo çekip daktiloda devam edermiş. Aslında tabii her yerde yazabilmesi çok uygun olmuş. Çünkü çoğu kitabını ikinci eşi arkeolog Max'la dolaşırken, ona arkeoloji gezilerinde refakat ederken yazmış. Dolayısıyla orada da pek rahat şartlar bulması söz konusu değil. Ama bu sayede hem Orta Doğu ve nispeten Arap ülkeleri hakkında bilgi sahibi olmuş birinci elden. Hem de kitaplarındaki arkeolojik kazılar, geziler, buralardan çıkarılan parçalar üzerine bilgi sahibi biri olarak fikir beyan edebilmiş. Evet, Agatha Christie hiçbir zaman modası geçmeyen bir yazar. Tek sıkıntısı başlamak. Başlamak ona daima zor geliyor. Otobiyografisinde anlatmış bu işkenceyi. Bir odada oturursun, kalemleri ısırır, daktiloya bakar, bir aşağı bir yukarı dolaşır ya da kendini kanepeye atar, hüngür hüngür ağlamak istersin. Ama böyle işte sıkıldığı zaman da o olay örgüleri aklına geliyormuş ve hep not tutan biri olduğu için de bu

Çağ Dönüş, Agatha Christie, Güvercinler Arasında Bir Kedi, Cat Among the Pigeons. İyi bir okuldaki cinayetlerle karşı karşıyayız. Bir başka kitapla, bir başka yazarla yine birlikte olana kadar hepinize iyi günler dileriz. Hoşça kalın.

0: Genellikle ev yoğurdu yapmak isteyenler öncelikle kendilerine bir çiğ süt satıcısı bulur. Mahalleye gelen sütçüden alınan ya da marketlerde satılan çiğ sütler için yüksek ısıda kaynatmayla mikroplardan arındırıldığı algısı yerleşmiştir. Ancak uzmanlar bu durumun tam aksi olduğunu söylüyor ve çiğ sütü tavsiye etmiyor. Peki neden? Gıda mühendisi Ebru Aktağ anlatıyor.
1: Çiğ süt aslında dünyanın birçok yerinde tüketiciye satışı yasak olan bir gıda maddesi. Çünkü hayvanların memesinde doğal olarak mikroorganizmalar var, etrafta da var ve süt onlar için çok güzel bir gelişme alanı. Dolayısıyla onları her zaman analiz etmezsek her sağılan sütü ve o süt soğuk zincir içerisinde kalmadığı durumlarda, yani çiğ süt her zaman için soğukta bekletilmelidir ve pastörize süt de aynı şekilde. Burada soğuk zincir kırılırsa orada

0: mikroorganizma oluşma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle sokak sütü inanılmaz riskli bir gıdadır. Bir kere gördüğünüz üzere çoğu zaten soğuk zincirde satılmıyor. Bu kendi başına zaten o gıdanın uygun olmadığının bir göstergesi. Öte yandan içerisinde bulunduğu plastik malzemeler de o süte muhtemelen uygun malzemeler değil. Çünkü hangi gıdanın ne tarz malzemeyle temas etmesi gerektiği aslında yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Güvenli olan temas eden malzemeleri kullanmamız gerekir. Ve aslında bakarsanız dünyada birçok yerde yasak demiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 eyalette çiğ sütün tüketiciye doğrudan satışı yasaktır. Yine Finlandiya, İsviçre, Singapur, Danimarka, Norveç gibi ülkelerde çiğ sütün tüketiciye satışı yasaktır. Gıda güvenliği riskleri dolayısıyla. Bizde iki tane şey var. Birincisi Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği ayrı çiftliklerden gelen çiğ sütler var. Fakat burada da bu mekanizmanın kırılmamış olması, soğuk zincirin kırılmamış olması çok önemli. Çünkü ben kendim rastladım bir markette indirim dolayısıyla bir yerel markette mağazanın ortasında sütler dizilmişti. Bu soğukta durmadığı anlamına geliyor. Bir kere riskli. Öte yandan da diğer sokak sütleri var ve onların bozulmaması için içerisine hidrojen peroksit, çamaşır suyu gibi bazı maddelerin konulduğuna da rastlıyoruz. Veya su konuluyor, seyreltiliyor. Her halükarda sokak sütü kesinlikle alınmaması gereken bir risktir. Ama kaynatıyoruz diye cevaplar alıyorum. Bir kere buradaki en tuhaf çelişki de burada. Çünkü siz sütü kaynattığınız zaman aslında besin değerine zarar veriyorsunuz. Ve içerisinde sporlar varsa, aflatoksin gibi toksinler varsa, ısıya dayanıklı mikroorganizmalar varsa kaynatmanız da bunun için çözüm olmuyor. Ve bunların olup olmadığını bilemeyeceğiniz için de bu her zaman için büyük bir risktir.
1: Gıda mühendisi Ebru Akdağ, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor, sıcaklık 40-41 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Sağ

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimizi bir son dakika gelişmesiyle açıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti ve mahkeme kararı da çıktı. Ayrıntıları alacağız şimdi. NTV ekibinden İlkay Dikici telefonda. İlkay.
1: Ataslan 9 isim, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 isim tutuklandı. Mahkeme tutuklama kararı çıkarttı. Ahbap soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlenmişti. 20 Temmuz 2026 tarihinde 10 kişi gözaltına alınıp suç cezaevine sevk edilmişti. Yani dün olmuştu bu işlem ve savcılıkta ifadeleri yapılmıştı. İfadelerin ardından aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 kişi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla suç cezaevine sevk edilmişti ve hakimlikten karar çıktı. İddialar nelerdi soruşturma kapsamında, biraz bunlardan bahsedelim. Savcılık soruşturma kapsamına bir mali bilirkişi görevlendirdi. Hesaplarda bu mali bilirkişi incelemeler yaptı ve bir rapor oluşturdu. Bu rapor kapsamında da raporda Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transfer kaydına rastlanmadığı, ancak dolaylı olarak bir mali bağlantı bulunduğu tespit edildi. Bu işlemlere de şu gerekçeler gösterildi. Oğuzhan Uğur'un hesabına 1066 işlemde toplamda 24 milyon liralık bir işlem hacmi oluştuğu ifade edildi o raporda ve bu işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur'un toplamda 800 bin liralık bir para transferini 3 kişiye gönderdiği, bu 3 kişiden de başka bir kişiye tekrar bir yaklaşık 550 bin liralık para transferi yapıldığı belirtildi. Bu 550 bin liralık para transferi ise Yeliz Kaya isimli kişiye yapıldığı ifade edildi. Yeliz Kaya da Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeliz Kaya da yine Haluk Levent'in asistanı olarak soruşturmada yer alıyor. Yine bu mali bilirkişi raporuna da bu ifadeler yer aldı. Oğuzhan Uğur'a bunlar soruldu. Yanıtı ise para transferlerinin şeffaf olduğunu belirtti Oğuzhan Uğur ve hepsinin faturası var dedi. Herhangi bir suça karışmadığını belirtti. Deprem zamanı toplanan paralarda sadece Ahbap'ın değil devlet kurumlarının da banka hesaplarını paylaştığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı. Haluk Levent'te yakın bir çalışma içerisinde bulunmadım. Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım şeklinde savunmasını yaptı savcılıktaki savunmasında. Ve aynı zamanda bilirkişi raporunda Yeliz Kaya ile bağlantılı kişiler arasında gösterilen bir isim vardı, Mehmet Sait Köse. Yine bu Mehmet Sait Köse de Oğuzhan Uğur'a soruldu. Uğur da Köse'yi daha önce tanımadığını ve kendisini ilk kez nezarethanede gördüğünü iddia etti. Yürütülen bu soruşturma kapsamında hakimlikte sorguları yapıldı. Hakimlikte de savunmaları alındı. Suç ceza hakimliği de aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Ataslan.
0: Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklama, onu da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrole serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu doğrultuda 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adanaspor, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları da sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek ve teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre 15 Ağustos günü öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir de anlamı var. PKK ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapmıştı. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajının verileceği belirtiliyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
3: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
2: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel Kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
3: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
2: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
0: Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek bu bürolarda görevli Cumhuriyet savcıları diğer soruşturmalara ise bakmayacak. Böylece terörle mücadelede uzmanlaşmış kadroların oluşturulması sağlanacak.
4: Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Bu bürolar yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek, diğer soruşturmalara bakmayacak. Burada görevli Cumhuriyet Savcılarına nöbet, duruşma savcılığı veya başka bir görev verilmeyecek.
5: Hukuk mesleklerine giriş sınavında
4: Adalet Bakanı Akın Gürley'in imzasını taşıyan yazı 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
5: Almaya hak ettiniz.
4: Yazıya göre terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler artık terör suçları soruşturma bürosu tarafından gerçekleştirilecek. Böylece terör suçları tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulamayla yürütülecek. Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlarla kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Bu çerçevede Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda terörle mücadele ilişkin konular masaya yatırılacak. Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin istatistikler hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşacak.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış, bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildirmişti. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor. Bu, Özgür Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına geliyor.
6: Gözümüz, kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
7: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
4: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının Yeni Parti olacağı, kurucular kurulunun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısına Yeni Parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
7: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
4: Özgür Özel bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
0: Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltında.
2: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Doğan Hatun sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. DEM Partili Doğan Hatun açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yaşadığı sağlık sorunlarının kendisine ciddi biçimde olumsuz etkilediğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde görevini beklenen düzeyde yerine getiremediğini belirtti. Bu aşamada bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır ifadelerini kullandı. Doğan Hatun 2024 yerel seçimlerinde Ayşe Serra Bucak Küçük ile birlikte Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilmişti. Dış gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifşan hava üssünü vurduğunu açıkladı. Saldırıların amacı İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırıları durdurmak olarak açıklandı. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. İran Devlet Televizyonu, Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıdan 2 saat önce İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasını yaptı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, bir askerinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye bir demeç verdi. Fidan'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı. Fidan, iki tarafa anlaşmaya dönülmesi çağrısı yaptı.
8: Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden masaya oturması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün." dedi.
9: Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım.
8: Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuşan Bakan Fidan, savaşın bölge ekonomisini etkilediğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğine vurgu yaptı. Fidan, Katar tarafından yürütülen diplomatik girişimlere Ankara'nın desteğinin altını çizdi.
9: Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde.
8: Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirten Fidan, savaşın sona erdirilmesi için hem Körfez bölgesiyle hem de İslam ülkeleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İranlı sosyal medya içerik üreticisi ve belgeselci Cevat Mogui'nin programına konuk oldu. Arakçı, röportajın bir bölümünde ABD ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları da anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını da söyledi. Şimdi röportajın o kısmını ekranlarınıza getiriyoruz.
10: روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سرانه حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح ها کجا رفت یعنی که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی هم با آقای طالبانی هم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنیم فکر نمی‌کنیم ما جای دیگه گرفتاریم قطعا برخورد میکنیم و قطعا نیست
11: تأثیری هم داشت این تلفن‌ها
10: اقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم ترکیه نقش موثری ایفا کرد هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Harekata ilişkin devletin zirvesinden gelen açıklamalar var sırada.
2: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
12: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının korunmaya devam edileceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatta adada barış ve istikrarın temelleri atılmıştır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şanlı Türk ordusu Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır dedi. Türkiye'nin adadaki Türklerin haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise harekata ilişkin kısa bir film hazırladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmde Kıbrıs sakinlerinin ifadeleriyle barış harekatına ait görüntüler yer alıyor. Büyük bir coşkuyla ve...
0: Kıbrıs Türklerini uzun yıllardır devam eden katliamlardan kurtaran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir ülke olmasını sağlayan Barış Harekatı'nın dün 52. yıl dönümüydü. 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan harekat, Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük çıkarma harekatı olarak da tarihe geçti. 16 Ağustos'a kadar devam eden ve zaferle sonuçlanan harekatta Türk askeri tarafından bir kahramanlık destanı yazıldı. Gaziler yaşadıklarını NTV'den Osman Terkan'a anlattı.
4: Temmuz 1974'te Kıbrıs'a ilk ayak basanlar paraşütçüler oldu. Yoğun düşman ateşi altında adaya indiler.
13: Mermi seslerinin havadan sağımdan solumdan geçtiğini hissediyorum ben yani, duyuyorum. Ve ondan yalnız o değil, hava mermisi dağıtıyorlar, top mermisi dağıtıyorlar. Havadayken birkaç arkadaşımızdan şehit düşen de oldu, yaralanan da oldu.
4: Paraşütçülerin ardından helikopterlerle taşınan komandolar adaya ayak bastı.
14: Girne'nin üzerinden geçtik. Bir panik içinde sirenler çalıyor. Uçaklarımız Beş Parmak Dağları'nı bombalıyor. Beş Parmak Dağları'nı aşarak Meserya Ovası dediğimiz Girne-Lefkosa arasında geniş bir ova. Bu ovaya indik. Bu arada etrafımızda ufak ufak ateş yedik. Dolayısıyla havanlar düşmeye başladı.
4: Sıra denizden çıkarmaya gelmişti. Piyadeleri taşıyan gemiler Girne'nin 8 kilometre batısındaki Pladini plajına yanaştı.
15: Çıkartmada biz telsiz kullanamadık. Bizi etkileyen havan atışı, top atışı ve uçak savar. Uçak savarı çok kullanıyor. Makine tüfek gibi kullanıyorlar.
4: Harekat planına göre adaya denizden çıkan ve havadan indirilen birlikler birleşecek. Ardından da harekat alanı genişletilecek. Girne, Lefkoşa ve Mausa şehirlerindeki Rum tehdidi ortadan kaldırılacaktı. Türk askeri Rumlara karşı günlerce ölüm kalım mücadelesi verdi.
16: Çok etkili silahlarla atış yapıyorlar. Hem otomatik silahlar, havan desteği alıyorlardı. Bir anda tüfek pat dedi, yere düştü. Ve sağ omuzumdan bir kan fışkırdı. Hiç sesimi çıkartamadım ama yanıyor ortalık tabii.
4: Kıbrıs'ta bir kahramanlık destanı yazıldı.
17: Bir havan mermisi orada geldi, bizi darmadağın etti. Tabii ben bir kendime geldim, baktım. Hiç kulaklarını duyuyor, hiç ses yok ama, sessiz. Elimi yüzüme attım, baktım elim kan. Baktım yanımda kılavuz mücahit, kanlar içinde, böyle bağırıyor. Elimi bir attım, elime bir parça geldi böyle. Demir geldi elime. Pantolonum böyle, elime geldi pantolonum. Yaralanmışım tabii. Ondan sonra kimseyi görmüyorum. Sesler duyuyorum, komutanım, anne, baba, tabii yaralanan askerlerim var. Habercim şehit olmuş.
4: ...16 Ağustos'a kadar devam eden iki harekat boyunca 498 Türk askeri ve 70 mücahit şehit düştü. 270 sivil hayatını kaybetti. Ödenen bedel sayesinde Kıbrıs Türkleri bağımsızlığa kavuştu.
0: Ukrayna'da savaş 5. yılına girdi ve 2022 yılından bu yana ülkenin hava sahası sivil uçuşlara kapalı. Kiev'e ulaşmak isteyenler uzun bir yolculuğu göze almak durumunda. NTV ekibi de son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte o trende yolculuk etti. Gelin demir diplomasi olarak bilinen o meşhur trene yakından bakalım.
18: ...24 Şubat 2022'de savaş başladıktan sonra bu tablo değişmedi. Rus saldırıları sonrası Ukrayna sivil uçuşlara hava sahasını kapattı ve Kiev'e uzanan yol zorlu ve meşakkatli oldu. Savaş başından bu yana 4 milyon Ukraynalıyı komşu ülkelere taşıyan tren bir demir diplomasiye dönüştü. 2023'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden da 2025'te Avrupa'nın 3 büyük ekonomisinin lokomotifi İngiltere, Almanya ve Fransa'nın liderleri de aynı güzergahı kullandı. Savaş 5. yılına girmişken bugün hala Kiev'e karayoluyla ulaşmak mümkün değil. Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya'dan karayoluyla Ukrayna'ya gidilebilir. Ama en yoğun kullanılan ve güvenli olduğu düşünülen hat Polonya üzerinden demiryolu. Varşova üzerinden Polonya'nın sınıra yakın kenti Rzeszów'a isterseniz 1 saat uçakla, isterseniz de 3,5 saat karayoluyla ulaşıyorsunuz. Sonrası ise Kiev'e 10 saatlik bir tren yolculuğu. Polonya'nın sınır şehrinden Ukrayna'nın Kiev kentine yaklaşık 10 saatlik bir yolculuktayız. Aslında bu tren sadece bir ulaşım aracı değil. Diplomatların ifadesiyle 2022 yılından bu yana diplomasinin en uzun bekleme odası ya da koridoru diyebiliriz. Liderler, bakanlar en son planlamalarını hep burada yapıyorlar. Konuşmalarını burada revize ediyorlar. Briefinglerini burada alıyorlar. Bu trende alıyorlar ve sonrasında da başkente ulaşıyorlar. Bu hat pek çok kez pek çok isim tarafından kullanıldı. Ama her zaman aynı hatta aynı numarayla tren hareket etmiyor. Zaman zaman duraksamalar yaşanıyor. Bunun da sebebi güvenlik, hem hat kontrolü hem olası bir hava saldırısı ihtimaline karşı bu hattın güvenliğini sağlayarak ilerliyor. Bu yüzden de 10 saat gibi uzun bir süre alıyor yolculuk. Kiev'in en son ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı.
0: Piyasalarda bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş fiyatlanıyor. Petrol fiyatları kritik 90 dolar eşiğini aştı. Altınsa yerini korumaya çalışıyor.
8: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
19: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzda ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
8: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
19: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altına sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
0: Yine ekonomiden devam edelim. Yurt içerisinde gözler bu hafta faiz kararında olacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz değişikliği beklenmiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
8: Yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
0: Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatilini geçirmek için Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısından ülkeye girişleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sınır kapısında gurbetçileri karşıladı.
2: Ülkeye giriş yapanlara yerel lezzetlerden ikram etti. Sınır kapısında gurbetçileri karşıladı.
20: Yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Ve onlar aslında sadece ülkemiz için bir değer değil, kendi ülkeleri için birer değer. Ve iki ülke arasında özellikle birer köprü vazifesi üstlenmekte.
2: Yıllık izinlerini ülkelerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısından Türkiye'ye girişleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sınırdaydı. Bakan Göktaş Türkiye'ye gelen gurbetçileri karşıladı. Edirne'nin yerel lezzetleri tava ciğeri ve kavala kurabiyesi ikram etti. Bakan Göktaş alınan tedbirler sayesinde gurbetçilerin artık çok daha kısa sürede yurda giriş yapabildiğini söyledi. Bekleme süresinin 38 dakikaya kadar düştüğünü belirtti. Ayrıca günlük ortalama 48 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını ifade etti.
20: 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar buradan geçen yolcu sayımız 1 milyon 130 bin yolcu. Günlük ortalama 47.116 yolcunun geçiyor ve 289 bin araç günlük ortalama 12.037 araç geçiyor bu gümrük kapımızdan.
0: Geçen yıl hayatını kaybeden CHP'nin eski genel başkanlarından siyasetin duayen ismi gazeteci Altan Öymen İstanbul'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda gazeteci de katıldı.
8: Siyasetin duayen ismi eski CHP genel başkanlarından gazeteci Altan Öymen, ölüm yıldönümünde İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen törende anıldı.
21: Cumhuriyet ve demokrasi sevgisini de, insan sevgisini, saygısını, dürüst, adil olmayı da o öğretti.
8: Törene Öymen ailesi, gazeteciler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP'den milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
22: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında onunla birlikte Kıbrıs'ta olmak ve o günleri ondan dinlemek, tarihe, ülkeye, mesleğine olan bağlılığın ona pompaladığı bir enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Artık ayağa kalkamaz dediğiniz anda, o kadar yorulduğu bir anda bile evet ne yapıyoruz diye ilk o diriliyordu. Ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir.
8: 93 yaşında hayatını kaybeden Altan Öymen, tecrübesi, sakin ve uzlaşmacı kişiliği de siyasette iz bırakan isimler arasındaydı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmasının ardından uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı yaptı. Üniversite yıllarında CHP'ye üye olan Öymen, partide birçok görevde bulundu. Kurucu meclis üyeliğinden milletvekilliğine, genel sekreterlikten bakanlığa ve genel başkanlığa kadar 75 yıl boyunca CHP'de siyaset yaptı. Öymen yakın tarihi kimi zamanda kendi tanıklığıyla kitaplarına taşıdı. Bir dönem bir çocuk, değişim yılları ve öfkeli yıllar gibi birçok kitap kaleme aldı.
0: İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yakalanan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri öne sürülen polisler de var. Soruşturma dosyasına çete ve o polisler arasındaki yazışmalar da girdi.
8: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar, para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
23: Neymiş söyle, konusu ne? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, Polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
8: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği Polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
23: Emre, bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de. Temiz abi.
8: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, 1'i müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
4: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
8: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
0: Akrabalarının düğünü için Şanlıurfa'ya giden 15 ve 12 yaşındaki iki kız kardeş baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. Çakırtaş ailesi akrabalarının düğünü için İstanbul'dan Şanlıurfa Siverek'e gitti. Düğünün ardından da Atatürk Baraj Gölü'ne. 15 yaşındaki Merve Nur ve 12 yaşındaki kardeşi Eda Nur suya girdi. Ancak kız kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak iki kardeşin de cansız bedenleri bulundu. Ankara'da dün otluk bir alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkaran kişinin görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Tek başına yolda yürüyordu. Bir anda kenardaki kurumuş otları ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Otlar kısa sürede tutuştu. Yangın da hızla büyüdü. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Görüntülerin adresi başkent Ankara. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Uğur Mumcu mahallesine meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi. Geniş alana yayılan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yaklaşık 2,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekipler bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için güvenlik önlemi aldı. Yangını çıkaran kişiyi yakalamak için çalışma sürüyor.
0: İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki su tankeri önce hafif ticari araca ardından devrilerek park halindeki kamyonete çarptı. Bir kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Tankerden yola su akmaya başladı. Ekipler sürücüleri bulundukları yerden çıkardı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme de başlatıldı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankerinin iki araca çarpma anları yer alıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında ticari gemiler hedef olmaya devam ediyor. Rusya karasularında drone saldırısına uğrayan bir kuru yük gemisi yoluna devam etti. İstanbul açıklarında demirleyen gemide Endonezya vatandaşı bir denizcinin öldüğü ortaya çıktı.
2: Panama bayraklı kuru yük gemisi Rusya karasularını yükleme için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Hasar alan gemi hızla bölgeden uzaklaştı. Seyrine devam etti. İstanbul'da Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bir personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay 16 Temmuz'da meydana geldi. Panama bayraklı Asamatos isimli ticari gemi Rusya'ya bağlı Kavkaz bölgesi açıklarında buğday yüklemek için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Saldırılarda gemi hasar aldı. Personelden yaralananlar oldu. Bu gelişme üzerine gemi seyrine devam etti. 17 Temmuz'da İstanbul'a ulaştı. Sarıyer Kısırkaya plajının 3 mil açığına demirledi. Saldırılarda 24 personeli olan gemide bir kişinin hayatını kaybettiği Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Bunun üzerine bir Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemiye götürüldü. Hayatını kaybeden Endonezya vatandaşının kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. Kesin ölüm nedeni bu incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanalım şimdi de. Hamas'ın yeni bir lideri var. Siyasi büro başkanlığına Halil El-Hayya'nın seçildiği açıklandı. El-Hayya, İsrail'le yürütülen ateşkes müzakerelerinde ön plandaydı. Seçilmesi Hamas'ın silahlı mücadelede kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.
2: 4 oğlunu İsrail saldırılarında kaybetti. Kendisi de geçtiğimiz Eylül ayında İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıdan kurtuldu. Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya bazıları tarafından ılımlı, bazıları tarafındansa sertlik yanlısı olarak görülüyor. 50 üyesi bulunan konsey tarafından yeni lider seçilen Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan beri içinde yer alıyor. Yahya Sinvar'ın İsrail'in Gazze saldırılarında Ekim 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından Halil El-Hayya Hamas yönetiminde giderek daha etkin hale geldi. Bazıları onu ılımlı olarak niteliyor. İsrail'le hem 2014'te hem de son Gazze Savaşı'nda yürütülen ateşkes müzakerelerinde ön plandaydı. Ancak liderlik için adı geçen diğer isim olan Halit Meşal'e göre daha sertlik yanlısı bir isim olarak biliniyor. Halil El-Hayya'nın seçilmesini Hamas'ın silahlı mücadeleye bağlılığının göstergesi olarak yorumlayanlar oldu. İran'la iyi ilişkilere sahip olan El-Hayya'nın bu ittifakı koruyarak Hamas'ın askeri gücünü yeniden inşa etmesini desteklediği belirtiliyor. Birkaç yıl önce Gazze'den ayrılarak Katar'a taşınan Halil El-Hayya, Hamas'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynadı. Özellikle Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Katar, Mısır ve Cezayir'le iyi ilişkilere sahip olduğu belirtiliyor. Halil El-Hayya 1990'lı yıllarda 3 yıl İsrail hapishanelerinde kaldı. Hayya 2007 ve 2014'te de İsrail suikastlerinden kurtulmayı başardı. İsrail'in Eylül 2025'te Katar'daki Hamas liderlerine düzenlediği saldırıdan da kurtuldu. İsrail'in ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda 4 oğlunun yanı sıra 5 torununu da kaybetti.
0: İngiltere'de başbakan değişti. Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sundu. Kral, hükümet kurma görevini de İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a verdi. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.
1: I have just come from Buckingham Palace.
3: Buckingham Sarayı'ndan geliyorum. Kralın hükümet kurma önerisini kabul ettim.
2: Keir Starmer gitti, Andy Burnham geldi. İngiltere bir kez daha başbakan değiştirdi. İşçi Partili Andy Burnham, İngiltere'de 10 yıl içinde göreve gelen 7. başbakan oldu. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı yeni bir siyasi ve ekonomik model vaadinde bulundu.
1: We will make this moment...
3: Bu anı İngiltere için bir dönüm noktası haline getireceğiz ve son 40 yılın en büyük değişikliklerini hayata geçireceğiz.
2: İngiltere'de ekonomik büyüme kan kaybediyor, halkın alım gücü düşüyor. Burnham kısa ve uzun vadeli planlarla halkın yaşam standardını artıracağını söyledi.
1: I will bring forward...
3: Yıl sonuna doğru İngiltere için yeni bir plan, 10 yıllık plan sunacağım. Ancak hemen halka nefes aldıracak, alım gücüne biraz destek olacak şeyler yapabilirim.
2: 2 yıldır görevde olan 64 yaşındaki Starmer, yerel seçim yenilgisinin ardından milletvekillerinin istifa baskısı altındaydı. Andy Burnham'ın İşçi Partisi lideri seçilmesinin ardından Kral Charles'ın huzuruna çıktı, istifasını sundu. Başbakanlıktan ayrılırken kısa bir konuşma yapan Starmer, "Görevimi tamamladım." dedi.
1: It has been the privilege of my life.
5: Başbakan olarak size ve bu büyük ülkeye hizmet etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. Eminim ki İngiltere 2 yıl öncesine göre daha güçlü ve daha adil. Şimdi görevi Andy Burnham'a devrediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Tam destek veriyorum.
2: Starmer başbakanlık konutundan da alkışlarla uğurlandı. Starmer'dan yaklaşık bir saat sonra Kral Charles'tan hükümet kurma görevini alan yeni başbakan konuta geldi. Başbakanlığın önü hayli kalabalıktı. Burnham ve eşi kendilerini bekleyenlerle selamlaştı. Başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yapıp bundan sonra yaşayacağı binaya girdi. Başbakanlığın kedisileri yine başbakandan rol çaldı. 2011'den bu yana Downing Sokak'ta 10 numarada ikamet edenleri 6 başbakan eskitti.
0: Futbolda yaklaşık 6 hafta süren Dünya Kupası İspanya'nın zaferiyle sona erdi. İspanyollar şampiyonluk hatırasını ölümsüzleştirmek için de gazete bayilerine akın etti. Portekiz ve İngiltere gibi futbol ülkelerinde de Dünya Kupası finali manşetlerdeydi. Unvanını kaybeden Arjantin'de ise hüzün var.
6: İspanya yeni Dünya Kupası'yla tüm dünyada manşetlerde. Finalde son şampiyon Arjantin'i deviren Matadorlar tarihinde ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. Coşkunun yaşandığı İspanya'da Mundo Deportivo üst üste hem Avrupa hem dünya şampiyonluğuna vurgu yaptı, çifte şampiyon başlığını attı. Haberde mutlak bir zafer ve futbol dersi, üzgün bir Arjantin ve etkisiz bir Messi ifadeleri kullanıldı. Marka, süper yıldızlar, sport şampiyonlar, as dünya bizim ve İspanya kazandı, futbol kazandı başlıklarını kullandı. Güne dünya şampiyon unvanıyla başlayan İspanyolların mutluluğu da sürüyor.
7: Bu sabah tam anlamıyla uyanamadım. Çünkü gece hiç uyuyamadım. Sanki kutlamalar hala devam ediyor. Hatıra olarak saklamak için gazete alıyorum.
6: İspanya komşusu ve 2030'daki ev sahibi ortağı Portekiz'de de onurlandırıldı. Abola gazetesi Yaşa İspanya başlığını ve Portekiz'in kabusu ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı ifadelerini kullandı. İtalya'da La Gazzetta dello Sport, Kırmızı Dünya, İspanya şampiyon, Corriere dello Sport, Son Tango, İspanya dans ediyor manşetlerini attı. İngiltere'de Daily Mail gazetesinde ise finalde etkisiz kalan Arjantin'e büyük bir gönderme yapıldı. Messi sıradanlığın içinde kayboldu ifadeleri kullanıldı. Arjantin basınındaysa hüsran var. Kinayeli bir manşet kullanan, İkinciler sonsuza dek hatırlanacak ifadesinde ikinciler sözcüğü küçük puntolarla verildi. İç sayfalarda da 36 yıl önce Almanya'da kaybedilen İtalya 90 finaline gönderme yapıldı.
0: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin devreye girmesiyle sokak toplayıcılarının uygulamadan olumsuz etkileneceği iddia edilmişti. Ancak iddiaların aksine sokak toplayıcıları sistem sayesinde kazançlarının arttığını vurguluyor.
9: Bu elimde gördüğünüz şişe bir çöptü, hiç bakan yoktu. Şu an bu şişeyi 1 TL'den satıyoruz. Elimde gördüğünüz şu pet şişe biz tonu 23 TL'den satıyorduk. Şu an tanesi 1 TL'den satıyoruz. Nerede baksan kilosu 70 TL'ye takabül ederler.
4: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin devreye girmesiyle birlikte sokak toplayıcılarının gelirlerinin olumsuz etkilendiği iddia edilmişti. Sokak toplayıcıları ise sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
9: Günlük ortalama 500 şişe bulmaktayım. Yani 500 şişe 500 TL etmekte, aylık 15 bin TL etmekte. Ya nerede bakarsan 3 tane çocuklarımızın okulunun harcını çıkmaktadır ve çocuklarımız artık şişe toplamaya başladı.
4: Uzun yıllardır sokak toplayıcılığı yapan Sıdık Haytar, sistemin kendilerine dezavantaj değil avantaj sağladığını da vurguladı.
9: Baştan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye sonsuz teşekkür ederiz bu sıfır atık projeden dolayı ve bakanımız Murat Kurum'una da sonsuz teşekkür ederiz. Uygulama yürürlüğe girdiğinden daha avantajlı olduk, daha faydalandık.
4: 1 Temmuz itibariyle uygulanmaya başlanan DOA sistemiyle 18 gün içerisinde 33 milyondan fazla ambalaj toplanmıştı.
0: 15 Temmuz gecesini geniş bir arşivle anlatan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi İstanbul'daki Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide engellenen darbe girişimi çarpıcı görüntülerle anlatılıyor.
2: 15 Temmuz gecesine dair tüm detaylar, fotoğraflar ve videolarla anlatıldı. Olaylar saat saat sıralandı. İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi İstanbul Finans Merkezi'ndeki Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki törenle açıldı.
11: Olayın ilk anından itibaren hem bütün kronolojisini ele alan ve fotoğraflayıp arşivleyip ve bunu bütün detaylarıyla aslında buraya katılan herkese doğrudan hissettiren bir sergi olmuş.
24: 86 milyonun adeta bir yeniden milli mücadelesi gibi ortak kazanımı, bunun yaşatılması, bunun diri tutulması sadece 15 Temmuz haftasında değil, yılın her döneminde gelecek kuşaklara aktarılması çok kıymetli.
2: Sergide 253 15 Temmuz şehidinin isimleri ve fotoğrafları da yer aldı. Dev ekranlarda o gece ait anlar gösterildi.
25: Bu kadar önemli bir günü ve süreci unutmamamız lazım. Başta gençlerimiz, öğrencilerimiz olmak üzere sergimizi gezdireceğiz. O gün 15 Temmuz ve 16 Temmuz'daki süreci dakika dakika yaşananları videolarla, görüntülerle, resimlerle canlı tutarak hafızalardan silmeyeceğiz.
2: İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi bir ay boyunca Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde sergilenecek.
0: 5 yaşındaki Erba Özel 2 senedir lösemiyle mücadele ediyordu. Küçük kız zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Bodrum'da Lösev'in tatil köyünde kendisi gibi hastalığı yenen arkadaşlarıyla tatil yaptı.
2: 3 yaşında lösemi tanısı konuldu. 2 yıllık mücadelesiyle hastalığı yenmeyi başardı. Minik Erva kendi gibi sağlığına kavuşan arkadaşıyla tatil yaptı.
10: Çok zorlu bir süreci bayağı bitirmiş olduk yani. Evde şu an sadece hap tedavisindeyiz. Yani çok şükür bugünümüze diyoruz.
2: Çanakkale'de yaşayan Özel ailesinin kızları Erva'ya 3 yaşındayken lösemi tanısı konuldu. Ankara'da Lösente Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zorlu tedavisi yaklaşık 2 yıl sürdü. Bu süreçte ailenin ihtiyaç duyduğu destekler Lösev tarafından karşılandı. Erva geçen yıl Lösev'in Ramazan ayı bağış kampanyasında tanıtım çalışmalarında yer aldı.
10: Burada moral ve motivasyon çalışmalarına dahil oldu. Çok keyifli vakit geçirdiler. Bizim için çok özel çünkü geçtiğimiz sene o güzel mavi gözleriyle aslında Ramazan döneminde bizim yüzümüz de olarak, Lösev'in yüzü olarak

0: geldi, onlara tecrübelerini aktardı.
1: ...19 Temmuz tarihleri arasında sinema severleri ağırlayan TRT'nin senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2026 kapsamında ödüller sahiplerini buldu.
2: Bu anlayışla yaşama geçirdiğimiz 12 Punto, geride bıraktığımız 8 yıl içinde yaklaşık 250 yapımcı ve yönetmenin film yolculuğuna ortak oldu.
1: Gecede TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kategorisinde Bosna Hersekli yönetmen Ayda Beg için Air in a Bottle, Şişedeki Nefes, Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu'nun Nazife ile Filistinli yönetmen Tevfik Barhum'un The Trap, Kapan Projesi ödül kazandı.
3: Bu ödül benim için büyük bir onur. Filistin'e desteğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Türkiye.
1: TRT Ortak Yapım Ödülü kategorisinde Orhan İnce imzalı Yokuş Yukarı Madde 36, Doğuş Algün'ün yönettiği Sevdiğim İnsanlar'la Ercan Kasal'ın yönettiği Aloha Prestij Projesi ödülün sahibi oldu.
4: Çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Yapımcım Yamaç Okur'la birlikte inşallah sizlere çok güzel bir film göstereceğiz.
1: Yarışmanın jüri başkanlığını üstlenen Oscar ödüllü İranlı yönetmen Aşkar Ferhadi, etkinlik kapsamında genç sinemacılarla bir söyleşiye de katıldı. Ferhadi, İran'da yeniden Farsça olarak film yapmak istediğini ama koşulların buna izin vermediğini anlattı. Türkiye'de şu ana kadar bir film yapmayı düşünmediğini, bu durumu da ilginç bulduğunu aktaran Ferhadi, kültürel olarak aslında birbirimize çok yakınız. Ancak İran kültürü gibi Türk kültürü de çok farklı detaylara ve zarifliğe sahip. Ben bu kültürü anladım demek çok zordur. Türk edebiyatından okuduğum hikayeler de benim için çok ilgi çekiciydi dedi.
0: Beyaz Perde'de televizyon kanallarının başrolde olduğu çokça film izledik. Ya da hikayede mutlaka bir sunucu seri katilin kimliğini açıklardı. Veya da televizyon kanallarına kimliği gizli birinden bir mektup gelirdi. Yeni bir dijital platform dizisinde televizyonla birlikte bir başrol daha var, sosyal medya. Tıpkı o dizi gibi başka bir animasyonda da karakterlerden biri çılgın bir sosyal medya fenomeni.
5: What knots he'll tie? Let me ask you guys something. What turns you on?
6: This is the Zodiac speaking. By the way, have you cracked the last cipher I sent you? I'm mildly curious as to how much money you have on my head now.
1: Copycat'ten Zodiac'a, unutulmaz gerilim filmlerinde hikayenin başrollerinden biri mutlaka bir televizyon kanalı ya da bir gazete olurdu. Yıllar içinde hayat gibi filmler ve diziler de değişti. Geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda yayınlanan Japonya-Güney Kore ortak yapımı İnsan Buharı dizisinde hibrit bir başrol var. Yani televizyona bir başrol daha eşlik ediyor. Tabii ki sosyal medya. Aslında The Human Vapor, Godzilla'yı sinema dünyasına kazandıran Ishiro Honda tarafından yönetilen ve 1960'ta gösterime giren bir klasikten uyarlandı. Günümüz dünyasına uyarlanan dizide başarılı haber muhabirinin canlı yayını sırasında stüdyoya sızan gizemli bir gaz tabakası profesörün vücuduna girer ve macera başlar. İşte bu noktada kanala kargoyla gelen bir kutuda bir QR kodu bulunur ve o kodla ulaşılan videoda cinayeti üstlenen isim bütün dünyaya amacını sosyal medya aracılığıyla anlatır. Dizide sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanılmasının sebebi, gerçeğin modern dünyada nasıl manipüle edildiğini, yayıldığını ve bir gösteriye dönüştüğünü anlatmak olarak açıklanıyor. Sevilen animasyon Zootopia, 2016'da vizyona girdiğinde şehirde olan biteni anlatan haber spikerleri vardı. Serinin 10 yıl sonra gelen ikinci filminde onlar yine var. Yine şehrin haber kameraları yayında.

0: Ancak hikayeye çağımıza uygun bir karakter dahil oldu. Şehirdeki gizemli sürüngen olaylarını ve komplo teorilerini araştıran bir yayıncı. Sosyal medyada videolar paylaşan çılgın kunduz Nibbles, ikinci filmin dikkat çeken karakterleri arasında yer aldı. İkinci filmde bir de Gazel isminde sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bir şarkıcı var. Zootopia evreninde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gazel, hem aktivist hem de mütevazı büyük bir influencer olarak tasvir ediliyor.
1: Noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden beraber olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor, sıcaklık 40-41 derece.
2: Hava durumu.
4: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
5: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
6: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
7: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
6: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
2: Burası NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
1: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
2: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
1: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
3: Şu anda öyle bir düşünceniz yok, bakacağız.
1: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da banka hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi.